Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paranın bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadesine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bolu'da da seyir halindeki kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Saldırıların temel hedeflerinden birinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak olduğu belirtildi. Saldırıların bir diğer amacının Ürdün'deki Amerikan askerlerini hedef alan İran devrim muhafızlarına hızlı bir karşılık vermek olduğu ifade edildi. Ürdün'de iki Amerikan askeri İran saldırısında ölmüş, 4 asker yaralanmış, bir askerden haber alınamadığı açıklanmıştı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama devam ediyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kısıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıyla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklamasını yaptı. Spor. Değerli dinleyenler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis, 3. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Müslim, Dinçer Sümer, Davut, Alpay İzbırak, Rosena, Meral Gözendor, Ahmet, Şakir Gürzumar, Çelebi, Nedim Mete, Kaptan, Erol Kardeseci, 1. Levent, Erol Amaç, 2. Levent, Turgut Sarıgöl, 3. Levent, Levent Öktem.
1: Yavuz Sultan Selim'in hüküm sürdüğü dönemde Barbaros Kardeşler adı bütün Akdeniz'de saygı ve korkuyla anılmakta, kahraman Türk gemicileri peş peşe zaferler kazanmaktadırlar. Oruç Reis bir kolunu kaybetmek pahasına Cezayir'i fethetmiş, bütün Kuzey Afrika kıyılarını İspanyol ve İtalyan korsanlarını sindirmiştir. Kardeşi Hızır Reis de Akdeniz'de yağmacılık ve esir ticaretiyle uğraşan zorbaların korkulu rüyası olmuştur. O sıralarda Akdeniz'de 19 oturaklı teknesiyle dolaşan, adı gittikçe büyüyen bir başka Türk denizcisinden de söz edilmektedir. Turgut isimli bu genç savaşçının tek dileği bir gün Barbaroslarla karşılaşmak ve hayatı boyunca onların sancağı altında onlarla omuz omuza devlete hizmet etmektir. Bir gece Cerbe Adası'nda karşılaşırlar. Hızır da Turgut da sevgiyle kucaklaşırlar. Artık ölünceye kadar ayrılmayacaklardır. O sırada Kardinal İmenes'in büyük bir Hristiyan donanması hazırlayarak Akdeniz'e açıldığı, Cezayir üzerine geldiği duyulur. Hızır, Turgut'u Cerbe'de bırakıp Akdeniz'e açılır. Turgut, Hızır'dan ayrı kalacağı, önemli bir savaşa katılamayacağı için üzgündür. Oysa Cerbe'nin Türk korsanları için önemi büyüktür. Turgut'u bekleyen çetin bir görev vardır. Adanın emiri Tunus Sultanı ile işbirliğine girişmiş, Türklerin ağır bir yenilgiye uğratılabilmesi için planlar kurulmaya başlanmıştır. Turgut kısa zamanda Emir Süleyman'ı sindirir, bütün başıbozuklukları bastırır. Cerbe emiri Turgut'un elini bükememiş, bükemediği eli öpmekten başka çaresi kalmadığını da anlamıştır. Kaçakçıların, esir tüccarlarının, soyguncuların, casusların kol gezdiği Cerbe'ye ancak Turgut gibi bir Türk kahramanının gücü yetebilecektir. Gerçekte de Emir Süleyman'ın güvendiği adamı Şerif, birkaç duka altınla efendisini satabilen bir casustan başka bir şey değildir.
2: Hasan Çelebi, bu durum daha ne kadar devam eder? Derya'ya hasret kaldık, küflendik karada.
3: Tasalanma Turgut Reis'im, derya mevsimi yakındır. Çoğa kalmaz Hızır Bey'imizin çağrısını alırız.
4: Hani ya, benim de canım sıkılmaz değil. Haber alırız ki Oruç Reis Vadi-i Mürsel'de İspanyol donanmasını perişan etmiş. Zorlu savaşlar olmuş. Oysa o çorbada bizim de tuzumuz bulunmalıydı.
3: Sen de meraklanma iyi kalpli Ahmet'im. Amiral de Vera canını zor kurtarıp İspanya'ya dönebilmiş ya, çoğa kalmaz yeni bir donanma düzüp gene bulaşır bizlere. İşte o zaman da biz kılıç çalarız. O zaman da derya nöbeti bize rastlar.
2: Korkarım ki Hızır ağamız bizi unuttu. Oruç Bey Cezayir doğusundaki Dellis'i ona vermiş. Birlikte Telemsan Savaşı'nı kazanıp şanla şerefle kılıç sallarlarmış. Oysa biz burada kızağa çekilmiş hurda harami gemisi gibi kala kaldık.
4: Kala kaldık ki kala kaldık Turgut Reis'im. Palam kınında küflendi gitti.
2: Yo, bu bekleyiş boğar beni. Daha fazla duramam Cerbe'de. Ahmet, başla hazırlıklara. Teknelerimizi tamam et. Tez günde yelken basacağız.
3: İyi ama reis ağam, ya Hızır Bey'in emri, ya Cerbe'nin iki yüzlü emiri, biz buradan ayrılır ayrılmaz baş kaldırır düzeni bozarlarsa.
2: Emire görünmeden gitmem Çelebi. Yokluğumuzdan faydalanmaya kalkarsa vay haline. Sarayında taş üstünde taş, gövde üstünde başkoman böyle bilsin.
3: Reis, bana soracak olursan biraz daha bekleyelim derim. Hızır Bey'imizin bizi unutmuş olmasına aklım ermiyor. Hele şu ayı da çıkaralım.
2: Sabrım kalmamıştır Çelebi. Hızır bizi unuttu. O seferden sefere, cenkten cenge yelken savuruyor. Biz burada Cerbe'nin yolsuzlarına zaptiyelik ediyoruz. Tez hazırlansın teknelerim.
5: Turgutcuğum, haber var.
2: Haber mi? Nereden?
5: Barbaroslardan ağam. Hızır Bey'imizden.
2: Müslüm, tez söyle söyleyeceğini anlat.
5: Ağam, biraz önce limana 17 oturaklı bir çektiri girdi. Baktım ki Pruva'da Barbarosların forsu dalgalanıyor. Bekleyemedim. Hemen 3 çifte bir kaya atlayıp karşı çıktım. Çektirinin kaptanı Davut Reis'tir.
2: Davut geldi ha? Nerede kendisi?
5: Ben müjdeyi vermek için seyirtip geldim. O da ardımdan geliyor. Ay işte ta kendisi.
2: Davut, hoş gelmişsin. Gel kucaklaşalım kardeşim.
6: Reis ağam, çok özlemiştik seni. Sana Hızır Reis'in namesini getirdim. Selamları var. Alnından öper.
2: Ver hele nameyi. Ver de öpüp başımıza koyalım.
6: Buyur Reis ağam.
2: Hey benim yiğit Hızır ağam. Bizi unuttun diye boş yere kahırlanırdık.
6: Ben söylüyordum size, Barbaroslar bizi unutmaz diyordum.
4: Ne yazıyor namede? Biz de bilsek.
2: Dinleyin kardeşler. Kahraman Turgut kardeşim, sana hasret kaldık. Tez Cezayir'e gelesin. Gönderdiğim 17 oturaklı çektiri bütün forsa ve tayfasıyla birlikte sana küçük bir hediyemdir. Kabul buyur. Gözlerimiz yollardadır. Kucaklaşmak için sabırsızlanırız. Cerbe'nin düzeni için yerine iyi kalpli Ahmet'i bırak. Bütün reislerin selamı vardır. Gözlerinden öperim. Allah'a şükürler olsun. Sonunda erdik muradımıza. Ahmet, niye durgunsun? Burada kalacağın için değil mi? Cerbe nöbeti şimdi sana düştü. Tasalanma kardeşim. Deniz yakında seni de çağıracak. Yakında sırt sırta para çalacağımız günler gelecek. Sen de benim haberimi bekle. Yakında, iyi kalpli Ahmet'im, yakında.

0: Direklere Barbarosların forsu çekilsin.
1: Direklere Barbarosların forsu çekilsin.
2: Direklere Barbarosların forsu çekilsin.
0: Kürekler hazır.
1: Kürekler hazır.
2: Kürekler hazır.
0: Bira bismillah.
1: Bira bismillah.
2: Bira bismillah.
0: Allah bize sürat versin.

0: Her yan deniz, göz alabildiğine. Allah'ım, nasıl da özlemişim. Nasıl da özlemişim.
1: Reisim, izin verirsen bir şey sormak isterim. Emir verdin, yönümüzü kuzeye çevirdik. Cezayir'e gitmez miydik? Orada bekleyenimiz var.
0: Cezayir'e eli boş olarak gitmek istemedim Davut. Barbaroslara içi ganimet mallarıyla dolu vurgun gemileri götüreceğim. Eğri palamız kınında paslandı aylardır. Adımız küffar yakalarında unutulmaya yüz tuttu. İşte bunun için yönümü kuzeye çevirdim. Önce kendimizi dosta düşmana hatırlatalım, sonra Cezayir'e dümen kıralım.
1: Şimdi anladım reisim. Var olasın, sağ olasın.
2: Sancakta üç kanyon var.
3: Turgut reisim, duyar mısın? Gözcü diyor ki.
0: Duydum Çelebi, görüyorum da.
3: Üzerimize gelirler.
0: İyi, gelsinler.
4: Kanyonların üstüne gidilsin. Rampa edilecek.
2: Kanyonların üstüne rampa edilecek. Bakyanlar, küvetçiler, ha gayret.
3: Bunlar İtalyan tekneleri olsa gerek. Tanıdım sancaklarını.
0: Haklısın Çelebi, üçerde top taşırlar.
4: Leventlerim, oklarınızı, palalarınızı, tüfeklerinizi hazır edin.
2: Oklarınız, palalarınız, tüfekleriniz hazır.
3: Davut da çektirisiyle kalyonlara yöneldi reisim.
0: Görürüm Çelebi, görürüm. Vay pervasız İtalyanlar, nasıl da gelirler üzerimize. Bak yanılmamışız. Kurvalarında Venedik bandırası sallanır.
3: Burada harami gemisi görmüş gibi üstümüze çullanmaya heveslenirler. Hay gafiller.
0: Bak Çelebi bak. İşaret verirler, teslim olmamızı isterler.
4: Toka bandıra.
2: Toka bandıra.
4: Rampa edilsin. Gazanız mübarek olsun Levetlerim.
2: Gazanız mübarek olsun.
5: Rampa edilsin.
4: Atlayın küffar gemisine. Vurun kardeşlerim. Vurun Levetlerim.
6: Davut da öteki kanyona çullandı.
4: Vurun kardeşlerim. Vurun.

0: Hadi onlara Barbarosların sancağı, Turgut reisimizin forsu çekildi ağam.
1: 5 şehidimiz, bir o kadar da yaralımız var.
2: Allah rahmet eylesin. Bizi de şehitlik mertebesine erdirsin.
3: Amin.

0: Ambarda 10 torba duka altını ele geçirdik ha.
1: Ambarlar zahire türlü türlü kumaş ve silahla ağız ağıza dolu.
2: Birkaçı kadın 10 kadar yolcu vardı kalyonlarda.
0: Kalyonların kaptanı koyduğumuz kamerada durmadan gözyaşı döküyor reis ağam. Yaşlıca bir adam.
3: Gözyaşı mı döküyor? Getirin onu buraya.
1: Baş üstüne reis ağam.
4: Küffar muhafızları tepeden tırnağa silahlı, pek mağrur görünüşlüydüler ama bir saate kalmadan teslim oluverdiler. Galiba birçoğu da sarhoştu. Kazanılmamış zaferlerin sarhoşluğu.
1: Çektirilerimizi küçük, teknelerimizi süratsiz görünce pek umutlandılar da anlaşılan. Hevesleri kursaklarında kaldı.
4: Turgut ağam, şimdi Cezayir'e dümen kırmanın zamanı geldi mi acep?
3: Acelen nedir Davut kardeş? Hele dur bakalım, yeni yeni şevkleniyoruz.
1: İtalyan kaptanını getirdim reis ağam.
3: Yaklaş kaptan. Yaklaş. Ağlarsın bakıyorum.
5: Sir Dragut, kaderime ağlarım. İşlediğim hataya ağlarım.
3: Hata mı dedin? Ne hatası?
5: Biz sizi Arap korsanları sanmıştık. Kolay bir vurgun vuracak, servet kazanacaktık. Fakat prova direklerinizdeki Barbaros sancağını görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı şaşırdım. Ama iş işten geçmişti. Kaçamazdım artık. Savaşı kabul zorunda kaldım.
3: Üzülmeyin kaptan. Elden ne gelir? Denizlerin kanunu bu.
5: Bu yaşta küreğe konulmanın ne demek olduğunu bilirim. Hayatımın Forsa'da son bulacağını hiç düşünmemiştim. Bu denizlerde iyi kötü bir adım vardı.
3: Sizi küreğe koydurmayacağım kaptan.
5: Sir Dragut, inanmak isterim buna. Benimle alay etmiyorsunuz değil mi?
3: Hayır kaptan. Üzülmeyin artık. Gün gelir hürriyetinize de kavuşursunuz.
5: Duymuştum daha önce. Sizin çok merhametli, çok iyi yürekli bir yiğit olduğunuzu söylemişlerdi. Ama bu kadar da inanamazdım. Demek bana hürriyetimi de bağışlayacaksınız. Fakat size istediğiniz fidyeyi ödeyebilecek kimsem yok.
3: Hele yarın olsun kaptan. Varın kameranızda dinlenin. Üzülmeyin. Korkmayın. Hele yarın olsun.
5: Sağ olun Sir Dragut. Adınız ilelebet payidar olsun. Nice yiğit bir kumandan olduğunuzu daha bu sabah söylemişlerdi bana. Gerçekmiş meğer.
3: Evet kaptan.
5: Elinize esir düşen kadınlar arasında biri var ki her zaman sizden övgüyle söz ederdi. Rosanna Solma adlı bu kadına içten içe kızar, size karşı beslediği sevgiye anlam veremezdik. Biraz önce karşılaştık. Size esir düştüğü için üzgün değil de sevinçliydi sanki. Bu arada size, yalnız size söyleyebileceği bir sırrı olduğunu bildirdi.
3: Kimmiş bu kadın?
5: İtalya'nın en soylu ailelerinden birine mensuptur. Bir zamanlar güzelliği dillere destandı. Anladığıma göre sizinle konuşabilmek için can atıyor.
3: Daha önce görüşmüş mü benimle?
5: Sanmam Sir Dragut.
3: Merak ettim. Bir ara görüşmek isterim.

0: Levendim, aç şu kapıyı.
1: Başla Reysan. Buyurun.
2: Siz Signor Dragut, ünlü reis.
0: Beni görmek istediğinizi, bana verecek bir sırrınız bulunduğunu söylemişsiniz.
2: Sizinle yalnız konuşmak isterim.
0: Çekilebilirsin sen. Kapıyı kapat.
1: Baş nereyiz ağam?
0: Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Siz Akdeniz'in en mert, en iyi yürekli korsanısınız. Sizi sevgiyle andım hep. Bir gün görebilmek ümidiyle...
0: Diyeceğinizi çabuk söyleyin sinyorina. Fazla vaktim yok.
2: Peki. Yıllardır boynumda taşıdığım şu madalyona iyi bakın. Acaba hatırlayabilecek misiniz?
0: Hayır, hatırlayamadım.
2: Açın madalyonu. İçine bakın.
0: Fakat bu minyatür...
2: Bu minyatürü İtalya'nın en ünlü sanatçısına çizdirmiştim Signor Dragut. Silvano ile Mario tarif ettiler. Ressam da çizdi. Görüyorum ki oldukça başarılı bir resim olmuş.
0: Dilinizin altında bir şeyler var ama anlayamıyorum. Beni bir an önce meraktan kurtarınız.
2: Dinleyin Dragut. Yıllar önce iki çocuk berberi soyguncuların eline esir düştü. Cerbe'de onları mezata çıkardılar. Silvana'da, Mario'da çok acı çekmişler. Ölümlerini özler olmuşlardı. Mezat sırasında bir Türk korsanı bu iki gence acıdı, yardım elini uzattı, onları satın aldı. Kısa süre sonra da iki çocuk ailelerine kavuştular. Türk reisi onlara hediyeler vermiş, konuk gibi ağırlamış. İşte bu madalyonu da son gün Silvana'nın boynuna takmıştı. Bu iyi kalpli korsan sizdiniz Signor Dragut.
0: Evet, evet, böyle bir olay hatırlar gibiyim. Peki ama siz bu madalyonu nasıl ele geçirdiniz?
2: Ben Silvana ile Mario'nun annesiyim. Şimdi umarım ki çocuklarıma gösterdiğiniz büyüklüğü benden de esirgemeyeceksiniz.
0: Size hayatınızı bağışlıyorum. Yarın sabaha doğru Lipari adası açıklarında olacağız. Deniz durgun, havada güzel. Yaşlı kaptanınızla birlikte sizi bir filikaya bindirir, karaya çıkarırım. Bütün ziynet eşyalarınızı, paranızı da alabilirsiniz.
2: Tanrım, ne iyisiniz. Sizi hiç unutmayacağız.
0: Şu zümrüt yüzüğü de bugün hayli büyümüş ve güzelleşmiştir sanırım. Kızınız Silvana'ya veriniz. Küçük bir hediyedir. Buyurun.
2: Şanınıza layık olan şeyleri yapıyorsunuz Signor Dragut. Size minnettarlığımız hayatımız boyunca sürecek. Kahramanlığınız kadar merhametinizi ve yüceliğinizi de her zaman korkmadan haykıracağım.
0: İyi akşamlar Signorina. Hoşça kalın.

Yakut, mine, zümrüt bana birdir kayalarla. Bir gül dikeninden kanayan el neme yetmez. Kahşane, sedir, sırma, ışık onların olsun. Bir köhne kitap, bir sarı kandil neme yetmez. Bir çölde biten dal gibi ıssızsa bu gönlüm, dost aleminin ettiği kem söz neme yetmez. Vardır anacak bir gün olup ismimi elbet, bir servinin altında dolan göz neme yetmez. Şüküfe Nihal Başar'ın bu enfes dizelerini, Cin Uçan Tanrı Korur'un Hicaz makamındaki unutulmaz bestesini Burcu Göktürk'ten dinledik bu gece. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Bir saat boyunca yine en güzel namelerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicaz ve Nihavend makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Hicaz şarkı Bimenşe'nin bir bestesi. Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından. Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından. Hala duyarım bin sızı ben her yarasından. Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından.

Suudi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hicaz makamındaki şarkısı var sırada. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Beni sev, ruhumu sar, kalbime yaslan beni sev, ne olur gönlüm avunsun diye bir an beni sev.

Balarısı Metin'in güftesini yazdığı Şekip Ayhan Özışık'ın Hicaz makamındaki şarkısı var sırada. Rengin Uyar Kökten'den dinliyoruz. Açık bırak pencereni, örtme perdeyi bu gece. Sana yaptığım bu şarkıyı, sana yaptığım bu besteyi rüzgarlar getirebilsin.

Güftesi Melihat Akan'a, bestesi Fehmi Tokay'a ait Hicaz şarkıyı da Erol Bingöl söylüyor. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül, evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül. Cevri safaya kattı, hayli aldandı gönül, evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül.

Sözleri Yılmaz Yüksel'e, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz eser var sırada. Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin. Bırak kendini denizin mavi sularına, fırtınalar seni okşayan dalgalar getirsin.

Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Hicaz şarkıyı Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Yıldızlar Altında Nihavend makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser Necmettin Hunca'nın güftesini yazdığı Nevesel Kökteş'in bir bestesi. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye. Neden bağlandı gönül vefasız sevgiliye?

Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin, velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. Yahya Kemal Beyatlı'nın bu dizelerine Osman Nihat Akın'ın Nihavend bestesini Münip Utandı'dan dinliyoruz.

Güftesini Rifat Ahmet Moralan'ın yazdığı Rakım Elkutlu'nun Nihavet makamındaki meşhur eseri var sırada. Alparslan'dan dinliyoruz. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik kanarak, bir ezeli meydi o akşam. Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Güftesi Münire Aksaray'a, bestesi Necip Gülses'e ait Nihaven şarkıyı İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yağmurlar iner hep bulutlarımdan, sabahın güneşi yüzüme vurmaz, ne kadar kaçsam da duygularımdan, ben susmak istesem, şarkılar susmaz.

Güftesi ve bestesi Kamuran Yarkın'a ait Nihavend makamında fantezi var sırada. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Sisli bir hayal gibi içimde hatıralar, gittiğin günden beri kalbim hasretle çağlar.

Sıradaki Nihavend şarkımız Mehveş Hanım'ın bir bestesi. Gül Yazıcı'dan sunuyoruz. Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem, kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem.

Yıldızlar Altında programının bu gecede sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Nihavend Eser. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz bu son şarkıyı. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın yürüsün. Hoşçakalınız.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Çok güzel bir İtalyan aşk valsi. Alessia Fontana'nın pırıl pırıl sesinden yankılanıyor. Sotto le luci del porto. Limanın ışıkları altında.

Limanın ışıkları altında sana aşık oldum diyordu şarkısında Alessia Fontana. Sotto la luce del porto. Şimdi Michael Frank'in unutulmaz şarkısı Antonio's Song, Amando Zullo tarafından yeniden 30 yıl sonra bizlere hatırlatılıyor.

Just Song, Amanda Zulla'dan dinledik bu 80'lerin güzel şarkısını. Aşkı trompetinle ve de sesinle, hatta gitarınla her türlü anlatabilirsin. Romantic Vintage Vibes grubu bakın nasıl anlatmışlar. Cantando d'amore, aşkın şarkısı.

Aşkın şarkısı bu kez bossa samba ritmiyle anlatılmış Cantando d'amore. Şimdi Ömür Göksel her yerde, her hecemde aşka rastlıyorum diyor söylediği şarkıda. Love, your magic spell is everywhere.

Love, your magic spell is everywhere. Aşk, senin sihirli hecen her yerde karşıma çıkıyor diyor Ömür Göksel. Şimdi yine Ömür Göksel, bu kez şarkısında akrostiş olarak aşkı anlatıyor. L-O-V-E, yani love.

Love, Ömür Göksel'den dinledik bu ölümsüz şarkıyı. Şimdi 20. asrın en büyük şarkıcılarından biri olan Frankie Lane, Te Amo diyor, yani sana aşığım cümlesinin, I love you'nun İtalyancası.

Frankie Lane'in Bugün Gönüllerde Yer Etmiş sesinden dinledik Te Amo adlı gençliğimin unutulmaz şarkısını. Bir başka unutulmaz şarkı da Lübnanlı Bob Azam'ın meşhur ettiği Til adlı aşk şarkısıdır. İtalyan asıllı Amerikalı Al Martino'nun bariton sesinden dinliyoruz Til.

Al Martino söylüyordu Till adlı gönüllere takılı kalmış harika bir aşk şarkısını. Şimdi bugünlere dönelim. Romantizmden uzak, hem de çok uzak bir melodide Rhythm grubunu dinleyelim. Ocean, okyanus.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım mı atmalıyız? Hepimizin sağlıklı bir yaşam için yaptığı bazı şeyler vardır. Kimimiz Akdeniz usulü beslenmeye dikkat eder, kimimiz düzenli egzersiz yapar. Kimimiz ise gün içinde kısa molalar verip küçük yürüyüşlerle hareket etmeye çalışır. Ama neredeyse hepimizin zihninde aynı soru vardır. Günde 10 bin adım atmak gerçekten gerekli mi? Peki bu 10 bin adım meselesi nereden geliyor? Hiç düşündünüz mü? Aslında bu hedef sanıldığı gibi bilimsel bir zorunluluktan değil, 1960'lı yıllarda Japonya'da üretilen bir adım sayar cihazının pazarlama kampanyasından ortaya çıkıyor. Yani 10 bin adım, başlangıçta tamamen sembolik bir sayı. Ancak bu, yürüyüşün önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar, düzenli yürüyüşün kalp sağlığından bağışıklık sistemine, kilo kontrolünden ruh haline kadar pek çok alanda olumlu etkiler sağladığını gösteriyor. Üstelik bu faydaları görmek için illa 10 bin adıma ulaşmak şart değil. Uzmanlara göre özellikle hareketsiz bir yaşam süren bireyler için günde 6 bin ila 8 bin adım bile önemli bir fark yaratabiliyor. Daha ileri yaşlarda ise bu sayı biraz daha düşebiliyor. Yani herkes için tek bir doğru adım sayısı yok. Burada asıl önemli olan nokta şu, sadece kaç adım attığınız değil, ne kadar süre hareket ettiğiniz ve ne tempoda yürüdüğünüz. Dünya Sağlık Örgütü haftada en az 150 dakika orta tempolu fiziksel aktivite öneriyor. Bu da günde ortalama 20-30 dakikalık bir yürüyüşe denk geliyor. Yani aslında mesele sayılardan çok hareketi hayatın bir parçası haline getirmek. Asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafelerde yürümeyi tercih etmek ya da gün içinde küçük hareketli molalar vermek. Bunların hepsi sağlığınız için düşündüğünüzden çok daha değerli. Unutmayın, gün boyu hareketsiz kalıp akşam 10 bin adım atmak tek başına yeterli olmayabilir. Önemli olan gün içine yayılan bir hareket alışkanlığı kazanmak. Kısacası evet, 10 bin adım güzel bir hedef olabilir. Ama ulaşamadığınızda endişelenmenize gerek yok. Önemli olan her gün bir önceki güne göre biraz daha fazla hareket etmek. Belki bugün 3 bin adım, yarın 5 bin, sonra biraz daha.

0: fazlası. Çünkü sağlık bir günde değil, adım adım kazanılır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum, Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemenin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi, sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesabına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadesine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bolu'da da seyir halindeki kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Saldırının hedefinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak olduğu belirtildi. Ürdün'de iki Amerikan askerinin öldüğü, saldırılara da yanıt olduğu kaydedildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklamasını yaptı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedim, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum, Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemenin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadesine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Mecliste bu haftada yoğun gündem var. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda görüşülecek. Adalet Komisyonu 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeyi ele alacak. Okul saldırılarını araştıran komisyonsa bakanlık yetkililerini dinleyecek. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Saldırıların hedefinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak olduğu belirtildi. Ürdün'de iki Amerikan askerinin öldüğü saldırıda da yanıt olduğu kaydedildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinli'yi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Ukrayna Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklamasını yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa arasında oynanan üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı mücadelede İngiltere Fransa karşısında 6-4 kazanarak ilk kez dünya üçüncüsü oldu. Fransız yıldız Mbappe ise Dünya Kupası tarihinde 22 gole ulaşarak krallık yarışında zirveye çıktı. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güney kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Doktor Fatih Orum. Fatih Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Fatih Hocam, sizinle kıyametin zamanını konuşalım. Gerçi Allah-u Teala'nın bu konuda verdiği bilgi net, o bir şey söylemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de sanki az daha bu konuda söyleyecektim gibi bir ayet hatırlıyorum. Resulullah Efendimiz'e soruyorlar, sorandan daha fazla bilmez buyuruyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
2: Evet, gerçekten çok güzel bir konu. Kıyametin ne zaman kopacağı konusu. Sizin de buyurduğunuz gibi Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Rabbimiz bu konuda çok net şeyler söylüyor. Diyor ki, bunun bilgisi benim katımdadır. Hiçbiriniz bu işin ne zaman biteceğini bilmiyorsunuz. Peygamberler de dahil. Ama burada kastettiğimiz kıyamet, dünya yok olacak. Artık hiçbir canlı kalmayacak. Ve bütün insanlar için yeni bir hayatın başlaması için işte insanlar kabir hayatını yaşayacaklar. Doğru, böyle, ama asıl kıyamet eğer bir insanın ölümü ise oradan Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bilgiler elde etmek mümkün. Kur'an-ı Kerim bir nevi her insanın kıyametinin ölümüyle başladığını söylüyor.
1: Küçük kıyamet.
2: Evet, küçük kıyamet. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz Yalçın Hocam. İnsan bu dünyadayken ölümün kendisinden çok uzak olduğunu hep düşünür.
1: Evet hocam.
2: Hatta galiba Tolstoy ya da Dostoyevski, tam hatırlamıyorum, İnsandaki şöyle süfli bir duygudan bahseder. Birisi öldüğünde her insanın içerisinde çok derinliklerde bir sevinç yeşerir. O öldü ama ben hayattayım.
1: Evet.
2: Gerçekten de kapı komşumuza gelen o ölümün veya akrabalarımıza gelen o ölümün bizden çok uzak olduğunu düşünmek gibi bir yanlışın içerisindeyiz hep.
1: Maalesef.
2: Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hesap verme gününün, mahşer yerinin, cennetin, cehennemin bizden binlerce yıl ötede olduğunu ve bunlar olacak mı, olmayacak mı, olacaksa ne zaman olacak? Bu konuda insan kendisiyle bu gerçekler arasında duvarlar örer. Oysa Kur'an-ı Kerim diyor ki, ölüm her an kapınızı çalabilir. Her an. Bunun bir garantisi yok. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de insanların tekrar diriltildiğinde biz herhalde bu toprağın altında yarım saat ya da bir saat kaldık. Kısa bir uyku içindeydik. Uyandırıldık diyerek uyanacaklarını Rabbimiz söylüyor.
1: Beni yattığım yerden kim kaldırdı diyor insan.
2: Diyecek.
1: Aynen.
2: Yasin suresinde olduğu gibi. Öte taraftan dünyadaki yaşantılarıyla alakalı konuştuklarında da biz dünyada ne kadar kısa süre kaldık. Belki bir günün çok kısa bir anı kadar kaldık diyeceklerini Rabbimiz söylüyor. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hesabın da çok hızlı görüleceğini, bütün insanların hesaplarının çok hızlı görüleceğini ve insanların cennete ya da cehenneme sevk edileceğini söylüyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, alt alta koyup topladığımızda aslında her insanın cenneti de cehennemi de yarım saat, bir saat ötede.
1: Evet.
2: Çünkü hiçbirimiz 5 dakika sonra yaşayacak mıyız bunu bilmiyoruz.
1: Kesinlikle hocam.
2: Ölürsek, öldükten sonra tekrar diriliş için kalktığımızda çok kısa bir uyku halinden kalkacakmışız gibi hissedeceğiz. Hesap da eğer çok hızlı görülecekse, şu an hayatta olan her insanın cenneti de cehennemi de en fazla yarım saat, bir saat ötede. Şimdi bütün bunlardan hareketle kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet 5 dakika sonra kopabilir.
1: Biraz sonra.
2: Biraz sonra kopabilir. Ve sen öldüğünde kıyametin kopacak ve her şey senin için gerçekleşecek.
1: Evet, kesinlikle. Hocam öyle enteresan geçiyor ki bu zaman. Çok affedersiniz, bu yaşa geldik. 65'e devredik Allah'a şükür. Sanki şu radyo programından yarım saat önce 9-10 yaşlarımda gittiğim Kur'an kursuna çıktım. Buraya geldim gibi hissediyorum. Zaman o kadar
2: çok hızlı,
1: müthiş bir hızla akıp geçiyor. Şeyde de böyle, ahirete gidiş de böyle. Evet. Hiç farkı yok, evet. Hakikaten. Buyurduğunuz gibi yattığımız yerde ne kadar kalacağımız sanki belli. Yani işte bir gün, bir günden fazla, evet, diyoruz. Ve sonra huzura çıkacağız. Ardından hesabı da hızlı görecek Cenab-ı Allah. Ondan sonra da akıbetimiz neyse bulacağız. Gerçekten insan böyle düşündükçe kafasındaki zaman kavramı allak bullak oluyor.
2: Öyle oluyor.
1: Gerçekten,
2: evet.
1: Gerçekten. Allah selamet versin. Evet. Buyurun, sözünüzü kestim.
2: Estağfurullah. İnsan hani genelde şöyle düşünüyor. Yani bütün bu kadar uzun süre geçmeyecek. Geçse de bu hesap olacak mı, olmayacak mı? Sürekli tereddütler ve bahanelerle dünya hayatını hep merkeze koyup ahireti unutarak hayat yaşıyor. Ama işte ölüm bize o kadar yakın ki, o kadar aniden gelecek ki, işte dün bir sürü insan öldü. Belki biz bu programı yaparken bir sürü insan ölüyor ve bunların hiçbiri de belki ölüme hazırlıklı değil idiler.
1: Evet.
2: Ama ölüm hemen geliyor. Geldikten sonra da Allah'ın karşısına hesaba çekileceğiz. Dolayısıyla bizim bir nevi bu dünyayı merkeze alma alışkanlığımızdan sıyrılmamız lazım. Bu değil ki elimizi eteğimizi çekelim, bir kenarda oturalım. Hayır, Kur'an-ı Kerim bunu da söylüyor, evet, değil bize. Tabii ki bu dünyaya gelişimizin bir amacı var, görevlerimiz var, sorumluluklarımız var. Elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Allah'ın bizi mükemmel bir şekilde yarattığının farkında olacağız. Becerilerimizi kullanacağız. Ama bu hiçbir zaman 5 dakika sonra ölümün gelebilecek olma ihtimalini yok saymak anlamına gelmeyecek.
1: Elbette. Hocam bir müzik arası verelim. Bir Adile Kurt Karatepe icrası dinleyelim. Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun? Buyurunuz.

0: Fatih Hocam, bu güzel türküden sonra yine kıyametin ne zaman kopacağını konuşalım. Bu konuda tabii söylediğiniz bir bilgi yok ama işaret var sanki. Yani Resulullah Efendimizin beyan buyurduğu bazı işaretler var. Ne dersiniz bunlarla alakalı?
1: Yani şöyle düşünebiliriz belki. Kur'an-ı Kerim'e göre Muhammed Aleyhisselam son nebi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlara göndermiş olduğu son ilahi kitap. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanlık tarihi boyunca Rabbimiz neler yaşanmış, bunların tamamını aktarıyor. Son nebinin geldiğini de bize söylüyor.
0: Evet.
1: Biz bundan sonra gerçekten de büyük anlamda, geniş anlamda bu dünyanın bir şekilde artık yok olma sürecine girdiğini çok rahatlıkla düşünebiliriz. Ama bu bizi ilgilendiren bir mesele değil. Bizi asıl ilgilendiren, biz bu dünyada neler yaptık? Nasıl bir kul olduk? Ve öldükten sonra hesaba çekilirken bu hesap bizim lehimize mi, aleyhimize mi sonuçlanacak? Bizim ona odaklanmamız lazım. Dolayısıyla insanlar dünyanın yok olacağı tarihe odaklanıp aslında her an belki birkaç dakika uzakta olan kendi kıyametini unutarak büyük bir yanılgı içerisine giriyorlar. Biz doğru, esasında buna dikkat çekmek tabii istedik. Kur'an-ı Kerim'de de zaten dünyanın yok oluşundan ziyade her insanın ölüme ne kadar yakın olduğu, hesaba ne kadar yakın olduğu ve bu dünyada hangi hataları yaptığı vurgulanıyor. Bunu vurgulamak istedik. Şimdi insanlar bir de tabii şuna takılıyorlar. Nasıl olacak? Hazreti Adem'den beri bir sürü insan geldi, geçti. Bundan sonra da yaşayacaklar. Hazreti Adem döneminde ölmüş bir insan belki binlerce, on binlerce yıl mezarda kalacak. Ama kıyametten 5 dakika önce ölen ya da kıyamet ile ölen bir kişi belki birkaç dakika mezarda kalacak diyerek bir takım yanlış kıyaslamalarda bulunuyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim bütün bunların önüne şöyle geçiyor. Diyor ki, ister ilk insan olun, ister ölen son insan, dirilen herkes çok az bir süre uykuda kaldığını hissederek uyanacak. Onun için onlara takılmamak lazım. İşte efendim mezarda ne kadar kalacağız, biz öldükten sonra dünya daha ne kadar devam edecek.

0: Peki. Bunların hiçbiri bizim kafa yoracağımız, odaklanacağımız yönler değil.
1: Sen işine bak.
0: Sen işine bak diyor. Aynen
1: evet.
0: öyle. Çünkü biraz önce de dediğimiz gibi ki bunu esasında sürekli zihnimizde canlı tutmamız gerekir Yalçın Hocam. Ölüm bize her şeyden daha yakın. Öldüğümüz anda aslında cennete de cehenneme de çok yakınız. Bu kadar iş ciddi. Bu dünyada iyi bir kul olmanın gayreti içerisine girmemiz gerekiyor. Bugün nasıl bir takım insanlar öldüyse, dün öldüyse, yarın ölecekse bir gün bizi de ölüm çağıracak, kapımızı çalacak. Bunda hiç kaçış yok. O halde biz hem bu dünyayı aksatmadan hem de ahireti yok saymadan hayat yaşamalıyız. İşte bu hayatı adı mümince bir hayat. Kur'an-ı Kerim evet. tavsiye ettiği evet. hayat zaten aynen. bu.
1: Denge.
0: Denge.
1: Yani ahiret ve dünya dengesi.
0: Çünkü biz şuna inanıyoruz. Yaratılan her insan eşsiz yaratılmıştır. Çünkü Rabbimizin sıfatlarından bir tanesidir. Bedi sıfatı, bari sıfatı yarattığı her şeyi emsalsiz yaratan varlık demektir. Yaratılan her insan dünyada hiçbir kimseye hiçbir açıdan benzemez. Onu eşsiz yapan özelliği vardır. İşte hepimiz evet. bizi diğerlerinden farklı yapan özelliğimizi keşfedip insanlığa faydalı olmak, ayrıca ahiretimiz için de yatırım yapmak, hayatı böyle yaşamak bütün müminlerin amacı, gayreti olmalı.
1: Hocam bu farklılık dediniz ya, eşsiz yaratmış olması çok büyük bir hakikat. İnsan bazen kendine bakıyor da sadece ve sadece yapabildiklerimize bakıyorum. Benim yaptıklarım, sizin yaptıklarınız, başka bir arkadaşımızın yaptıkları ya da sahip olduğu kabiliyetler müthiş şeyler hakikaten. Bir de şeye bakın, insanoğlu nereden nereye gelmiş? Şu anda bulunduğumuz noktaya bakın, neleri zorluyoruz artık. Güneş sisteminin sınırlarının dışına çıkmaya çalışıyor insanoğlu. Böyle bir gelişmişlik içerisinde ve dünyada bir şey yapıyor insan. Ama buna rağmen yapması gereken şey ahiretin, kıyametin saatini tam olarak tespit edip yazmak değil, bu çabasını sürdürmek dünyada. Ama pozitif anlamda, yani insanlığın işine yarayacak şeyler yaparak sürdürmek. Herhalde böyle olduğunda insan zaten bunu yaparsa sanıyorum kıyameti hatırlaması, hani bir Müslüman, bir inanan olarak elbette her zaman olacaktır ama şey değil, yani hayatının belirleyicisi değil. O sorgulamaları çok sık görüyoruz son zamanlarda. Biliyorsunuz YouTube'da videolar yapıyorlar bu konuda.
0: Evet.
1: İzliyorsunuzdur. Yani bu asla cevabı bulunacak bir şey değil.
0: Değil.
1: Bekle gör kardeşim yani. Olay bunlar ibaret.
0: Sen kendi işine odaklan evet. ve her an ölecekmiş gibi ahirete yatırımına devam
1: evet,
0: et.
1: Evet aynen. Evet. Şey de öyle. Resulullah Efendimiz hadisi var yani. Hiç ölmeyecekmişsin gibi dünya için. Biraz sonra ölecekmişsin gibi de ahiretin çalış diyor zaten.
0: Çok güzel bir formül.
1: Evet. evet tamamen öyle. Şimdi bir de zamanın hızla geçtiğinden bahsettiniz. Yani bu hız aslında bir insanın düşünüp bir takım şeyleri anlamasına katkı sağlayan bir yardımcı. Ne dersiniz bu?
0: Bundan dolayı da zaten Kur'an'ın pek çok ayetinde bu zaman kavramı kullanılıyor. Rabbimiz buna dikkat çekiyor. Bunun bazen aldatıcı bir yön olduğunu yine Rabbimiz bize anlatıyor. Asr suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de.
1: Evet, evet.
0: Ve zamanın insanı ne kadar aldatabileceği, bu hayatta insanın ne büyük hatalar yapabileceği, hiç bitmeyecekmiş zannettiği o ömrün esasında ne kadar kısa bir an olduğunu hatırlaması bağlamında Kur'an-ı Kerim'de zamanla alakalı pek çok ayet evet. mevcut.
1: Biz işimize bakalım. Azrail Aleyhisselam randevusuz geliyor yani. Evet. Direkt kapıyı çalabiliyor. Sürpriz. O bakımdan yapmamız gereken şeylere bakalım diyoruz hocam. Allah razı olsun.
0: Evet.
1: Çok güzel bir hatırlatma yaptınız. İnşallah faydalı olur. Çok sağ olun. İnşallah. Efendim Doktor Fatih Orum hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
2: Erken fark et, geç kalma.
1: Sevgiyle yaklaş.

TRT Trabzon Radyosu'ndan mutlu günler hepinize. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Birlikteliğimiz Tuğba Ger'in sesinden dinleyeceğimiz Muğla türküsü ile başlıyor. Türkü Ramazan Güngör'den alınmış. Mindil serdi Murgan'ı.

Günaydın Türkiye programının ilk dakikalarında birlikteyiz. Şimdi Faize Ergin'in bestelediği şarkıyı Münip Utandı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Kız sen geldin Çerkeş'ten, pek güzelsin herkesten.

Sabahın erken bir vaktinde Günaydın Türkiye programında birlikteyiz. Sabahlara bir bardak demli çayla başlar insanımız. Çay, Doğu Karadeniz'in, bilhassa Rize yöresinin tarım ürünü. Tüm Türkiye'nin sevdiği, vazgeçemediği bir içecek. Şair Osman Bülent, Toroslar'da bir yaylada yudumlar çayını ve güneşin batmadan önce ufukta meydana getirdiği kızıl rengi çay rengine benzetir. Bu ıssız yaylada, bu dağ başında kaynayan şu çaydan daha dost ne var? Ve neden güneşin her batışında demli çay renginde iner akşamlar? Çay bardaklarına gömülür güneş, sonbahar akşamı nemli ve serin, sohbetimiz ocak, sadrımız ateş, tadına doyulmaz tebessümlerin. Demlenmiş çay tadında olmasını dilediğimiz bu sabahta bir şarkı daha dinleyelim şimdi. Eski ve sevilen bir kayıtta Sezen Aksu geliyor radyonuza. Minik Serçe.

Şu an Günaydın Türkiye programını dinleyenler arasında vatani görevini ifa eden askerlerimiz de var şüphesiz. Askerliğin çeşitli yönlerine değinen çok sayıda türkü yakılmış. Askere çağrılmak, kura çekmek, askerlik için yola çıkmak, kışla hayatı, esirlik, zafer ve bozgun hep türkülerin konuları. Asker türkülerinin en eskileri Kuzey Afrika, Balkanlar ve Kars gibi sınır boylarında ortaya çıkmış. 16. ve 17. yüzyıla ait olan bu Serhat türkülerinin çoğu bazı kalelerin düşmesini konu edinmiş. Ta 20. yüzyılın başlarına kadar katıldığımız her büyük savaş üzerine türküler yakılmış. Asker türkülerini yakanlar çoğunlukla erkek ama kadınların yaktığı asker türküleri de var. Bu türküler çoğunlukla ağıt adını taşıyor. Sarıkamış ağıtı, Yemen ağıtı gibi. En fazla sayıda asker türküsü Yemen için söylenmiş. 1517'de Türk hakimiyetine geçen Yemen, asırlar içinde irili ufaklı birçok isyan ve savaşa sahne olmuş. Bu yüzden hangi Yemen türküsünün hangi savaşa ait olduğunu kestirmek zor. Şimdi Sabahattin Gülümser'in sesinden İzmir yöresine ait bir asker türküsü dinleyelim.

Şarkıların çoğu aşk üzerine. Ezgiler, şiirler, sevgiliye övgüler düzmenin ya da aşk acısını dile getirmenin bir yolu olmuş öteden beri. Ama bestekarın ya da söz yazarının ille de aşık olması gerekmiyor bir aşk şarkısı yazmak için. O aşkı içinde hissetmesi yetiyor. Bu yüzden en güzel aşk şarkıları, en güzel şiirler çoğu zaman hayali bir sevgiliye yazılmıştır. Orhan Veli de bir şiirinde bu durumu ifade etmiş, şöyle diyor: "Bütün güzel kadınlar zannettiler ki aşk üzerine yazdığım her şiir kendileri için yazılmıştır. Bense daima üzüntüsünü çektim onları iş olsun diye yazdığımı bilmenin." Evet, aşk şiiri, aşk şarkısı yazmak için aşık olmak gerekmez. Bazen de yanılırız. Bir erkeğin sevgiyi, hayranlığı dile getiren dizeleri ille de bir kadın için olmalı diye düşünürüz. Oysa aşkın da ötesine geçen sevme halleri vardır. Bir annenin ya da babanın çocuğuna olan sevgisi böyledir. Mehmet Erbulan'ın güftesini hasta yatağında yaşam mücadelesi veren çocuğu için yazdığını bilen insan, şimdi Ali Osman Akkuş'un söyleyeceği şarkıyı şüphesiz bambaşka bir kulakla dinler. "Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli, ermeden daha murada gitme güzeller güzeli."

Size Karadeniz'den, neşeli, konuşkan, meraklı insanların diyarından sesleniyoruz. Doğu Karadeniz insanı, Sarp Dağları'nın arasındaki dar toprağı mesken tutmuş. Asırlar boyunca nimetin azıyla yetinip cefanın çoğunu çekmiş. Buğday bulamamış, mısırdan ekmek yapmış. Sebze bulamadığında ısırgan otundan çorba kaynatıp içmiş. Sıtmadan sıcaktan deniz kıyısında duramadığında dağların tepesine ev kurmak zorunda kalmış. Sırtında küfeyle odun taşımış, dik bayırlar boyunca mavzerini her daim elinin altında hazır tutmuş. Düşmana, eşkıyaya meydan okumuş. Ölüsünü çoğu zaman evinin bahçesine gömmüş, dirisini savaşlar boyunca cephelere sürmüş. Yokluk, yoksulluk çoğu zaman Trabzon'un, Rize'nin, Artvin'in ve çevre illerin kaderiymiş. Şimdi elbet daha iyi günlere erdi Karadeniz. İmkanları çoğaldı, yalnızlığı, umarsızlığı sona erdi. İnşallah daha iyi günlere selametle ulaşır. Ama aydınlık, güzel günlerde de geçmişin yoklukla geçen günlerini unutmamak, ibret almak gerek şüphesiz. Hasan Tunç'tan alınmış hüzünlü türküyü Volkan Konağı sesinden dinleyeceğiz. Dertliyim, kederliyim.

Sıradaki eserimizle Orta Karadeniz'in güzeliyle Amasya'ya uzanacağız. Amasya, Yeşilırmak kıyısındaki yalı boyu evleri, camileri, şehre muhteşem bir dekor oluşturan kral mezarlarıyla, terbiyeli ve alçak gönüllü insanlarıyla gezilmeyi, görülmeyi fazlasıyla hak ediyor. Adile Kurt Karatepe bir Amasya türküsünü seslendirecek. Tek kapıdan geçtim yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geçeli.

Günaydın Türkiye programı devam ediyor. Sevgili dinleyenler, şiir üzerine kafa yoranlar şiirle müzik arasında yakın bir akrabalık görüyor. Dünyanın neresinde büyük bir şair yetişmişse mutlaka şiirine müzik katmış. Şiir bir bakıma kelimelerle yapılan müzik demek. Ama usta bir şair kelimelerle müzik yapmıyor sadece. Kelimelerini boyalar, ışıklar ve gölgeler gibi kullanarak gözümüzün önünde sahneler canlandırıyor. Demek ki şiir müziğe olduğu gibi resme de yakın duruyor. Bir bakıma da kelimelerle yapılan bir sanat raks denebilir şiire. Lisan her dilde raks ediyor ama Türkçedeki hareketleri bize bir başka güzel geliyor. Söz gelimi bir halk şiiri hem gamlı aşığın gönül manzarasını yansıtıyor hem de kelimelerin ritim ve ahengiyle sarıp sarmalıyor bizi. Bir şiir Türkiye söz olduğunda şiirin iç ritmiyle bütünleşen ezginin tadına doyum olmuyor. Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı, eğricesin tel tel etmiş açar gider yâre karşı.

0: yer yuvarlağını aydınlatan güneşimiz Azerbaycan Türkçesinde Günaş, Başkurtçada ve Tatarcada Koyaş, Kazak ve Kırgız Türkçesinde Gün olarak adlandırılıyor. Parlaklığı, ışık ve ısı kaynağı oluşu, hayat verici niteliğiyle güneş, halk edebiyat ürünlerinde sık sık yer bulmuş. Ozanlar güneşi daha ziyade gün olarak adlandırmışlar. Güneşin doğması başta aşık edebiyat ürünlerinde olmak üzere mutluluk simgesi ve hayat kaynağı olarak algılanmış. Bunun tersi, yani güneşin doğmaması da üzüntü ve kederi ifade etmiş. Aşık Zülali şöyle diyor: "Vücudun mülkünden yağmur kar gitmez. Niçin gelmez baharımda neler var? Doğmaz dan yıldızı şafaklar atmaz. Güneş çalmaz seherimde neler var?" Aşıklar sevgililerinden söz ederken başta sevgilinin yüzü olmak üzere onu çeşitli yönleriyle güneşe benzetir. Onun gönülde adeta bir güneş gibi yer aldığını, sevgilinin güneşten daha güzel olduğunu vurgularlar. Bir Sivas türküsünün sözleri şöyle: "Mah cemalin güneş midir, ay mıdır? Yüzüne baktıkça bakasım gelir. Kirpiğin ok, hilal kaşın yay mıdır? Alıp şu bağrıma çakasım gelir." Karadeniz kıyılarında yazın yaylalarda güneşle ilgili eğlenceler düzenlenir. Kırlara çıkılır, horonlar tepilir, türküler çığırılır, çalgılar çalınır, yemekler yenir. Ancak bilhassa değişen atmosfer koşulları nedeniyle güneşten faydalanırken onun bir takım zararlı etkilerinden korunmak da önem kazanıyor. Konu hakkında deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Doktor Arzu Aydın Çapkın'dan bilgi alıyoruz.
1: İlk önce derimiz hakkında biraz bilgi sahibi olmalıyız. Hani güneşin derimize etkileri nelerdir, bunu konuşmadan önce. Derimiz yaklaşık 1.7 metrekarelik yüzey alanına sahip olan, aslında insan vücudunun tabakalar halindeki en büyük organı. Her organ gibi derimizin de kendine ait görevleri var. Bunlar koruma, salgılama, terleme, vücut ısısının düzenlenmesi, duyuları algılama, D vitamini sentezi gibi görevleri var ve kendine ait bir bağışıklık sistemine sahip derimiz. Daha doğrusu vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin aslında bir parçası derimiz. Tabii ki bu kadar önemli fonksiyonları olan derimizin bakımı, korunması adına yapılması gereken şeyler var. Güneş cildimizi nasıl etkiliyor konusuna bir göz atarsak, güneş ışınlarından atmosfere geçerek dünyaya ulaşan ve cildimizi etkileyen çeşitli dalga boyları var. Yani güneş ışınlarının hepsi bütün dalga boylarıyla cildimizi etkilemiyor. Bunlar ultraviyole ışınlar, görünür beyaz ışık dediğimiz dalga boyu, kırmızı ışınlar ve mavi ışık. Güneş ışınlarının cildimiz üzerine etkisi nedir diye bakmak gerekirse, ilk etapta güneş yanıkları hemen aklımıza gelir. Güneş yanıkları özellikle açık tenli kişilerde, yatkın kişilerde gördüğümüz, ultraviyole beynin etkisiyle ortaya çıkan, işte uygunsuz bir şekilde güneşe maruz kalma, uzun süre kalma ya da güneş

0: güneşten koruması çıkma sonucu ortaya çıkan çeşitli cilt döküntüleridir. Kızarıklık, ödemli, su toplayan döküntüler de seyreder. Sonrasında soyulmalar olur. Sonra da yerine pigmentasyonlar kalır. Bu bizim dermatolojik olarak ya da işte görüntüsel olarak hiç istemediğimiz bir durumdur. Güneş yanığının şu açıdan önemi vardır. Güneş yanığı oluşturma riski ya da geçmiş hayatında güneş yanığı oluşturma hikayesi deri kanseri açısından bir risk faktörü sayılmaktadır. Bir diğer etkisi, istemediğimiz bir etkisi bronzlaşmadır aslında. Bronzlaşma doğal yollarla cildimizdeki renk maddesinin artması sonucu oluşan bir değişikliktir. Bunu yapay olarak renk maddesini artırmak için yapılan uygulamalar da var. Solaryum olarak biliyoruz bunları. Ama ikisi de bronzlaşmada, solaryumda eşittir erken deri yaşlanması. Dolayısıyla sağlıklı bulmadığımız uygulamalardır. Bir diğer güneşin cildimiz üzerindeki etkisi bağışıklık sistemimizin baskılanması şeklindedir. Güneş cildimizde bağışıklık sistemini baskılayarak aşı etkisinde azalma, bazı ilaçlara, güneş ışınlarına yine duyarlılık ve kanser yatkınlığı oluşturmaktadır. Foto yaşlanma dediğimiz diğer bir etkide de güneşin etkisiyle cildimizin incelmesi, hızlı bir şekilde yaşlanması söz konusudur. Lekelenme yine güneşin istemediğimiz etkilerinden bir tanesidir. Ve en önemlisi deri kanseri riskinde artışa sebep olmaktadır. Çünkü bu biraz önce saydığımız dalga boylarından tutuyor B, deri hücrelerimizin DNA'larını hasarlayarak kansere yatkınlık oluşturmaktadır. Hep olumsuz etkilerinden bahsettik. Yani güneş ışınları hep derimizi olumsuz mu etkiliyor? Hiçbir faydası yok. Tabii ki faydası var. Ama güneş ışınlarına doğru şekilde maruz kaldığımızda derimiz önemli bir D vitamini sentez merkezi. D vitamini ihtiyacımızın yaklaşık %90'ını güneş ışınları ile derimizde sentezleterek aslında karşılatıyoruz derimize. Bunun %10'unu, D vitamini ihtiyacımızın %10'unu biz besinlerden alabiliyoruz. %90'ı derimizde sentezleniyor. Nasıl doğru şekilde maruz kalacağız? Hani yeterli D vitamini sentezlenmesi için günlük olarak aslında 10-15 dakika kadar bir süreyle güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde yüzümüzü tabii ki koruyarak el sırtı, ayak sırtı gibi bölgelerden güneşlenmek aslında D vitamini sentezi için yeterli. Özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının yeryüzüne dik düştüğü saatlerde saat 10 ila 16 arası dikkatli olmamız gerekiyor. Hani mümkünse eğer tercih edebiliyorsak bu saatlerde dışarıda bulunmama, denize gireceksek sabah erken daha erken saatlerde ya da 16'dan sonra saat 15'ten sonra girmek uygun olabilir. Evet, korumalı olarak maruz kalmalıyız. Basit koruma yöntemleri var aslında, şapka, gözlük, uzun kollu kıyafetler gibi. Ama bunun yanında daha ciddi bir şeyler de yapmamız lazım. Güneşten koruyucuları doğru ve disiplinli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Güneşten koruyucuları bir göz atarsak, hani böyle insanların kafasını karıştırabilecek şeyler var. Hani kimyasal koruma mı, fiziksel koruma mı, hangisi daha iyi? Şimdi kimyasal koruma, organik koruma dediğimiz şey. Ultraviyole ışınları emerek etkisizleştiriyor. Fiziksel güneşten koruyucularda yapılarındaki belli maddelerle güneş ışınlarını yansıtarak etki gösteriyorlar. Kimler fiziksel koruma kullansın, kimler kimyasal kullansın dersek, hani fiziksel korumaları biz daha çok gebeler, emzirenler ve çocuklarda kullanıyoruz. Bu arada 6 ayın altındaki çocuklarda güneşten koruyucu kullanmıyoruz. Peki hani gücünü neye göre belirleyeceğiz? Güneşten koruyucu alacağım zaman SPF ve PA denilen kavramlar var. Bunlar koruma faktörleri. SPF UVB'den koruma faktörünü ifade ediyor. PA da UVA'dan koruma faktörünü ifade ediyor. Dolayısıyla ideal bir güneşten koruyucu da aslında hem UVA hem UVB filtreleri olmalı. Hatta mavi ışık, kızılötesi ışınlar dediğimiz ışınlara karşı da koruyucu filtrelerin olması ideal. İdeal bir güneşten koruyucu bu dediğim şeyin yanında cildin yapısına uygun olması gerekiyor. 2-3 saatte bir tekrarına bir olması lazım. Dışarı çıkmadan 20 dakika öncesinde sürmesi gerekiyor. Ve aslında 4 mevsim kullanmamız gerekiyor güneşten koruyucu. Yani yazın biraz daha ciddiyetli, ama kışın biraz daha araları açarak kullanabiliriz. Peki evde uygulayalım mı? Evde de uygulayalım. Neden? Çünkü yapay kaynaklardan da biz güneş ışınlarına benzer cilde zararlı ışınları alabiliyoruz. Bunlar neler? Telefon, televizyon ekranı, işte spotlar, iPad'ler ve ultraviyole A'nın camdan geçebildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla aslında evde de güneşten koruması yapmamız lazım. Benim önerim hastalarıma ve danışanlarıma ve dinleyicilerimize gündüz daha yüksek faktörlü bir güneşten koruyucu ama akşam eve geldiğinizde daha düşük faktörlü bir güneşten koruyucu, nemlendirici özelliği olan kullanılabilir, daha pratik olur. Bir de şurası çok hani soruluyor ve kafaya takılıyor. Daha yüksek koruma faktörü daha iyi koruma mı demek? Aslında değil. Aslında SPF 30 olan bir güneşten koruyucunun %97 kadar koruması varken SPF 45'in %98 koruması var. Ama evet. SPF arttıkça koruma çok değişmiyor. Dolayısıyla önemli olan aslında SPF'si 30 olan bir güneşten korumayı sık aralıklarla uygulamak. Sık uyguladığınızda yüksek SPF'li bir güneşten koruyucu gibi davranmaya başlıyor. Bu çok kafaya takılan bir nokta. Ben bir de ekstra çok yeni bir bilgi paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir açıklama var. Bizim şimdiye kadar genel düşüncemiz şöyleydi. Esmerler güneş ışınlarından doğal olarak korunurlar. Çünkü ciltlerinde renk maddesi vardır ve bu onları güneşe karşı korur. Bu yaklaşımın yanlış olduğunu söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Ultraviyole ışınlar nedeniyle görülen deri, göz, bağışıklık sistemi hasarlarının deri rengi nedeniyle deri rengiyle orantılı olmadığını, melaninin yani derimizdeki o doğal maddenin, doğal renk maddesinin koruyucu etkisi olmasına rağmen kanser gelişebileceğini belirtmişlerdir. Bu da önemli bir nokta. Hani benim deri rengim koyu, ben güneşten korunurum, zaten doğal olarak korumalıyım, güneşten koruyucu sürmeme gerek yok, korunmama gerek yok diye bir düşünce doğru değil. Bu kişilerde kanser oluşturma riskine sahipler. Biz şuna güvenmemeliyiz. Deri rengim benim koyu, bana bir şey olmaz. Güneş beni etkilemez. Evet, kanser oluşturmasanız bile erken yaşlanırsınız. Hani foto yaşlanmanız erkenden olur. Bu riskleri unutmamak gerekiyor.
1: Evet, cildimizin sağlığı ve gençliği içinde güneşe karşı demek ki kendimizi korumamız gerekiyor. Hatta sizin verdiğiniz bilgi doğrultusunda evde bile kendimizi korumayı sürdürmemiz gerekiyor. Peki bu kullandığımız koruyucuların acaba kendilerinin cildimize olumsuz bir etkisi var mı?
0: Şöyle abartmadan kullanmak gerekiyor. Bir de güneşe maruz kalacak olan alanları uygulamak lazım. Yüz bölgesi, el sırtı, işte kollar gibi ya da göğüs gibi, yani vücudun her yerine fazla tabaka halinde uygulamadan yeterli miktarda, bunu da biz hani yüz bölgesi için bir parmak ünitesi olarak söylüyoruz. Yani parmağımızın ilk bulumu kadar bir miktar uygulamamız yeterli. Bunlarla ilgili yapılmış aslında bir çalışma yok. Güneşin etkisi daha riskli. Hani biraz kar zarar gibi düşünmemiz gerekiyor aslında. Güneşin olumsuz etkilerine mi maruz kalmak? Ya da güneşten koruyucu kullandığınızda uzun dönem oluşacak olan riskleri mi düşünmek? Sanki güneşten korumak daha önemli gibi duruyor.
1: Peki efendim, son olarak vücudumuzdaki benlerden söz edelim. Vücudumuzda yüzlerde oluşan benler, daha fazla beni olan kişilerin güneşten daha fazla korunması gerektiği söylenebilir mi?
0: Hayır. Yani şöyle, bazı insanlar daha ciltleri ben oluşturmaya yatkındır. Yaşla beraber, özellikle ergenlik, gebelik gibi fizyolojik değişikliklerle beraber ben sayılarında bir artış olabilir. Yani siz bir tane beyniniz olsa da güneşten korunmalısınız. Aslında çok beyniniz olsa da korunmalısınız. Bu bununla bir ilişki yok ama tabii dağınık olabilir. Hani sadece yüzünüzde olmaz, kolunuzda, bacağınızda da olur. Tabii olan yerlerin her yeri korumak durumundasınız. Yani hani beni bir tane olan az korusun, çok olan çok korusun diye bir şey yok. Zaten hep koruyacağız cildimizi. Bacağında beni, kolunda beni olmayan kişinin de cildini koruması gerekiyor.
1: Efendim çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Yaz aylarında tabii ki güneş yaşam kaynağımız ama onunla ilişkimizi çok dikkatli kurmamız gerektiğini anlamış bulunuyoruz söylediğiniz sözler ışığında. Sağ olunuz. Sağlıklı günlerde inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
0: İyi günler.

Sertab Erener'den dinlediğimiz şarkıyla programımızın sonuna eriştik. Günaydın Türkiye programını TRT Trabzon Radyosu adına hazırlayan ben Yiğit Yavuz. Güzel bir gün ve mutlu yarınlar dilerim size. Hoşçakalın.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

0: Saldırılar şiddetleniyor. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa, bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede 15 Temmuz sonrası Türkiye'deki değişime dikkat çekti. Cumhurbaşkanının gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Erdoğan, "Kendi birlik ve beraberlik hikayemizde yeni bir sayfa olan terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla, ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin şart olduğuna vurgu yaptı. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülmenin hızlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. "Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı" dedi.
1: Teknoloji, internet ve kumar alanında ortaya çıkan yeni bağımlılık türleri riskleri daha karmaşık hale getirmekte, mücadelemizin kapsamını ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Son bir yılda özellikle yapılan operasyonlar içinde ben tüm kolluk güçlerimize, adli makamlarımıza teşekkür ediyorum. MASAK'a yine çok teşekkür ediyorum. Yasa dışı bahisle mücadele yalnızca adli ve mali tedbirlerle sınırlı kalmayan önleme, tespit, müdahale, eğitim ve uluslararası işbirliği boyutlarını kapsayan sürekli bir kamu politikası niteliği de kazanmış durumda.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorumluluğu Bağımlılık Sempozyumunda konuştu.
1: Kurulumuzda aldığımız kararların %95 civarında gerçekleştiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Bağımlılıkla mücadelede kamu, sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak bir model üzerinde de çalışıyoruz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında bağımlılık riskinin takip edileceğini vurguladı.
2: Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulumuzun kararıyla ikisi yetişkinlere, biri çocuklara yönelik 3 sosyal risk haritasını tamamladık. Sosyal risk haritamızı bağımlılık riskini aile rehberi ve çocuklar güvende üzerinde hane, mahalle ve hatta ilçe bazında takip ediyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın tek başlık altında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bu tür dosyalarda güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden değerlendirme yapıldığını belirtti. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir dedi. Bakan Gürlek, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Etkin pişman.

0: Danışmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. En dikkat çekeni ise bahisle ilgili kısmı oldu. Alper Çelik, "Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu, ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik," dedi. İddialar sadece bahisle sınırlı değil. Çelik, Haluk Levent'in borsa işlemlerini de kendi hesaplarının üzerinden yaptığını öne sürdü. "Bana sürekli telefonla talimat veriyordu, ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu," ifadelerini kullandı. Alper Çelik, zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, burada bazı kişilerden para aldığını, bu paraları sonra hesaplara yatırdığını anlattı, ancak Çelik paraların kaynağını bilmediğini iddia etti. Dosyaya giren MASAK incelemelerinde Alper Çelik'in hesaplarında 2020 yılından itibaren mali profiliyle uyumsuz, yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtildi. Rapora göre hesaplarda yüzlerce nakit yatırma ve çekme işlemiyle binlerce havale hareketi tespit edildi. Transfer açıklamalarında borç, borç iadesi ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklanmıştı. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu gözaltındaki şüpheliler hakkındaki adli süreç ise devam ediyor. Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İtirafları yapanlardan biri kazananın olduğu sırada Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli olan İsmail Kaya oldu. Soruşturmada tutuklanan Kaya, ifadesinde enkazın kaza kırımdan hemen sonra bas kayıtları üzerinden 1,5 kilometrelik alanda tespit edildiğini söyledi. Buna rağmen ekiplerin başka bölgeye kaydırıldığını belirtti. Yazıcıoğlu'nun kurtarıldığı ve hastanede olduğuna ilişkin arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına neden olan sahte bilgi notunuysa amire Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu'nun ifadesi ise enkazdaki delir karartma operasyonunu deşifre etti. Mumcuoğlu ilk incelemede helikopterde bulunan cihazların daha sonra kaybolduğunu fark ettiklerini savundu. Kayıp cihazları rapora yazmak istediklerini ancak Feridun Seren'in gerek yok diyerek bunu engellediğini ileri sürdü. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanmasına uzanan bağlantılar da mercek altında. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşılarından Adil Öksüz de bağı saptandı. 15 Temmuz sonrası örgüt üyeliğinden tutuklanan Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor, dedi. Çalışmalarda kısırlaştırma ve uzun süreli barındırmanın esas alındığını vurgulayan Bakan Çiftçi, Kocaeli'de hayvan barınağı ziyaretinde konuştu.
1: 2024 yılında yasal bir düzenleme yapıldı. Yasada hayvanların artık toplanan hayvanların kısırlaştırılması, tedavilerin yapılması ve önceden tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılması uygulaması değiştirildi. Şu anda toparla, tedavi et, kısırlaştır, barınaklarda veya doğal yaşam alanlarında muhafaza et şekline dönüştü. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.

0: gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar Stratejik Ortaklığı, Savunma İşbirliği ve Enerji Güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde paylaşılacak. Bakan Fidan'ın gündeminde ekonomi ve enerji hatlarına ilişkin başlıklar da olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kapasitesinin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada İran'ın Ürdün'deki askeri üsse balistik füzeyle düzenlediği saldırıya da işaret edildi. Saldırıların bir diğer amacının Ürdün'deki Amerikan askerlerini hedef alan İran devrim muhafızlarına hızlı bir karşılık vermek olduğu ifade edildi. Ürdün'de iki ABD askeri İran saldırısında ölmüş, 4 asker yaralanmış, bir askerden haber alınamadığı açıklanmıştı. İran basını Bender Abbas, Keşm, Sirik ve Hacı Abad'a saldırı düzenlendiğini duyurdu. Öte yandan Reuters haber ajansı, Irak'ın Erbil şehrinde ABD konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir drone'un düşürüldüğünü bildirdi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin detay verilmedi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Yazılı açıklamada yaşananlar İsrail'in ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına rağmen soykırımı sürdürme konusundaki ısrarını yansıtıyor denildi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambova İHA saldırıları düzenledi. Bir et ticaret şirketinin lojistik merkezlerine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı, 7 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ayrıca Rusya'da bir petrol tesisini de hedef aldı. Saldırılarda 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklaması yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan Odessa ve Chornomorsk limanlarına saldırı düzenlediklerini duyurdu. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Adalet Bakanı Gürlek Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bugün belli olacak. İspanya ile Arjantin New Jersey'de karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak final TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Trabzonspor milli futbolcu Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde son maçında İran'la karşılaşacak. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Elmas Lig'de sezon devam ediyor. Londra buluşmasında atletlerin performansı nefes kesti. Sırıkla atlamanın efsanesi Armand Duplantis sakatlık yaşayınca yarışı ikinci sırada tamamladı. Josh Kerr ise 1 mil yarışında 27 yıllık dünya rekorunu kırmayı başardı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt

0: ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara 34, İstanbul ve Erzurum 28, İzmir 37, Adana, Antalya ve Malatya 35, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 ve Kahramanmaraş ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yol durumu.
0: Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızın direksiyonunun hareket ederken veya hareketsizken titremesi normal değildir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız önlem almanız gerekiyor. Hangi önlemi alacağınız direksiyonun nasıl titrediği ile alakalıdır. Açıklama getireyim. Aracınız dururken, yani rölantideyken direksiyonunuz titriyorsa, bu genellikle motor bağlantı noktasında problem var anlamına gelir. Bu durumda bağlantılar sıkılmalı veya değiştirilmelidir. Tekerleklerinizin balans ayarı bozulduysa direksiyonda titreşim hissedilir. Tekerlek balans ayarı bozuk olan aracın direksiyonu genellikle düşük hızlarda titremez. Ancak hızlar yükseldikçe titreşim başlar. Bu gibi durumları önlemek veya geciktirmek için yoldaki çukurları girmemeye ve aracınız ile kaldırıma çıkmamaya çalışın. Aracınızı kullanırken titreşim sadece fren basınca gerçekleşiyor olabilir. Aşınmış fren balataları, gevşek balatalar veya kötü fren diskleri titrek bir direksiyon neden olabilir. Titreme probleminin tamamen frenden kaynaklandığından emin olduktan sonra fren elemanlarının temizlenmesi, değiştirilmesi veya gevşek parçalar varsa sıkılması gerekebilir. Direksiyon titremelerinin en yaygın nedenlerinden biri de bozulan rot ayarıdır. Titremenin rot ayarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını lastiklerin aşınmasını inceleyerek anlayabiliriz. Rot ayarı bozuk olan bir lastiğin tabanın sadece iç veya sadece dış bölümünde aşınma olur. Rot ve balans ayarlarının yapılması direksiyon titremesini ortadan kaldıracaktır. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyosundan selamlıyoruz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Ata İrdam yer alıyorum. 19 Temmuz Pazar günündeyiz. Dünya genelindeki gelişmeleri takip edeceğiz. Akabinde dünyada bu hafta hangi ilginç gelişmeler oldu yine bu başlıkları değerlendireceğiz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları hususlarında konuşuyoruz her hafta. Bununla ilgili yapılan yeni araştırmalar ve onların neticeleriyle ilgili tabloda bir ürün olarak karşımıza çıkıyorsa da fazlasıyla da şaşırdığımız sohbet ürünleri de oluyor. Sizleri de bu sohbete bekliyoruz. Son bölümde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Tüm bu konuşmaları bahsedeceğimiz zaman dilimi 8 sonrası olacak. Konuklarımızla sohbet edeceğiz ama öncesinde gazete manşetlerine bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Bas parayı Alper manşetini görüyoruz. Haluk Levent'in paraları bas diye bahis talimatı verdiği Alper Çelik, Haluk şu maçları oyna diyordu, ben de yapıyordum dedi. Çelik, Levent'in 360 milyon lirayı bahiste kaybettiğini doğruladı. Ahbap

kurucularından Alper Çelik noterde yakalandı. Çelik'in cep telefonundan Levent'in bahis talimatları çıktı. Çelik, Levent'ten gelen Dinamo Bükreş yenecek 100, Augsburg hem 4.5, üstü hem yenecek 300, Espanyol yenecek 100, Stuttgart handikap yenecek 100 gibi mesajlara toplam 990 milyon lirayı bahislere yatırdı. Alper Çelik etkin pişmanlıktan faydalanarak verdiği ifadesinde Haluk Levent'in talimatlarını yerine getirdiğini söyledi. Bana şu maçlara kupon yap diye yazıyordu, ben de oynuyordum. Söylendiği miktar kadar 360 milyon lira para bahiste kayboldu. Haluk arkadaşlarından aldığı borçlarla oynadığını söyledi. Alper Çelik tutuklandı. İlham veren başarı öyküsü. Türkmenistan asıllı Muhammed Sedik Sadık'ın Afganistan'dan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Apple'a uzanan hikayesi çok ilham verici. Şimdi Apple'da yazılım mühendisi olarak çalışmaya başlayacak deniliyor. Sadık'ın heyecan verici hikayesine yer vermiş gazete. Emsalsiz direniş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü için kaleme aldığı makale 44 ülkede 24 dilde yayımlandı. Nolan çarşıyı yine karıştırdı. İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan The Odysseus vizyona girdi. Kimi sıkıcı diyor, kimi görkemli bir destan tanımlaması yapıyor. Hiçbir filmin bu kadar tartışıldığını görmemiştim. Ben de The Odysseus'i beğenmeyip beğenmeyenler cephesindeyim diye yorumlamış Uğur Vardan'ın haberi. Türkçe rap 31 yıl önce nasıl doğdu? Bundan 31 yıl önce Kartel 1 numara, en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk sözleri Türkiye'deki radyolarda yankılandı. Almanya'da büyüyen Türk gençlerin oluşturduğu Kartel'in kurucusu Erci E ile buluşulmuş ve Kartel'in hikayesi dinlenilmiş, gurbetçilik kavramının değişildiği konuşulmuş. Hey gidi yıllar diye Zeynep Bilgehan bu haberi detaylandırmış. İlgililere sayfa 9'da olduğunu hatırlatalım. Yanya'da Osmanlı hayata döndü. Yunanistan'ın Yanya kentinde Osmanlı döneminin önemli eserlerinden Kanlı Çeşme Camisi ile Osmanlı hamamı yeniden hayat buldu. Sonsuz savaş girdabına doğru İran'la mutabakatın rafa kalkması ABD Başkanı Trump'ı yeni bir çıkmazla karşı karşıya getirdi. ABD-İsrail arasında neler oluyor? Washington'da İsrail'e bakış değişti. Peki değişim iki ülke ilişkileri açısından ne anlama geliyor? Son sayfada Yavuz Paksoy'un haberine de buradan yer verilmiş. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Başımız dik gururla izledik. Halktan NATO zirvesi teşekkürü. Vatandaşlar zirvenin ardından duygularına CİMER'e yazdı. Ülkemizi, milletimizi ve bayrağımızı ne kadar güçlü savunduğumuzu gururla başımız dik bir şekilde izledik, göğsümüz kabardı şeklinde birçok mesajın CİMER'e geldiği bahsedilmiş. Duayla tekel bayi açtılar. Tekirdağ'da bir tekel bayin açılışında dua eden İmam İ.İ hakkında müftülükçe soruşturma başlatıldı. İmam araçtan iner inmez elime mikrofon tutuşturdular. Tekel bayi olduğunu bilmiyordum, oyuna getirildim dedi. Yan daireyi de aldılar mı? Torbacıların fısıldaşması yan dairedekileri de ele verdi. Bağcılar'da uyuşturucu baskınından yakalanan 3 zanlı kendi aralarında yan dairedekileri de aldılar mı diye fısıldaştı. Bu sözleri duyan polisler yan dairede toplam 78 yıl hapis cezasıyla aranan tamamı firari 5 hükümlüyü yakaladı. İran Amerika Birleşik Devletleri'ni Ürdün'de vurdu. İran, Ürdün'deki ABD askeri üssünü balistik füze ve İHA'larla hedef aldı. 2 ABD askeri öldü, 1 asker ise kayıp. İran dini lideri Hamenei, ABD savaş çığırtkanlığına devam ederse İran direniş cephesi unutulmaz dersler verecek dedi. Sıcakta yakan dondurma, Bodrum'da bir top dondurmayı 400 liraya satan işletme sosyal medyada gündem oldu. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat nedeniyle idari işlem uygulandığını açıkladı. Anadolu'daki katliamları itiraf edin, Yunan siyaset bilimciden hükümetine çağrı. Diamantopoulos, Yunan Devlet Televizyonu'nda soykırım itirafı yaptı. Fransa 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan

olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Lozan Anlaşması'nda yer verilen gerekçeler ve gerçekler doğrultusunda Yunanistan Devleti Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak diye Yunan siyasetçinin sözlerine yer verilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molasıyla da devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi konuklarımızla sohbet edeceğimiz bölümümüze geldik. Dünya gündemiyle başlayacağız ilk bölümümüzün başlığına. Ve hemen konuğumuzu da takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Değerli hocam, geçtiğimiz hafta dünyanın tabii önemli petrol üreticilerinden biri olan Rusya'yı da değerlendirmiştik. Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından ciddi bir akaryakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğine dair. Hafta genelinde de bu konuyu takip ettiğimizde ülkenin büyük bölümünde benzin istasyonlarında yakıt tükendiğini, sürücülerin saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldığı gibi haberleri takip ettik. Daha sonrasında yine bu konudan, alandan gelen haberlere baktığımızda Polonya'nın Rusya ve Belarus sınırında güvenliği sağlamak amacıyla yeni bir askeri birlik kuracağı bildirildi. Bu yeni askeri birliğin NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine katkı sağlanacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği'ne baktığımızda Ukraynalıların oturum sürelerini uzatma gibi bir adım yaklaşıldığını, yani bu konuda Ukrayna'ya destekle ilgili tabloyu destekleyebilecek hareketlerin geldiğini görüyoruz. Yine Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da gazeteci ekiple beraber bir tren yolculuğu sonrasında Ukrayna'daydı. Rusya'yla da temaslara geçti. Burada bir barış masasına oturtulması ile ilgili tabloyu yine Türkiye hazır olduklarını ifade etti. Aynı zamanda da savaşın Karadeniz'e sıçramaması gerektiği ile ilgili tabloda da bir güvenlik şemsiyesinin daha da derinleştirildiğini gözlemliyoruz. Bölgedeki yaşananlara baktığımız zaman değerli hocam, karşılıklı saldırılar sürüyor ne yazık ki. Hala yatışan bir tablo yok. Elbette burada NATO zirvesi sonrasında da Ukrayna'ya bir desteğin yüklü miktarda da taraflarca da ikrar edilmiş olması yine devam edeceğine dair işaretleri de belki güçlendiriyor ya da caydırıcılık kapasitesine dair yorum da yapılabilir. Savaşın geldiği seyirle ilgili siz neler gözlemliyorsunuz? Bugün Rusya'nın konumu nedir? Ukrayna'nın içinde bulunduğu durum nedir?
1: Büşra Hanım, Rusya operasyona başladığında özel operasyon olarak tarif etti. Buna başladığında bunun çok hızlı biteceğini kanaatle tabii girişti buna. Küresel anlamda da böyle bir beklenti vardı. Esasında ben de bu taraftaydım. Yani yanılan taraftaydım. Çünkü bağımsız değişkenler bir tarafta, bağımlı değişkenler bir tarafta mesele değerlendirildiğinde Rusya'nın çok kısa sürede bu operasyonu başarıyla tamamlayacağını kağıt üzerinde düz mantık hepimiz bekledik. Hı hı. Ancak gelinen noktada denklemin böyle basit kurulmadığını, aslında Rusya'nın da öngörmediği bir sürece evrildiğine şahit olduk. Günün sonunda şöyle bir tablo çıkıyor karşımızda. Rusya'nın Ukrayna'yla yürütmüş olduğu çatışma ilişkisinin küresel düzeyde bir sınıf oluşturduğunu görüyoruz. Daha doğrusu sınıflar oluşturduğunu görüyoruz. Onlardan birisi savaşın bitmesini, tarafların bir an önce bir barış anlaşması imzalamasını ve bölgenin istikrara yeniden kavuşmasını isteyen Türkiye gibi aktörler. Hı hı. Bu bir sınıf. Bir diğer sınıf Rusya'dan çok büyük tehdit algılayan, bunu beka meselesi olarak değerlendiren ve savaşın Ukrayna'nın lehine bitmesini, olmasa dahi Rusya'nın kaybetmesini, bu da olmasa dahi Rusya'nın kazanmamasını isteyen Avrupa ülkeleri. Ve elbette ki bu denklemden uluslararası anlamda kendini hareket alanı kotaran, Rusya'nın meşgul olduğu bir toplu durumda dış ilişkisini ona göre kurgulayan küresel devletler. Avrupa Birliği'ni az önce ikinci sınıfta saydık ama üçüncü sınıfta Amerika Birleşik Devletleri'ni de Çin'i saymalıyız. Şimdi Çin deyince Rusya'nın müttefiki ve yakın partneri diye değerlendiriyoruz ama uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda Çin'in çok hızlı konumlandığını, belki de orta vade gelecekte Rusya'nın aleyhine olacak gelişmeler konusunda da konumlandığını bugün görüyoruz. Ancak bu çıkmaz, Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı bu çıkmaz giderek derinleşiyor. Nasıl çözülür? Bu çok büyük bir, mesela benim beklentim çok büyük bir sahada şiddetin artmasıyla sonuçlanacağı yönünde, ama Avrupa'nın almış olduğu karar, az önce ifade ettiğiniz Ukraynalı vatandaşların, Avrupa'da bulunan Ukraynalı vatandaşların oturum sürelerinin uzatması gibi belirgin bir gösterge, bize şunu söylüyor: Avrupa en azından yakın gelecekte bunun sona ermesini beklemiyor veya buna dair kurumsal bir hazırlık yapıyor. Çünkü çok ciddi bir vatandaş kitlesi bugün Avrupa Birliği ülkelerinde yaşıyor ve diğer mültecilerin veya sığınmacıların veya daha genel bir ifadeyle göçmenlerin sahip olmadığı ayrıcalıklara sahip. Avrupa Birliği bunu sürdürme yönünde bir karar aldı. Bu birkaç şey gösterir. Sahada yakın gelecekte bir barışın olmayacağını, Rusya'nın Ukrayna operasyonu konusunda Avrupa Birliği'nin yakın bir gelecekte yorulacağına dair beklentinin gerçekçi olmadığını, Ukrayna'nın da Rusya ile olası bir diplomatik müzakerede elinin güçlü olmasını beklediğini gösterir. Dolayısıyla bütün bu tabloyu okuduğumuzda, bugün en son mesela dün zannediyorum Rusya'da çok ciddi bir patlama, ama nerede? Moskova'da. Ne konuda? Gündelik yaşamı doğrudan etkileyecek enerji ve elektrik altyapılarına yönelik saldırılar konusunda ve bunu olağan görmeye başladı. Operasyonun ilk zamanlarında bunu hayal dahi etmezdik. İlk olayları çok büyük bir gelişmeler olarak yorumladık. Ancak bugün geldiğimiz noktada bunu olası olarak görüyoruz. Çok normal görüyoruz. Bu sıkışıklığı Putin, umarım ki yanılırız, umarım ki bölgede böyle bir şey yaşamayız. Çünkü Rusya'da çok büyük bir gerginlik olduğunu biliyoruz. Bu stratejik sabrın tükendiğini ve çok büyük bir operasyon, savaş, kendilerinin de savaş olarak adlandıracağı bir büyük bir harekatın çok zor olarak engellendiği bir tablo okuyorum en azından ben. Dilerim ki burada yanılırım. Ancak bu düğümün yakın bir gelecekte çözülmeyeceğini en azından Avrupa Birliği'nin bu kararı bize gösteriyor.
0: Niyaz Hocam, peki Rusya mesela İran'a bir istihbarat desteği verdiği yönünde iddialarla karşı karşıya kalıyordu. Ve İran'a istihbarat değil askeri ürün verdik diye bir açıklamalarda bulunmuştu. Ukrayna Savaşı'nın da ilk yıllarındaki Rusya görüntüsünde zayıf bir askeri teçhizat görüntüsü vardı. Rusya'nın beklenmedik tablosu diye ifade edilen kısımlarda daha çok o tankların tabloları yansıyordu. Bugünkü noktada peki sahada tam bir üstünlük belki sağlanamasa dahi bu imaj yenilenebildi mi sizce?
1: Şimdi bahsettiğimiz ülke sıradan orta ölçekli bir ülke değil şu an. Bunu kabul ederek konuşuyorum elbette ki. Ancak bir başka açıdan çok yönlü operasyon yürütebilmek küresel devletlerin kabiliyetidir. Onları öyle tarif ederiz zaten. Yani birkaç büyük operasyonu kürenin birkaç noktasında aynı anda belki bağımlı belki bağımsız şekilde yürütebilen devletler gibi tarif ederiz biz zaten küresel ölçekli devletleri. Rusya da bunlardan birisidir. Yani biz Rusya Ukrayna'da meşgul oldu derken Rusya'nın bir başka sınırı savunmasızdır demek istemiyoruz elbette ki. Dolayısıyla bütün içinde değerlendirdiğimizde bu olayların, yani Rusya'nın Ukrayna operasyonu kendi adlandırmalarıyla, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu ABD'nin İran operasyonundan bağımsız görmüyoruz. Yani Rusya'nın İran siyasetini de Rusya'nın Ukrayna siyasetinden bağımsız görmemek gerekir. Çünkü İran'ın desteklenmesi ABD'nin dikkatinin Ukrayna'dan azalacağı, alınacağı gibi bir sonuca götürüyor bizi. Rusya birkaç açıdan hala operasyon yapabilecek bir ülke. Zaten başlangıçta biz askeri stokların tüketildiği bir operasyon olarak değerlendirdik bunu. Yani envanter temizleme dediğimiz, aslında insani olmayan, şehirleri, ülkeleri, altyapıları yıkan bir süreçten bahsediyoruz, ama devletler stoklarını temizler, envanterlerini yeniler. Ne yazık ki bu uluslararası ilişkilerin bir gerçeğiydi. Ancak bugün gelinen noktada stokları tüketmenin yanında artık onları yenilemek konusunda da kapasitenin zorlanmaya başladığını görüyoruz. Ve bir başka şey, Ukrayna çok hızlı şekilde kapattı. Ve modern, hep diyoruz ya, Türkiye'nin savunma sanayisi sahada yeni bir gerçekliğe eşlik ettiğini gösteriyor diye. Ukrayna da çok hızlı şekilde adapte oldu buna. Ve şunu inkar etmeyelim, kendi kaynaklarıyla değil, kendi öz sermayesiyle değil, bunu sadece Ukrayna olarak değerlendirmemek gerekir.

0: devasa bir Batı savunma sanayisi sahada. Bu nedenle bilmeliyiz ki Rusya nasıl 10 yıllar boyunca, belki 100 yıllar boyunca bir güç biriktirdiyse, karşısında da Batı var, Avrupa var, yani Ukrayna değil. O nedenle Rusya doğru prestijini zedeleyecek pek çok gelişmeye şahitlik ediyoruz uluslararası basından. Ancak Rusya'nın gündelik araçlarının tükendiği kanaati aksine, çok büyük bir stokunun, çok kuvvetli bir stokunun, hatta gündelik yaşamda kullanılması dahi zor olan o ölçekte büyük bir stokunun olduğunu da her daim aklımızın bir köşesinde tutmalıyız.
1: Peki Sayın Hocam, diğer tarafta ABD ve İran savaşı da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Ve İran'da köprülerin vurulduğunu gördük. Ve İran'da misilleme olarak kuvvetli enerji tesislerini vurdu. Yine Ürdün'de ABD üssünü vurdu. Bugün haberler de bölgeden gelmeye devam ediyor. Irak'ta yine Erbil, Süleymaniye taraflarında ABD üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu İran. Ve baktığımız zaman da bölgedeki aslında çatışma alanı da daha da fazla gelişmeye başladı, genişlemeye başladı. Ve burada Müşteba Hamaney, İran'ın dini lideri, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının da imzası geçersiz, değersizdir dedi. Sözlerini tutmuyorlar. O yüzden de mutabakat kapsamındaki bütün yükümlülükleri ihlal ettikleri için onlar da bu gösterdikleri taahhütleri askıya aldıklarını ifade etmekteler. Sahadaki bu hareketlilikle ilgili gözlemleriniz nedir? Neden şu anda ABD sizce böyle bir karar alıyor? Tabii ortada bir Hürmüz Boğazı gerginliği de söz konusu.
0: Büşra Hanım, ben İran meselesinde, yani ABD'nin İran operasyonu meselesinde en azından kendimce yeni bir aşamaya evrildim. Düşünsel anlamda yeni bir noktaya geldim. Artık şöyle diyorum. Diyorum ki İran, Trump'a uluslararası ilişkileri öğreten bir olay haline geldi. Olaya evrildi. Yani devletlerin uluslararası şirketler gibi davranmadığını, dolayısıyla öylece yönetilemeyeceğini gösterdi. Yani şirket adına bir yetkili vardır. Elindeki finansal güçle masaya oturur. Karar vericidir. Ve taahhütleri uygulayıcıdır. Ancak devletler böyle değiller. Devletler kurumlardan oluşur. Farklı güç merkezlerinden oluşur. Birbirine rakip görüşlerden müteşekkildirler. Dolayısıyla tek bir ABD, yani biz çok alışırız konuşurken Türkiye, ABD, İran böyle dedi, Rusya böyle davranıyor diyoruz ama burada çok farklı dinamiklerin aslında karar sürecinde yer aldığı bir devasa yapıdan söz ediyoruz. İran da böyle, ABD de böyle. Ancak gelinen noktada İran Trump için bir ders. İşte bak, bu şirket değil. Devletler böyle yönetilmiyor. Bir başka önemli şey, Ankara'da hatırlayalım lütfen, NATO'nun sonuç bildirgesine neden bir Hürmüz'e bir atıf yapıldı, değil mi? Hiçbir bağlayıcı hüküm içermeyen ama Hürmüz'de seyri seferin sağlanmasını önemseyen bir atıf. Bu meseleyi uluslararası hukuka taşır. Doğru, uluslararası hukuk açısından uluslararası sular her devletin gemilerine açıktır. Ticaret gemilerine özellikle açıktır. Para da alınmaz bunlardan. Özel düzenlemeler ve bütün tarafların hemfikir olduğu bir anlaşma yoksa, yani taraf olduğu bir anlaşma yoksa. Neden bu çok önemli? Şu açıdan. Avrupa Birliği ya da NATO'nun diğer üyeleri ne dediler hep Trump'a, ABD'ye? Bu bizim savaşımız değil. Özellikle Avrupa devletleri böyle davrandı. Bizim savaşımız değil. Bu savaş meşru değil dedendi. Ancak Trump meseleyi meşru bir zemine çekme kabiliyeti gösterdi. Ve dedi ki Hürmüz uluslararası hukuk açısından seyri sefer serbestisi engellenmemesi gereken bir meseledir. Ve Avrupalı devletler buna evet doğru dediler. Ve peşinden NATO mutabakatında yer aldı. Yani aslında dikkat ediyor muyuz? Mesele Hürmüz'e endekslendi. Yani Trump İran meselesini rejimden, nükleerden vesaireden, bugün elde edemedikleri bu hedeflerden nereye taşımış oldu? Hürmüz'e. Yani Hürmüz yarın açıldığında tırnak içinde mesele tamamlanmış olacak. Mesele çözülmüş oluyor. Ancak çok önemli bir şey, bu uluslararası hukuki meşruiyeti olan bu hukuki zemine taşımak meseleyi hem NATO açısından tarafları genişletmiş olabilir, hem Avrupa

0: Avrupa Birliği açısından en azından ilkesel anlamda Avrupa devletlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına çekebilir ve bu söylem birliği belki de sahada göstermelik de olsa bir gövde gösterisine yol açabilir. En azından benim fikrim bu yönde evrildi ve şu bir başarıdır ABD açısından. İran meselesi, bugün rejimi, işte nükleeri vesaireyi konuşarak başlattıkları İran meselesini Hürmüz'e evirdiler ve Hürmüz Boğazı trafiği açıldığında mesele tamamlanmış olacak. Bu bir başarı. Neyle kıyaslıyorduk sizinle daha önceki programlarda? Putin'in bu denli esnek olmadığı için bugün çıkmaza girdiğini konuşmuştuk. Bakın ABD siyaseti çok esnek ve bu operasyon yakında muhtemelen başarıyla tamamlanacak ve bu ABD siyasetinin Rusya'ya kıyasla esnekliğini bize kanıtlamış olacak.
1: Hocam tabii daha bir konu daha var ve bu alandan çok da veriye sahip de değiliz ama en azından bir öngörünüz varsa size bırakıyorum tercih olarak cevap verip vermemeyi nasıl arzu ederseniz. Küba konusunda bir burayı da istilah etmek diyeceğim bir yerden sonrasında elektrik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan bir Küba atmosferi var şu anda da tabii bölgede hem gıda tedariki noktasında hem de elektriğe ulaşma hususunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Trump da bu ülkenin hiç iyi yönetilmediğini söylüyordu. Burayla ilgili bir Venezuela'da yapılan tarzda hareketlilik olur mu dersiniz bir harekat ortamı?
0: Büşra Hanım, hocaların bir zaafı vardır. Bilip bilmedikleri her şeyi konuşurlar.
1: Estağfurullah.
0: Böyle bir fırsatı da kaçıramam ben de. Şimdi Küba meselesi esasında çok hassas, kritik ve bir o kadar da önemsiz meseledir. ABD açısından. Ne açıdan? Güvenlik açısından pek tabii. Ama mesele sadece güvenlik değil. Sembolik yönü var. İç politik yönü var. Ama kısaca şöyle diyebiliriz. Küba bir semboldür. Ne açıdan bir sembol? Soğuk Savaş döneminde ABD'nin hemen yanı başında taş atımı mesafesinde, biz Yunan adalarını öyle deriz ya, taş atımı mesafesinde komünist rejimle yönetilen ve 1960'larda özellikle Türkiye ile ilintili bir şekilde ABD güvenliğini doğrudan etkileyecek bir rolü olan bir ada. Dolayısıyla bir sembol, komünizmin ABD'nin hemen yanı başında var olmasının bir göstergesi. Jeopolitik açıdan önemli. Çünkü ABD'nin bu kadar yakınında bir devletin ABD'yi rakip olarak açıkça lanse edilen ülkelerle işbirliği yapıyor olması da meseleyi kritik hale getirir. Bir başka şey psikolojik bariyer tarafı. Yani iç siyaset açısından Küba ile baş edemeyen bir yönetim söz konusu. Ve Trump yerel seçimlere hazırlık konusunda muhafazakarların da desteğini almak istiyor ki onlar Küba meselesinin ABD lehine hızla çözülmesini istiyor. Ve biz şunu biliyoruz Büşra Hanım, konuşulmaya başlandıysa eğer güvenlik birimleri diplomatlarla ve bunlar ABD yönetimiyle meseleyi konuşuyorsa ve bunu basına yansıtıyorlarsa
1: buradan şüphelenmek gerekiyor.
0: Burada yakında bir hareket beklemek yanıltıcı olmaz.
1: Bu konuyu da takip etmeyi sürdüreceğiz değerli hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu hafta yine seçimle ilgili aslında Donald Trump'ın farklı açıklamaları vardı. Sosyal medyada da görüyorum fazlasıyla tepki çekmiş. 2026 ara seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyeceğini ima ediyor. Postoyla oy kullanma olanakları eğer değişmezse diye. Çin'i suçladı yine, 220 milyon kadar seçmenin verilerini çaldı. Yasal reform gerekiyor diye. Bir takım böylesine sosyal medyada da parlayan hem muhalefet hem de medya cephesinde tepkiler de var ama daha bunları konuşacak vaktimiz olacak. Bugün bu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilgili kısma ve biraz Küba'ya da girdik kısma bakma şansımız oldu. Önümüzdeki hafta yine farklı gündem başlıklarıyla ya da bu konuları daha da derinleştirerek tekrar bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Eksik olmayın. İyi bir gün diliyoruz sizlere Sayın Hocam.
0: Ben de bütün dinleyicilere hoşça kalın.
1: Ardahan Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine dünyadan kopmadan dünyadaki haberleri incelemeyi sürdüreceğiz. Bizler için bu haberleri editör Nihal Sandıkçı hazırlıyor. Kendisi de stüdyomuzda. Nihal, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Yine birbirinden değerli haberler olacak. Ufkumuzu açan, belki endişelendiren, belki
1: evet,
0: düşündüren
1: her
0: sırasıyla
1: şey
0: bakacağız bakalım. Dinleyicilerimizin de yorumlarına bırakacağız bu konuları. İlk hangi haberle başlayalım istersin?
1: Çok Avrupa haberimiz var. Dünya Kupası da var ama ben şöyle küçücük bir değineyim istedim. Fransa'da parlamentoda bir yasa onay alıyor. Ölmeye yardım tasarısını kabul etti Fransız parlamentosu. Tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirmesini öngören yasadan bahsediyoruz.
0: Nasıl, kendisi mi gerçekleştirecekmiş bitirişi?
1: İşte ötenazinin bir şeyi,
0: yeni
1: yolu gibi. Giriş haberi açısından pek şey olması da bunu küçük küçük böyle başlıklar olarak verelim istedim. Önemli bir gelişme diye gördüm. Şeyi biliyorsunuzdur, geçen hafta çok konuşuldu. Japonya'da bir yedek afet planı, yedek başkent ya da işte yedek merkez gibi kent gibi görebiliriz. Büyük bir afet veya acil durum nedeniyle Tokyo'nun işlevlerini yerine getirememesi durumunda halinde devreye girecek bir ikinci başkent kurulması planlanıyor. İşte nüfus, ekonomi, afet riski gibi ölçütlere göre seçim yapacak başbakan. İşte o afet sırasında valiliklerin başvuruları değerlendirilecek ve işte hangisi en uygunsa, yani şu andan atanmış bir durum söz konusu değil ama böyle bir
0: çalışma var.
1: Çalışmayla
0: sene başında ilerleyecekler. Da biz şunu konuşmuştuk, hatırlıyorum. Zannediyorum Letonya'ydı, yanlış değilsem. Ülkeler kendi verilerinin güvenliğini bir başka ülkeye emanet ediyorlar ve üçüncü bir ülke tarafından da o verilerin bir herhangi bir şifreyle kırılabilmesi de mümkün olmayacak bir sistemden bahsediyorlar. Bununla ilgili de zannediyorum Letonya'ydı. O yüzden gitgide böyle bir yedek şehir, yedek kent, yedek ülke,
1: yani Black Mirror'ın
0: hayatımıza giriyor, bize tuhaf gelse de.
1: Filmlerde artık, değil mi? Artık şaşırmıyoruz da neyi görüyorsak o senaryoların içinde oluyoruz. Şimdi bir araştırma ya da analiz haberi de diyebiliriz. Her aslında ülkenin de bizim de yaşadığımız bu göç, bir yandan belki kaçış gibi bir hikaye. Çin de şu anda bununla karşı karşıya diye tespitler var. Genç Çinliler özellikle yavaşlayan ekonomi, artan yaşam maliyetleri, ağır çalışma şartları, evet, gençlerin artık Pekin'de tutunabilmesini zorlaştırır hale gelmiş ve daha çok, daha fazla genç başarı arayışını daha küçük kentlerde sürdürmeye karar vermiş. Bu terse göç bizde olduğu gibi.
0: Yani yine aslında Çin sınırlarındalar.
1: Evet, yine Çin sınırlarındalar ama Pekin belli ki hani çok daha zor yaşaması. İşte bizde de İstanbul zor denilebilir. Yani çok para kazanmak, hani herhangi bir Anadolu kentiyle kıyasladığında hem kolay
0: değil. Rekabet çok yüksektir muhtemelen.
1: Tabii.
0: Hem nüfus olarak 1 milyarın üzerinde bir nüfustan bahsediyoruz. Hem de çalışma sistemleri itibariyle pek benzeri olmayan bir sistemleri var Çinlilerinde. O yüzden çok da kolay değildir herhalde var olabilmek metropol şehirde.
1: Şimdi şeyde bu bir yine tekne faciası var Myanmar'da. Onu sona saklayayım da Dünya Kupası'na geçelim.
0: Nasıl arz edersen. Ölüme izinle başladık.
1: Sorma, çok böyle üst üste olumsuz haberler yapıyor olmayayım. Şimdi ama böyle Dünya Kupası'nı ben özet falan izliyorum. Ama heyecanlanıyorum da.
0: En azından su molularını atlıyorsun.
1: Çok şeydi güzel. Ama çok biliyorsun, takdir gördü yayınlayan kuruluşlar. Şeye gitmediler. Reklama İtirazı gitmediler. Ve işte o arada ekranı böldüler ya da en azından bu takdir

0: takdir topladı. Ama ben şey açısından böyle biliyorsun magazinsel tarafları hoşuma gidiyor. Sabah yine son böyle bu akşam olacak ki şimdi maç.
1: İspanya Arjantin karşılaşması.
0: Evet. Ne olmuş olabilir acaba, hani yeni bir şey var mı diye. Sen gördün mü bilmiyorum. Trump'ın Messi açıklaması mi? Var.
1: Maçın, yok görmedim.
0: Messi'yi ben şey yaptım, fark ettim gibi. Şimdi başla böyle atınca hay Allah dedim ya. Ne olabilir acaba? Son maçta, son oyunlarda orada yaptığı işte şuta dönük hareketi ya da refleksi kimse görmedi, ben gördüm diye bir etkinlikte konuşmuş en son. Trump'ın öyle bir tespiti var.
1: O görmüştür.
0: Görmüştür. Ama tabii başından beri böyle konuşuyoruz ya, işte vize problemi vardı biliyorsun, işte
1: aramalar, güvenlik,
0: mesafeleri, o şeyler, yani statlar sporcular için de izleyiciler için de, dediğin gibi o 3 dakikalık su molaları, iptal edilen kırmızı kart cezası.
1: Bir de sahalardan çıkan tabii yabani hayvanlar var. Çok affedersiniz. Hani böcek artık simge oldu taraftarları, takımları konuştururken. Hangi zaman dilimde görülmüştür bilmiyorum.
0: Şimdi bu dev maç öncesi tabii bugün 22'de oynanacak. Ama bir şov tabii tahmin ediyoruz. Tabii. Var hazırlıklar.
1: Ünlü isimler.
0: 1,5 saat önce başlayacakmış. Maç öncesi seyircileri coşturacaklar arasında Tom Cruise var. Robbie Williams var. Nicole Scherzinger. Doğru okudum inşallah. Sen beni düzelt lütfen. Laura Pausini var. Devre arasında işte Madonna girecek. Shakira girecek. Justin Bieber sahne alacak. Jennifer Hudson Amerika Birleşik Devletleri Milli Marşı'nı okuyacakmış. Ve 25 dakikayı bulabilecek diyorlar devre arası. Yani bu bir tartışma
1: tabii,
0: konusu.
1: Uzamış hala. Orası da. Ya maçı yapacaklara kolaylıklar diliyoruz. Onlar için aslında daha zor bu kısım.
0: Neredeyse işte dörde bölünmüş gibi de bir durum oluyor. Yani eleştiriler arasında o da var. Bu ne kadar devam edecek etmeyecek diye. Bu arada FIFA başkanının Infantino'nun 2030 Dünya Kupası öncesi işte turnuvanın 64 takıma çıkarılabilme sini değerlendireceğiyle ilgili böyle söylentiler dolaşıyor. 64 takımlı turnuva bu Dünya Kupası'ndan sonra ilgili komitelerde kesinlikle incelenecek ve tartışılacak bir konu diye İsviçre basını bir açıklama
1: bence
0: yapmış.
1: İlk başta bununla ilgili tepkiler vardı dünya genelinden ama yeşil burun adaları bence bunu kırmış olabilir. İstenin o kadar sonunda olup gruptan çıkmaları ve 40 yaşındaki bir kalecinin imza atması, bugün finale kalmış bir Arjantin'i terletmesi 3-2'lik skorla bu 64'e çıkmayla ilgili tabloyu bence değiştirmiş olabilir. Şu an
0: ben
1: daha
0: notlara
1: olabilir.
0: Bakıyorum konuşurken. Sen bayağı öyle sohbet ediyoruz hiçbir yere bakmadan.
1: Bu tarz haberler benim değil gibi çekiyor. Zaten öğrendiklerim var.
0: Tebrik ederim, süpersin. İzliyorsundur da maçları.
1: Bazı maçlara bakıyorum doğrusu.
0: Tamam, ben şimdi böyle yine küçük bir Messi, tabii bir efsaneden bahsediyoruz ya. Sahada kaldığı sürenin küçük bir analiz, tek cümle bir şey vereceğim. %62.7'sinde FIFA'nın verileri bunlar, yürüyormuş.
1: Evet.
0: %24.7'sinde öylece dikiliyormuş. Sadece %0.1'inde sprint atıyor.
1: Evet.
0: Diye
1: öyle genellikle zaten öyle bir şey vardır hakkında. Messi koşmaz. Hani koşturmazsınız. Gerek de olmuyor. Anladığınız kadarıyla farklı bir zeka.
0: Bir iki felsefi yorum var Ronaldo Messi arasında. Yani çok etkilenerek dinledim. Yani oyunu evet, biri çok ciddi büyük bir yetenek. Hani
1: hakikaten diğerinde, sonraki adımları hesaplayabilerek tabloyu yansıtıyor.
0: Ama hani Messi'ye olan hayranlığı şöyle ifade ediyorlar. Yani bir mucizeyi görürsünüz. Yani oyunun gerçekten oyun olduğunu Messi ile anlarsınız gibi çok böyle derinine ve kurduğu oyun ve tabii ki yeteneği apayrı bir şey. Ama bir yandan hani bu oyunu oyun yapabilme becerisi açısından pek de tarihte örneği olmayan
1: tabii
0: oyunculardan
1: normalde
0: biri olacak.
1: Normalde hep maç takip edilir, ülkelerden hangisi kazanacak diye. Evet. Bugün Yamal ve Messi takip edilecek. Muhakkak görmüşsündür. Yani o da hakikaten tarihin ayrı bir oyunu mudur diyeyim, bir farklı kader, yani küçük bebek yaş

0: Messi'nin Yamal'ı böyle bir şekilde orada eğlendirmesi, bir fotoğraf çekiminde konu olması ve şimdi bir rakip olabilmeleri hakikaten çok başka bir
1: Çok güzel, renkli
0: tablo.
1: konular.

0: İl, bürokrasi ve ailevi nedenler diye Baran Cansay'ın haberlerindeydi. Bu böyle bir dalga halinde biliyorsun yaşadık son zamanları özellikle kastedersek. Ama bu Almanya furyası diyebiliriz. Şeyde bile lise düzeyinde bile yani çok geri çekildi yaş kendi ülkemiz açısından baktığımızda
1: Ne
0: eğitim
1: yazık ki.
0: yapan programların puanı arttı, insanların tercihleri, çocuklarını yönlendirmeleri ama gidenler ne kadar memnun orada işte ne kadar hani hayatta kalabilme becerileri işe yarıyor. İstihdam Araştırmaları Enstitüsü'nün bir araştırması bu başta söylediklerim. Nisan 2024'e kadar Almanya'ya taşınmış 18-65 yaş arası kişilerde yaklaşık 260 bin göçmen ülkeyi terk etmiş. Ve işte bu Türkiye %15 ile ardından Hırvatistan %17 ve kendi memleketine dönen göçmenler bunlar. Bu da bir neredeyse 40 bin Türk
1: Ciddi bir sayıya ulaşmış.
0: denk geliyor. Evet.
1: Ailesiyle beraber gidebilenler belki de biraz daha uzun yaşayabilmekle ilgili en
0: Tabii
1: azından
0: orada en
1: alışma sürecini
0: azından.
1: daha kolay atlatabiliyor ama o ilk dil bariyeri bir de böyle daha içine kapanan bir ülkelerdir. Hani dilini iyi konuşulamamasını bile
0: Evet.
1: aslında çok kabul etmezler. Öğrenmeyi sadece sempatik bulurlar. Ama biz geri dönüşten mutluyuz doğrusu.
0: %34'ü
1: Ülkemizin
0: işte o
1: beğeni geri gelsin.
0: Almanca öğrenmek kolay değil belli ki.
1: Literatür
0: %30.
1: dili gerçekten zor bu arada.
0: Evet.
1: Akademik dili çok çok zor yani. Almanca'nın benim öyle bir geçmişim olduğu için
0: Öyle.
1: kendisiyle hatıralarım canlandı.
0: Şeyi biliyorsun çok konuşuyoruz dinleyicilerimiz de mutlaka sık sık karşılaşıyorlar. Ben de neden bu artık bu kadar büyütülüyor mu gerçek mi sıcak haberleri biliyorsun Avrupa'nın şey açısından hani insanlar bununla mücadele etmek büyük bir artık sınav savaş gibi ve
1: Yani
0: her
1: sanki böyle 60 derecelerde yanılıyormuş gibi ortam diyorsunuz ama 35'lerde bile bu varyansınlar var.
0: Ya
1: Tabii hikaye daha trajedik galiba.
0: şöyle hani biz tabii kendimiz herhalde kıyas mı yapıyoruz bilmiyorum hani bu dayanıklılık açısından ya da bizdeki hani bu dört mevsimin verdiği bir şey de var. Baş edebilme ya da işte buna
1: Diyetisi değil
0: alışma
1: mi?
0: bu biraz daha becerikli olabiliriz. Fakat şu anda bambaşka krizler içindeler. Yine Almanya mesela işte klima sadece Almanya'da da değil her Avrupa ülkesinde böyle bir acaba yasak mı değil mi? Hani klima taktırmak istiyorlar taktıramıyorlar. Neden? İşte tarihi binalarda zaten bir engel var. Dış yapıya böyle bir şey koyamıyorsun. Ve bu şeyler artık gittikçe yükselince hani böyle bir yasak yok diye mesela üst düzey açıklamalar yapılıyor. Fakat izin almak zaten hani yasak yok ama izin alamadığın
1: Ama
0: için
1: kralı gördün mü fotoğrafını? Gazetede sabah ben okuduğum için daha doğrusu belki görme şansın olmamıştı daha bu sabah gazetesinde çünkü. Yanında eşlik eden koruması küçük böyle el vantilatörleri olur ya. Kralı öyle takip ediyor. Hakikaten İngiltere'ye enteresan bir tarihi not olacaktır bu.
0: Şeyde de Brüksel'in Avrupa Birliği merkezinde alt katta işte üst kaç katlıysa artık bilmiyorum da gürültüden ve işte hani bir bahane bu. Onun için bazı katlarda klimalar çalıştırılmıyormuş. Fakat en üst katta tabii yöneticiler ofisi orada düşük düzeyde çalıştırılıyormuş. Mesela bu da çok büyük bir eleştiriydi.
1: Kaçıncı yüzyılda izletiyor insana hakikaten.
0: Tabii yani kıta klima karşıtı. Fakat aşırı sıcaklar hastaneleri düşünsene. Yani Fransa filan şu anda yani doktorlar, hemşireler bak hastaları hadi geçtik diyelim. Ama bu dayanılabilecek bir
1: Bir de
0: şey değil.
1: sanırım biraz daha kış ortamına göre tasarlanmış yapılar, izolasyon var. O yüzden yaz geldiğinde çok daha fazla da sıcak hissettiriyormuş anladığım kadarıyla. Çünkü Adanalı olup yurt dışında yaşayanlar da tepkiyi gösterince hani ömrünün önemli bir kısmı Adana'da geçenler dedim herhalde burada gerçekten ciddi bir sıcaklık evresi var. Yani
0: İşte bir
1: Adanalı birisi buna
0: binaların
1: varyans ediyorsa.
0: tabii buna uygun olmaması ama işte biz gibi olan yerlerde kesin vardır şey açısından hani önlemini almış camlar daha içeride duvarlar daha
1: Tabii.
0: kalın ama şimdi bunlarda evlerin pek çok fotoğrafı var gördün herkes battaniyelerle camları kapatıyor. Neden Londra'yı düşünsene Büşra güneşi en şekilde, verimli şekilde alabilmek için

0: bütün yapılarda ciddi bir hani cam açıklığı,
1: Tabii
0: ferahlık ya da işte
1: aydınlık
0: ince.
1: evler.
0: Şimdi şu anda onları kapatmaya
1: Girmesin diye bir
0: çalışıyorlar.
1: uğraş var. Ben Çinli şirketlerde hareketlilik gördüm. Geçen hafta Gencobay'le de yapay zeka alanını biraz derinleştirirken portatif klimalar üretiyormuş. Türk firmaları da duyurulur. Onlar zaten takip ediyordur bu ama bunu yakalayabiliriz. Bize bir iş kolu olabilir. Hemen bir Türklük damarımız kalksın.
0: Bir tane son haber yapayım.
1: Lütfen.
0: Çok tuttum sizi. Schengen vizesi problemli son olayları hepimiz takip ediyoruz. Türk vatandaşlarının tabii yıllardır artan düzeyde mağduriyet yaşadığı da bir durum oldu. Bunun için yeni bir adım, pek çok adım düşünülüyor olabilir ama Brüksel temsilcisi NTV'nin orada bir haber yapılmış. Vize reddiyle kısa süreli vize çilesini güvenilir kişiler formülü çözecek diyorlar. Şöyle bir şey, işte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören firma sahipleri, İstanbul, Ankara, İzmir sanayi odalarına üye kişiler, Avrupa'da araştırma yapan uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler gibi belirlenecek kişilere önce 2 ardından 5 yıllık vize verilecek ve bu kapsamda yapılacak başvuru adedi uzun vadede de 200-400 bin olarak hesaplanmış. Ve böylece işte vize serbestisi sağlanana kadar o var olan mağduriyetin geçici bir sürede olsa giderilmesi öngörülüyor.
1: Umarız en azından bununla ilgili tablo bir kısa zaman diliminde bekleyenlerin, gitmek isteyenlerin programlarını olumlu şekilde etkiler. Dileriz tabii çözülsün bu kadar yakın seyahat rotamızın olan bir yerde vize problemiyle karşılaşmayalım ama bu da şimdilik fena bir adım değil gibi.
0: Evet.
1: Aynı yerden birkaç kere başvuru yapıyorlar çünkü daha fazla süre alabilmek için. Nihal Sandıkçı aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yeni haberlerle tekrar buluşacağız.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz gündem hafta sonunda. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları manşeti adı altında bu alandaki yenilikleri öğreniyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle. Genco Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk, günaydın, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta son konumuzda Thinking Machines Lab konusu vardı. Bunu biraz daha açalım diye bu haftaya da ben sizden rica etmiştim konuşabilmek için. Çünkü evet, biraz daha farklı bir modelleme sistemi var galiba. Ne kadar doğru ifade ediyorum, lütfen düzeltin siz beni. Daha kendi içinde öğrenen firmasını ya da hangi artık nerede kullanılacaksa en azından veriyi kendi içinde toplayan bir yapıdan bahsediyorduk zannediyorum. Tekrar bir dinleyicilerimiz için hatırlatabilir miyiz? Daha sonrasında derinleyelim.
1: Çok güzel özetlediniz. TML, o Thinking Machines Lab, bir model geliştirdi. Daha doğrusu bir deney yaptı. Bu deneyden sonra bu modeli geliştirdi. Ve küçük bir yapay zeka modeli kurdu. Ve bunu sadece uzman yöneticilerin notlarıyla eğitti. Ve bunun arkasında böyle diğer yapay zeka modellerinin, o büyük internetin tamamını kapsayan bilgiler yoktu. Daha iyi performans göstermek üzere sadece uzmanların işte notlarını ve biriktirdiği anıları kullandı. Hı hı. Milyonlarca veriyi kullanmadı, çok spesifik veriyi kullandı. Bunu da ham şey olarak şöyle tanımladı: bunun içinde deneyim var, yanlışlardan çıkarılmış dersler var, sezgi var, saha bilgisi var, kararlar var dediği notlar var. Bu notlar neler peki? İşte satış notları var, müşteri görüşmeleri var, operasyon deneyimleri var, işte yönetim kararları var, saha raporları var, kriz anlarında alınmış kararların gerekçeleri var, neden böyle bir kararlar aldı gibi. Şimdi bunlar küçük bir veri gibi gözüküyor ama yapay zekanın tahmin edebileceği ya da öğrenebileceği bir veri şey değil, seti değil. Biz bunları İnsan olarak, deneyim olarak şey yapıyoruz. Hmm. Yapay zekada olmayan bir şey. Yani bizim insani gerçek dünyada deneyimlediğimiz küçük notlarımız aslında bunlar. Bir nevi kara kaplı defterlerimiz.
0: Evet.
1: Ve bu defterdeki notlarla eğitilmiş bir şey.

0: kurdu ve bu büyük modellere nazaran bir kurum hafızasına sahip bir model geliştirdi.
1: Aslında bir uzman bilgisi inşa ediyor. Yani kurumla ilgili artık uzmanınız var. İçeride istihdam verdiğiniz bir uzman yöneticileriniz şimdi yapay zekaya kayıyor anladığım kadarıyla.
0: Aynen, yani kendi kurumu içinde kendi daha önce verdiği notları, bu sadece bu kurum ille şirket olması gerekmiyor. Bir doktorun tüm vaka gözlemleri ondan sonra tabii olabilir. Bir mühendisin bakım kayıtları olabilir. İşte demin söylediğim gibi bir yöneticinin kriz notları olabilir. Yani personalarla aslında kendini modelleyebiliyor. Bunlar şu anki yapay zeka mod şeylerinde ileri kullanımda, ileri düzey kullanımlarda var. Ben kullanıyorum mesela. İşte kendi projenizi yaratıp sadece bunların içinde bilgi alarak bana bu modeli kur diyebiliyorsunuz. Ama bunlar bireysel. Şimdi burada çok genel bir şey var. Yani bütün, şöyle düşünün, en kritik kararlara başarılı çıkmış yöneticilerin notlarıyla eğitilmiş bir yapay zeka. Bu sadece sizin şirketiniz de değil. Bir üst modele geçirelim. Yani ya da işte en can alıcı yerlerde verdiği doğru kararlarla, doğru kararlarda üretilmiş bir doktorun yapay zekası.
1: Evet.
0: Şimdi bu çok ciddi bir danışman tarafı getiriyor. Çünkü onun içinde halüsinasyon yok, gerçek bilgiler var, işte varsayım yok. Direkt veri setini içeride duruyor. Bu da bizim aslında işte demin söylediğim gibi bu kara kaplı defterin sınırlarını belirliyor. Yani biz sadece kendi deneyimimiz gibi görüyoruz ya da şirket olarak baktığımızda sadece şirketin deneyimi gibi görüyoruz ama benzer şirketlerin deneyimleriyle de bu sınırlar çok genişliyor.
1: Evet. Tabii burada biz kurum içine ya da kendi çalışmalarınızın geçmişine odaklanıyoruz ama son dönemlerde Genco Bey yeni haberler de duyuyoruz. Artık yapay zeka şirketleri sahaf sahaf geziyormuş. Niş kitapları evet topluyorlarmış ve onları yapay zeka modellerine aktarıyorlarmış. Bu da açıkçası değişik bir çalışma tipi ve ileride daha ulaşılmaz kitaplar, daha tek olan kitapları toplamaları ve gelecekle ilgili yatırım yapmaları da doğrusu düşündürücü bir tarafa doğru da gittiğini gösteriyor. Daha doğru veri elde edebilmek için birer belki uzman tavrını değiştirmek için.
0: Evet, onlar aslında işte ileri düzey yapay zeka kullananların böyle küçük bir hackiydi. Sadece kendinde olan bilgiyi kendinde saklayarak yapay zekayı onunla eğitmek gibi. Bu nadir kitap ve nadir bilgi olayını öyle saklayabildik. Çünkü bu nadirler dijitalleşmemiş kitaplar aslında. Şimdi büyük şeyler, büyük veri setleri dijitalleşmiş büyük kütüphanelerin. Onları zaten yapay zeka ya telifi karşılığı ya da illegal olarak alıp koyuyor kendi modellerini. Ama gerçekten de hiç olmamış, çok az basılmış kitaplar ve veriler var, tezler var. Tamamı tez şey olmamış yani.
1: Evet.
0: Ya bunlarla eğitilmiş, bu sınırları geliştirme tarafında, bu sınırlar tarafında da başka bir şey daha çıktı. Mira isimli bir sistem var şu anda. Bu Mira aslında oyun, bilgisayar oyunları için geliştirilmiş gibi duran bir sistemdi. Şimdi normalde bilgisayar oyunların içinde, yani oynadığımız zaman oyunları, bir fizik motoru dediğimiz bir şey vardır. Bu etrafı yaratır, etrafı oluşturur daha doğrusu. İşte bir kod vardır. Topun nasıl sekeceği, arabanın nereden döneceği, oradaki işte insanın nasıl yürüyeceği hep böyle fixlenmiş bilindik kodlarladır. Zaten oyunu çok oynayanlar her zaman bilirler. Oradan karşıya adam gider. Çok şeyler vardır ya, bildiğimiz mimler vardır. Duvara doğru yürüyen adam. Bazen kod şaşırır ve orada yürümesi gerektiğini varsayar ama diğer tarafta da diğer kod, orada duvar olduğunu varsayar ve sürekli böyle şeylere girer. Şimdi Mira dediğimiz şey motor bir proje ve insanın sinir ağı gibi işliyor ve hiç oluşturulmamış şeyleri, çevreleri duruma göre oluşturuyor. Yani bir sonrası yok. Duruma göre karar vererek oluşturuyor bunu. Bir adım sonrasını bilmiyor nereye gideceğini. O adımı oynayan ya da o adımı ilerleten üzerine oluşturuyor. Hatta hafızası çok birkaç milisaniye bir hafızası var. O yüzden geçmişten referans da alınıyor. Ne yapıyor? Kendi bir şeyi var, ikizi var. Mira'nın ikizi, Mira 2 olarak. Kendi oluşturduğu demolarla, 10 bin saatlik demoyla onu veri olarak alıyor. Şimdi biz bunu oyun gibi görüyoruz ama aslında bu oyun değil. Altında yatan şey bir robot eğitimi. Şimdi robotların... Evet, robotlar bu tip bir şeyde eğitiliyor. Çünkü robot neyle karşılaşacağını bilmediği bir dünyaya çıkacak çok yakında. Ki çıkıyor da. Ve şimdi normalde eğitim...

0: sistemini tasarlanmış bir dünya için kurmuş vaziyette. Çünkü bir kod robot dediğimiz. Hı hı. Şimdi o kodu şey olarak gelişimde ve süreçte geliştirebilecek kapasiteye getiriyor. Ve işte testlerini yapıyor, düşebiliyor, bir şey geliyor ona, araba çarpıyor, sıçrayamıyor. İşte fiziki dünyada bunlar çok pahalı şeyler robotu eğitmek. Biliyorsunuz yani.
1: Tabii şu an mesela diye. İnsansız araçlar kullanılıyor. Taksi aynen. olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bununla örtüşmek ne kadar doğru bilmiyorum ama onun videolarını izlediğim zaman sağ tarafta bekleyen müşteriyi trafikten kurtulup da ona doğru gidip almakta zorluk çekiyor mesela anlık tabii. bir görev. O trafikteki hareketliliği yönetmekle ilgili yine başarılı ama bir insanın tabii normal hızına göre daha geri planda kalan bir sistem var. Belli ki bu eğitimlerle bu algımızı da değiştirecek herhalde verdiği reflekslerle robotların.
0: Yani çok yakında şey yapacak yani top nereye gider sorusunu bütün olasılıklarıyla yapacak. Çünkü kodlanmış bir şey değil. Evet. Çünkü biz de bilmiyoruz topun nereye gideceğini ya da işte araç nasıl döner dediğiniz gibi yani aynı müşteriye aynı takside farklı şoförler aynı araç aynı müşteri aynı mesafede en az 100 tane varyasyonla o müşteriyi alabilir ya da kaçırabilir. İnsanın bütün o yetilerini bunların tamamını çarpışma nasıl olur o işte bir hamle nasıl yapılır gibi hepsini test ederek en makullerini kendini öğreniyor ve gerçek dünyaya sahaya böyle çıkacak. Evet. Yani burada da kara defterin dışındaki sınırlar da bir daha baştan çiziliyor. Hı-hı. Ve kendi bir, organik bir şekilde çiziliyor. Bizim alıştığımız düzeyde hazırlanmış bir harita olarak değil ne olacağını bilmediğimiz bir dakika sonrasını bilmediğimiz düzeyde çiziliyor.
1: Evet Genco Bey hakikaten çok ilgi çekici haberler bunlar. Daha da konuşacaklarımız var ama her biriyle ilgili öyle veriler sunuyorsunuz ki bizlere. Bir diğerinden diğerine de geçmek de çok kolay olmuyor doğrusu ve her biri de aynı zaman diliminde gerçekleşiyor bu arada. Tüketemeyecek kadar çok yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bunun öncüleri var elbette. Yine bugünlük bu kadar diyeceğiz ama önümüzdeki hafta ilgi çeken haberleri sürdüreceğimizden hiç şüphem yok. Son olarak sadece bir siz hiç böyle insansız bir taksi denediniz mi onu merak ediyorum. Zaman zaman deniyorsunuz çünkü farklı şeyleri.
0: Yani insansız taksi değil de o şeyi yani minibüs gibi olanı denedim. Hiç araba formunda değildik. Şoför gerçekten yoktu yani. Oh. Şoför olanı da yoktu. Böyle minibüs gibi olanı.
1: Yolculuk nasıldı? Güzel.
0: Güzeldi ama kısa mesafe kampüs içi bir şeydi. Hmm. Test aracıydı. Yani öyle bir araba gelsin direksiyon tek başına dönsün gibi şeyler denemedim ama şu anki şeylerde de son zamanki hatta yerli üretim birçok araçta da sizi şeritten şeride sokarken aslında birazcık da müdahale ediyor yani.
1: Evet. Bütün, ihlal ediyorsanız hemen toparlatıyor sizi.
0: Tabii hemen toparlatıyor. Hızını yavaşlatıyor. Dikkat et çok yaklaştın diyor. Yani bizim sürüşümüze de müdahale ediyor şu anda. Ve
1: doğru haklısınız. Unutuyoruz
0: belki
1: ama
0: onun bir üstü.
1: Hayatımızı girmeye başladılar. Genco Bey çok teşekkür ederiz tekrar aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer konuğumuzdu.

0: Dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz elbette ama şimdi güncel hayatımızdaki kültür sanat etkinliklerini de merak ediyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz bizlerle. Aydan Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk, günaydın Müşra Hanım.
0: Her hafta yine birbirinden güzel haberleri duyuruyorsunuz. Bu hafta da onlardan bazılarını işiteceğiz. Hangisiyle başlayalım dilersiniz?
1: Vallahi yaz aylarının artık ortasına geldik. Temmuz'un da sonuna yaklaştık ama tabii kültür ve sanat etkinlikleri de hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde festivaller, açık hava etkinlikleri, konserler ve sergiler sanatseverlerle buluşurken bir yandan da kültürel miras, sinema ve edebiyat dünyasına dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta Konya'dan Bodrum'a, Box Müzesi'nden dünya sinemasına uzanan bir kültür sanat gündemimiz var. Öncelikle Türkiye Kültür Yolu Festivali ile başlayalım. Festival kapsamında 18-26 Temmuz tarihleri arasında Konya'da 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden Türk etkinliklerine ve gastronomiye kadar aslında yaşayan miras programlarına uzanan çok farklı yüzlerce etkinlik hem sanatseverlerle hem orada yaşayan halkla buluşacak. Tabii Konya, Mevlana Celaleddin Rumi'nin de evrensel hoşgörü ve insanlık mirasının yaşatılması

0: kadim bir şehir olmasının da yanı sıra bildiğiniz gibi insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden Çatalhöyük gibi dünya mirası değerleriyle de medeniyet tarihinin en önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Bu festivallerin devam etmesi de yaz boyunca tabii çok değerli.
1: Şüphesiz.
0: Yine edebiyat dünyasında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı geçen hafta, onu paylaşmak isterim.
1: Lütfen.
0: Yazar Steven Zweig'ın yaşadığı tarihi villa Porsche ailesi tarafından satışa çıkarıldı. Tabi bu da uluslararası kamuoyunda tartışıldı. Çünkü kültür kuruluşları villanın kamusal kullanıma açılması ile beraber işte kültür araştırma ve hafıza mekanının dönüştürülmesi amacıyla da bir kampanya başlattı. Çünkü Porsche ailesi villayı 12.7 milyon avroya satışa çıkardı ve tartışmaların odağında yer aldı. Bu da hem edebiyat dünyasında hem de kültür dünyasında tabii biraz da böyle sarsıcı bir gelişmeydi.
1: Magazin tarafı da yüksek tabii.
0: Evet evet tabii aynen öyle. Bir yandan siz de az önce Genco Bey'le de konuştunuz. Bu yapay zeka ve yayıncılık dünyasında da yeni bir tartışma oldu malum geçen hafta. O da yapay zekanın yeni ham maddesi kitaplar mı sorusu. Aslında son günlerde teknoloji dünyasında sıkça konuşuluyor. Evet. Bildiğiniz gibi. İddiaya göre de bazı işte yapay zeka şirketleri ve veri sağlayıcılar internet üzerinde metinle yetersiz kalması nedeniyle ikinci kitap çılardan ve toptancılardan milyonlarca basılı kitabı satın alıp dijital ortama aktarıyor. Tabii dijitalleştirilen bu kitaplarda büyük bölümü geri dönüştürüldüğü ya da imha edildiği öne sürülüyor. Yani malum bu da hem telif haklarını değil fiziksel kitapların kültürel dolaşımdan çekilmesi ve acaba kültürel mirasının geleceği için bir tehdit oluşturulabilir mi sorusunu soruyor.
1: İleride onlardan telif almak zorunda mı kalacağız acaba? Hani tek olan ürünün de bir kaybediliyor olması iddiası ciddi bir duruma getiriyor. Aslında bir anlamda daha sonsuz kalınması ile ilgili tablo hoşumuza gidiyor gibi ama ne getireceğini bilemediğimizden ürküyoruz doğrusu. Peki Konya Kültür Yolu Festivali ile ilgili özellikle görülmesi gereken şeyler var mı? Yine dinleyicilerimize söylemek isteyeceğin, altını çizmek isteyeceğin.
0: Tabii bahsettiğim gibi Konya'nın aslında en güçlü yanı festival değil yalnızca. Yani festivalde tabii konserlerden oluşmuyor. Şimdi Mevlana'nın düşünce dünyasını burada çok önemsiyoruz. Ve her yıl neredeyse binlerce ziyaretçi yurt içinden yurt dışından ağırlayan bir şehir olmasının yanı sıra Çatalhöyük gibi insanlık tarihinin eski yerleşimlerinden birini ve yaşayan geleneksel sanatları da aynı program içinde aslında deneyimlemek imkanı bence festivali diğer şehirlerden ayıran önemli özelliklerden biri.
1: Vizyona giren filmlere de bakalım mı? Bu hafta neler var?
0: Evet, vizyona giren filmlere bakalım. Sadece ondan önce bir haber paylaşmak istiyorum. Lütfen. Türkiye sinema pazarında 2026 yılının ilk 6 ayında toplam seyirci sayısı %4.8 artışla 14.7 milyona ulaşmış. Yani ülke çapında aslında çarşamba günleri uygulanan bu 140 TL sabit fiyat sinema günü kampanyası izleyici alışkanlıklarını kökten değiştirerek hasılatı ve seyirci sayısını yukarı taşıdı. Bildiğiniz gibi son dönemlerde. Evet, yani sinemanın artık çok izlenmediği tartışılıyordu son birkaç yıldır. Bu da son 2 senedir baktığımızda bu rakamları ciddi bir etkisi olmuş ve artış yaşanmış. Hani bunu da paylaşmak
1: mutluluk vereceğim. Büyük emekler çünkü.
0: Kesinlikle. Tabii haftanın en çok konuşulan filminden bahsetmeden olmaz malum. Odisey rüzgarı esiyor bu hafta Christopher Nolan'ın.
1: Çok da beğenilmemiş gördüğüm kadarıyla ama gazetedeki yorumlarda izleme şansınız oldu mu?
0: Yok, ben de henüz izleyemedim. Çok merak ediyorum. Aslında biraz ikiye bölünmüş. Kimse bir şaheser olarak adlandırıyor. Nolan'ın bugüne kadar yaptığı en iyi film diyor. Kimisi de işte çok başarılı bulmuyor dediğiniz gibi. Yani tabii ya bir yandan dediğiniz gibi övgü aldı. Bir taraftan da şimdi IMAX kamerasıyla çekildiği için bu yapım hani görsel dili ve oyunculuk performansıyla aslında yılın filmi olsa da bir taraftan oyuncu kadrosu da çok güçlü. Yani Matt Damon, işte Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron gibi oyuncular var. Bu anlamda da biraz sansasyonel yarattı. Bakalım ben de izleyip önümüzdeki hafta belki bunun üzerine biraz konuşuruz.
1: Umarım, bekliyorum merakla yorumlarını.
0: Evet. Şimdi diğer iki filmden de hızlıca bahsetmek isterim. Yönetmenliğini Anne Maria Yahar'ın üstlendiği TRT ortak yapımı Filistin 36 bu yıl Filistin'in Oscar adayı olacak.

0: olarak açıklandı. Bu da çok aslında gurur verici bir gelişme. Malum film tüm engellere rağmen aslında hem çekim aşamasında hem de yayınlanma sürecinde zorluklar yaşamıştı. Ben de bu Boğaziçi Film Festivali'nde izleme fırsatı bulmuştum ve çok hakikaten güzel bir filmdi. Bir diğer film de yine Altın Palmiye için yarışan Ceza, yönetmen Seth Rosti'nin yeni filmi vizyona girdi. Bu filmleri de önerebiliriz.
1: Tabii süremiz ne yazık ki bizim aleyhimize işliyor. Aslında çok fazla etkinlik vardır şüphesiz ama ben size de bırakmak isterim konserli mi, sergili mi, kitaplı mı? Birer birer de olabilir.
0: Tabii bir aslında bir sinemadan devam ederken yine etkinliklerde İtalyan yazlık sineması 2 Eylül'e kadar, Fransız yazlık sineması da 10 Eylül'e kadar klasik yapımları sinema severlerle buluşuyor. Yine tabii çok farklı konserler de var. Harbi Açık Hava'dan Nilüfer, işte Pink Martini gibi isimler 21-22 Temmuz gibi tarihlerde konserler verecekler. Bir tane de sergi haberi paylaşalım. Antalya Havalimanı'nda açılan Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz fotoğraf sergisi 46 fotoğrafçıyı ziyaretçilerle buluşturuyor. Yine Box Müzesi'nde de çağdaş sanatçı Ebru Uygun'un Aşk Çiçekleri Açar Bir Topraklar'da kişisel sergisi de kişisel sergisine sahipliği yapıyor aynı zamanda müze. Yeni çıkan kitaplardan da bir kitap önermek isterim. Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz usta şair, Türk şiirin önemlisi Ahmet Telli'nin yaşamına ve edebiyatına kapsamlı bir bakış sunan Şiirin Hafızanın ve Direnişin İzinde Bir Yaşam Ahmet Telli kitabı Füsun Demiray'ın kaleme aldığı da bu hafta çıkan kitaplar arasında yer alıyor. Bunu da belki dinleyicilerimize önerebiliriz.
1: Şimdiden iyi okumalar dileyelim onlara da. Evet. Aydın Öksüz, çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli etkinlik haberleri ve bilgiler için. Önümüzdeki hafta yine buluşmayı arzu ediyoruz.
0: Evet, görüşmek üzere, iyi hafta sonları.
1: Kültür sanat meditörü Aydın Öksüz bizlerleydi. Biz de iyi hafta sonları diliyoruz kendisine. Böylelikle de yayınımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Melek Baysal, Feyyaz İşleyen, Büşra Tayırdam. Önümüzdeki hafta cumartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede, Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda görüşülecek. Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Okul saldırılarını araştıran meclis komisyonu da bakanlık yetkililerini dinleyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığıyla savunma konularındaki işbirliği ve enerji güvenliği ele alınacak. Hakan Fidan'ın Katar'daki temasları sırasında Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de dile getirilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın askeri kabiliyetine yönelik saldırıların

İki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran'a karşı ard arda 8 gece devam eden saldırıların tamamlandığı bildirildi. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu kuvvetteki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da Irak'ın Erbil kentindeki Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunun yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney, Washington'un mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı dedi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail 9 Filistinli'yi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Cimer'e yazan vatandaşlar Türkiye'nin tarihi NATO zirvesine ev sahipliğine tam not verdi. Mehteran takımı ve Türk yıldızlarının gösterilerine de beğenilerini ileten vatandaşlar Türkiye'yi dünyaya en iyi şekilde tanıttığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajlarını iletti.

0: Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa arasında oynanan üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı mücadelede İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek ilk kez dünya üçüncüsü oldu. Fransız yıldız oyuncu Mbappe ise 22 golle Dünya Kupası tarihinde zirveye çıktı. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçındaysa İran'la mücadele edecek. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
1: Reklamlar.
7: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa

0: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişiminde önemli rol oynayan iki farklı ebeveyn tutumunu ele alacağız. Otoriter ve ilgisiz anne baba tutumları. Bazen aşırı kuralcı ve baskıcı yaklaşımlar, bazen de çocuğun ihtiyaçlarına karşı duyarsız ve uzak tutumlar çocukların sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Peki otoriter ebeveyn tutumu çocuklarda hangi durumlara yol açıyor? İlgisiz anne baba davranışları çocukların özgüvenini ve sosyal ilişkilerini nasıl etkiliyor? Bu tutumların uzun vadede bireylerin yaşamına yansımaları nelerdir? Tüm bu soruların yanıtlarını arayacağımız bugünkü program konuğumuzsa klinik psikolog Nurşen Şirin. Nurşen Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Merhaba.
1: Şükürler olsun. Sizler de iyisiniz.
0: Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Nurşen Hanım hemen dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Nedir bu ilgisiz anne baba tutumu?
1: Şöyle, şimdi ebeveyn tutumları çocukların hayatında onların bahçıvanlığını yapan, onları eğitirken, hayatı hazırlarken, kültürü öğretirken, manevi değerleri öğretirken onlara eşlik eden bir yapı. En güvenli yapı ve hakikaten çocuğa ulaşımı en rahat olan bir yapı ve uzun süreli birliktelikle devam ediyor. Şimdi tutumlardan otoriter ve ilgisiz tutumları beraber görüyoruz. Otoriter tutumların en önemli etkisi çocukların bireyselliğini ve benliğinin gelişimine ket vurması. Yani karar hakkı, seçim hakkı, irade hakkını çocuk ebeveynine teslim ediyor otoritede. Hı hı. Ve bunun ebeveyne tesliminin bir problemi yok belki görünüşte. Çünkü ebeveyn onun için iyisini düşünüyor zaten. Ama bunu alışkanlık haline dönüştürüyor ve hayatında hep bunu otorite figürlerine bırakıyor. İradenin aslında felç olması ve teslim edilmesi anlamına geliyor. Birinci en önemli otoriter ebeveynlerin çocuklarına verdikleri hasarın en önemlisi ben bunu olarak görüyorum. Çünkü hepimizin özerklik hakkı var, özgürlük hakkı var. Bir diğeri de şöyle, otoriter ebeveynlerin çocukları iki tür tavır çok gösteriyorlar. Benim gözlemlediğim yani alanda. Bunlardan bir tanesi teslim olma. Ama bir tanesi de inatlaşma ve zıttına davranma. İnatlaşma ve zıttına davranma da şimdi siz A diyorsunuz o B diyor. Siz C diyorsunuz o D diyor. Ve çocukları çoğu kez ters kimliğe düşürüyor. Yani ebeveynin söylediğinin zıtlaşarak, onu gıcık ederek hayata tutunuyor. Bir tanesi teslim oluyor. Kendi iradesini parantez içine alıyor. Bir grupta ne yapıyor? Bir grupta zıtlaşıyor. Doğruya da zıtlaşıyor, yanlışla da zıtlaşıyor. Yani içinde hep bir gıcıklaşma arzusu oluyor. Bu zıtlaşma kendi değerlerinden, ben çok görüyorum yani ebeveynin değerlerinin tamamen başka bir kutba evriliyor. Mesela manevi değerleri çok kıymet veren bir aile bu konuda otorite uyguladığı zaman çocuğuna iki tavır ortaya çıkıyor doğal olarak. Bunlardan bir tanesi teslim olma ama niye yaptığını bilmeme, kendi iradesi yok, taklit olarak yapıyor. Bir tanesi de inadına yapmama, ters kimliği, o namaz kılıyorsa kılmama, yap diyorsa yapmama, oku diyorsa okumama şeklinde oluyor. İlgisiz, tamamen boş vermiş bir tutum da, çünkü çocuğun bizim rehberliğimize ihtiyacı var Hilal Hanım. Yani hayat onun algılayamayacağı kadar komplike bir yapı. Bu sefer biz ona rehberlik yapmadığımız zaman çocuk neyi takip edeceğini bilmiyor yani. Gerekli rehberliği alamadığı için bu sefer ne dijital platformlardan kendine rehber bulmaya çalışıyor, arkadaşlıklarından rehber bulmaya çalışıyor. Yani ve bunlar ona sağlıklı rehberlik de yapamıyorlar. Tamamen başıboş kalan bir çocuk da hayatı doğru dürüst okuyamıyor. Çünkü ebeveynin okuması ve onun desteği.

0: yine yeterince desteğini alamıyor.
1: Alamıyor. Peki çocuğun her fiziksel ihtiyacını gidermek, her dediğini yapmak iyi bir ebeveynlik için yeterli bir özellik midir?
0: Yani her istediğini yapmak bir kere iyi bir ebeveynlik özelliği midir diye sorduğunuz zaman buna hayır diyeceğim. Çünkü çocuk biraz güdüleriyle hareket eden, dürtüleriyle hareket eden bir varlık. Her istediği kendisi için iyi bir şey olmayabilir. Doğal olarak mesela bazen ebeveynlerden duyuyorum. Gece yarısı dondurma istedi. Ben de kıyamadım ve gittim o dondurmayı aldım. Ama hayat onu ertelemeyi, beklemeyi istiyor hayat ondan. Yani hayat her istediğini bir anda ona vermeyecek. Bir diğeri de bu hayal kırıklığıyla baş edemeyecek. Mesela düşünün, başarı çocuğa hemen gelmiyor. Çalışıyorsun, uğraşıyorsun, didiniyorsun. Ama çocuğa küçüklüğünden itibaren her dediğini yaptığımız zaman biz, çocuk hayatın doğasıyla zıtlaşıyor. Çünkü hayatta herkes onun her dediğini yapmıyor ve bu hayal kırıklığıyla onu baş başa bırakmış oluyoruz. Hem dürtü kontrol problemi veriyoruz ona. Ertelemeyi, çünkü bütün başarı ertelemekten geçer, öyle değil mi Hilal Hanım, düşünün. Evet. Mesela ben şimdi konuşurken, ders çalışırken içeride televizyon seyretmeyi ertelemem lazım. Ders çalışmazsam, onu ertelemeyi bilmezsem başarıyı geçer. Ama ben dürtümü kontrol edemediğim zaman hep televizyon seyredersem başarılı olamam. Biz çocuğa dürtülerini ertelemeyi öğretmiyoruz o zaman. Her istediğini çabasızca hemen elde etmeyi öğretiyoruz. Bu mesela bayram harçlıklarından biriktir, bir şey al deriz mesela çocuğa, öğretiriz değil mi ertelemeyi, ama götürürüz hemen, ne istiyorsan al çocuğum buradan. O zaman çocuk sahip olduğu şeylerin değerini bilmez, kıymetini bilmez, kendini buna hazırlamayı bilmez, ötelemeyi bilmez ve o zaman çocuğa dürtü kontrol problemi dediğimiz kocaman devasa, şu günümüzde hiperaktivite dediğimizin en anahtarını nakit çocuğu kitlemiş oluruz yani. O açıdan çocuğun her istediğini yapmak, ona her istediğini vermek, her istediğini yapmamak, vermemek kadar zarar veren iki kutup. Öyleyse ne yapmamız lazım?
1: Evet.
0: Meşru isteklerini yerine getirmemiz lazım. Meşru olmayan isteklerini yapamayacağımızı söylememiz lazım. Sınır çizmek diyoruz buna biz. O sınırda rahatsızlık duyduğu zaman, ağladığı zaman, daha çok biz çocuğumuzun ağlamasına dayanamıyoruz. Onu incitmeye dayanamıyoruz. Onu kırmaya dayanamıyoruz. Çünkü içimizdeki çocuk kanıyor o zaman. Önce kendimiz ona dayanmamız lazım. Sonra da çocuğa eşlik etmemiz lazım. Şöyle cümleler çok güzel. Bunu hemen almak istiyorsun ve bunun için çok üzülüyorsun, görüyorum. Ama şimdi bunu almanın zamanı değil. Ya da bu senin için şu an gerekli değil. Ya da bunu şu zamanda alabiliriz gibi, hayatın ona zaten yapacağı şeyi biz ebeveyn olarak vaktinde yapmış oluruz. O açıdan ona çok güzel bir özellik de kazandırmış oluruz. Her istediğimi
1: elde edemeyeceğim.
0: O hayal kırıklığıyla nasıl baş edeceğim? Bu da bir fırsata dönüşmüş olur ona hayır derken. Hı hı. O açıdan bunu da çok önemli buluyorum yani.
1: Çünkü zaten yetişkinlik hayatı boyunca, yetişkinlik serüveninde bu beklemeler olacak, bu sabırlar olacak. Bu bazı olumsuz şeylere karşı bir sabır mekanizması zaten, ama biz orada ne yapıyoruz? Bir konfor alanı yaratıyoruz çocuğa, sağlıyoruz. Onun alanın dışına çıkmamasını sağlıyoruz. Dolayısıyla çocuk zorluk nedir bilmiyor. Herhangi bir olumsuz duygu içerisinde nasıl baş edeceğini bilmiyor. Çünkü her istediği önüne gelmiş.
0: Düşünsenize bunun daha ilerleyen süreçte arkadaşlık ilişkilerindeki nasıl bir forma dönüştüğünü, yalnız kalır. Bunun evlilik ilişkisine nasıl bir forma dönüştüğünü düşünün. İş hayatında nasıl bir forma dönüş. Hep benim istediğim olsun, ben merkezli, hedonist, yani arzularıyla hep hareket eden yapılar. Yani içimizde hep çocukların içerisinde yetişkinler var değil mi? Yetişkinlik dünyasına hazırlıyoruz onları biz. Böyle bir yapıya da zemin hazırlamış oluruz bu şekilde davranarak.
1: Peki bunun tersini ele alalım. Otoriter anne baba açısından ele alalım. Hiçbir dediği olmuyor çocuğu. Hep bir önüne engel, hep bir şart, hep bir baraj konuluyor önüne. Hmm. Şunu yaparsan yapabiliriz belki diyerek. Bu tür karşılamalar nasıl bir reaksiyon oluşturuyor çocukta?
0: O da aşırı derecede kuralcı, kalıplayıcı ve katı sınırlar içerisinde yetişen çocuklarda iki tepki de bulunuyorlar genelde. Obsesif kompulsif, hep hayatta bir kural zinciri var. Kaygının ortadan kalkması, o kurallara mutlaka uyması lazım. Uymadığı takdirde panik, kalp atıyor. Yani çünkü akvaryum balıklarına dönüştürüyoruz onu yani. koca

0: okyanus korkutuyor ve hala o akvaryum balığı gibi o akvaryumun içinde kalmaya çalışıyor çocuk. Aşırı kuralcılık çocuğun özgürlük ruhuna yapılmış, otantikliğine yapılmış bir baltalamadır. Bir kere çocuk bir de zor durumlarda kalınca nasıl davranacağı gibi kendi probleminin çözümünü bulma yetisini de geliştiremiyor. Neden gelişim? Çünkü ona birisi hep bir şey söylemiş. Ona uyacaksın, bunu yapacaksın, kural bu. O yüzden o katı sınırlar çocuk için, esnek olmayan sınırlar çocuk için hakikaten takıntıları da çok besleyen unsurlar haline dönüşüyor. Çünkü hayatta bazen bazı şeyler olmuyor. Mesela üzerinizde mont alıyorsunuz, yağmur yağacak diyorsunuz, güneş açıyor. Yani sonra gün içerisinde diyorsun şu an şunu yapacağım. Yani hayatta bir spontanite var değil mi?
1: Evet.
0: Çocuk kuralcı, kalıplayıcı.
1: Her şey bir plan doğrultusunda gitmeye
0: biliyor. Her şey bir planlar asıyor. O ne yapıyor? Kaygı ritmini çok artırıyor. Bu sefer bakıyoruz dolapların içini düzelten. Aman temiz olsun. Evin şu bütün girdiği odalardaki o en ufacık bir portrelerin kaymasından çok rahatsız olan tiplere dönüşüyor kurallar. Hayatı boğuyor. Esneme payını elinden alıyoruz ama hayatın dokusu yine esnemeyi gerektiriyor. Tolerans eşiği diyoruz değil mi buna? Çok önemli bir şey bu. Psikolojide çok önemli. Psikolojik sağlamlığın en temel unsurlarından bir tanesi. Tolerans eşiği. Beklediğin olmadı, ne yapacaksın? Yani hayal kırıklığına uğradın. Bir insan sana ne yapacaksın? Orada nasıl bir konum alacaksın? Şimdi hep kurallarla büyütülen bir çocukta bu tolerans eşiği olmuyor. Çünkü her şeyin bir sonrası hazır onda. Hayat da ona bu hazırı vermediği zaman abundene oluyor, pataküte oluyor yani. O kaygı kontrolcülükle aşmaya çalıştığı kaygı onu kaplamaya başlıyor. O açıdan aşırı kuralcı ebeveynler çocuğun özgürlüğüne çok ciddi zarar verirler ve spontanesine zarar verirler. Ve hayatın dokusunda olan aniden oluşan durumlara karşı da deneyim kazanmasına engel olurlar ve bazen de çocukları çok ciddi çatışmalara ve zıtlaşmalara iterler.
1: Hı hı. Ve dolayısıyla sürekli bir komut alan bir yetişkin
0: çok
1: haline
0: doğru.
1: geliyor. Sürekli hep bir komutla hareket Tabii. edebilecek. Hep doğası gereği de o aldığı komutun sonucu da bir onay bekleyecek. Olumlu ya da olumsuz.
0: Çok.
1: Hep bir onayla yaşayabilecek Tabii. bir insan haline geliyor.
0: Evet, çok doğru bir tespit.
1: Evet. Peki duygusal ihmal nedir? Nasıl fark edilir?
0: Şimdi şöyle, duygusal ihmal benim günümüzde yani yaklaşık 28-29 yıldır çocuk, aile ve bireyle beraberim yani mesleki olarak. Çocukları şu açıdan ihmali daha çok yapıyoruz son zamanlarda, benim gözlemlediğim. Aileler çok çocuk merkezli oldular. Ve gerçekten çocukla ilgili bütün hayat, evlilik ilişkileri, aile kararları, ailenin dinamikleri, ailenin nereye gideceği, ne yapacağı hep çocuğa bağlı yapılmaya başlandı. Günümüzde böyle bir sistem geldi. Çocukların sayısı azaldı. Ailenin imkanları biraz arttı. Çocuklar negatif duygulara hazırlanmadan hayata aktarılıyorlar. Aileler tarafından. Bu çocuğu abondene ediyor. Aman üzülme çocuğum. Yani çocuğa biz negatif duyguyu hazmetme kapasitesini elinden çekip alıyoruz. Çocuğu hep iyi duyguda tutmaya çalışıyoruz. Ebeveynlerin son zamanda çocuklarına verdikleri en büyük hasar bu. Şimdi dikkat ederseniz hayatın doğasında öfke var, korku var, üzüntü var, kayıp var. Yani biz bunları çekip alamıyoruz ki, burası cennet değil. Ama çocuğu biz duygusal anlamda hep mutlu tutmaya çalışınca ne yapıyor çocuğumuz? Bir arkadaşı onu yıpratıyor, hırpalıyor. Gidiyoruz arkadaşına biz hesap soruyoruz. Hı. Öğretmeniyle bir sorun yaşıyor. Kimse benim çocuğumu üzemez. Ama gücümüz belirli bir noktaya geldiği zaman tıkanıyor. Arzu ederiz ki hepimiz gerçekten çocuğumuzun ayağına taş değmesin ama değiyor. Şimdi çocukları, negatif duyguları hazmetme kapasitesini lütfen artıralım. Yani çocuk bir yoksunluk yaşadığı zaman aman yaşadığı yoksunluk, ben ona bunu alayım şunu alayım diye çırpınmak yerine o yoksunluğa eşlik etmeyi, duygusal anlamda güvenli bir duruş diyoruz biz buna. Çocuğun o duygusunu görmezden gelerek değil, ne var üzülecek, ne var korkacak, niye üzülüyorsun, gel bak ben senin için yaparım gibi değil. Yoksunluk yaşadığı zaman, üzüntü yaşadığı zaman üzüntüsüne eşlik etmemiz lazım. Duygusal anlamda onu doyurmanın bir yolu da bu. Bir diğeri de çocuğumuza onay vermek. Bak, negatif duyguda eşlik etmek, onu kurtarmak, kaçırmak değil. Ne var üzülecek değil. Mesela ben sana yaptım yaptım zaten yaranamıyorum gibi değil. Bir diğeri de pozitif şekilde onun onaylamak. Çok önemli. Babaların onay dilinin çok fazla artması gerektiğini düşünüyorum bizim toplumumuzda. Yani gerçekten, çünkü çocuğun

0: güçlü gördüğü annesinin, babasının sen de güçlüsün, bak yapabiliyorsun. Ama bunu şu şekilde değil Hilal Hanım. Mesela çocuk şu bardağı kaldırıyor, yerine koyuyor. Biz diyoruz ki onay verirken, sen muhteşemsin, müthişsin, acayipsin. Hayır, yeterince aynalama diyoruz biz buna. Çocuğa gerekli kadar mama vermemiz lazım orada. Bardağı kaldırdın ve yerine koydun. Bu benim hayatımı çok kolaylaştırdı, düzenli oldu. Ne kadar da güzel diyebiliriz. Bu işte görebiliriz yani. Çocuğun onaylanacak güzel yanlarını görmediğimiz zaman çocuklar negatif dikkat çekmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Yaramazlık yapıyorlar. Bu bardağı fırlatıp yere atıyorlar. Ondan sonra suyu fırlatıyorlar. Çünkü onaylamıyoruz. Çocuğun duygusal onay kapasitesini ne yapıyoruz? Eksik bırakıyoruz. Sevdiğimizi söylememiz lazım. Koşulsuz sevmek. Bunların hepsi koşulsuz sevmek. Yani bir şey yaptığı zaman değil, yapmadığı zaman onun yanında olarak, başaramadığı zaman onun yanında olarak koşulsuz sevmek gibi davranışlar çocuğun duygusal anlamda doyurur.
1: Peki kendini görülmemiş hisseden çocukta hangi duygular gelişir?
0: Görülmek, var olmak için çok ana birincil unsur. Yani çocuk görülmediğini düşündüğü zaman yok olacağını zanneder. O yüzden de zaten ses çıkarır çocuklar. İlk ses çıkarmaya başlar, elini kolunu sallar, görünmeye çalışır yani varlığını duyumsayabilmek için. Hatta yetişkin oluruz, eşimiz bizi görmediği zaman cingar çıkarırız mesela. Bizi görsün diye, değil mi? Gürültü yaparız, yaygara çıkarırız yani. O kadar çok elzem bir ihtiyaç. Boşluk hissi oluşur. Yaşadığını hissedemez kişi. Bu çok önemli. Görülmenin var olduğunu duyumsayamadığı için bomboş kalır.
1: Çünkü fıtrati bir ihtiyaçtır
0: Tabii.
1: da aynı zamanda.
0: Tabii. Fıtrati bir ihtiyaçtır. Varoluşsal bir ihtiyaçtır görülmek. Bir diğeri de onaylandığını düşünür bir insan görüldüğü zaman. Ve değerli hisseder kendisini görüldüğü zaman. Yani neyi sevdiği, neyi sevmediği fark edildiği zaman, giydiği bir şey. Mesela eşler söylerler ona, hocam saçımın rengini değiştiriyorum. Yani fark etmiyor, aradan 10 gün geçiyor derler. Görülmek arzusu yani bu. Sevildiğini hissetmek, önemsendiğini hissetmek, değer verildiğini hissetmek. Zaten sevgi, güven ve aidiyet bizim en temel duygumuz. Kendini o ilişkiye ait hisseder insan, değil mi? Beni gördü, beni sevdi demek ki. Ben demek ki bu aileye aidim. O açıdan bu duygular hem öfke doğurur görülmemek. Görülmek için öfkelenir bir insan. Hem de yoğun bir üzüntü doğurur sevilmediğini ve değerli olmadığını düşündüğü için.
1: Peki aşırı görülen çocuklarda nasıl bir
0: Of, o da
1: tepki
0: çok
1: gösterir?
0: ciddi bir
1: Şimdi
0: şey.
1: demin de biraz bahsetmiştik ama işte bir bardağı bile kaldırsa hemen aslan oğlum, kaplan oğlum, aslan kızım ne güzel başardın deyip belki de çok yersiz takdirler etmek çocuğa.
0: Yani şimdi şöyle, bir kere o çocuğa yaptığımız haksızlık, bir de onunla yaşayanlara yaptığımız bir haksızlık. Yani o çocuk çünkü anne olacak, baba olacak, eş olacak. Neden haksızlık? Çünkü sürekli tribünlere oynamayı öğrenecek o zaman. Yani hep alkış almayı isteyecek. Hep kendi içinden değil de dış odaklı bir insan olacak. İç odaklı değil. Yani bu benim değerlerime uygun. Ben böyle davranıyorum, iç odaklı bir yapı. Yani ben cömertlik var, işte karakterimin şöyle bir gereği var, işte nezaket gibi, kibarlık gibi. Ondan sonra ya da işte ben iyiliği seçmeyi seçiyorum, iç odaklıyım. Ama bir de sana bunu göstermek için yapıyorum. Bak gör, tamam gördün iyi oldu ama her zaman da görmeyeceksin. Bu bir kölelik yani. O yüzden kişinin o çocuğa verdiğimiz çok önemli bir zarar bu. Başkalarını köleliği, onay bağımlılığına dönüştürecek. Kişilik bozukluklarından narsizm gibi bir sürü kişilik bozukluklarına da zemin hazırlayacak. Çünkü görülmediği zaman öldüğünü, yok olduğunu zannedecek çocuk. Bir de yanındakilere de yazık. Yani habire herkesin üstüne basıp kendini göstermeye çalışacak yani. Bu da zor bir şey. Diğerlerinin değerini düşürecek. Mesela beni gör diye ben ne yapacağım? O kötü, ben iyiyim pozisyonuna gireceğim. Seni habire eleştireceğim. Sen eksiksin, sen yetersizsin. Bak ben iyiyim. Çünkü kendimi ortaya koymam lazım ya. İşte bu çabalar insanı tüketen çabalar. Dış odaklı bir yaşam bu çünkü. Ve bir insanı aslında bir yerde görülmek uğruna köleye dönüştüren bir mekanizmayı çocuğa kucağına bırakmış olacağız ebeveynler olarak. O yüzden aşırı alkış bağımlılık yaratan bir şey. Onay bağımlılığı ve kişiyi de dış odaklı yapan bir şey diyebiliriz silahın.
1: Peki otoriter ebeveynler çoğu zaman hangi iyi niyetlerde bu tutumu sergilerler?
0: Yani çocukların iyiliklerini düşün.

0: gördükleri için, onların zarar görmemeleri için söz geçirmek adına otorite kullanırlar. Yani söz, ona söz geçirmek, istediğini yaptırmak adına, onu kontrol etmek adına otorite kullanırlar. Çoğu kez ebeveynler bunu ebeveynlerinden öğrenmişlerdir. Görgülü kuşlar gördüğünü işler. Halk arasında tabir var ya, ya da armut düşmez ayva diye yere. Bu da halk arasında bir deyimdir. O açıdan çoğu kez aslında bir ebeveyni otoriterdir onun, kontrolcüdür. Ve kendinde bunu hak görür ve bunu çocuğunun iyiliği adına yaptığını düşünür zaten. Hiçbir anne baba çocuğuna bilinçli zarar vermek istemez. Bütün ebeveynler çocukların için iyi şeyler yapmaya çalışırlar. Ama iyi niyet çoğu kez iyi davranışı ve iyi sonucu doğurmayabilir. Haklılıkları çocuklarının iyiliğini düşünmekten alırlar. Güçlerini de kendilerine de böyle davranılmış geçmiş ebeveynlerinden alırlar. Onlar da öyle büyümüş çocuklardır çünkü.
1: Peki aşırı serbest bırakan ailelerde de şunu gözlemleyebiliyoruz zaman zaman. Benim ailem beni çok sıktı. Zamanında çok kurallar koydu. Çok kurallarla büyüdüm. Ben çocuğuma bunu yapmak istemiyorum diyor. Evet. Bu sefer tamamen bir boş vermişlik hali.
0: Tabii, evet.
1: Bunun reaksiyonları neler olur çocuk üzerinde?
0: Evet, şimdi benim gözlemlediğim alanda şöyle bir şey var Hilal Hanım. Mesela bir insan ebeveyni tarafından aşırı kurallara boğulmuşsa, kontrolcü bir şekilde büyütülmüşse iki reaksiyon veriyor. Pardon, üç reaksiyon veriyor hatta. Bir tanesi şu, ya aynı onlar gibi oluyor. Onlar gibi olmayacağım dediği her şeyi yapıyor. İkinci reaksiyon şu, tam tersi oluyor. Mesela duygusal yoksunluk yaşamışsa aşırı duygu veriyor. Çocuğu sevgiye boğuyor. Sevginin de aşırısı. Bakın, sevgi gibi bir şeyin aşırısı zarar. Yani çocuğa hiçbir hak vermiyor yani. O kadar boğuyor ki onu. Üçüncüsü de dalgalı. Günümüz ebeveynleri öyle. Kitap okuyoruz ya biz daha çok. Nasıl olmamız gerektiğini orada öğreniyoruz. Ama onu yapıyoruz, onu yapıyoruz, onu yapıyoruz. Bir bakıyoruz ki çocuk bir şey yapıyor, bizi çok kızdıracak, üzecek. Tepe taklak annemiz gibi davranmış oluyoruz. Yani değişiyor. Bazen tam güzel, bazen dengesiz anne baba gibi. Yani kararsız ebeveyn tutumu diyoruz buna. Üç reaksiyon veriyoruz doğal olarak biz eğer kuralcı ve kalıplayıcı büyütülmüşsek. Bahsettiğiniz şey ikinci reaksiyon. Yani ne yapmış? O çok kurallara boğulmuş. O da tamamen serbest bırakılmış. Pusulasız bırakıyor çocuğu. Çocuğun şöyle söylemişti hocamız, çok dikkatimi çekmişti. Benim demiştik, çocuğu tamamen kuralsız büyütmek şuna benzer. 10. katta duvarları olmayan bir evde çocuk büyütmeye benzer.
1: Çok güzel bir benzetme gerçekten.
0: Yani çünkü çocuk nereye kadar gideceğini bilmez. Sınırlarını bilmez. Şimdi sınırlarını bilmeyen, sevgi arsızı ve aynı zamanda herkesin kendisine hizmet etmesini düşünen ve ben yapmasam da herkes benim için yapmalı mecburiyetini dayatan kişilikler oluşuyor o zaman. Çünkü benim sınırım senin özgürlük alanında biter değil mi?
1: Bak.
0: Ama çocuğa başkasının evine misafir gittiğimiz zaman şeylerin üzerinde, koltukların üzerinde dolaşmasına, diğerinin çocuğuna zarar vermesine hiçbir sınır çizmezsek çocuk nerede durması gerektiğini bilemez. Ve nerede durması gerektiğini bilemeyen bir çocukta da çok ciddi sosyal ilişkilerde, bireysel ilişkilerde de hasarlar oluşur. Ve bunun en önemli hasarı da şudur, dürtü kontrol problemi dediğimiz bir probleme doğru evrilir. Çünkü yenilmeye tahammül edemez, yoksunluğa tahammül edemez, hayra tahammül edemez, başkasının kendinden daha çok bir şeyi almasına tahammül edemez ve daima ne yapar? Öfkeyle ve kızgınlıkla zarar vererek etrafına bir ilişki ağı yürütür. Bu da davranış problemlerine dönüşür.
1: Nurşen Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Kıymetli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Rica ederim.
1: Ağzınıza, ben gönlünüze sağlık ederim. Efendim. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik, teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yerenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla...

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Reklamlar.
2: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
6: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyo.

0: Turgut Reis, 4. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi, radyoyu uygulayan Dinçer Sümer, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Müslim Dinçer Sümer, Danilo Levent Öktem, Naksoslu Çetin Köroğlu, Oruç Reis Alp Öyken, Çolok Kaya Akarsu, Davut Alpay İzbrak, Aydın Ertan Dinçer, Rosena Meral Gözendor, Mario Mehmet Büyükağoğlu, Elçi Nedim Mete, Salih Nurtekin Odabaşı, Kral Ertan Savaşçı, Bir Levent Erol Amaç, Birinci Cenovalı Mustafa Şekerci, İkinci Cenovalı Turgut Sarıgöl.
1: Oruç, İshak ve Hızır Reisler, Barbaros kardeşler namıyla bütün Akdeniz'de ün salmış İtalyan ve İspanyol korsanlarının korkulu rüyası olmuşlardır. Oruç Reis bir kolunu verme pahasına Cezayir'i ele geçirmiş, sultanlık tahtına oturmuştur. Artık Akdeniz bir Türk gölü olma yolundadır. Bu sıralarda Akdeniz'de Turgut isimli bir genç denizci daha dolaşmaktadır. Turgut'un bütün dileği Barbaroslarla buluşmak, bütün hayatını onlarla omuz omuza aynı uğurda geçirmektir. Bir gece Cerbe Adası'nda Hızır Reis'le karşılaşır ve ölünceye dek aynı uğurda, aynı sancak altında yaşamak için ant içerler. Kardinal İmenes'in Türkleri Akdeniz'den silmek gayesiyle büyük bir Hristiyan donanması düzenlediği ve bu güçlü donanmanın Cezayir'e doğru denize açıldığı öğrenilir. Hızır Reis, Turgut'u Cerbe'nin savunmasıyla görevlendirip adadan ayrılır. Bu işe Turgut'un canı sıkılmıştır. O uzun süre karada kalabilecek bir adam değildir. Hele Telemsan savaşlarının Barbarosların zaferiyle sonuçlandığını öğrendiğinde içindeki deniz ve cenk özlemi büsbütün artar. Hızır Reis'in kendisini unuttuğunu düşünerek üzülür. 19 oturaklı teknesini hazırlayıp denize açılmaya karar verdiği gün Hızır Reis'ten haber gelir. Hızır Reis Turgut'u Cezayir'e çağırmakta, bu arada 19 oturaklı yepyeni bir çektiriyle hediye olarak göndermektedir. Turgut sevinç içinde denize açılır. Üstüne gelen 3 parçalı bir İtalyan donanmasını yenilgiye uğratır. Büyük ganimet elde eder. Donanmanın yaşlı kaptanıyla Rosena isimli soylu kadını bağışlar, ülkelerine dönmelerine izin verir. Turgut Reis kısa zamanda yalnız kahramanlığıyla değil, iyi yüreğiyle de ün salar. Avrupa yakasında onun serüvenleri iyi yürekli Kaptan Dragut diye anılmaktadır.
2: Biz de bir Türk reisi değil miyiz? Biz buraya Hızır Reis'in çağrısını, hediyesini alıp da gelmiş değil miyiz? İşte vardık geldik Cezayir limanına. Ama ne karşılayanımız var ne de bir hoş geldin diyenimiz. Bu nasıl iştir kardeşler?
3: Reis ağam, belki de gelişimize haber almamışlardır.
2: Ben bir kırlangıçla haber salmıştım Hızır Reis'e.
4: Reis ağam, belki de kırlangıcın başına bir şey gelmiştir. Bir saldırıya uğramıştır denizde.
2: Davut kardeş, işte kırlangıç limanda demirlemiş, görmez misin? Bak işte şurada.
3: Öyleyse bizi top atışlarıyla karşılamaları gerekmez miydi? Şehirdeki bu sessizlik nedir?
2: Ben de bunu anlayamıyorum işte. İndirin alay sancaklarımızı. Karaya çıkmayacağım. Beni özlemeyenleri, beni beklemeyenleri görmek istemem. Yarın kuşluk vakti denize açılacağım.
5: Reis ağam, 4 çifteli bir sandal geliyor. İşte çektiriye yanaştı bile.
2: Hani? Ha, gördüm Müslüm, gördüm. Tanıdım onları.
5: Hey, Deli Cafer, Şolok, Naksoslu Hasan, Danilo.
6: Hoş geldiniz Turgut ağam.
7: Hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz. Vay Müslüm.
2: Leventler, yardım edin de çektiriye çıksınlar.
5: Danilo, seni papaz bozuntusu seni
3: gel. Ver elini Naksoslu.
10: Turgut ağam, Sizi gereği gibi karşılayamadık. Kusura bakmayın.
4: Hele gel kucaklaşalım da Naxos'tu, sonra konuşuruz.
3: Çoluk Mehmet, delikanlı gibisin hala. Hiç yaşlanmamışsın sen.
4: Hızır reis gelemedi karşılamaya. Sonra top attırıp karşılama töreni yapmayı da uygun görmedi.
11: Danilo, meraklandırdınız beni. Yüzleriniz bir garip. Yoksa Hızır ağam hasta mıdır?
10: Değil şükür, ağamız iyidir.
12: İyidir de Sultan Oruç'tan, Telemsan'dan iyi haberler gelmez.
5: Yoksa Oruç Bey'imize bir şey mi oldu?
11: Ne olmuş Oruç Bey? Durun kardeşler, durun. Susun da dinleyelim. Hasan anlat hele.
10: Ağam, Telemsan zaferinden sonra İspanyollar Oran'da büyük bir ordu hazırlamışlar. General Martin Dargo Beni Raşit Kalesi'ne ansızın bir baskın yapıp İshak Reis'i şehit etmiş, kale düşmüş.
11: Ne diyorsun Naxoslu? Demek Barbaros kardeşlerin en yaşlısı şehit oldu ha?
10: Rahmeti bol olsun. Şimdi de İspanyollar 10.000 kişilik ordu ile Telemsan'ı kuşatmışlar.
11: Peki Hızır ağam ne diyor bu işe?
4: Seni bekliyordu Turgutça reis. Birlikte düşünürüm Turgut'la diyordu.
11: Hemen varıp Hızır ağamı göreyim.
12: Telemsan'dan birkaç gündür hiç haber alamaz olduk. Burada halkın arasında casuslar dolaşıp İspanyol ordusunun yakında büyük bir orduyla bütün mağribi ele geçireceğini yaymaları da canımı sıkıyor. Halk bozgunda. Oran genel valisi Markido Gomares'in emrindeki ordu 25.000'i buluyormuş. Topu cephanesi de pek üstünmüş.
11: Demek Telemsan kuşatılmış. Şimdi ne olur dersin Hızır ağam? Elinde kaç savaşçısı vardır?
12: Yarısı yerli, 3.000 kadar. Yerlilere ne kadar güvenilir bilmem. Oran valisi casuslarıyla para dağıttırıp yerli askerleri kışkırtırmış. Oruç ağamın cephanesinin de tükenmek üzere olduğunu sanırım. Ama gene de derim ki Oruç ağam küffarın hakkından gelecektir. İnşallah. İnşallah İshak ağamın öcünü küffarda kovmayacaktır. Oruç ağam nice güç günlerden geçmesini bilmiştir. Ne düşünürsün Turgutcam?
11: Biz bir yardımda bulunamaz mıyız?
12: Hele bir haber gelsin Telemsan'dan. Adam koşuşturdum dört bir yöne. Biraz daha bekleyelim hele.

0: Vay soysuzlar, vay namertler. Demek yerli asker dış kaleyi teslim edip İspanyolların tarafına geçti ha. Kazdağlı Salih.
1: Emret Oruç Bey'im.
0: İç kaleye çekileceğiz.

0: ülkemiz şehit oluncaya kadar savaşacağız.
1: Küffar niye ateş kesti anlayamıyorum. Çıt çıkmaz kale dışından.
2: Oruç Bey, bir elçi gelmiş huzura kabulünü diler.
1: Gelsin bakalım.
2: Elçiyi içeri alın.
3: General Martin Dargon'un elçisiyim sultan. Generalimin diyecekleri vardır.
1: Söyle, dinliyorum.
3: Sultanım, Beni Raşit Kalesi'ni savunanların hepsi ölmüşlerdir. Abiniz İshak Reis'le İskender Kaptan da canlarını kaybedenler arasındadır. Generalim daha fazla can kaybınız olmasını istemez. İç kalede direnmenize imkan kalmamıştır. Telemsa'nın kara ve denizden her yönle ilgisi kesilmiştir. Eğer hemen kaleyi teslim ederseniz generalim canlarınızı bağışlayacaktır.
1: Bana bak elçi, var git generaline söyle. Telemsa'nı Türk Leventleri savunuyor. Düşman ne kadar çok olursa bize cenk için o derece güç ve şevk gelir. Türk ölmeden bir karış toprak vermez. Ağamız İshak'a gelince Türk için şehitlik mertebesinden daha yücesi olmaz. Biz bundan gurur duyduk. Var git şimdi. Yapılacak tek şeyimiz kaldı. Kaleden yalın kılıç çıkıp düşman hattını yarmaya savaşacağız. Belki de şehitlik günümüz gelmiştir. Kasalanmıyorum. Hepiniz ölüme seve seve giden erlersiniz. Ya birlikte yarıp geçeriz düşman hattını ya da birlikte ölürüz. İçimizde kurtulan olursa Cezayir'e, kardeşimiz Hızır Reis'e ulaşabilirse şöyle desin: İntikamımız alınsın. 200 Levendim'e mezar olan Telemsa'nın hesabı sorulsun. Kardeşimiz sancağımızı Akdeniz yalılarında dolaştırsın. Barbarosların şanlı sancağı yine dalgalansın. Biraz sonra savaş var. Palalarımızı iyi kavrayalım. Güzel Salih, Kazdağlı Salih.
2: Buyur Oruç Baba.
1: Varın Leventlerinizin başına. Ölüm kalım emrimi bekleyin.
2: Emret Oruç Baba. Seninle birlikte şehit olmak ölümlerin en güzelidir.

0: Gelin senden. Yalnız biz kurtulduk. 200 levendimiz şehir oldu.
1: Yavru çağım.
0: Sizlere ömür. Şehadet rütbesini kazandı. Baba Sultan Telemsan'da kaldı.

0: Ne ağlarsınız kardeşlerim? Kaldırın başlarınızı avuçlarınızdan.
1: Bırak ağlayalım reisim. Bırak da doya doya ağlayalım. O bizim sultan babamızdı. En büyüğümüzdü. Öksüz kaldık.
2: Öksüz kaldık. Deryalar öksüz kaldı.
0: Deryalar öksüz kalmaz Naxoslu. Biz varız. Bize Barbaroslu derler. Baba Oruç'un sancağını daha da yücelere eriştireceğiz. Ağlamayın Leventlerim. Ağlamayın kardeşlerim. Salih, Naxoslu, aydın reislerim. Ağlamayın. Turgut kaldır başını.
3: Hızır ağam, bütün Frengistan'ı kılıçtan geçirsem Telemsan şehitlerinin, Oruç babanın öcünü yine alamam.

0: Dostlarım, dostlarım şimdi beni dinleyin. Bütün Avrupa bayram yapıyor. İtalya'da, Fransa'da, her yerde şenlikler yapılıyor. Telemsan'da Sultan Orut'u yenip kanlı başını bana armağan getiren General Martin Dargo'yla Büyük Komutan Alfred Garcia'ya şimdi madalyalarını vereceğim.
1: Bravo! Yaşasın Alfred! Yaşasın General Martin Dargo!
0: Ben İspanya Kralı 5. Carlos, iki kahraman generalime şu altın zafer madalyalarını takarken sevin.

0: Türkleri büsbütün silip süpürmek için Fransızlar Tunus'a büyük bir ordu çıkaracaktı.
1: Venediklilerin de büyük planları varmış. Evet. Cerbe'yi ve Halkavud'u yeniden ele geçirmek için bir iki hafta yetişir diyorlar.
2: Boşuna heveslenmeyin dostlar. Sizler galiba Dragut Reis'i tanımıyorsunuz.
0: Taş şu Cerbe'de uzun süre kalan denizci mi? Onu hesaba bile katmak gerek.
1: Bizim şövalyelerimiz yakında onun da başını Cenova'ya getirip sokak sokak gezdirirler.
3: Mağrur şövalyelerimiz şimdiden büyük bir zaferin sarhoşluğu içinde görünüyorlar. Önce Kaptan Dragut'un ya da Hızır Reis'in forsunu karşılarındaki bir gemide görsünler. Uykularından uyansınlar da...
0: Mario Solmi, sizi ve annenizi anlayamıyorum. Siz nasıl oluyor da böyle konuşabiliyorsunuz?
2: Kaptan Dragut'u tanıyoruz. Az şey mi bu?
1: Aa, şu hikaye. Sizi ve çocuklarınızı bağışlayarak ailenizin yanına göndermişti.
0: Peki siz Rosena... Siz Amiral Andrea Doria'nın ismini hiç duydunuz mu?
1: Aa, papa bile onunla gurur duyduğunu söylüyor.
0: Eğer onu tanımış olsaydınız... ...Kaptan Dragut'un istikbali için korkulara düşerdiniz.
2: Ben Amiral Doria için korkuyorum sinyor. Gerçekten üzülüyorum. Eğer o da sizin gibi Türk korsanlarını tanımıyorsa...
1: Türk korsanlarının en büyüğü Oruç Reis'ti. İşte başına gelenleri gördünüz... İspanyollar Tremsan'da zavallıyı dünyaya geldiğine pişman ettiler.
3: Çok değersiz bir şeyle övünüyorsunuz bence. Oruç Reis savaşı ve canını kaybetti ama karşısındaki düşman kendisinden sayıca 100 misli daha güçlüydü.
2: Boşuna yorulma Mario. Bu baylar da bazı şeyleri anlayacaklar yakında. Bir gün yalılarına karşı demirlenmiş bir filoda Barbarosların sancağını görüverince...
0: Ya Rosena, Rosena, sizin gibi güzel bir kadının ağzına böyle tatsız sözler hiç yakışmıyor. Gelin dans edelim hadi. Hadi canım girin koluma.

0: Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa'dan haber var Turgut. Padişahımız Ağa Muruç Reis'in şehadetini öğrenmiş, başsağlığı diler.
1: Devleti baki olsun, sağ olsun.
0: Cezayir Sultanlığı'yla bizi görevlendirir. Devletin her türlü yardımı yapacağını, buna karşılık zafer haberlerimizi beklediğini bildirir.
2: Yakındır Hızır Ağam. Padişahımız Sultan Oruç babamızın öcünü küffarda komadığımızı duyacaktır. Yakındır.
0: Donanma hazırlanmıştır kardeşlerim. Cezayir'de hiçbir karışıklık, hiçbir huzursuzluk kalmamıştır. Şimdi Akdeniz'de hesaplaşma günüdür.
3: Demek yelken basacağımız gün geldi Hızır Ağam.
0: Sizleri buraya bunun için topladım. Leventler hazır, tekneler alestadır. Reislerim, yarından tezi yok üçer beşer gemilik filolarla çeşitli yörelere dağılacaksınız. Bütün Akdeniz'de yeniden Barbaros adını, Türk sancağını estirin. İspanya kıyılarına ben varacağım. Salih.
3: Buyur reis.
0: Sen adalara doğru yelken basacaksın. Aydın'la birlikte Turgut.
1: Emret Hızır Ağam.
0: Senin payına da Sicilya dükalığı, Napoli dolayları ve Cerbe düşüyor. Emrinde altı perkendeyle...

0: 5 reisin olacak. Reislerini kendin seçersin.
1: Emredersin Hızır ağam.
0: Pek gerekmedikçe Cezayir'e dönülmeyecek. Amacımız Barbaros adını Osmanlı sancağını bütün Akdeniz'de yeniden ve daha bir güçle estirmektir.
2: Barbaros geliyor.
3: Yalnız sefer vardır. Bu gece son gecemiz. Yenilsin, içilsin, gülünsün, eğlenilsin. Hadi bakalım. Kurdur sofraları Leventlerine Danilo.
4: Emret Hızır ağam. Hey Leventler. Yarın yelken basılacak. Bu gece de şenliğimiz var. Hadi bakalım, sofralar tez kurulsun. Yenilecek, içilecek, türküler söylenecek bu gece.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında millet iradesinin olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda görüşülecek. Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Okul saldırılarını araştıran meclis komisyonu da bakanlık yetkililerini dinleyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edilecek olan Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile de görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığıyla savunma konularındaki işbirliği ve enerji güvenliği ele alınacak. Hakan Fidan'ın Katar'daki temasları sırasında Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de dile getirilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın askeri kabiliyetine yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran'a karşı ardarda arda 8 gece devam eden saldırıların tamamlandığı bildirildi. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu Kuveyt'teki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, Washington'un mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı, dedi.

0: Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinli'yi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa arasında oynanan üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı mücadelede İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek ilk kez dünya üçüncüsü oldu. Fransız yıldız oyuncu Mbappe ise 22 golle Dünya Kupası tarihinde zirveye çıktı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Konya 34, İstanbul, Zonguldak, Giresun, Erzurum ve Van 28, İzmir, Muğla, Elazığ ve Kilis 37, Edirne ve Çanakkale 36, Bursa, Antalya, Adana, Malatya ve Mardin 35, Kocaeli, Hatay, Düzce ve Erzincan 32, Aydın 42, Denizli ve Şanlıurfa 39, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman 38, Nevşehir, Bolu ve Sinop 30, Yozgat ve Samsun 29, Tokat 31, Trabzon ve Rize 27 ve Kars 26 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
6: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. Günlerden pazar, hafta sonunda birlikteyiz. Güncel bilgileri aktaracağımız bir program olacak yine. Bölge Gündemi dolu dolu sevgili dinleyicilerimiz. Hava tahmin raporlarıyla başlıyoruz. Karayollarındaki son durum hakkında bilgiler aktaracağız. Haber turu diyeceğiz. Muhabir arkadaşlarımızdan alacağımız bilgiler olacak. Sonrasında söyleşilerle devam edeceğiz ve spor başlıklarıyla da bölge gündemine noktayı koyacağız sevgili dinleyicilerimiz. Seher Evren hazırladı bugünkü programı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava ve yol durumu.
1: Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden alacağız ilk olarak hava tahmin raporlarını. Atanur Aksoy şu anda telefon hattımızın ucunda bizlerle birlikte. Sayın Aksoy hoş geldiniz, sizi dinliyoruz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar tabii ki. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Ordu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvet eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Samsun 29, Ordu 27, Kastamonu 32, Amasya 33, Tokat ve Çorum 31, Sinop 30 derecedir. Bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun ve Sinop 26, İnebolu 23, Ordu 24 derecedir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Aksoy.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, karayollarındaki son durum hakkında bilgiler vereceğiz şimdi de. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ile 44. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Espiye Soğukpınar ayrımı Ericek yolunun 4 ile 18. kilometreleri arasında yapılacak olan üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Espiye Trebolu ayrımı Güce yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Torul Gümüşhane ayrımı İkisu Şiran yolunun 12 ile 22. kilometreleri arasında yapılacak olan üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Artvin-Şavşat ayrımı Ardanuç-Geçitli yolunun 2 ile 16. kilometreleri arasında bulunan Soğanlı-Ferhatlı 1, Ferhatlı 2 ve Tosunlu tünellerinde yapılacak bordür dipleri ve banket süpürme çalışması nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihine kadar 8 ile 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.

0: Haber Turu. Giresun, Ordu ve Sinop illerimizden öne çıkan haber başlıklarını alacağız bu dakikalarda sevgili dinleyicilerimiz. Yasin Yılmaz arkadaşımız bizlerle birlikte. Kendisi aktaracak güncel bilgileri. Yasin, hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın, hoş bulduk Tutuş Bey. Sizlere ve tüm dinleyicilerimize mutlu yayınlar, mutlu hafta sonları dileyerek gündemimize Ordu şehriyle başlıyorum. Ordu'da yetiştirilen Türk somonu ve levrek yurt içi pazarının yanı sıra birçok ülkeye ihraç ediliyor. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta kurulan ağ kafeslerde Türk somonu ve levrek üretimi yapılıyor. Mesudi ilçesindeki Topcan Barajı'nda da Türk somonu yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Üretilen balıklar başta Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, 121 kilometrelik kıyı şeridine sahip Ordu'nun su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyeli sahip olduğunu belirtti. Ay, il genelinde iç su ve deniz sahalarında toplam 33 su ürünleri yetiştiriciliği tesisinin faaliyet gösterdiğini söyledi. Deniz sahasında ise 5 firmaya ait 7 ağ kafes tesisinde üretim yapıldığı ifade edildi. Ordu'da deniz ve iç sulardaki tesislerin toplam proje kapasitesinin 6.273 ton olduğu, 2025 yılında ise üretim miktarının 6.000 tonun üzerine çıktığı bildirildi. 2026 yılının ilk 6 ayında deniz sahasındaki tesislerden 4.400 ton Türk somonu ve 250 ton levrek hasat edilerek pazara sevk edildi. İl Müdürü Bayram Ay, 2025 yılında su ürünleri yetiştiriciliğinden Ordu ekonomisine yaklaşık 28 milyon euroluk döviz girdisi sağlandığını belirtti. Su ürünleri sektörünün avcılık faaliyetleriyle birlikte kente yaklaşık 30 milyon euroluk ek ekonomik katkı sunduğu da kaydedildi. Ordu'da gelişen su ürünleri yetiştiriciliği hem ihracat gelirlerini artırıyor hem de kentin üretim gücüne önemli katkı sağlıyor. Ordu'dan bir diğer haberimize, gündemimize devam ediyorum. Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Ünye Belediyesi tarafından Batı Park Millet Bahçesi sahilinde organize edilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte katılımcılara ücretsiz uçurtma dağıtıldı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar uçurtmaları gökyüzüne ulaştırmak için keyifli anlar yaşadı. Sahil boyunca renkli görüntülere sahne olan etkinlikte vatandaşlar festival coşkusunu doyasıya yaşadı. Ünye'de düzenlenen uçurtma şenliği, çocukların ve ailelerin birlikte güzel vakit geçirdiği renkli bir festival etkinliği olarak hafızalarda yer aldı. Giresun şehriyle gündemimize devam ediyorum. Giresun'da yapımı devam eden taşkın kontrol projeleri yerinde incelendi. Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Eynesil, Görele ve Çavuşlu bölgelerinde sürdürülen çalışmaları değerlendirmek üzere sahada incelemelerde bulundu. Program kapsamında Eynesil, Sis Dağı Sel Kapanı inşaatı ile Oğuz Deresi ve Çavuşlu Beldesi Ziva Deresi'nde devam eden taşkın kontrol ve köprü imalatları yerinde incelendi. Bölge müdürü kişi çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Giresun Şube Müdürü Okan Yonkuç, Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Güven Köksal Kutlu ve mühendis çalışanlar da sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Sağ ziyaretlerinde projelerin ilerleme durumu değerlendirilirken, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesi için yürütülen faaliyetler de ele alındı. Giresun'da devam eden taşkın kontrol yatırımlarıyla dere yataklarında güvenliğin artırılması ve yerleşim alanlarının olası taşkın risklerine karşı korunması hedefleniyor. Giresun'dan bir diğer haberimize, gündemimize devam ediyorum. Giresun'da fındık hasadı döneminde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretler belirlendi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ücret tespit komisyon toplantısı vali yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Alınan karara göre fındık toplama işlerinde çalışacak işçilere yemek işverene ait olduğunda günlük 1101 lira yevmiye ödenecek. Yemeğin işe ait olması halinde ise günlük yevmiye 1280 lira olarak uygulanacak. Fındık hasadının önemli aşamalarından biri olan patos çekim ücreti de ton ve saat başına 6000 lira olarak belirlendi. Komisyon kararında işçi haklarının korunmasına yönelik tedbirlere de yer verildi. Buna göre işçi ücretlerinin hasat bitiminde geciktirilmeden doğrudan işçiye ödenmesi gerektiği vurgulandı. Tarım işçisi getiren araçların ise işverenlerden aldıkları ücretlerden yol parası veya benzeri adlarla işçiler adına kesinti yapamayacağını bildirildi. Patos makinelerinin çalışma saatleri de şehir merkezlerinde sabah 8 ile akşam 21, köylerde ise sabah 7 ile gece 24 saatleri arası olarak sınırlandırıldı. Belirlenen kurallara uymayanlar hakkında ilgili kurumlar tarafından yasal işlem başlatılacağı kaydedildi. Giresun'da alınan kararlarla fındık hasadı sürecinde hem işçi emeğinin korunması hem de düzenli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması hedefleniyor. Samsun şehriyle gündemimize devam ediyorum. Samsun'da motosikletli zabıta ekipleri göreve başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla motosikletli zabıta ekiplerini sahaya indirdi. Yeni uygulamayla birlikte zabıta ekiplerinin şehir içindeki hareket kabiliyeti artırılacak. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler ile araç erişiminin zor olduğu noktalarda ekiplerin daha hızlı görev yapması hedefleniyor. Motosikletli zabıta ekipleri şehir merkezi, dar sokaklar, sahil bandı, parklar, meydanlar, pazar yerleri ve etkinlik alanlarında aktif olarak görev alacak. Ekipler vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplere kısa sürede ulaşarak sorunların yerinde tespit edilmesine ve çözüme kavuşturulmasına katkı sağlayacak. Uygulama kapsamında kaldırım işgalleri, seyyar satıcılık, çevre kirliliği ve izinsiz faaliyetlere yönelik denetimlerinde daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Motosikletli zabıta timleri, okul çevreleri, parklar, meydanlar ve pazar yerlerinde düzenli devriye görevi de üstlenecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni uygulamayla hem denetim kapasitesini artırmayı hem de vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Samsun'dan bir diğer haberimize devam ediyorum. Samsun Valiliğinden vatandaşlara rip akıntısı uyarısı yapıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada özellikle rüzgarlı havalarda oluşan çeken akıntıların denizde ciddi tehlike oluşturabileceği belirtildi. Açıklamada rip akıntılarının sığ sudan derin suya doğru kuvvetli şekilde ilerlediği ve kişileri kıyıdan uzaklaştırarak açığa sürükleyebileceği ifade edildi. Denizin belli bir bölümünde su renginin farklı görünmesi ve düzenli şekilde denize doğru ilerleyen köpüklerin bulunması rip akıntısının belirtileri arasında gösterildi. Vatandaşlara rip akıntısına kapılmaları halinde panikle kıyıya doğru yüzmemeleri uyarısı yapıldı. Bu durumda su üzerinde kalmaya çalışılması, akıntının zayıflamasının beklenmesi ve sahile doğru değil, kıyıya paralel yüzülmesi gerektiği vurgulandı. Boğulma vakalarının önlenmesi için denize girmeden önce hava ve deniz durumunun kontrol edilmesi, uyarı levhalarına uyulması ve görevlilerin ikazlarının dikkate alınması istendi. Valilik açıklamasında küçük bir tedbirin büyük bir hayat kurtarabileceği hatırlatılarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Yapılan uyarılarla yaz sezonunda deniz güvenliğinin artırılması ve boğulma vakalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sinop şehriyle gündemimize devam ediyorum. Sinop'ta denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik bağımlılıklar mücadele semineri düzenlendi. Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çevrim içi bilgilendirme toplantısı Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki işbirliği protokolü kapsamında yapıldı. Sinop Yeşilay Danışmanlık Merkezi işbirliğinde düzenlenen toplantıya Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında tedbir uygulanan yükümlüler katıldı. Programda İstanbul Esenyurt YEDAM'da görev yapan Engin Akbulut, bağımlılık ve iyileşme sürecine ilişkin bilgiler paylaştı. Akbulut, bağımlılıkla mücadelede bireysel farkındalığın önemine dikkat çekerek, bağımlılık döngüsünün kırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması gerektiğini vurguladı. İyileşme sürecinde kararlılığın büyük önem taşıdığını belirten Akbulut, katılımcılara kendi deneyimlerini de detaylı şekilde paylaşma imkanı buldu. Toplantının sonunda yükümlülere moral ve motivasyon mesajı verildi. Sinop'ta düzenlenen programla bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve iyileşme sürecindeki bireylere destek olması hedefleniyor. Sinop'tan bir diğer haberimizi, bugünkü gündemimizi sonlandırıyorum. Sinop'ta 9. Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbol Turnuvası başladı. Barış Manço Parkı'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başlayan turnuvada bu yılki organizasyona 15 ülkeden 76 takım ve toplam 304 sporcu katılıyor. Turnuva kapsamında 112 karşılaşma oynanacak. Açılış töreninde konuşan Sinop Valisi Mustafa Özaslan, organizasyonda emeği geçen kurumlara, hakemlere, antrenörlere ve sporculara teşekkür etti. Vali Özaslan, turnuvanın fair play ruhu içinde dostluk ve heyecanla geçmesini temenni etti. Uluslararası katılımla düzenlenen organizasyonun sporun birleştirici gücüyle farklı ülkelerden gelen sporcuları bir araya getirmesi hedefleniyor. Açılışa protokol üyeleri Mustafa Berkay Akbaş'ın ailesi davetliler ve sporcular katıldı. Sinop'ta düzenlenen turnuva genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa Berkay Akbaş'ın adını spor, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yaşatmaya devam ediyor. Bugünlük bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Tutuş Bey. Söz tekrar sizde.
0: Yasin, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Basında bugün. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sürmanşet'ten verilen bir haber. Sera Gölü'ne yeni sosyal tesis. Trabzon Büyükşehir Belediyesi yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen Sera Gölü sosyal tesislerini yeniden inşa edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin'le birlikte Sera Gölü'ndeki sosyal tesis alanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi, Sera Gölü tesislerinde yeniden inşa faaliyetlerinin başlayacağını söyledi. Başkan Genç, yeni yapılacak tesiste düğün salonunun da yer alacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, projemiz hazır ve hızla ihaleye çıkacağız. Geçmişte yaşanan, geçmişte yanan sosyal tesisimizi çok daha modern ve işlevsel bir şekilde şehrimize yeniden kazandıracağız. Düğün salonu ve restorandan oluşacak bu tesisle nitelikli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz diye konuştu. Akçaabat'ta festival coşkusu. Trabzon'un Akçaabat Belediyesi tarafından bu yıl 34.sü düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri ve konserlerle başladı. Başkan Ekim, festivalin 34 yıldır kültür, sanat ve kardeşliği, dostluğu buluşturduğunu söyledi. Bugün de bu festivale ilişkin bilgiler alacağız sevgili dinleyicilerimiz ilerleyen dakikalarda. Festivalin son ayağı da geleneksel Hıdır Nebi Yayla Şenliği. İşte bu şenlikle ilgili de ayrıca bilgiler almayı planladık. Barajlar yapay zeka ile izlenecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye'deki barajların afetlere karşı güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli yapı sağlığı izleme ve erken uyarı sistemi geliştiriliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Devlet Su İşleri İşbirliği'nde geliştirilen yapay zeka destekli yapı sağlığı izleme ve erken uyarı sistemi pilot olarak Trabzon'daki Atasu Barajı'nda uygulanacak. Sensör ve kamera verileriyle yapay zeka analizleri barajın yapısal durumunu gerçek zamanlı izleyecek. Sistemin olası riskleri erken aşamada tespit ederek barajların güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde yapay zeka destekli yapı sağlığı izleme sisteminin Türkiye genelindeki diğer kritik altyapı tesislerinde de kullanılması planlanıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, projelerdeki son gelişmeleri güne bakışa anlattı. Trabzon'un 10 yıllık yol haritasını açıkladı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'un üretim, yatırım, ihracat ve ticaret alanındaki gelecek vizyonunu güne bakışa anlattı. Yatırım Adası projesindeki bakanlıklar nezdindeki bürokratik onayların son aşamaya geldiğini açıklayan Çelebi, Dünya Ticaret Merkezi'ne ilişkin hukuki sürecin tamamen sonuçlandığını da kaydetti. Başkan Çelebi, alan için daha önce hazırladığımız B planını devreye sokacağız. Buradaki ofis ve büroların satışı gerçekleştirilecek. Satışlardan elde edilecek nakdi kaynakla da Trabzon'un ihtiyacı olan kongre ve fuar merkezi projesini tamamlayacağız. Çelebi, su ürünleri organize sanayi bölgesi içinde yer arayışlarının sürdüğünü kaydetti. Sevgili dinleyicilerimiz, iç sayfalardan haberlerle devam ediyoruz. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin bir haberi. Bilinçsiz ilaçlama arıları öldürüyor başlığı. Giresun'da bazı arı yetiştiricileri fındık bahçelerinde kahverengi kokarcaya karşı yapılan ilaçlamaların arı ölümlerine neden olduğunu öne sürerek üreticilerin bilinçlendirilmesini ve denetimlerin artırılmasını istedi. Giresun'un Sayca köyünde arıcılık yapan Ali Eren, fındık bahçelerinde gerçekleştirilen ilaçlamaların arıları olumsuz etkilediğini iddia etti. Her yıl Mayıs ayında arılarını yaylalara çıkardığını belirten Eren, bu yıl Temmuz ayında yapılan kahverengi kokarcı ilaçlamalarının ardından kovanlarında arı ölümleri yaşandığını ifade etti. Arıcılıkla geçimini sağladığını ve organik bal üretimi yaptığını ifade eden Eren, bilinçsiz ilaç kullanımının hem arılara hem de doğaya zarar verdiğini dile getirdi. Tarım ilaçlarının uzmanların önerdiği dozlarda ve uygun zamanda uygulanması gerektiğini vurgulayan Eren, üreticilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada daha fazla eğitim ve denetim çalışması yapmasını istedi. Kovanlarında ciddi kayıplar oluştuğunu ifade eden Eren, bu sadece ekonomik bir zarar değil, aynı zamanda milyonlarca canlının yok olması anlamına geliyor. Arılar doğadaki yaşamın devamı açısından büyük önem taşıyor. Üreticiler bilinçlendirilirse hem arıcılık hem de tarımsal üretim zarar görmeden sürdürülebilir diye konuştu. Sevgili dinleyicilerimiz, iç sayfalardan haberleri okumaya devam edeceğiz ama önce Taka gazetesinin ilk sayfasında yer alan haberler. 50 bin liralık anlaşma taşınma günü 80 bine çıktı, itiraz edince saldırıya uğradı. Gümüşhane'de tayini başka bir ile çıkan kamu personeli ev eşyalarını taşımak için 50 bin liraya anlaştığı nakliye firmasının iddiaya göre taşınma günü ücreti 80 bin liraya çıkarması üzerine itiraz edince firma çalışanları tarafından darp edilmeye çalışıldı. Başkan Köse'den kadın üreticilere tam destek. Emek varsa umut vardır. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kentin sosyal ve ekonomik hayatına değer katan plajlar bölgesindeki kadın el emeği pazarını ziyaret etti. Renkli görüntülerin sahne olduğu ziyarette Başkan Köse, "Emek varsa umut vardır." diye konuştu. Sevgili dinleyicilerimiz, 10.32'yi gösterdi. Saatimiz bölge gündemi devam ediyor. "34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali yarın düzenlenecek olan geleneksel Hıdır Nebi Yayla Şenliği ile son bulacak sevgili dinleyicilerimiz. Festivali değerlendirip yayla şenliği hakkında bilgiler alacağız. Telefon hattımızın ucunda şu anda Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Turhan Bektaşoğlu var. Sayın Bektaşoğlu, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok

0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 34. Dile Kolay Uluslararası Akçaabat Müzik ve
1: Evet.
0: Halk Oyunları Festivali artık sona erecek. Yarın düzenlenecek olan Hıdır Nebi Yayla Şenliği ile son

0: ediliyoruz. Güzel başladı. Cuma günü, Perşembe günü başladı. Yurt dışından işte Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Moldova'dan, Türkiye'nin çeşitli illerinden, Antep'inden, Silifke'den, İzmir'den, Bursa'dan, Samsun'dan böyle 12 tane ekip şehrimize geldi. Caddeler, sokaklar, şehir renklendi. Güzel bir açılış yaptık. Cuma günü halkımızın da katılımıyla birlikte kortej yürüyüşümüz yapıldı. Akşam etkinlikleri 2 akşamda devam ediyor. Festival alanında, meydanında. 20 binler, 30 binler sahilde buluşuyor. Güzel bir heyecan diyelim. Özellikle gençler için. Çünkü bu şehirde Akçabat'ın nüfusu bu aylarda çok artıyor. Yani 1'e 2 oluyor. 150 ise 300 bini buluyor. Şehirde 3 tane üniversite var. Şehirde çok öğretmen var, çok memur var. Bunların çocukları. Tabii bunları da dikkate alarak hem yöresel sanatçılar ağırlıklı hem de ulusal sanatçılardan böyle güzel bir program yapıldı. Şu anda bu akşam üçüncüsü dediğiniz gibi yarın da finali yapacağız Hıdınebi'de yayla şenliğiyle birlikte.
1: Büyük final yarın başlayacak.
0: Evet,
1: Tabii
0: evet.
1: yaylalarımız da bu güzelliğin ayrılmaz bir parçası aslında.
0: Evet.
1: Festivallerimiz oralarda da yapılıyor.
0: Evet,
1: Hıdırnebi'deki
0: kesinlikle.
1: yayla şenliğinde neler yapılacak, neler
0: Evet.
1: planlandı yayla şenliği için?
0: Böyle bir şey, bunun esas tabii bu Hıdınebi yayla şenliği yüzyıllardır yaşatılan bölgemizin en eski yayla şenliklerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Biz buna bir kültürel miras, dededen toruna aktarılan bir miras diye bakıyoruz. 300, 400, 500 yıldan beri devam eden bir gelenek. Şimdi sıra bizlerde, bizim jenerasyonda ve bizden sonraki kuşaklara da bunu aktarmak gerekiyor. Çünkü yayla şenlikleri bu bölgenin olmazsa olmazıdır. Çok değer veriyoruz, çok önem veriyoruz. Hem bölgedeki muhtarlıklar olsun, belediyeler olsun, Trabzon olsun, büyükşehir olsun, valilik olsun bu yayla şenliklerine çok önem veriliyor. Çünkü yaşatmak gerekiyor, gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Biz de bunun özünü bozmadan oradaki yerel halkın yaptığı etkinliklere kamusal alanda bir katkı sağlamak istiyoruz. Orada işte protokolleri ağırlamak, onları misafirleri ağırlamak açısından o da güzel oluyor. Yarın inşallah sabahtan oraya çıkacağız. Yani bu yayla şenliğinde eskiden hep bize öyle anlatırlardı. Hatıraların,
1: Evet.
0: dostlukların, sevdalıkların yapıldığı şenliklerdir, yayla şenlikleri derdiler. Belki zamanımızda bu o kadar da eskisi kadar belki olmuyor diyeyim ama yine de çok güzel dostluklar, kardeşlikler, buluşmalar oluyor özellikle. Avrupa, Ankara, İstanbul şu anda Akçabat'ta çünkü Hıdınebi bu bölgenin en büyük şenliklerinden bir tanesi.
1: Orada da
0: Böyle
1: horon halkaları
0: özelliği
1: görülecek
0: var.
1: galiba, değil mi Sayın Bektaşoğlu?
0: Efendim?
1: Orada da horon halkaları kurulacak.
0: Yani orada zaten sabah saat 10'da şu anda Hıdınebi kuruldu.
1: Evet.
0: Bunun Hıdınebi yaylasının en büyük özelliği bir hafta önceden kuruluyor. Şu anda orada çadırlarda buluşmalar, eğlenceler devam ediyor ara ara ama finali işte bugün pazar diyelim çok çok kalabalık ama esas final yarın. Biz istesek de istemesek de gitsek de gitmesek de Orağan yedisi diyoruz yani 20 Temmuz Orağan Yedisi eski ay itibariyle orada insanlar buluşuyor. Biz oraya belediye olarak el atsak da atmasak da o insanlar orada buluşacak. Çünkü öyle bir alışkanlık 20'si yüzyıllardan beri gelen bir gelenektir. Bir de şöyle bir şey şimdi sahilde denize giriyoruz. 40 dakika sonra çıkıyorsun oraya 1600-1700 akımına orada sobalar yanıyor serin hava
1: Evet.
0: böyle değişik bir ortam. Onun için çok önemli. Horon olmazsa olmaz. Zaten yarın, bugünlerde başladı zaten ama yarın belediyenin de organizasyonu olacak orada. Kaymakamlığımızla beraber. Sabah 10'da başlayacağız. Akşam 4'ü 5'e kadar horonla devam edecek.
1: Tebrik ediyoruz. Festival güzel geçiyor ve yarın da artık Hıdır Nebi Yayla Şenliği'yle son bulacak dedik. Horon halkaları kuruldu,
0: Kesinlikle.
1: değil mi?
0: Kuruldu. Devam ediyor.
1: Devam ediyor bir yandan. Dans, müzik,
0: Evet.
1: eğlence ve aynı zamanda tabii gastronomi faaliyetleri de orada vardır.
0: Tabii ki.
1: Kestaneler belki kızartıldı,
0: Tabii.
1: pişirildi. Onun
0: Tabii ki.
1: dışında
0: Tabii ki.
1: başka lezzetler de masalarda görülmüştür. Şimdi

0: Gelecek misafirlerimize de bir yol gösterelim. Hıdır Nebi'de olduğunu ifade edelim. Yollar açık herhalde.
1: Yollar açık.
0: Evet.
1: Yani Trabzon, Akçabat, Düzköy yolu istikametinde. Zaten tabelalar sizi otomatikten götürüyor oraya. Bir yarım 35-40 dakikanızı alıyor. Yollar asfalt, güzel. En güzel şekilde insanlarımızı davet ediyoruz. Gelsinler. Bu yani yöresel yaşanan bu güzel etkinliği muhakkak görmelerini biz istiyoruz. Çünkü bu bölgenin en kapsamlı yayla şenliklerinden bir tanesi.
0: Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Bektaşoğlu. Kolaylıklar
1: Ben
0: diliyoruz. Görüşmek
1: çok
0: dileğiyle.
1: sağ olun. İnşallah görüşmek dileğiyle. Sağ olun.
0: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Artvin Merkez 94.4, Ardanuç 95.5, Arhavi 91.2, Borçka 89.5, Hopa 107.9, Murgul 95.1, Şavşat 107.9, Yusufeli 92.3.
2: TRT Trabzon Radyosu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, 45. Kafkasör Turizm, Kültür Turizm ve Sanat Festivali sona erdi. Her yıl onlarca boğanın yarıştığı festivalde Kenan Köse'nin yetiştirdiği boğa şampiyon oldu. Boğa üreticisi Kenan Köse şu anda telefon hattımızın ucunda bizlerle birlikte. Şampiyonaya nasıl hazırlandılar? Üretim çiftliği nasıl çalışıyor? Bu festivalin önemi, ayrıntılarını kendisinden alacağız. Sayın Köse, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii tebrik edelim sizi. Birinci oldu ürettiğiniz, baktığınız boğa değil mi?
3: Evet, evet. Geçen yılın da birincisiydi.
0: Geçen yılın da birincisiydi. Aynı boğa mı şampiyon oldu geçen yılda?
3: Aynı boğa şampiyon oldu, evet.
0: O zaman iyi bir kan hattı yakaladınız diyebilir miyiz Sayın Köse?
3: Tabii. Uzun yıllardır zaten uğraştığımız bir iş ve anne babadan orijinli yetişiyor bu hayvanlar. Hı hı. Bu da kıymetli hayvanlarımızdan birisiydi. Gereğini de yaptı yani.
0: Gereğini de yaptı. Şimdi gerçekten çok farklı ve güzel bir kültür. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali. 45.si gerçekleşti. Tabii öncesi de var muhakkak. Bu
3: tabii,
0: kültür
3: tabii.
0: Bir anda ortaya çıkmadı ama bizim saydığımız bu 45 oldu diyebiliriz herhalde. Şöyle biraz da tarihçesiyle ilgili de bilgi rica edelim. Siz yıllardır bu işi icra eden birisi olarak neler söylersiniz festivale ilişkin?
3: Kafkasör Festivali ve diğer ilçelerimizde, köylerimizde yapılan farklı kimler adı altında yapılan yüzyıllardır festivaller var. Ama tabii Kafkasör bunların finali, yani Şampiyonlar Ligi diyelim onu. Biz öyle adlandırıyoruz.
0: Evet.
3: 45.si resmi olarak ama ondan önce tabii ki yüzyıllardır yapılan bir şey. Bu zaten kültürel Artvin'in yıllarca yaylacılığından, yapılan hayvancılıktan gelen bir şeydir, festivaldir. Bu şekilde de biz bunu resmileştirdik. Resmi olarak da 45.si düzenlendi.
0: 45.si düzenlendi. Peki
3: evet.
0: Final etabı nasıl geçti bu sene? Favori
3: benim
0: miydi de, geçen senenin birincisi olan? Bu arada bir ismi de var mı şampiyon boğanın?
3: Can Polat.
0: Can Polat. Can Polat.
3: Evet,
0: nasıl hazırlandı? Evet. Bu senenin favorisi miydi geçen sene şampiyon olduğu için?
3: Evet, bu senenin de favorileri arasındaydı ama bizde tabii kura çekimleri oluyor. Kura çekimlerimiz çok da iyi geçmedi. Yani diğer favori boğaları çektik 5-5'e ama hayvanımız biz daha iyi hazırlamıştık demek ki. Biraz da hayvanımızın kalitesi, işte becerisi,
0: evet,
3: çok zeki oluşuyla birinciliği alabildik.
0: Hazırlık aşaması dediniz, iyi hazırladık dediniz demek ki. Orası da önemli değil mi? Nasıl hazırlıyorsunuz şampiyonaya bu alanı?
3: Aşaması tam bir yıl sürüyor. Yani genelde Kafkasör'e güreştirdiğimiz hayvanları başka meydanlarda güreştirmiyoruz. Hani yorgun olmasın, oraya daha hızlı çıkabilsin diye. Bu bir yıl sürüyor bu süreç. Yazın mesela şimdi festival bittikten sonra bu hayvanların yeşil otlaması gerekiyor. Yani o yeşil de buranın zaten doğasıyla, boğasıyla, folklörüyle meşhur bir memleket.
0: Evet.
3: O yayla havasını alması gerekiyor. O bitki örtüsünü otlaması gerekiyor. Bütün vitaminlerini oradan depoluyor zaten.

0: için biz bunu özel yiyeceklerle ferah, temiz bir ortamda hazırlamak üzere, kendi yeri özeldir zaten o hayvanın, ayrıdır. Yani yanında yöresinde herhangi bir hayvan yoktur.
1: Yani bir kral dairesi gibi dairesi var.
0: Aynen öyledir. İşte fındığıdır, üzüm kurusudur, portakalıdır, karpuzudur, mevsimsel yiyecekler. Yani meyvelerle de besleriz, o vitaminleri alabilsin diye. Yaklaşık ikinci, üçüncü aylarda burada kar kalktığında, havalar bahar havası oluştuğunda idmanları başlar. Bildiğiniz sporcu gibi hazırlar. Önce düz koşularla, işte yürüyüşlerle. Bu her geçen gün artar. Yaklaşık işte sporu tamamlamaya yakın 13-14 kilometre, bunun yarısı rampadan oluşmak üzere koşu ve yürüyüşlerle idmanını tamamlar Ayman. Son bir hafta 10 gün kala da dinlenmeye çekilir. Ondan sonra da güreş saatini bekler.
1: Müsabakalar başlar. Peki bu müsabakalarda bir sıkıntı yaşadı mı? Mesela bir sakatlık ya da buna benzer şeyler, diğer hayvanların da yaşama ihtimali oluyor mu?
0: Sakatlık değil de şöyle şeyler olabiliyor. Hayvan mesela bulunduğu ortam diyelim ki 400 rakımdır. Biz o yüzden boğalarımızı 10 gün, 15 gün önceden güneşeceği ortama götürürüz. Oradaki iklime ayak uydursun diye. Bazı hayvanlar, tabii hepsi aynı olmadığı için bünyesi, bazı hayvanlar uyum sağlayamayabiliyorlar. Keyfi kaçıyor, havadan etkileniyor, ortamdan etkileniyor.
1: Yani hayvanın psikolojisini de iyi çok bir önemli. Halde tutmak önemli, muhafaza etmek tabii önemli değil mi?
0: Önemlidir. Yani güreşeceği arenaya en az 10 gün, 15 gün önceden gider. Oranın havasına alışır, oradaki ortama alışır, sese, gürültüye. Yani o atmosfere önceden hazırlamazsanız eğer güzel sonuçlar alamayabilirsiniz.
1: Alamayabiliriz. O halde başka bir yere götürsek, deplasmana götürsek o sonuçları alamayacağız diyorsunuz siz.
0: Deplasmana da aynı şekilde gitmeniz lazım. Ben mesela daha önce de Muğla, Aydın'a, Türkiye Şampiyonası'na Harkini temsilen Karadeniz adına katıldım. Evet. 3-4 tane de Türkiye birinciliği de almıştım.
1: Almış. Peki Can Polat mı aldı o birincilikleri?
0: Can Polat'ın babası aldı.
1: Aynı kan hattından. Şimdi tabii merak ettiğimiz bir başka husus, Artvin'de mi yetiştiriliyor bu boğalar sadece? Dışarıdan gelen boğalar da var mı?
0: Artvin'de yetiştiriliyor ama bu Türkiye'de yaklaşık 7-8 ilde yapılıyor. Bu kültür var. Hı hı. Ama bunu en eski, en organik yapan il olarak biz Artvin'iz yani. Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Antalya, Erzurum, Rize, bunlar da yapıyorlar. Evet. Onların da eskiye dayanıyor ama bizim kadar değil. Biz bunu daha doğal ortamlarda yapıyoruz. Zaten bu boğaları barıştırma adı altında yaptığımız şey, Artvin doğası gereği, coğrafi yapısı gereği çok kırık arazi. Bu hayvanlar doğal ortamda zaten güreşiyorlar. Yani oradaki güreşlerini biz azaltmak için, oralarda kendilerine fazla zarar vermemek için bu güreşlerini arenaya taşıyoruz.
1: Evet. Peki dışarıdan gelenler var mı? Dışarıdan gelen boğalar, tabii. Onların yetiştiricileri var mı Artvin iline?
0: Mesela Kavkasör Festivali'ne Adana'dan gelindi, Muğla'dan, Aydın'dan, İzmir'den, Rize'den, Erzurum'dan katılım vardı. Misafir boğalarımız vardı. Yani bunları misafir ediyoruz. Kavkasör'de mesela bir dahaki ay 8. ayın 23-24'ünde de Türkiye Şampiyonası düzenleniyor. Oraya da Aydın, Muğla bölgesinden, Ege bölgesinden katılım çok olacak.
1: Evet. Peki şu anda Can Polat kaç yaşında?
0: Can Polat şu an 7 yaşında. Boğalar yaklaşık 12-13 yaşına kadar verimli bir şekilde güreşecek.
1: Önünde daha yılları var emekli olmadan önce.
0: Tabii. Bu üçüncü senesi. Zaten Can Polat bugüne kadar bir kez yenildi. Çok ters bir kurayla finalde yenilmişti. Onun haricinde 7-8 tane birinciliği mevcut.
1: Birinciliği var. Herkesin gözü şu anda Can Polat'ın üzerinde. Nazar değmesin maşallah diyelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet. Şimdi peki önümüzdeki sezon için hazırlıklar ne zaman başlayacak? Şu anda yeni bitti Kafkasör şenlikleri, evet. Festivali. Dolayısıyla Can Polat bir bakıma alınmıştır herhalde değil mi? Az önce de ifade etmiştiniz. Önümüzdeki sezon için bir hazırlık maçları yaşayacak mı Can Polat? Hazırlık maçlarına çıkacak mı?
0: Hayır. Can Polat zaten o aşamaları geçmiş durumda. Hı.

0: düşün. Yaklaşık 5 yaşında filan başlıyor hayvanlarımız güreşe. O süreç hiç öncesinde 2-3 yıl zaten yaylalarda, doğal ortamlarında bu hayvanlar gerekli güreşlerini yapıyorlar. O yaştan sonra herhangi bir böyle hazırlık, şubu, güreşi yapılmaz. Doğrudan güreşlerini arenada yaparlar. Şu an Can Polat dinlenmeye çekildi. Şimdi yeşilini otlayacak. O, çünkü yedirdiğimiz şeyler enerjili olduğu için hayvana zarar verebilir düşüncesiyle o fazla enerjisini yeşille atıp doğal ortamına kavuşması gerekiyor. Bu süreçten sonra az önce anlattığım gibi 11. 12. ayda tekrar içeri gelip tekrar işte az önce bahsettiğim yine o yiyeceklerle beslenmeye, hazırlanmaya başlayacak.
1: Sayın Köse, tebrik ediyoruz tekrar. Can Polat'ı da bu arada tebrik edelim. Maşallah diyelim. Nazar değmesin bir kez daha. Başarılarının devamını diliyoruz.
0: Ben Kavkasör'den de çok küçük bahsetmek istiyorum.
1: Lütfen çok kısa alalım. Süremizin de sonuna geldik sayılır. Buyurun.
0: Kavkasör Festivali dünya çapında bir festivaldir. Yani 1200 rakımda yayla ortamında yağmur, çamur, güneş demeden 20 bin kişiyi ağırladık. Yaklaşık hafta boyunca 100 bin kişiyi ağırladı Aksin. Karadeniz'in de incisidir ve gerekli tanıtımı olmadığını düşünüyorum. Hak ettiği yere geldiğinde de dünya çapında bir festival olduğunu herkes görecektir.
1: Diyelim ve selamlarımızı gönderelim Artvin'e, Kafkasör Festivali'nde yer alan herkese. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sayın Köse.
0: Size de kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
2: TRT Trabzon Radyosu.
1: Karadeniz topraklarında yetişen ancak bölge halkı dışında pek de bilinmeyen kokulu üzümü Natuva markasıyla gurme lezzetlere dönüştürerek tüm Türkiye'ye tanıtan Kübra Yurtsever Kargı bu girişimiyle diğer kadınlara da ilham oluyor. Salamura yapraklarından raflarda yerini aldığı salamura yapraklarının ve meyve suyu, marmelat, sirke gibi ürünler için hazırlıkların yapıldığı bu dönemde yaptıkları çalışmalar, ürün çeşitliliği ve bu ürünlere nasıl ulaşılabileceğini öğreneceğiz bu dakikalarda. Kübra Yurtsever Kargı telefon hattımızın ucunda. Sayın Kargı, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, merhabalar, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz, iyiyiz, sağ olun, sizi sormalı.
3: Ben de çok iyiyim, iyi pazarlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Natuva için üretim dönemimizin bir tanesini bitirmişken, bahsettiğiniz gibi salamura yaprakları, koruklar için hazırlık aşamasındayız bizler de. Bölge halkına hemen duyuralım. Karadeniz'de bu bahsettiğimiz harika kokulu üzümün olmamış hali koruklardan da biz biliyorsunuz turşu ve ekşi yapıyoruz. Şu an onun üretim dönemindeyiz ve Eylül ayını bekliyoruz kokulu üzümlerin olmasını. Güzel bir hazırlık içerisinde.
1: Bir hazırlık süreci.
3: Evet.
1: Şimdi daha önce bunun yapılması için çalışmalar başlatılmıştı. Kokulu üzümün dünyaya yayılması için çalışmalar başka yerlerde de başlamıştı. Ama şimdi gerçekten bir markalaşma gördük ve tüm Türkiye'ye tanıtılıyor bu markalaşma hikayesiyle birlikte kokulu üzüm.
3: Kesinlikle, Natuva'yla.
1: Evet. Peki şu anda bu kokulu üzümü tanıtırken neler yaşıyorsunuz? Bu hikaye şu anda hangi aşamada? Biraz güncel bilgileri sizden markayla ilgili ve kokulu üzümle ilgili olarak tabii ki rica edelim. Artık bahçelerimizde kokulu üzümler mi yetiştirilmeye başlandı? Nereden alıyorsunuz kokulu üzümleri? Neler söylersiniz?
3: Biz 2021 yılında bu kokulu üzümle beraber katma değerli katkısız ürünlerini üretip tüm Türkiye'ye sunma hayaliyle çıktığımızda bölgede hiç bir bağı da yoktu, üreticisi de yoktu. Şu anda 2025 yılına geldiğimizde sözleşmeli tarım modeliyle 5 tane üreticimiz var. Yani kendi bahçelerine tarım il müdürlüklerimizin destekleriyle de biz önce olduğumuz bir proje kapsamında kendi bahçelerine, iki dönüm bahçelerine kokulu üzüm fidanları ektiler ve 3. yılımıza girmek üzereyiz. 3. yılda tam verime ulaşacak. Bahçelerimizden kokulu üzüm almayı hedefliyoruz. Tabii bu bölgemizde çok yıllar öncesinde yapılmış, yani bağ modeli yapıldığı için bu 3. yıl itibariyle biz örnek bahçeler bunlardır, kokulu üzüm bu şekilde yetiştirilir diye bölge halkına aslında kokulu üzüm yetiştiriciliğini de anlatmak istiyoruz. En büyük hedefimiz. Çünkü bölgemizde zaten Karadeniz

0: doğal olarak yetişen, ilaçlanmadan, kendiliğinden dayanıp yetişen bir üzüm, kokulu üzüm. Biz hala bahçelerden üzüm alamadık ama en az bir dönümden 3 ton verimlilikle üzüm almayı hedefliyoruz. Yaptığımız, ektiğimiz yöntemlerle. Bu da çok tabii ekonomik anlamda verimli bir yöntem. Önümüzdeki yıl inşallah bunu insanlara anlatmaya başlayacağız Natuva'dan. Yani üzüm hasatlarımızı yapmaya başlayacağız ama şu anda yapraklarını vermeye başladı. Küçük küçük üzümlerini görüyoruz böyle bahçelerimizde. Biz hala Natuva için üzümlerimizi tabii çok daha küçük tonajlarda toplarken 5 yıldır tüm Türkiye'ye yani arzu olmayan bir üründü, üzümdü, kokulu üzüm.
1: Evet.
0: Karadeniz'de üzümü bilmeyenler çoktu. Bunu anlattıktan sonra ve lezzetini, tadını çok beğendikten sonra insanlar bugün 70 tona yaklaştık üzüm hasadında. 70 ton üzüm topluyoruz bölgeden. Sinop'tan Artvin'e kadar aslında. Tüm Karadeniz'i kapsıyor.
1: Yani en büyük
0: Ve
1: alıcılardan birisiniz kokulu
0: en büyük
1: üzümle ilgili.
0: alıcılardan biriyiz. Aynen öyle. Ve her geçen günde, her geçen yılda şu an Türkiye'de birçok noktada üzüm ürünlerimizi, daha doğrusu üzüm olarak satmıyoruz. Meyve suyu, marmelat, sirke, ekşi, bu şekilde ürünlerimizi satıyoruz satış noktalarımızda. Büyük zincir mağazalarda da satıyoruz. Türkiye'de ilk defa her geçen günde farklı ürünlere farklı şekilde talepleri oluyor. Dolayısıyla üzüm alımlarımızı artıracağız bölgeden. Yani bugün bizi dinleyen insanlar varsa bölgeye kendi bahçelerine üzüm ekmekten yani gerçekten mutluluk duyacaklarını söyleyebilirim. Bize ulaşabilirler. Nasıl ekilir, neler yapabiliriz diye. Veyahut da hiç önemli değil. Şu an hala kendi bahçelerinde, annelerin, babaların köylerinde olan bağlardan toplayabildikleri kadar eşlerine, dostlarına söyleyip bölgelerindeki üzümleri kasa kasa toplayıp 1 ton, 2 ton Natuva'ya ulaştırabilirler. Biz onlardan alıyoruz üzümlerini. Yaprak hasadında mesela kadınlar pazarından kapı kapı gezip bütün teyzelerimizin yapraklarını yıl boyunca topladık, ay boyunca topladık Haziran ayında. Şimdi bahsettiğim koruklara geçtik. Hani üzümünü koruk olarak satmak isteyenler varsa çok değerli bir ürün turşu ve ekşi yapıyoruz. Bize ulaşabilirler. Adım adım ilerliyoruz bu yolculukta diyeyim. Yani gerçekten güzel bir katkısız ve farklı bir lezzet olduğu için çok büyük talebi var bize. Biz de çok mutluluk duyuyoruz. Yani bölgede saklı kalan ve gerçekten fazlası kuşlara yem olan bir ürünü katma değerle buluşturup markalaştırarak tüm Türkiye'ye sunabildiğimiz için açıkçası.
1: Market raflarında tabii görmeye
0: Var,
1: başladık artık.
0: var. Evet.
1: Ama tüm Türkiye'ye yayılmış durumda mı? Biz tüm Türkiye'ye
0: Tüm Türkiye'ye.
1: tanıtıldığından bahsettik ama market raflarının hepsinde artık yer almaya başlıyor mu?
0: Şöyle marketleri söyleyebilirsek eğer. Biz tabii ki niş bir ürün, yani sınırsız bir ürün değil, çok değerli bir ürün. O yüzden daha hedef kitlesine uygun, daha seçkin. Tüm Türkiye'de dediğimiz Migros grubundan, Makro Center'larda artık ürünlerimizi insanlara ulaştırıyoruz
1: Her
0: diyebilirim.
1: yerde artık görmeye başlıyoruz. Bu arada şimdi
0: Olabilir.
1: tabii kokulu üzümü bilmeyen kişi de çok dediğiniz gibi. Önce
0: Tabii.
1: biraz kokulu üzümü ne olduğunu
0: Tabii.
1: öğretmek, göstermek
0: Bunu çok
1: ve
0: anlattık. Yani
1: evet,
0: bizi takip edenler
1: reklamını
0: aslında ilk
1: yapmak mı
0: önce
1: gerekiyor?
0: kokulu üzümü. Tabii. İlk önce Natuva'dan önce biz gerçekten Karadeniz'de çok değerli bir üzüm yetiştiğini, bu bölgenin topraklarıyla uyumlu olduğunu ve ilaçlanmadan, zirai bir ilaç kullanmadan dayanıklılıkla mantar hastalıklarına karşı dayanıklı yetiştiğini çok anlattık. Biliyorsunuz mesela salamura yaprağı çok değerli. Mesela 3 ay hasat edilmiyor ama tek bir ayda uç yapraklardan hasat edildiğinde zirai ilaçsız, pestisitsiz, tertemiz mis gibi bir yaprak insanların eline ulaşıyor. Maalesef Türkiye'de çok fazla yani üzüm, Anadolu'da çok fazla üzüm yetiştiriliyor ama çoğu bunların zirai ilaçlı. Dolayısıyla bu bölgedeki yani Karadeniz üzümü bölgesine has topraklarına dayanıklılığıyla yetiştiği için zirai ilaçsız yetişebilen saf tertemiz bir üzümü, tabii ki onun ürünleri de çok lezzetli ve temiz. Bizim en büyük zaten müşterilerimiz tercih sebebi bu. Ve tamamıyla şeker ilavesiz, katkısız. Yani evde yaptığımız yöntemleri biz tesisimizde mini bir fabrikamız var artık. Dokat'ta kırsal kalkınma destekleri kapsamında Maçka'da kurduk. Tesisimizde yapıp şişeleyip insanların evine ulaştırabiliyoruz. Bu çok kıymetli ve değerli. Ve şöyle düşünün. Sadece mevsiminde Karadeniz'e geldiklerinde görebilecekleri, burada yiyebilecekleri, belki bazısının çocukluk anılarında olan, bazısının da bu bölgede yediği ve unutamadığı bir lezzetken yıl boyunca biz onları şişeleyerek bu değerli ürünleriyle insanlara ulaştırabiliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.

0: verdiğiniz bilgiler için Sayın
1: Biz de
0: Kargı.
1: öyle. Biz de öyle. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ağzınıza
1: bilgi
0: sağlık,
1: verdiğiniz
0: bir
1: için.
0: markalaşma hikayesini dinledik. Yıllardır beklenen bir adımdı bu, kokulu
1: Evet.
0: üzüm adına.
1: Çok
0: Çalışan
1: güzel bir
0: herkese
1: fikir.
0: de bu marka altında selamlarımızı
1: Evet.
0: iletelim. Emeklerine,
1: Çok
0: emekleri için
1: teşekkür ediyorum.
0: teşekkürlerimizi
1: Çok
0: onlara
1: büyük
0: iletin
1: bir
0: lütfen.
1: kitle emeği var gerçekten. Çok çok büyük. Büyüklerimizden küçüklerimize ben de çok teşekkür ediyorum. Bizimle olarak.
0: İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Çok
0: Görüşmek
1: sağ
0: dileğiyle.
1: olun. Hoşça kalın.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bölge Gündemi programının bugün de sonuna geldik. Az sonra Hayatın İçinden programıyla yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

İşte hayat dedik ve rahmetli sanatçı İlhan İrem'in arşivimizdeki sesiyle başladık. Hayatın İçinden programına hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Yine böyle güzel şarkılarımız, türkülerimiz var. Bugün 2 saatlik yolculuğumuz içerisinde birlikte dinleyeceğimiz, birlikte söyleyeceğimiz ve tabii ki Hayatın İçinden konu başlıklarımız da mevcut. Az sonra hangi konular hakkında bugün bilgi sahibi olacağız ve kimler konuğumuz olacak? Bilgileri sırasıyla aktaralım ama öncesinde bir güzel şarkı daha. Rahmetli sanatçı Barış Manço'nun arşivimizdeki sesinden bu kez Halil İbrahim Sofrası'nı dinleyelim.

Kadın girişimci Zeynep Çakıcı Bal, büyük emek harcayarak kurduğu işletmesinde yöremizin lezzetli ürünlerini yerli ve yabancı turistlerle buluşturuyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu çalışmasıyla kadınlara ilham olan girişimci Zeynep Çakıcı Bal bugün stüdyo konuğumuz olacak. Hikayesini ve verdiği hizmetleri bizlerle paylaşacak. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu bugünkü konuklarımız arasında. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin yaz döneminde gençlere yönelik düzenlediği aktiviteler üzerine konuşacağız kendisiyle. Yaz spor okulları, gençlik kampları ve diğer etkinlikler hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Türk halk müziği sanatçısı İhsan Eyüboğlu'nun yine bir söyleşisi olacak bugün sevgili dinleyicilerimiz. Günlerden pazar, her pazar olduğu gibi bugün de bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu kez konuğu bölgemizin kültür sanat hayatının önemli isimlerinden Müfit Semih Baylan olacak sevgili dinleyiciler. Program içeriğimiz hakkında bilgileri verdik. Kimler konuğumuz olacak, hangi konuları konuşacağız bilgileri tek tek aktardık. Bir de tabii ki güzel müziğimiz, iyi müziğimiz var. Her zaman olduğu gibi onlardan bir diğeri. Sezen Aksu, namı diğer minik serçe, içime sinmiyor diyor.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Zeynep Çakıcı Bal büyük emek harcayarak kurduğu işletmesinde yöremizin lezzetli ürünlerini yerli ve yabancı turistlerle buluşturuyor. Kendisinden alacağız bugün işletmesine dair olan bilgileri, kendisini tanıyacağız. Şu anda stüdyomuzda kendisi. Hoş geldiniz Sayın Bal.
1: Hoş bulduk. Merhabalar diyorum. Öncelikle bizi buradan dinleyen herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Ben Zeynep Çakıcı Bal. Trabzon'un Maçka ilçesinde çocukluk hayalim olan Kulübe 462 kafenin sahibiyim. İmkanlarım çok kısıtlıydı ben başlarken. Atıl durumdaki eşyaları yeniden hayat vererek, çalışarak, boyayarak, süsleyerek hayata geçirdim. Tabelamı bile kendi ellerimle yaptım. Ona tabelamı yaparken dondurma çubuklarından yararlandım. Tabelama kepçeler, süzgeçler falan astım. Kenarına
0: Kısıtlı
1: led,
0: imkanlarla başladınız.
1: tabii
0: Şimdi
1: kenarına led ışık
0: şu anda
1: döşedim.
0: bir restoranınız var,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet, evet,
0: Maçka
1: evet.
0: ilçemizde, Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan bir restoran. Bu
1: Evet.
0: sizin hayalinizdi
1: Evet.
0: yıllardan beri ve bu hayalinizi gerçekleştirdiniz. Ne zaman açıldı restoran?
1: 10 yıl önce, 10 yıl oldu.
0: 10 yıl oldu. Öncesinde de hayaller vardı. Bugün de çok şık, güzel bir kıyafetle geldiniz buraya.
1: Teşekkür ederim.
0: Sarı bir önlüklü etek diyelim. Artık
1: Evet.
0: nasıl tarif etmek gerekir bilmiyorum. Yine sarı bir başörtüsü, açık sarı tonlarında. Tabii bir nostalji havası var size
1: Evet.
0: baktığımız zaman. Bunu görmemek mümkün değil. Sanırım bir ilham kaynağınız da var,
1: Var.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Bununla ilgili
1: Var.
0: olarak basına da yansımıştı.
1: Evet.
0: Kıyafetlerinizi özel olarak siz mi dikiyorsunuz?
1: Evet. Şöyle söyleyeyim. Ben küçükken bir dizi izliyordum. Küçük Ev. Orada
0: Evet.
1: Laura
0: Ingalls
1: vardı.
0: ailesi,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet, evet. Orada Laura vardı. Kıyafetlerini kendi dikiyordu. O kıyafetlerinden esinlendim. Bunu ben de yapayım dedim. Kendi kıyafetlerimi 10 yıldır kendim dikiyorum, önlüklerimi. Bunları dükkanımda giyiyorum. Gelen yerli yabancı turistler çok beğeniyorlar. Aa, bunlar bizim İskandinavlara benziyorsunuz diyor. Hatta Hollandalılar, Almanlar. Bunlar bizim bayramlarda giydiğimiz yöresel
0: Yöresel
1: kıyafetlerimiz
0: kıyafetlere çok
1: diyorlar.
0: benziyor diyorlar.
1: Evet,
0: Evet.
1: çok beğeniyorlar.
0: Hikayesini
1: Kıyafetler
0: onlarla da paylaşıyor musunuz?
1: paylaşıyorum tabii ki.
0: Şaşırıyorlardır.
1: Evet, şaşırıyorlar.
0: Evet.
1: Çok beğeniyorlar yani. Bu da onlarda farklı bir şey bırakıyor.
0: Unutamayacakları bir
1: Evet, evet.
0: aslında anıya dönüşüyor onlar
1: Evet,
0: için.
1: evet. Tabii dükkanın
0: Evet.
1: atmosferiyle kıyafetler de birleşince farklı bir konsept oluyor.
0: Evet. Şimdi yöremizin lezzetli ürünlerini de tabii orada müşterilerle buluşturuyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi yöresel lezzetler dediğimiz zaman aslında çok fazla lezzetten bahsediyoruz biz. Siz hangi yöresel lezzetleri buluşturuyorsunuz gelen misafirlerle? Özellikle yaptığınız yemekler var mı? Belki unutulmaya yüz
1: Tabii.
0: tutmuş lezzetlerimiz vardır. Onları
1: Evet, mesela
0: buluşturuyorsunuzdur.
1: kara lahana yemeği bir kere yapmıştım. Yani her zaman yapıyorum. Bir kere Amerikalılar geldi. Çok da acılıydı. Onlara ben o yemeği söyledim. İçinde ne var dediler. Tattırdım. Hoşlarına gitti. Ondan yediler. İlk önce yani yabancı oldukları yemekleri, lezzetini bilmedikleri yemekleri çok az verip tattırıyorum. O hoşlarına gitti. Bundan bize ver dediler. Verdim. Bir kase yedi. Birer kase yediler. Birer kase
0: Sonra
1: daha
0: alışkanlık yapar
1: istediler.
0: ama.
1: Evet.
0: Gittikleri yerde
1: Evet.
0: arayacaklar.
1: Yani bizim kara lahana yemeğimizi mısır ekmeğiyle beraber Amerikalılar çok beğendi, sevdiler. Pazı ve patates kavurması var. Bizim eskilerden kalma sarımsaklı. Onu yaparım mesela. Onu çok beğeniyorlar. Bir kere Belçikalı turistler geldi. Kara lahana sarması yapmıştım. Onlar gittiler, Google'a yorum yazdılar. Orada yapraklı bir pirinç pilav yedik. Yapraklı pilav çok güzeldi dediler.
0: Evet.
1: Bunlar mesela ilk
0: Onlar o
1: kez
0: şekilde
1: onunla,
0: adlandırdı
1: o
0: tabii.
1: şekilde algıladılar. Yapraklı pilav.
0: Evet.
1: Yani bu beğendikleri şeyleri Google'da da bunları yazıyorlar. Tabii
0: Orada da
1: onların
0: yorumlar var. Evet.
1: dilleriyle değişik yazıyorlar. Bu da çok ilgi uyandırıyor. Yani Google'daki yorumlara bakarak insanlar daha çok.
0: Kesinlikle şimdi artık tabii
1: Evet.
0: oradan yararlanıyoruz. Google'daki yorumlar.
1: Evet.

0: müşteri yorumları. Onları okuduktan sonra bir restorana, bir mağazaya gidiyoruz
1: Aynen.
0: aslında. Farklı ülkelerden gelen yorumlar olması da
1: Evet.
0: müşterilerin aslında sizi ne kadar sevdiğini ve sadece Türk insanının damak yapısına değil, dünya insanının damak yapısına uygun lezzetler orada ortaya çıkardığınızı da gösteriyor diyebilir
1: Aynen,
0: miyiz?
1: aynen. Mesela yine turistler gelmişti. Onlar geldiği anda ben un helvası kavuruyordum. Dükkan bayağı bir un helvası kokmuştu. Onlara ben un helvası ikram ettim yemeklerinin sonunda. Çok ilginç geldi onlara. Tadıyorlar, düşünüyorlar, birbirleri arasında bir şey konuşuyorlar. Sonra beni çağırdılar, bunda ne var dediler. Ben onlara un helvasını tarif ettim. Ay çok ilginç geldi onlara. Mesela yemeklerin içinde ne olduğunu, yemeklerin lezzeti hoşuna gidince içinde neler olduğunu soruyorlar. Şimdi de zaten gündeme geldi. Hani yemeklerin içindeki malzemeler hep yazılacak menülere diye bir şey çıkacak zannedersem. Turistler yemeğin içeriğini soruyorlar. Mesela hepsini tek tek sayıyorum. Hangi aşamadan sonra onu koyuyorsun falan. Yani tarif alıyorlar gibi. Yemeklerin...
0: Tarifleri götürecekler, orada
1: Evet,
0: uygulayacaklar.
1: yani
0: Evet.
1: böyle sohbetler geçiyor aramızda
0: Püf noktalarını
1: tariflerinin.
0: veriyor
1: Evet,
0: musunuz hepsine?
1: yok püf noktalar onlar bana has
0: Onlar
1: şeyler
0: bana
1: de
0: has. Onlar
1: ama merak
0: verilmez.
1: ediyorlar. Mesela mutfağı merak ediyorlar, mutfağa giriyorlar. Mutfak çok ilginç geliyor. Mesela ben kahveyi fincanda pişiririm. Nasıl fincanda pişiyor? Fincanları mı özel soruyorlar. Mutfağa çağırıyorum, bakın nasıl pişiyor gösteriyorum. Yani bu mutfağa çağırma da onlar da ayrı bir güven
0: Kesinlikle.
1: uyandırıyor. Zaten ben gözlemeyi dışarıda yapıyorum, görüyorlar içine koyduğumu, nasıl
0: Yani
1: pişirdiğimi,
0: o da
1: nasıl
0: güven verir
1: yaptığımı.
0: müşteriye değil mi?
1: Evet,
0: Mutfağı o
1: şeffaflık.
0: şekilde görmek şeffaflık
1: Bizde
0: açısından son derece
1: şeffaflık.
0: önemli.
1: Benim dükkanımda şeffaflık
0: Esas.
1: var. Evet, yani mutfağımın içerisi görünüyor, gözleme yaptığım yer görünüyor, her yer görünüyor. Bu da onları mutlu ediyor. Zaten ben görsel sanatlarla da ilgilendiğim için bu minyatür evler yapıyordum dükkanımı açmadan önce.
0: Şu anda var mı dükkanınızda
1: Tabii
0: böyle
1: ki,
0: minyatür
1: tabii ki,
0: evler?
1: tabii ki minyatür
0: Evet.
1: evler var. Zaten dükkanım Kulübe 462 o evlerden
0: O
1: ismi.
0: evlerden
1: Tabii
0: ilham alarak.
1: 462 Trabzon'un alan kodu.
0: Evet.
1: O evlerden de ilham alarak
0: Kulübe
1: kulübe.
0: ismini koydunuz.
1: Tabii.
0: Bunun dışında tabii küçük evden de ilham alıyorum dediniz. Sadece kıyafetler
1: Tabii
0: için
1: ki,
0: mi
1: tabii
0: yoksa
1: ki
0: restoranın
1: çok...
0: tasarımında da var mı
1: Tabii
0: küçük evden
1: restoranın
0: aldığınız
1: tasarımında var.
0: ilham parçaları?
1: Mesela benim oğlum küçükken onunla bir çizgi film izliyorduk. O çizgi filmde çok güzel bir taş ev vardı. O taş evi ben o küçükken ona sana yapacağım bu evi dedim. Yaptım. Şu anda dükkanımda en çok dikkat çeken o taş evdir. Bahçesiyle beraber çok güzel bir taş ev. O tür şeylerim var dükkanda mesela
0: Dükkan.
1: resimler yapıyorum duvarlara resimler dükkanımın önündeki elektrik direğine resim yaptım daha çok Frida Kahlo temalı dükkanım
0: Temalı dolu
1: evet
0: dolu bir dükkan
1: dolu
0: görüyoruz
1: dolu
0: aslında
1: yani
0: girdiğimiz zaman. Ama şimdi
1: içeriye
0: imkan meselesi de demiştiniz. İmkansızlıklarla ben bu
1: evet
0: dükkanı açabildim
1: evet
0: demiştiniz. O noktaya tekrar dönelim.
1: dönelim.
0: Nasıl açtınız dükkanı? Tabii imkansızlıklar varsa aslında cesaret de ister böyle bir
1: Evet.
0: girişimde bulunmak. Siz
1: Evet.
0: neler yaşadınız bu hikayenin başında? Nasıl açtınız dükkanınızı?
1: Neler yaşadım? İşte dediğim gibi yani başlarken böyle dört gözlü bir ocak koydum oraya. Köyden getirdiğim ocak. İki gözü yanıyordu, iki gözü yanmıyordu. Kettle'ım oraya getirdim. Kettle'ım çalışmıyor. Çay kaşığıyla kettle'ımı tutturuyordum. Öyle imkansızlıklar. Dediğim gibi masalarım eksikti. Köydeki masaları aldım. Onları zımparaladım, boyadım. Onları kullandım. Tabelamı işte dediğim gibi yine kendim yaptım. Birçok şeyi böyle hep hayata dönüştürdüm. Eskiyi hayata dönüştürdüm. Yani takım olmayan tabaklar. Takım olmayan çatal kaşıklar, onlarla başladım. Yani hayaller büyük sermaye ile değil, cesaretle
0: Bunun
1: başlar.
0: en büyük
1: Evet,
0: örneklerinden birisi
1: evet,
0: sizin bu açtığınız,
1: evet. Yani
0: kurguladığınız, ince ince tasarladığınız bu yer aslında. Evet.
1: evet, evet. Yani hep öyle kötü görünen bir yere resim yaptım, orayı kapattım. Yani ne bileyim, aklıma daha gelmiyor şu
0: Tabela
1: anda
0: dediniz,
1: çok
0: tek
1: şey.
0: tek yaptım
1: Tabela,
0: tabelasını.
1: tabii onu dondurma
0: Evet.
1: çubuklarını yapıştırdım, boyadım, üzerine merdane yapıştırdım, kulübe 462 yazdım, ona kepçe, süzgeç, işte mutfak gereçlerini astım,
0: Hiçbir
1: kenarına led
0: şeyde
1: ışık döşedim.
0: neredeyse atmıyoruz değil mi aslında? Onları da
1: Atmıyoruz.
0: değerlendiriyorsunuz.
1: Tabii
0: Böyle
1: ki.
0: bir tarafı da var
1: Tabii
0: aslında
1: ki
0: işin.
1: hiçbir şeyi atmadım tabii. Yani o boyadığı masanın çekmecesini dedim oraya, şey, kaşıkların çıktığı kutular, tek tek onları çekmeceye dizdim. Para şeyi yaptım, bozuk paraları koyma yeri. O gibi şeyler. Yani masam
0: Evet.
1: da eskiydi, düşünün. İlk başladığım zaman çekmeceyi bir çekerdim, çekmece hep yere dökülürdü, paraları toplardım.
0: Bozuk para kasası gibi bir
1: Evet,
0: şey
1: evet,
0: yaptınız
1: evet.
0: o
1: Yani
0: kasalarla.
1: çok ilginç şeyler yaşadım. Çok değişik. Yani ama iyi ki de onlar oldu. Halen daha öyle eskiyi dönüştürüyorum. Halen daha
0: Ama şimdi
1: yani
0: işler rayına girdi değil mi?
1: işler rayına girdi. Bu Google üzerinden ben çok tanındım. Hani gelen yabancılar her şeyi çok ilginç buldular. Bunu yorumlara yazdılar. Yorumlarım çok ilginç. Yani yorumlar okunsa bir hikaye çıkar yorumlardan. O kadar ki güzel. Gelenler gittiler, eş dosta, akrabalarına söylediler. Kim geliyorsa elinde bir fotoğraf. Bu size geldi, bize söyledi, bizi size gönderdi. Gelenler genelde hep öyle
0: Evet,
1: geliyor.
0: bir başkasından duyup da gelenler.
1: Evet,
0: Bu da
1: evet.
0: aslında dükkanı ne kadar sevdiğini
1: Evet,
0: gösteriyor müşterilere.
1: mesela şöyle bir şey anlatmak istiyorum.
0: Buyurun
1: Bana
0: lütfen.
1: yıllar
0: Güzel anılar
1: önce
0: vardır biriktirdiğiniz bu 10 yıl içerisinde.
1: anılar, çok
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: güzel anılar var. Yıllar önce Koreli bir bisikletle bayan gelmişti. Sümela'ya gidiyordu. Uğradı, bizim dükkanımızda bayağı bir konakladı. Sonra annem geldi, onu misafir etmek istedi. Çadırda kalacaktı çünkü. Annem tabii Trabzon kadını, ne sen bir bayansın, çadırda kalamazsın. Onu annem evinde konuk etti. Bir gece evinde kaldı annemin. Tabii ben de onu dükkanımda ağırladım. Hediyeler verdik ona. Sonra ülkesine gitti. Bu bir yazardı. Ülkesinde bir katalog bastı. O katalogda annemle bana yer verdi. Bize anlattı. Ona verdiğimiz hediyeleri anlattı. Bunu YouTube'da yayınladı.
0: O
1: Mesela
0: kataloğa ulaşmak mümkün mü?
1: o katalog YouTube şeyimde var.
0: İnternet
1: Var,
0: üzerinden
1: var, var
0: ulaşılabilen bir katalog. Ne
1: tabii,
0: kadar
1: var,
0: güzel. Yani
1: var.
0: siz
1: Ha
0: ona
1: ha.
0: burada yol gösterdiniz,
1: Tabii
0: evinizi
1: ki.
0: açtınız, o sizi
1: Tabii ki.
0: unutmadı ve o kataloğa
1: Evet.
0: annenizle sizin fotoğrafını,
1: Evet.
0: hikayenizi yerleştirmiş oldu. Kore'de de şu an sizi tanıyan,
1: Evet.
0: bilen insanlar var.
1: Tabii
0: Oradan da
1: tabii.
0: gelenler oldu mu sonra bu hikayeyi duyup?
1: Kore'den pek gelen olmuyor. Yani daha çok ya şey, Avrupa ülkelerinden, Arap
0: Gelenler var.
1: ülkelerinden
0: Evet.
1: gelenler oluyor. Kore, Çin gibi oralardan pek
0: Şimdi
1: hiç
0: yavaş
1: gelen
0: yavaş
1: olmadı.
0: Uzak Doğu'dan da gelmeye başlayanlar oluyor ama
1: Evet.
0: Trabzon'a, Karadeniz'e belki bundan sonra da
1: Evet.
0: görmeye başlayacağız. Bu hikayede vesile olmuştur umarım.
1: Evet.
0: Şimdi bu arada bir haber, Küçük Ev dizisi baştan çekildi
1: Evet.
0: ve şu anda tekrar revaçtaymış. Bundan dolayı da işler ummadığınız bir noktaya tekrar
1: Umarım,
0: gelebilir mi, yükselebilir
1: inşallah.
0: mi?
1: İnşallah
0: Müşteri
1: olabilir.
0: yorumlarıyla birlikte
1: Olabilir, olabilir.
0: restoranın internet üzerindeki puanı
1: evet,
0: olabilir değil mi?
1: olabilir,
0: Belki de böyle
1: olabilir
0: bir
1: diye
0: durumda söz
1: tahmin
0: konusu olabilir.
1: ediyorum
0: Çünkü
1: inşallah.
0: internette Küçük Ev'den ilham alan
1: Evet.
0: Zeynep Çakıcı Bal şekliyle sizi ismiyle buluyor müşteriler, vatandaşlarımız. Belki de
1: Evet.
0: bundan sonra daha da duyulduğuna şahit olacağız. Peki bundan sonrası için planlamalarınız var mı? Neler düşünüyorsunuz Sayın Bal?
1: Ya
0: Şöyle geleceğe de biraz bakalım.
1: evet, bundan sonrası için yani hayalim var. Şimdi benim dükkanım bahçeli değil. Ben böyle bir doğal ortama açılmak istiyorum. Yani bir doğada daha şey olur diye düşünüyorum. Böyle bir hayalim var ama inşallah hayalimi gerçekleştirebilirim. Zaten burası da benim için bir hayaldi. Bu gerçekleşti. Neden olmasın diye düşünüyorum. Şey de söyleyeyim mesela. Gelen yabancı turistler dükkana girince burası ne böyle diyorlar. Burası çölde bir vaha.
0: Evet. Şaşırıyorlar değil
1: Evet,
0: mi gelince?
1: söylüyorlar.
0: Evet.
1: Evet, yani tabii daha da genişlemek, daha da şey olmak isterim. İnşallah,
0: İnşallah.
1: inşallah o da olur.
0: O zaman şu anda tabii sizi duyan dinleyicilerimiz, dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlara söylemek istedikleriniz vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Konuyla ilgili olarak neler söylersiniz vatandaşlarımıza burada?
1: İşte yine az önce de söylediğim gibi hayaller büyük sermaye ile başlamıyor, cesaretle başlıyor. Küçük başlasınlar ama başlamaktan korkmasınlar. Ben yaşayacağım dünyayı hayal etmedim, onu inşa ettim.
0: Bu arada bir müzik arası verip
1: Evet.
0: bir müzik

0: arasından sonra devam edebiliriz
1: Hay hay, tabii
0: söyleşimize.
1: ki.
0: Öyle yapalım. Mesajımızı da verdik dinleyicilerimize.
1: Tabii ki.
0: Cesaret aşıladık, özgüven aşıladık onlara da. Siz büyük imkansızlıklarla
1: Aynen,
0: açmıştınız
1: aynen.
0: dükkanı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, girişimci Zeynep Çakıcı Bal bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz. Kendisinden alıyoruz açtığı restoranına dair bilgileri ve kendi yolculuğuna dair bilgileri tabii ki. Aldığı bir tabii kredi sayesinde, destek sayesinde tüm imkansızlıklara rağmen eşi ve ailesinin de yardımıyla İş yerinin tabelasından vazosuna kadar hepsini el emeğiyle yaparak bir dükkan açtı, bir restoran açtı ve hayalini gerçekleştirdi kendisi. Küçük Ev dizisi vardı 1970'li yıllarda. Tabii biz görmedik o dönemleri ama hep bahsedilir Küçük Ev dizisinden. O dizideki anne karakterinin kıyafetini de giyiyor kendisi. Stüdyomuza da o kıyafetle geldi. Ve kıyafeti de diken isim
1: Evet,
0: kendisi sevgili
1: evet.
0: dinleyiciler. 10 parmağında 10 marifet olan bir
1: Teşekkür
0: konuğumuz var
1: ederim.
0: diyelim. Sayın Bal tabii şimdi anılar dedik, o güzel anılar.
1: Evet.
0: Onlardan çok var sizde.
1: Çok.
0: Bir başka anı da yine sizden rica edelim. Sanırım Sümela Manastırı'ndan aşağı inen bir
1: Evet.
0: turistin yaşadığı bir olay
1: Evet.
0: var. Onu anlatır mısınız bize?
1: Şimdi benim dükkanımın önü çok çiçekli olduğu için yani her çeşit çiçek yani herkes çiçekçi zannediyor orayı ilk etapta. Yine bir gün bir beyefendi geldi, çiçek alacağız dedi. Ben burası çiçekçi değil, kafe dedim. Ama dedi çiçek, çok çiçek var burada. Ya abla dedi, çok zor durumdayım dedi. Sümela'dan gelirken eşimle tartıştık. Bana küstü, çiçek alıp gönlünü almam lazım. Ay dedim, ne demek, tamam ben sana bir buket yapayım. Bu çok önemli mesele dedim. Ne, hemen ona,
0: Ona yardımcı oldu
1: evet,
0: mesela.
1: ona bir buket
0: Kırmadınız diyorsun.
1: hazırladım.
0: Evet.
1: O gün de çilek almıştım pazardan. Çilekleri bile arasına kürdanla sokuşturdum. Kendisine bir buket hazırladım.
0: Acaba
1: Tabii
0: akıbeti ne oldu sonrasında?
1: ve sonrasında bana onu paylaşıp etiket yaptı. Anlattı durumu. Sümela'dan gelirken eşimi küstürdüm. Böyle böyle Zeynep abla bana yardım etti. Bana bir puket hazırladı. Eşi çok mutlu oldu. Çok ilginç geldi onlara.
0: Hesabınızda sonra siz paylaştınız mı bu fotoğrafı?
1: Evet tabii var. Hesabımda var. Evet. Öyle bir anımız da oldu. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela dükkana gelenler, siparişlerini almak istiyorum hani bir an önce hazırlamak için. Bana diyorlar ki buranın çok farklı bir hikayesi var. Buradaki her şey bir şey anlatmaya çalışıyor. Bize oturup bu hikayeyi

0: Anlatır mısınız?
1: Evet.
0: Yemek sonraya kalsın. Yani ilginç geliyor onlara. Mesela ben söylüyorum ki İstanbul'dan gelenler oluyor. Çok ilginç geliyor. İzin istiyorlar. Kameraya çekebilir miyiz? Videoya çekebilir miyiz? Ya çekin diyorum da şimdi ben İstanbul'da geziyorum, kafelere gidiyorum. Çok güzel kafeler var diyorum. Yani bu benimki ne onların yanında? Ama diyorlar buradaki her şey, oradakiler yapay. Buradakiler hep bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani buradaki her şey bir şeyleri anlatmaya
1: Hayatın içinden
0: çağrıştırıyor.
1: malzemeler,
0: Evet,
1: gerçek malzemeler var burada
0: burası
1: aslında.
0: öyle değil. Burada
1: Evet.
0: duvarlar konuşuyor, burada
1: Evet.
0: çiçekler konuşuyor. Buradaki eşyalar hep konuşuyor. Oturun bize anlatın diyorlar. Yemek sonraya kalsın diyorlar.
1: Yani müdavimleri oluşmaya başladı restoranın.
0: Evet var ama uzaklarda işte uzaklardan gelenler tabii onlar da kendi çevrelerini gösteriyorlar. Instagram adresini veriyorlar. Instagram'dan takip edin diyorlar. O gibi şeylerimiz de
1: Durumlarla
0: oluyor. Evet
1: karşılaşıyorsunuz.
0: evet.
1: Şimdi ailenin desteği de son derece önemli
0: Tabii
1: gerçekten.
0: ki
1: Eşin, ailenin,
0: eşim,
1: dostların
0: annem, kız
1: desteği,
0: kardeşim
1: çevrenin desteği.
0: tabii.
1: Evet. Ama özellikle yakın çevreden gelen destekler varsa işler biraz daha kolay ve istenildiği gibi gidiyor
0: Tabii
1: herhalde.
0: ki,
1: Sizin de
0: tabii ki.
1: böyle çevrenizden, ailenizden aldığınız destekler
0: Tabii ki.
1: var. Onlar hakkında neler söylersiniz? Bu desteklerin önemiyle ilgili olarak söylemek
0: Tabii ki.
1: istedikleriniz var mı?
0: Ben mesela dükkanımı ilk açtığımda makineleşmiş değildim. Annem gözlemeleri açıyordu, ben pişiriyordum. Dükkanımın dekorunda kız kardeşimin çok büyük etkisi olmuştur. Kardeşimin eşi Emel, o bana çok yardımcı oldu. Halen daha da destektir. Biz hep beraber çalıştık, hep beraber orayı ayağa kaldırdık. Tabii daha sonra makineleştim artık. Annem de yoruldu, dayanamadı. Hamur açma makinesi, hamur yoğurma makinesi falan aldım. Tabii ben bu arada KOSGEB'ten de hibe desteği aldım. O da var. Dükkanımı açmadan KOSGEB'in İşkur ve KOSGEB ortak düzenlediği kurslara katıldım, sertifika aldım. Bir de mesela ben dükkanı açtığımda aşçılık sertifikamı yoktu. Bu benim içimde bir eksiklik oldu. Daha sonra Ortahisar'da okul vardı. Oraya kaydoldum. Oraya katılarak ilk önce ustalık sertifikası, daha sonra aşçılık, ondan sonra usta öğreticilik belgelerimi aldım. Onları tabii aldıktan sonra kendimi daha tam hissettim, yani eksiksiz hissettim. O belgelerimi de aldım. Yani sürekli yenilikler,
1: Evet.
0: sürekli bir şeyler,
1: Kendinizi
0: hiç
1: geliştirme
0: durmak
1: hali
0: yok. Tabii
1: var. Öyle de
0: geliştirme.
1: olması gerekir, değil mi?
0: Evet tabii
1: İnsanın
0: ki.
1: kendisini
0: Yani
1: sürekli
0: durmak yok.
1: geliştirmesi
0: Tamam açtım. Ben burayı
1: gerek.
0: açtım. Bitti oturayım. Müşteriler de geliyor. Her şey para demek değildir. Yani gelen müşteriler çok farklı şeyler görmek istiyorlar. Yani para tamam önemli ama o da ikinci planda kalıyor. Önemli olan müşterilerin memnuniyeti,
1: Memnuni, bir güler
0: güven, o
1: yüz, güven,
0: şeffaflık.
1: evet,
0: Tabii,
1: şeffaflık.
0: şeffaflık çok
1: Bunların hepsi
0: önemli.
1: var.
0: Her şeyi bilmek istiyorlar, çok merak ediyorlar. Yaptığım o güzel sanatları, o resimleri mesela. Ben bir tane dolabın arkası karanlıktı, şeydi. İçeriye doğru bakıyordu. Onu boyayıp da kapatmak istemedim. Oraya ben bir resim yaptım. Hala daha tamamlanmamış manzara. Bir hikaye anlattım ben oradan. Resmen onu baştan aşağıya bakınca
1: Peki bu
0: ona
1: hikayeleri nereden
0: hikaye.
1: ilham alarak
0: Hep
1: yapıyorsunuz? Yani
0: çocukluk.
1: bu tabloların üzerinde. Çünkü
0: Evet.
1: boyamalarınız da var,
0: Yaptığım
1: resimleriniz de var,
0: minyatür evler.
1: minyatür evler
0: Evet,
1: de var.
0: onlar hep
1: Hep
0: hayal.
1: çocukluğunuza mı gidiyorsunuz
0: Tabii
1: bunları
0: hep
1: yaparken?
0: çocukluğuma.
1: Yani ilham kaynağı çocukluğunuz.
0: Tabii yazlık köyü annemin köyüydü. Benim çocukluğum hep orada geçti. Oradaki yaylalar, oradaki mezereler, orada anneannemlerle çok duruyordum. Onların kıyafetleri, yöresel kıyafetleri, onların konuşma tarzları, o eski evler, tarihi evler, mesela kayalar, yosunlar, taşlar beni çok etkiler. Ben taşları da hayata dönüştürdüm. Yosun, zaten yaptığım minyatür evler taşlardan, kayalardan, odunlardan, ahşaplardan, şu lodos tahtaları, derilerin sürüklediği, odunların, kütüklerin üzerine ben şehirler kurdum. Onların üzerine bağ bahçeye ağaca ıhlamur ağacı yaptım. Mesela bizim Trabzon'un Karadeniz bölgesinde ıhlamur ağacı
1: Yöresel
0: meşhurdur.
1: aslında
0: Yani
1: sadece
0: o
1: lezzetler değil,
0: tabii ki
1: yöremizde olan maddeleri,
0: evet.
1: doğadaki taşları,
0: Aynen.
1: odunları, bunları da değerlendirdiniz ve
0: Evet.
1: dükkanın içerisinde şu anda var.
0: Evet.
1: Gelen misafirler sıcak buluyor burayı dediniz.
0: Evet.
1: Bu sıcaklığın sebebi de biraz aslında bu mu? Yani sizin buradaki
0: Evet.
1: dokunuşlarınız, tavrınız,
0: Aynen.
1: güler yüzünüz ve
0: Aynen.
1: tasarım diyebilir miyiz?
0: Aynen tasarım eski mesela eskiden çinko taslar vardı kullanırdılar. Şimdi onlar kalktı. Tabii şimdi yeni yeni onlar şeye gelmeye başladı artık antika oldular. O gibi eski
1: Ama şimdi
0: eşyalarda
1: eskiye de dönüş var
0: dükkanımda
1: değil mi?
0: evet eskiye dönüş var. Evet özellikle Z kuşağının eskiye bir dönüşüm merakı
1: Kesinlikle.
0: var.
1: Yani daha doğal
0: Eski
1: olanı kullanmak
0: perdeler tabii
1: istiyoruz.
0: aynen.
1: O kadim bilgileri muhafaza etmeye çalışıyoruz.
0: Aynen
1: Evet.
0: zaten. Ayrıca şunu söyleyeyim, benim dedem yazardı, İlyas Karagöz rahmetli oldu,
1: Allah rahmet
0: mitolojik
1: eylesin, mekanı
0: yazardı.
1: cennet olsun.
0: Tabii dedemden de almışımdır biraz şeyler. Anneannem benim çok güzel konuşurdu, edebiyatı çok güzeldi anneannemin. Yani onlar anneannem eğitimli bir kadın değildi, köy kadınıydı ama konuşması, anlatması falan çok güzeldi. Bazen biz çocukken konuşurken öyle değil, böyle diyeceksiniz derdi bize. Anneannemden ilham aldım, teyzelerimden ilham aldım, dedemden ilham aldım. Yani ailemden, herkesten ilham aldım. Benim kayınvalidem çok değerli bir insandı. Çok severdim kayınvalidemi. O da beni çok severdi. Kayınvalidemden aldığım ilhamlar vardır. O çok güzel taş duvarlar
1: Ne
0: yapardı.
1: kadar güzel.
0: Ondan gördüm.
1: Evet.
0: Onun şeylerini
1: Eşinizin
0: gördüm.
1: ailesinden de aldınız. İkisini
0: Tabii.
1: birleştirdiniz
0: Tabii
1: aslında. Evet.
0: kayınvalidem de o da dikerdi, düzenliydi, çok düzenli bir kadındı. Ondan ilham aldım. Yani bütün her şeyi, yani düşünün ki yaylalardan, köylerden, ailelerden, insanlardan hepsini o dükkanda
1: Evet.
0: buluşturdum ben. İşte orada bir orada bir yaşanmışlık var. Orası her şeyi anlatıyor.
1: Gelen müşteriler de
0: Ha,
1: aslında bunun farkında. Çünkü
0: farkında.
1: gelenler anne
0: Farkında.
1: sıcaklığı hissediyoruz biz
0: Öğrenciler,
1: burada
0: evet,
1: diyorlarmış.
0: tabii
1: Bunun
0: ki,
1: da belki sebeplerinden birisi bu
0: evet,
1: anne gibi kokuyor diyenler var yine aynı şekilde.
0: tabii,
1: Öğrenciler dediniz değil mi? Daha çok onlar
0: öğrenciler,
1: söylüyor.
0: tabii, öğrenciler, anne sıcaklığı arayan öğrenciler geliyor. Mesela bana gelen öğrenciler hastalansa ben ağızlarına kaşık kaşık bal koyarım. Öyle bir durum
1: Evet.
0: var yani. Karnı ağrısa
1: Hmm.
0: sıcak su tulumunu sıcak su doldurur veririm.
1: Evet.
0: Yani ev gibi, ev gibi mesela. Zor durumda kalana da yardım ederim. Yani benden öğrenci gelip abla yola gideceğim. Bana borç para verir misin dediği olmuştur. Yani öyle durumlar da yaşadım ben yıllar öncesinde. Yani bu tür çok anılarım var benim.
1: Hep onu ararız aslında anne
0: Evet,
1: sıcaklığını.
0: evet, evet.
1: Orada müşterilerin, gelen insanların bunu bulması
0: Evet.
1: çok güzel sizden. Umarız böyle devam eder. Böyle devam edeceğini
0: Tabii
1: biz
0: ki.
1: düşünüyoruz.
0: Kesinlikle böyle devam
1: Keyif
0: edecek.
1: alarak yaptığınız bir iş.
0: Çok.
1: Bunun da sebebi belli zaten. Çünkü
0: Evet.
1: hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz burada.
0: Evet.
1: Sanatsal çalışmalar da var. Sadece yemekler değil.
0: Evet.
1: Önümüzdeki günlerde tabii turizm ayları var bizim
0: Evet,
1: bölgemizde.
0: tabii.
1: Farklı bölgelerden yine turistlerin geldiğini göreceğiz.
0: Evet.
1: Belki farklı farklı bölgelerden yine gelen vatandaşlar
0: Var devam
1: olacak değil mi?
0: ediyor diye tabii o olacak da devam ediyor da mesela ben bazen o anki ruh halime göre bazen masaya yemekleri dans ederek getiririm. Müşterilerime çok
1: Evet.
0: hoşlarına gider alkışlarlar. Yani o gibi şeyler de olur falan. Dükkanda çalan müziği beğenirler. Müzikleriniz bile çok güzel. Müzikler
1: Müziklerinizi
0: etkili.
1: özellikle mi seçiyorsunuz? Yani sizin seçimleriniz
0: Özellikle de seçtiğim oluyor. Bazen bırakıyorum ki akışına kendisi istediği gibi sırasıyla çalıyor. Yani müzik de etkiliyor, konsept de etkiliyor. Bizim tebessümlerimiz de etkiliyor, yemekler de etkiliyor. Hepsi bir araya geliyor. Zaman olunca hoş sohbetlerimiz oluyor eğer yoğunluk yoksa. Böyle devam ettiriyoruz.
1: Önümüzdeki tabii günlerde dedik ya yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası burası. Farklı bölgelerden gelen insanlar bakalım neler söyleyecekler. Zaten herkesin beğendiği bir yer ama daha çok sesinin duyurulması için daha
0: Evet.
1: fazla insanın gelmesi şart.
0: Evet.
1: Peki son olarak şunu da soralım size. Gelen insanlar olacak bu söyleşiden sonra. Öyle düşünüyoruz. Onlara
0: Tabii ki.
1: neler söylersiniz?
0: Nelerse gelsinler pişman olmazlar. Gelsinler.

0: Yani değişik yerler görsünler. Bir de benim hikayemi görsünler. Yani burada anlattım ama bir de onu yerinde
1: Yerinde
0: görsünler.
1: görsünler. O sıcaklığı
0: Tabii.
1: hissetsinler orada.
0: Aynen. Evet.
1: Onları da
0: Bunu
1: davet edelim.
0: isterim. Edelim. Buyursunlar,
1: Buyursunlar,
0: gelsinler.
1: gelsinler
0: Maçka,
1: diye.
0: merkez, yüksek okula gitmeden sağlık ocağı ve yüksek okul arasında marketlerin bulunduğu İşlek Cadde diyeyim, Sümela yolu üzerinde. Tabii biraz park sorunumuz var. Artık o da şanslarını diyeyim. Yani bana gelen müşterilerimin park sorununda oluyor. Maçka şey bir yer, dar bir yer. Artık
1: Olsun, o da
0: evet.
1: katlansınlar birazcık.
0: Ayrıca şunu
1: Evet.
0: söyleyeyim. Ben dükkanımı açacağım zaman belediye başkanımıza gittim. Bana o da çok destek oldu, Koray Koçan. O da bana hiç durma, ben ona şeyimi anlattım, ne yapmak istediğimi. Bana hemen bir çuval un, oraya başla. Hani ben şunu rica ettim ondan, ben buraya başlıyorum, belki yapamam, belki tutunamam. Beni hiçbir yere kaydetmezseniz, daha sonra eğer şey olursam beni kaydedin yani. O da tamam dedi bana, yani yardımcı oldu bana, manevi desteği çok oldu bana. Bir çuval un al, sen hemen başla dedi. Ondan sonra ben başladım, tabii bir 6 ay geçti. Ben tutunmaya başlayınca bana haber gönderdi, gelsin kaydını yapalım.
1: Çok güzel. Böyle
0: Evet,
1: de bir
0: başka.
1: başlama hikayeniz var
0: Evet
1: bu işe
0: evet ya,
1: aslında.
0: çok çok
1: Evet.
0: var da şu an aklıma gelmiyor yani.
1: Çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz Sayın Bal. Çok güzel bilgiler aldık bugün sizden. O anne sıcaklığını biz burada oraya gitmeden sizin
0: Evet.
1: varlığınızla bir nebze de olsa hissettik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Verdiğiniz
0: ediyorum.
1: emekler takdire şayan, hem de örnek oldunuz böyle bir restoran, böyle bir yer açmak isteyen
0: Evet.
1: vatandaşlarımız için, girişimci olmak isteyen vatandaşlarımız için. Ağzınıza yüreğinize sağlık efendim.
0: Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladığınız için, beni dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum.
1: Görüşmek
0: Herkesin
1: dileğiyle.
0: şansı açık
1: Sağ
0: olsun.
1: olun. Çok
0: Sağ,
1: teşekkür
0: siz de
1: ederiz.
0: sağ
1: Yolunuz
0: olun.
1: bahtınız açık olsun.
0: Sağ
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Zeynep Çakıcı Bal bizlerle birlikteydi. Büyük emek harcayarak kurduğu işletmesinde yöremizin lezzetli ürünleri yok sadece. Bunun dışında el emeği, göz nuru, minyatürleri, boyadığı oradaki taşlar, neler neler var sevgili dinleyiciler. Taş ve odun parçalarını sanat eserine dönüştürüyor aynı zamanda ve el becerisini de orada sergiliyor sevgili dinleyiciler. Zeynep Çakıcı Bal'ın hikayesini dinledik kendi ağzından. 11.53 yaptık saatleri. Birlikteliğimiz şarkılarla devam ediyor.

Kuzey'in oğlu Volkan Konak, Uşak Can Uşak dedi sevgili dinleyicilerimiz. Arşivimizdeki sesine yer verdik sanatçının. Selahattin Alpay'la devam ediyor birliktelik. Ağlat bakalım diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Selahattin Alpay'ın sesinden dinledik. Ağlat Bakalım isimli müzik eserini. Musa Eroğlu'nun sesine yer veriyoruz şimdi de Hayatın İçinden programında. Kaldır nikabını, görem yüzünü diyor sanatçı.

0: Geleceğiniz frekans bilgilerimiz. Ordu için frekanslarımız. Ordu Merkez 90.4, Fatsa 99.9, Çaybaşı 94.8, İkizce 95.3, Kabataş 88.6, Kumru 101.7, Mesudiye 101.5, Perşembe 90.4.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu şu anda telefon hattımızın ucunda. Sayın Arıcıoğlu, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar Tutuş Bey.
2: Tabii şimdi okulların kapanmasıyla birlikte gençlerimiz ve çocuklarımız için uzun bir yaz tatili dönemi başladı. Bu uzun yaz günlerini gençlerimiz nasıl verimli geçirebilir, daha hareketli ve nasıl daha da sosyalleşerek geçirebilir? Bunun için atılan adımlar var tabii ki bakanlığımız tarafından, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından. Öncelikle nasıl bir aktivite takvimi var gençlerimizi ve çocukları bekleyen? Yaz dönemi için müdürlük olarak temel hedefleriniz nelerdir efendim? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Buyurunuz.
3: Çok teşekkür ederim. Öncelikle size ve tüm dinleyicilere iyi bir hafta sonu diliyorum.
2: Gençlik ve
3: Spor İl Müdürü olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu bu hafta sonunda özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, bahsettiğiniz gibi yaz geldi. Çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili aktivitelere ihtiyaç var. Biz de Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak özenle bütün arkadaşlarımızla, kurumlarımızla, valiliğimizin himayelerinde bu çalışmaları başlattık ve devam ediyoruz. Önce müsaade ederseniz spor okullarımızdan başlamak isterim.
2: Lütfen, buyurun.
3: Biz spor okulları olarak her yıl düzenliyoruz. Yaz-kış spor okulları olarak. Bu sene yaz spor okulları olarak yine Haziran ayı sonu itibariyle başladık. Valiliğimizin himayelerinde yine Büyükşehir Belediye'mizle beraber bütün ilçelerimizde spor okullarımızı başlattık. GSB spor okulları ve GSB engelsiz spor okulları olarak başladı. Burada tabii çocuklarımız hem spor yapıyor, hem disiplin öğreniyor, hem de takım ruhunu yaşamış oluyor. Öncelikle tabii hedefimiz spor kültürünü bütün tabana yaymak. Herkesin spor yapmasını özellikle istiyoruz. Burada da aynı zamanda yetenekli olanları da keşfedip sağlıklı nesiller yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Şehir olarak Trabzon'umuzda 18 ilçemizin tamamında spor okullarımız var ve tamamen ücretsiz, bunu özellikle söylemek istiyorum. Ve çok nitelikli, kaliteli eğitimler veriyoruz. 18 ilçemizde 31 branşta 70 tane tesisimizi kullanıyoruz spor okullarında. Ve bu buradaki kendi kurum antrenörlerimiz, yine ESS sistemi dediğimiz bir sistemle antrenör çalıştırıyoruz ücret karşılığı. Büyükşehir Belediye'mizin antrenörleriyle beraber 178 tane antrenörümüzle tüm ilçelerimizde, tüm tesislerimizde faaliyetler yapıyoruz. Çok da verimli geçiyor. Ben bütün çocuklarımızı, gençlerimizi bu faaliyetlere bu vesileyle tekrar davet etmek istiyorum. Şu ana kadar 8.295 tane çocuğumuza, gencimize hizmet verdik ve bu devam ediyor. Eylül ayına kadar, evet, devam edecek yaz spor okullarımız. Hedefimiz zaten 10.000'i aşmak, ki 10.000'e bir şey kalmamış. Çok rahatlıkla 10.000'i aşabileceğimizi düşünüyorum. Ben buradan tabii sizin vasıtanızla bütün tesislerimizin hazır olduğunu, 18 ilçemizin tamamında bu faaliyetlere gençlerimizi, çocuklarımızı yönlendirmelerini bekliyorum değerli velilerimiz.
2: Evet. Ebeveyn için de hakikaten büyük önem taşıyor bu yaz spor okullarımız. Şimdi tabii bunun dışında bir de gençlik kamplarımız var. Gençlik kampları da spor faaliyetlerinin aslında yine olmazsa olmazlarından, aynı zamanda kültürel anlamda bir beslenme durumu da var orada. Ve belki de sosyalleşme, doğayla iç içe olma durumları da yine aynı şekilde gençlik kampları içerisinde olabilir. Büyük ilgi görüyor gençlik kampları. Bu yıl da aynı ilgi var mı gençlik kamplarına?
3: Kesinlikle bu yıl da ilgi var. Ben bu kamplarla alakalı da müsaadenizle birkaç bilgi de,
2: buyurun,
3: vermek isterim. Bizim 12-25 yaş aralığında kamplar düzenleniyor.

0: Genç üzerinden kamp başvurusu yapılabiliyor. Biraz önce spor okullarında da onu unuttum. Onu da hatırlatayım.
1: Lütfen.
0: Spor okullarına da başvurularımız çok kolay. Çok rahatlıkla spor bilgi sistemi üzerinden, e-devlet üzerinden spor bilgi sistemine değerli verilerimiz girdiği zaman buradan branşlarımızı da görüp ücretsiz bunlara başvuru yapabilirler. Kamplara döndüğümüz zaman da yine e-devlet üzerinden e-genç kamp başvuru sistemimiz var. Bu başvuru sistemi üzerinden gençlerimizin başvuruları yapılabiliyor. Biz Türkiye genelinde 43 tane kampımız var. Böyle deniz ve doğa kampları olarak uygulamaya konulan. Bu kamplarımız çok nitelikli, çok güzel bir şekilde, çok olumlu geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Yine aynı şekilde bu kamplardan bir tanesi de bizim Trabzon'umuzda Doğu Karadeniz Gençlik Kampı olarak adlandırdığımız Düzköy ilçemizde 1850 rakımda çok özel bir tesise de sahibiz. Buraya tabii dışarıdan öğrenciler geliyor. Ulusal kamp dediğimiz dönemlerde amaç şu, çevre illerden, farklı şehirlerden gençlerin gelip burada bir kardeşlik iklimi çerçevesi içerisinde buluşmalarını sağlamak. Buradaki kampımıza mesela Trabzon'da oturan gençlerimiz faydalanamıyor yazın ama biz Trabzon'daki çocuklarımızı ve gençlerimizi de o 12-25 yaş aralığında olan gençlerimizin de başvurularını aldıktan sonra belirlenen yani kamp çıkan öğrencileri biz buradan uğurluyoruz. Kendi imkanlarımızla burada tüm araçlar hep son model araçlarla sigortaları yapılarak başlarında yine bizim değerli arkadaşlarımızın da birlikte olduğu kamplara gönderiyoruz. Yine buraya gelen kamplar da farklı şehirlerden şehrimize kamplara katılanlar oluyor. Biz 5 dönem olarak kamplarımızın başvurularını alıp onlar sonuçlanmıştı. Şu an o 5 dönemin 3. dönemini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra 2 dönem daha devam
1: Evet.
0: edecek. Dönemlerimiz hafta hafta devam ediyor tabii. Burada vatandaşlarımızı ilgilendiren konu şu. Bundan sonraki 7 tane daha kampımızın başvuruları da 26 Temmuz gününe kadar devam edecek. Ben özellikle istirham ediyorum değerli velilerimizden. Bu kamplarımıza lütfen 12-25 yaş aralığındaki gençlerimizi mutlaka başvurularını yaparlarsa çok da iyi olur. Çünkü yaklaşık 12 şehre gönderiyoruz bu çocuklarımızı buradan. Bursa'ya, Malatya'ya, Manisa, Osmaniye, Kastamonu,
1: Evet.
0: Mersin, Hatay, Samsun gibi bir takım illerimize gönderiyoruz. Başvurularını lütfen 26 Temmuz önümüzdeki hafta pazar akşamına kadar devam edecek. Başvurularsa çok iyi yaparlar diye düşünüyorum. Kız erkek gruplarımız zaten ayrı ayrı gidiyorlar ve çok da verimli alanlarında uzman bu kamp müdürleri, kamp yöneticilerinin nezaretinde yapılıyor. Çok verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Çünkü bunu şuradan biliyorum. Kendi kampımıza da gelen öğrencilerimiz var. Bakın mesela Trabzon'a. Şimdi bir baktım, 46 tane ilden misafirlerimiz gelecek Eylül sonlarına kadar. Çok güzel bir şey. Gelip Trabzon'u tanıyorlar, Trabzon'u yaşıyorlar, Trabzon'un birçok coğrafyasını görmüş oluyorlar, alışveriş yapıyorlar. Dolayısıyla yani bu kampları ben çok önemsiyorum. Bu da tamamen ücretsiz ve çok verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Kamplarımıza lütfen vatandaşlarımız, gençlerimizi, çocuklarımızı yönlendirirlerse bizleri mutlu ederler.
1: Evet. Tabii süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sayın Arıcıoğlu, gerçekten çok kıymetli çalışmalar bunlar. Zinde gerçekten zihni son derece çalışır bir vaziyette olan gençler görmemiz için şu anda bu faaliyetlerin devam ettirilmesi ve bu faaliyetlere katılmak gerçekten elzem diyebiliriz herhalde. Mikrofonlarımız aracılığıyla Trabzon'daki gençlerimize ve kıymetli ailelerimize bu uzun yaz tatilini değerlendirmeleri açısından son olarak neler söylersiniz?
0: Bir şey daha ekleyerek son cümlelerimi müsaade ederseniz tamamlayayım.
1: Lütfen.
0: Şimdi bizim tabii gençler ve çocuklar olduğu için çok faaliyetlerimiz var. Tabii süremiz de kısıtlı. Bir de bizim gençlik merkezlerimizin kendi faaliyetleri var.
1: Var. Evet.
0: Gençlik merkezlerimizde de Trabzon'da 12 gençlik merkezimizde yaz kulüpleri adı altında faaliyetlerimiz var. Burada yine spor, kültür, sanat faaliyetleri. Biz gençlerimizin sadece spor değil kültür sanatla da uğraşmalarını arzu ediyoruz. Burada da gençlik merkezlerimize lütfen en yakın olan, ki Trabzon'da 12 tane gençlik merkezimiz var. İlçelerimizde de aynı şekilde Yomra'da, Arat'ta'da, Sürmene'de, Şalpazarı'nda, Vakfı Kebir'de, Akşabat gibi ilçelerimizde de bu gençlik merkezlerimize giderlerse yaz kulüplerinden de faydalanmış olurlar. Biz spor, kültür, sanat, kamp bunların hepsi yeter ki çocuklarımız buna müracaat etsinler. Gençlerimiz çok verimli geçeceğini, çok mutlu olacaklarını bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Son olarak müsaadenizle tüm hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza, bizi çevre illerden dinleyenler de mutlaka vardır. Onlar da kendi şehirlerindeki spor okullarına, gençlik merkezlerine lütfen gönderirlerse mutlu oluruz. Bizleri, bakanlığımızı, il müdürlüğümüzü sosyal medya hesaplarından da takip ederlerse biz buradan da birebir onlara yaptığımız çalışmaları da aktarmış oluyoruz. En azından en kısa sürede yaptığımız işlerden haberdar olurlar. Biz bu ülkenin gençlerine, çocuklarına talibiz. Onları en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Bunun için seferber haldeyiz. Tüm personellerimizle, ekibimizle ve kurumlarımızla beraber. Lütfen çocuklarımızı, gençlerimizi kültür, sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirsinler diyorum. Size de TRT camiası olarak bizim faaliyetlerimize, çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi, alaka ve destekleriniz için sizlere de şükranlarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle Sayın Aracıoğlu.
0: Çok teşekkür ederim.

görecek, kim bilecek? Hadi canım korkma sana, kim görecek, kim bilecek?

Bilecek, kim bilecek, yatıp kalsam dizlerinde, kim görecek, kim bilecek, kim görecek, kim bilecek.

0: Kültürün tanıkları.
1: İyi günler değerli dinleyenlerim. Ben İhsan Eyüboğlu. Yine bir Kültürün Tanıkları programında sizlerle beraberiz. Bugün çok yönlü bir konuğum var. Kendisi bir müzisyen, bir yazar efendim. Bir tiyatro yönetmeni Sayın Semih Baylan. Hoş geldin Semih Bey.
2: İhsan abi hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: İyi, çok şükür. Şimdi dostları görünce daha iyi oluyoruz.
2: Aynen, bilmukabele. Ben öncelikle değer birliğinize çok teşekkür
1: ederim.
2: Rica ederim. Programa davet ettiğiniz için.
1: Rica ederim, ne demek.
2: Sorularınızı cevaplamaya hazırım.
1: Şimdi sevgili Semih Bey, kısa bir özgeçmiş alabilir miyim? Nerede doğdun, nerede okudun?
2: Ben 1957 yılında Trabzon'da doğdum.
1: Trabzon'da doğdunuz.
2: Şimdi atıl bir durumda olan tabakhaneden yokuşu çıkarken bir sağlık müdürlüğü binası vardı.
1: Evet.
2: Orası o zaman doğum eviymiş. O binada doğdum. Annem Trabzonlu, babam Aksaraylıdır.
1: Aksaraylı.
2: Evet. Ben yaklaşık Trabzon'dan hiçbir zaman bağım kesilmedi ama 1980 yılından beri sürekli Trabzon'dayım.
1: Trabzon'dasınız.
2: Burada işe başladım 1975 senesinde. İkizcikli bir konservatuvar maceram vardır.
1: Evet. Konservatuvarda ne kadar okudunuz?
2: Ben yarı zamanlı 6 ay kadar gittim.
1: Gittiniz.
2: Sonra evet. Baktım ki burası bana göre değil.
1: Evet.
2: Yani konservatuvarın bir kabahati yok tabii. Yönetim anlayışıyla ilgili.
1: Anladım.
2: Bir şey. Bana göre değil. Zaten çalışıyordum da o sırada.
1: Evet.
2: Yarı zamanlı gitmemin sebebi de oydu. Ondan sonra işte Ankara'da bir ara Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na devam etmeye çalıştım.
1: Evet.

0: 2012 yılında doğdum.
1: Evet.
0: Bu arada tabii birçok iş yaptık. Trabzon'da müzik derneklerinde evet. faaliyetlerdi.
1: Siz bu de mavi notayı soracağım size.
0: Mavi nota o ayrı bir hikaye. Ömrümün şu ana kadar işte 69 yaşındayım. Bunun 34 senesini alan bir uzun bir hikaye. Sağlığım el verdikçe de bu devam edecek.
1: Anladım.
0: Mavi nota Türkiye'nin köklü müzik yayınlarından bir tanesidir.
1: Çok güzel.
0: 1993 yılında yayın hayatına başlamıştır. Ve şu an Türkiye'de Orkestra Dergisi'nden sonra en uzun süreli yayınını sürdürebilen ikinci müzik dergisidir. Müzik
1: ne güzel ya.
0: Dergisidir.
1: Çok güzel.
0: Şu anda dijital ortamda yayın yapıyoruz. Çünkü basılı yayın gerçekten çok külfetli.
1: Evet.
0: Çok pahalı.
1: Çok pahalı.
0: Olduğu için dijital ortamda yayın yapıyoruz. Çünkü dijital olduğu zaman birçok yere daha fazla ulaşma imkanımız olabiliyor.
1: Ulaşabiliyorsunuz.
0: Mavi Nota'da klasik müzik, Türk müziği, diğer müzik türleriyle ilgili haberler, makaleler, etkinlik duyuruları, müzik eğitimi, sanat ile ilgili makaleler, sanatçı röportajları, konserler, festival haberleri gibi geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bir de bizim bir özelliğimiz var. Ben hep aynı kadroyla devam etmiyorum. Mesela bir kadromuz var şu anda bizim. Danışma kurulumuz falan
1: evet.
0: var. Geminin kaptanı benim. Fakat bu danışma kurulu, bir de Mavi Nota Müzik Ödülleri diye bu yıl 34.sünü verdik. Türkiye'nin en uzun soluklu tek müzik ödülüdür. Bunun seçiciler kurulunu oluşturan sanatçı arkadaşlar falan birkaç yılda bir değişir.
1: Neden değişir?
0: Yeni bir ufuk açmak için.
1: Anladım.
0: Çünkü görüşler, düşünceler zamanla stabil hale gelebiliyor.
1: Anladım.
0: Yani her bir
1: Anladım.
0: Yeni fikir, yeni bir kişi, yeni bir fikir demek oluyor.
1: Doğrudur.
0: Bu benim içimde bana da yaratıcılık
1: tamam,
0: ortaya koyan.
1: Tamam tabii. Bir de genişler herkes bilgiler.
0: Tabii geniş bir yelpaze sunuyor.
1: Tabii.
0: Çünkü sonuçta Türkiye'ye ve sonuçta müzik dünyasına, tüm dünyaya hitap eden yayın oluşturmaya çalıştığım için bunda da kısmen başarılı olduğumu biliyorum. Çünkü Uzak Doğu'dan, Amerika'nın birçok bölgesinden Mavi Nota'yı internet veri bankası olarak kullanan akademik kuruluşlar var. Bunlar abonedirler.
1: Değil mi?
0: Ve sürekli olarak günde birkaç kere tararlar.
1: Anladım,
0: dijital olarak.
1: Anladım.
0: Robotlar vasıtasıyla. Bir internet veri bankası olarak kullanır.
1: Evet.
0: Bu da tabii Türkiye'deki müzik demin saydığım başlıklara ne kadar çok hizmet edersek, ne kadar onlarla çok içerik üretirsek o kadar çok bu tarama artıyor tabii.
1: Artıyor.
0: Bu da bizim tıklanmamızı artırıyor.
1: Anladım. Hocam bu sadece Trabzon'da değil, genel Türkiye'ye kadar hepsini
0: tabii canım.
1: Yayınlıyorsunuz. Güzel bir şey, fevkalade bir şey. Vatandaşlar bundan faydalanıyor. Sizler
0: tabii
1: buna...
0: canım yani evet. En azından müzik ödüllerimiz var. Bu yıl işte 34.sünü verdik 4 sanatçı arkadaşımıza.
1: Evet.
0: Bunlarla seçme yapabiliyoruz. Hani net derler ya, marifet iltifata tabidir.
1: Anladım.
0: Marifetlerini görüp iltifatımızı sunuyoruz kendilerine.
1: Anladım. Doğru. Güzel bir şey. Güzel bir şey kutlar. Bu zor da bir iş yani, kolay bir iş de değil.
0: Vallahi işte
1: ama severek yapıyorsunuz.
0: Tabii sağlığım el verdikçe devam
1: i̇nşallah,
0: edecek.
1: İnşallah.
0: Evde bir home office'im var. Öyle diyorum ona ben. Çok fazla zengin olmadığım için bir ofis falan tutamadık.
1: Anladım.
0: Bunu da biliyorlar zaten. Ben
1: anladım.
0: Sarif bir kişilik olduğum için.
1: Evet. Hocam kaç senedir bu işte uğraşıyorsun? 93'ten beri mi dediniz?
0: Mavi Nota'yla 93'ten beri.
1: İlk
0: 1 Ocak 93'ten beri.
1: 93'ten beri. Belli bir büronuz, ofisiniz, baskı yeriniz var mı?
0: Zaten dijital yayın yapıyoruz.
1: Ha, dijital yapıyorsun, pardon.
0: Evet. Baskımız doğru. Vardı, 25 sayı çıktık ama
1: aynen.
0: Dönmemeye başlayınca, çünkü aynen. Abone parasıyla dönmüyor. Mutlaka
1: doğru.
0: Bir yerlerden yardım görmek lazım.
1: Doğru. Fakat baskı olsa çok daha güzel, şöyle güzel, herkes bakar, görür, öğrenir.
0: Şimdi
1: tabii dijital herkes ulaşamıyor yani. Yani
0: baskı olarak zaten sayıları tükenmiş durumda.
1: Evet.
0: Elimizde birkaç tane var numunelik.
1: Aynen.
0: Ama Mavi Nota, mavi-nota.com adresine girdikleri zaman orada PDF taranmış
1: anladım.
0: Basılı yayınların
1: anladım.
0: Şeysi var. Yani şu anda anladım. Mavi Nota 6000 küsür müzik içerikli makale içeren bir internet veri bankası.
1: Çok güzel.
0: 12.000 civarında da haber var içerisinde.
1: Çok güzel. Bir şey soracağım hocam. Bu kadar uğraş verdiniz. Bir teltif hak şey aldınız mı? Bir yani böyle bir...
0: Vallahi ha. Kimse beni tuğkaka etmesin de ben teşekkür istemiyorum.
1: Yani güzel bir şeyle maşallah.
0: Yani sağ olun, bakın ben kapıdan içeri girerken de söyledim. En son Nihat Malkoç davet etmişti beni TRT'ye.
1: Evet,
0: radyo iş.
1: Evet.
0: Ondan 5-6 sene sonra siz davet
1: evet.
0: ettiniz.
1: Ama çok güzel çalışma yani. Buna bu emeğe karşı bırakın ticari yönünü. Bir insan bir teşekkür de alsa
0: yani.
1: Güzel bir şey yani. Evet. Ama yine de başarılı.
0: Biraz da ben kendisini göstermeyi seven bir insan diye. Ben buradayım
1: mesele
0: demek.
1: Mesele o değil.
0: Değilim yani.
1: Tabii mesele o değil ama başarılı şeyler yapmışsınız yani.

0: Onu anlatmak istedim.
1: Yani ben,
0: kolay değil.
1: Ben çalıştığım yere beynimdeki ışığı yansıtmayı seven bir insanımdır. Anladım. Mesela Devlet Tiyatrosu'nda 20 küsur yıl çalıştım. Orada koskocaman bir arşiv oluşturdum. Gerçi değil şu mi? Anda değil yok mi? O arşiv ama koskocaman bir efekt ve müzik arşivi. Tiyatro müziği
0: en
1: arşivi.
0: En zor şeyler arşivi ya. Efekt az kolay bir iş değil.
1: Tabii devletin bize verdiği, sadece maaşımızı düşünmedik yani. Devletin
0: tabii,
1: bize verdiği olanaklarla
0: olsun bu devlet
1: bunu
0: bizim,
1: şey
0: tabii,
1: yaptık. Şimdi de şöyle bir, bunu da ilk kez burada açıklayayım izniniz olursa. Şehrin Işıkları diye bir bestecilik işine giriştim.
0: Şehrin Işıkları.
1: Trabzon'u anlatan, Trabzon'un sokaklarını anlatan bir bestecilik işine giriştim. Yaklaşık 9 tane kadar oldular. Notaları falan basıldı. İnşallah Eylül ayında İzmir'de kuracağımız bir oda müziği topluluğuyla burada konseri olacak.
0: İnşallah, inşallah. Benim de haberim olsun.
1: Tabii.
0: Hocam şey diyeceğim. Trabzon'un eski tarihini anlatan çok güzel eserler var. Bugün şeyde Süleyman İskender de güzel bir kitap yaptı. Gördünüz mü? Öyle bir düşünceniz var mı?
1: Bu konuda ilk başı çeken kişi benim.
0: Sensin, biliyorum.
1: Trabzon'un müzisyenler ve musikimizde iz bırakanlar diye 91 senesinde Trabzon'un müzik yapısını arkeolojik olarak inceleyen, müzikal olarak değil de bunu arkeolojisini çıkaran bir kitaptı.
0: Evet, arkeolojik.
1: Karşılaştırmalı, kıyaslamalı.
0: Evet.
1: Benden sonra yazan arkadaşlar oldu. Çok da iyi ettiler. Zaten ben kitabımın son satırında öyle derim. Benim bıraktığım yerden başkaları devam etsin diye.
0: Tabii.
1: Arkadaşlar devam ettiler. Onlara da teşekkür ederiz.
0: Çok güzel şeyler tabii.
1: Ben daha sonra Mavi Nota'da kaldığım yerleri, eksik kalan yerleri tamam. Mesela bir tamburu Fransız Ali vardır. Ali Çanakçı. İstanbul Edirne Kapı şehitliğindedir mezarı. Atatürk'ün huzurunda 1937'de Necmi Ati Ar heyetiyle orkestrası, baterist Hikmet Bey, rahmetli İhsan Hızer, bunlardan hepsiyle görüştüm
0: İhsan
1: ben.
0: İhsan Hızer, evet.
1: Meydan Parkı'nda çok derin sohbetlerimiz olmuştu kendileriyle. Kızını tanıdım, Nebahat teyzemizi tanıdım, tamburu Fransız Ali'nin. Şu anda torunu var İstanbul'da, ondan irtibat halindeyim.
0: Evet.
1: Fransız Ali'nin en büyük, şimdi yerinde iş anı olan Panorama Sineması'nda, Uzun Sokak'taki Panorama Sineması'nda film aralarında tambur taksimleri yaparak Trabzon'da ünlenmiş. Aslında Fransızların Peugeot Motor Kumpanyası'nda mamnaları boşaltan, gemilerden yükleri boşaltan mağaralarda çalışan bir Ademoğlu. Bir gariban Ademoğlu. Aslında mahallesi Çömlekçi. Çömlekçi'de
0: ne güzel ya.
1: Bir kilise varmış. Onu şöyle ilginç bir şey var. Balıkçı namıyla anılan bir kişi vardı orada. Kendisini buldum. Mendireğin başında balık avlıyordu. Kendisini buldum. Tamburi Fransız Ali ile konuşmak için, bilgi almak için buldum. Yarın gel konuşalım dedi. O gün gittiğimde de vefat etmişti.
0: Ay şansına. Allah rahmet etsin. Trabzon çok güzel insanlar yetiştirdi. Kimisini tanıdı, kimisini tanıyamadım. Örneğin bir Süheyla 64. Müthiş bir...
1: Tabii Süheyla 64. Tabii.
0: Efendim çok güzel insanlar. Şener Önal'dı.
1: Teoman Önal'dı.
0: Efendim... Allah sağlık versin. Trabzon hakikaten bir hazine o sanatsal konularda. İnşallah yani daha sonra yine konuşmalarımız
1: İnşallah
0: olacak hocam.
1: İnşallah şunu
0: teşekkür
1: söyleyeyim.
0: Ederim. Buyurun.
1: Şu bakımdan mutluyum. Ben bu az önce ismini saydığımız isimlerin birçoğuyla direkt birebir görüşme imkanı, onlarla program yapma imkanı,
0: o çok güzel.
1: Panellerde tabii. Buluşma imkanı bulmuş. Şanslı ender kişilerdenim.
0: Ne güzel.
1: Çünkü bunların birçoğu vefat etti.
0: Ne güzel.
1: Bunların emeğini tarihe aktardım.
0: Ne güzel.
1: Basılı yayın haline getirdim. Türkiye müzik bibliyografyasına kaydettirdim.
0: Hı hı.
1: Avrupa'daki müzik birliğine, European Society Music School Müzik denilen Avrupa Müzik Eğitimi Birliği'ne isimlerini yazdırdım. Bunun mutluluğu bana yeter.
0: Tabii, tabii önemli olan ruhen mutlu olmaktır.
1: Evet.
0: Bu güzel şeyler yapmak, başarılı olmak ve mutlu olmaktır. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine beraber...
1: İnşallah ben çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şöyle şey yaparız. Bugün vaktinizi aldık. Sağ olun.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür
0: güzel fikirlerinizden
1: ederim.
0: Aydınlandık.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben
0: görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

Yıldırım Gürses, Yüce Dağ'dan Esen Yel'den dedi sevgili dinleyicilerimiz. Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıyı dinledik sanatçının sesinden. Şükriye Tutkun'un sesine yer vereceğiz şimdi de Hayatın İçinden programında. Şafak söktü, yine sunam uyanmaz diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de hayatın içinden yolculuğumuzun sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Yine hayatı radyoya sığdırmaya çalıştığımız bir program oldu sevgili dinleyicilerimiz. Umarız güzel vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki yolculuğumuz yarın aynı saatte. Saatler 11'i gösterdiğinde başlıyor. Yarın da bekliyoruz. Seher Evren hazırladı bugünkü programı. Murat Çelik ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son şarkımız da Mehmet Erdem'in sesinden bugün için. Bir elmanın yarısı diyor sanatçı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekerek dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz vurgusunu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan Katar'ı ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı final maçı TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 44 ülkede yayımlanan makalesinde Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Erdoğan şöyle dedi. Nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa, bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 dilde ve 250 yayın kuruluşunda yer alan makalesinde 15 Temmuz sonrasında Türkiye'deki değişime dikkat çekti. Devletin tüm kurumlarındaki siyaset dışı araçlarla demokratik işleyişe zarar verebilecek, her türlü oluşumu tehdit kaynağı olmaktan çıkartacak yapısal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirdik diyen Erdoğan, terör örgütlerini yok etme stratejisiyle yürütülen operasyonlardaki önemli başarılara da dikkat çekti. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. Erdoğan FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında da örgüt içi çözülmenin hızlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı ülkelerin hali hazırda bu örgüte örtülü de olsa destek verdiğinin ve örgüt mensuplarını barındırdığının farkındayız. 15 Temmuz gecesi 253 evladını darbecilerin şehit ettiği bir millet olarak uluslararası toplumdan temel beklentimiz Türkiye'nin haklı mücadelesine destek vermelidir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ı ziyaret ediyor. Hakan Fidan başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Gazze'deki son durumla Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Fidan'ın Katarlı mevkidaşı El Sani ile görüşmesinde iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve enerji güvenliği konuları üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu. Hakan Fidan başkent Doha'daki temasları çerçevesinde Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından da kabul edilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gücüne yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Bender Abbas, Keşm, Sirik ve Hacı Abad'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'a karşı ard arda 8 gece devam eden saldırıların tamamlandığı bildirildi. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu kuvvetteki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da Irak'ın Erbil kentindeki Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'nun yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, Washington'ın mutabakat saptını ihlal ettiğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de müzakere talebinde bulunmayacaklarını söyledi. Garibabadi, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliği her ne pahasına olursa olsun kullanacaklarını ifade etti. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinli'yi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Yazılı açıklamada sivillere yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi. Açıklamada yaşananlar İsrail'in ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına rağmen soykırımı sürdürme konusundaki ısrarını yansıtıyor denildi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Saldırıda bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Saldırının ardından Kiev'deki birçok yerde patlamaların ardından yangın çıktı. Çok sayıda binada hasar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, bu saldırının savaşın başından bu yana başkent Kiev'e düzenlenen en büyük saldırılardan biri olduğunu duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın enerji altyapısını hedef aldı. Ukrayna güçleri Kazakistan petrolünü Rusya'ya taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna ait terminali vurdu. Ukrayna ordusunun Rusya'nın güneybatısında yer alan Stavropol kentindeki petrol depolama tesisine de saldırı düzenlediği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Muharip ve destek uçakları hava kuvvetlerine bağlı farklı üslerden havalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava kuvvetleri envanterindeki en donanımlı F-16 savaş uçaklarının fotoğrafları da yer aldı. Açıklamada her zaman her yerde göklerimizin Yılmaz bekçileriyiz denildi. Vatandaşlar Türkiye'nin Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesindeki ev sahipliğine tam not verdi. CİMER'e yazan vatandaşlar Türkiye'yi dünyayı en iyi şekilde tanıttığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajlarını iletti. Vatandaşlar Mehteran takımı ve Türk yıldızlarının gösterilerine de beğenilerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Türkiye'yi temsil ederken sergilediği duruştan dolayı tebrik edildi. Bir vatandaş, dünya gündemi bu zirveyi konuşa konuşa bitiremiyor, yıllar geçse de bitiremeyecekler. Nereden nereye diye yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif görüşülecek. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerini artıran düzenlemeler de yer alıyor. Sinema ve turizm destekleriyle uluslararası okullara yönelik yeni kurallar da Genel Kurul'da görüşülecek. Eğitimini yarıda bırakan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine dönüş hakkı sağlayacak teklifinde yeni haftada gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Teklifin yasalaşması halinde 15-18 yaş grubundaki sanıklar için suçun niteliğine göre hakim ceza indirimi uygulamayabilecek. Çocuğun bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla kadar, çocuğun güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokanlara da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yeni haftada okul saldırılarını araştıran meclis komisyonu ise bakanlık yetkililerini dinleyecek. Komisyonda adalet, sağlık, ulaştırma ve altyapı, gençlik ve spor, aile ve sosyal hizmetler bakanlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ölçme, seçme ve yerleştirme

Merkezi ÖSYM'nin internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra geçen sene üniversitelerin hangi taban ve tavan puanı aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği belirtilecek. Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesindeki hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42 ile 43 derecelere kadar ulaşacak. İstanbul'da da hava sıcaklığı salı günü 36 dereceye kadar çıkacak. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kuzeyden gelecek serin hava ile birlikte düşmesi bekleniyor. Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan iki çocuğun aranmasına devam ediliyor. İncirliova ilçesinde dün serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren 11 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan çocukların bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar gece geç saatlere kadar sürdü. Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başlandı. Çalışmalara nehre kaynak oluşturan barajların suyu kesilerek devam ediliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekerek dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz vurgusunu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan Katar'ı ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa arasında oynanan üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı mücadelede İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek ilk kez dünya üçüncüsü oldu. Fransız yıldız oyuncu Mbappe ise 22 golle Dünya Kupası tarihinde zirveye çıktı. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak. Final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor milli futbolcu Cenk Özacar'ı renklerine bağladı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Amili erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçında ise İran'la mücadele edecek. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Atletizm Elmas Lig'de sezon devam ediyor. Londra buluşmasında atletlerin performansı nefes kesti. Sırıkla atlamada dünya rekoru sahibi olan İsveçli sporcu Armand Duplantis sakatlık yaşayınca yarışı ikinci sırada tamamladı. Büyük Britanyalı orta mesafe koşucusu Josh Kerr ise 1 mil yarışında 3 dakika 42 saniye 66'lık derecesiyle 27 yıllık dünya rekorunu kırmayı başardı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir,

0: Eskişehir ve Konya 34, İstanbul, Erzurum ve Giresun 28, İzmir ve Kilis 37, Edirne ve Çanakkale 36, Bursa ve Mardin 35, Kocaeli ve Erzincan 32, Aydın 42, Denizli 39, Diyarbakır ve Adıyaman 38, Nevşehir 30, Yozgat 29, Tokat 31, Rize 27, Kars 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Denice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Konya Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametinden çift yönlü olarak düzenleniyor. Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bami Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklamlar.
10: Üç kişi ne konuşur?

0: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, avluda, iş yerinde ya da bizler gibi bir radyo stüdyosunda. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hoş geldiniz. Ben Feyza Yılmaz. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım İknur Bahadır Yüksek ve Sümeyye Ulu var. Her şeyi mükemmel hale getirmeye dair o büyük, bitmek bilmeyen insani çabamız. Ve karşılığında neredeyse her defasında çarptığımız o kaçınılmaz hüsran duvarı. Hayatta hiçbir şey tam değil, hiçbir şey kusursuz değil. Bunu en çok da her şeyi tam etmeye çalışırken anlıyoruz. Bugün insan olmanın bu eksik tarafını ve o çabanın içimizde bıraktığı tortuyu konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Feyza, bugünkü konumuz gerçekten çok güzel diye düşünüyorum. Sen sözlerine mükemmellik arayışımızla ilgili başlayınca aklıma seyrettiğim bir kare geldi. Dinleyicilerimiz de muhakkak rast gelip seyretmiştir diye düşünüyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs Sıkıntısı filminden

0: küçük bir kare. Filmde Çanakkale'de küçük bir kasabada yaşayan ilkokul çağında bir çocuk var, Ali ismi. Ali babasından müzikli bir saat istiyor. Babası da diyor ki sana bir yumurta vereceğim. Bu yumurtayı cebinde 40 gün hiç kırmadan taşırsan istediği saati alacak. Ali yani çok tatlı bir çocuk, çok da masum bir çocuk. Çocukluğun o tüm masumluğuyla ve samimiyetiyle yumurtayı cebine koyuyor, özenle taşımaya başlıyor. Bir de şöyle bir yanı var, hileye de başvurmuyor. O kısa videoda ise Ali bir sahne gösteriliyor bize. Domates dolu bir sepeti yokuş yukarı taşıyor. Taşırken sepetten bir tane domates düşüyor. Ali tam o domatesi almaya eğilmişken cebindeki yumurta kırılıyor. Bu çok üzücü bir şey. Çünkü günlerdir özenle taşıdığı yumurta kırılıyor. Ve o sepetten düşen o diğer domatesi almak için gerçekleşiyor. Tabi haliyle çok insani bir tavırla Ali sepete bir tekme atıyor. Ve bütün domatesleri döküyor. Daha sonrasında filmin bu kesitinde İsmet Özel'in insanı kendi gerçekliğiyle yüzleştiren etkileyici sesiyle Turgut Uyar'ın o muazzam "Terziler geldiler" şiiri yankılanıyor. Her şeyi düzeltmeye kalkışmanın yok ettiği. İşte insanı en çok hırpalayan da bu galiba. Bilmiyorum, son zamanlarda özellikle düşünüyorum. Biz düzeltmeye, kusursuzlaştırmaya, tüm pürüzleri yok etmeye çalıştıkça hayatımızın aslında o eksiğiyle tam olan ve canlı ve insani olan özünü yok ediyoruz diye düşünüyorum. Bazı şeyler eksik kalmalı. Bazı şeyler dökülmeli ve biz onları düzeltmemeliyiz belki de. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani o sahne ve arka plandaki şiir dizesi beni de çok etkiliyor Sümeyye. Hakikaten Feyza'nın o her şeyi mükemmel hale getirmeye dair büyük, bitmek bilmeyen insani çabamıza çok güzel ve çarpıcı bir örnek. Burada belki şu soruyu sormak anlamlı olabilir. Yani her şeyi düzeltmeye çalışırken neleri yok ediyoruz? Bu soruya kendi adıma belki şöyle cevap verebilirim. Eksiklerimizi, yetersizliklerimizi, kırgınlıklarımızı saklamaya çalışıyoruz ama tam anlamıyla bunu yapabilmemiz mümkün değil. Güneş balçıkla sıvanladığı için aslında birazcık da beyhude bir çabanın içerisinde gibi hissediyorum.
2: Aslında bizim kültürümüzde de şey vardır ya, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş anlayışı var. Yani aslında şifa tam da burası oluyor. Yani o yaşadığımız kırgınlık, yetersizlik, karşılaştığımız zorlukta bazen o şifayı, o dermanı bulabiliyoruz. Hatta Japon kültüründe bir sanat var bununla ilgili. Yani kusurları mükemmelleştirmekle ilgili. Ve bu sanatın arka planında da derin bir felsefe var aslında. Belki biliyorsunuzdur bunu, Kintsugi sanatı. Yani bu sanatın temelinde aslında kusurların olduğu gibi kabul edilmesi var. Yani kusur veya problemleri görmezden gelmek yerine onların varlığını kabul ederek ince bir sanata dönüştürüyorlar. Yani böylece de aslında hiçbir şeyin kusursuz, simetrik veya düzenli olmayacağını bize öğretmiş oluyor. Yani geçen hafta da bu yapay zeka ile ilgili konuşurken o mükemmel cümleler, pürüzsüz ifadeler ve o tam olmak, pürüzsüz olmak, mükemmel olmakla ilgili konuşurken aslında orada tam bunu, bizim o pürüzlü olmayı, eksik olmayı, yetersiz olmayı daha anlamlı ve daha değerli, kıymetli bir şey olmasını bizim gözümüzün önüne sergilemiş oluyor.
0: Feyza, bahsettiğin sanat gerçekten benim çok hoşuma giden bir sanat dalı. Kintsugi Japonların geleneksel bir sanatı. Japonlar, pek çok arkadaşım belki duymuştur ya da sosyal medyada görmüşsünüzdür. Kırılan seramik veya porselen eşyaları çöpe atmak ya da eskisi gibi tam ve eksiksiz hale getirmek yerine tam da kırılan yerlerine altın, gümüş ya da platin içeren bir karışımla onararak eskisinden çok daha güzel hale getiriyorlar. Hatta daha fonksiyonel hale getiriyor bu sanat, bu eşyaları. Yani senin söylediğin gibi Feyza, bu sanatın amacı aslında o kırılan yerleri daha da ön plana çıkarmak. Çünkü bize şeyi hatırlatıyor diye düşünüyorum. Bu bir olay oldu ve üstünü kapatamazsın. Evet, yani olan yaşandı. olan bir şeyi değiştirmek mümkün değil. Hı-hı. Tıpkı hayatımızdaki pürüzleri, hayatımızdaki eksiklikleri düzeltemeyeceğimiz gibi ve bu kötü bir şey de değil ayrıca. Hı-hı. Bazen kötü olaylar yaşayabiliriz, bazen kırılabiliriz, bazen üzülebiliriz. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıp daha da kötü hale getirebiliriz ama bu bizi daha iyi, daha kendimizi bilen bir hale getirebilir diye düşünüyorum. O yüzden tıpkı o sanattaki o çizgiler gibi hayatımızda yaşadığımız olaylar da bize anlam ve değer katıyor diye düşünüyorum açıkçası.

0: Evet. Arkadaşlar, ben hem Mayıs sıkıntısının o kesitinden verdiğiniz örnekte, hem bizim tasavvuf anlayışımızdan, hem de Japon sanatından verdiğiniz örneklerden şöyle bir şey anlıyorum. Her şeyi düzeltme hırsımızda yavaşça vazgeçmemiz gereken bir taraf var. Yani her şeyi mükemmelleştirmeye çalışıp yok ederek değil de kırıldığımız yerleri, hüsranlarımızı altınla doldurmayı öğrendiğimizde, çünkü o altın da yine bizden gelen bir şey oluyor. Yani orayı doldurmak da zaten bir beceri oluyor. Ve bir insan oraları doldurabildiğinde zaten başka bir insana dönüşmüş olabiliyor. Ve ancak bu şekilde hafifleyebiliyor. Yani kusurlarımızı saklanılacak birer utanç kaynağı olarak değil de bizi biz yapan, bizi derinleştiren ama bir yandan da dönüştürülmesi gereken, el atılması gereken, yani bir şeyleri olduğu gibi bırakmak da bence çok doğru bir şey değil. Bunu da çok ahlaki olarak görmüyorum. Ya evet, ben böyleyim. Evet, ben kusurlarımla varım gibi bir yerden de söylemiyorum bunu. Bunları da önümüze alıp bu noktada nasıl bir gelişim sağlayabiliriz? Nasıl bir tekamül aslında dediğim, hani
1: Evet.
0: bir ilerleme olabilir. Bunu tabii ki de modern anlamda bir ilerlemecilik olarak söylemiyorum. Yani bizi biz yapan, bizi derinleştiren birer iz olarak gördüğümüzde bu kusur dediğimiz şeyleri insaniyetimize daha derinden ve samimiyetle tecrübe etmiş olabileceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, bu noktada ben bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Hazır bu konuyu konuşuyorken, mesela her şeyi düzeltmeye kalkışmak dedik ya. Siz bundan ne anlıyorsunuz? Yani bu bana çok beyhude bir çaba gibi geliyor. Bazen bunu yapabilirmişiz gibi geliyor. Evet, daha önceki bölümlerde konuştuk yapay zeka ile alakalı pürüzsüzlük, mükemmelliyetçilik. Ama bu cümle üzerine düşündünüz mü? Mesela neyi daha çok düzeltme ihtiyacı duyuyoruz? Ya da bu beyhudeliği ne olarak düşünüyorsunuz? Mesela düşünüyorum, bir olay yaşadık. Mümkün değil. Yaşandı çünkü. Tıpkı bir şeyin kırılması gibi. Bu çaba bizde neden var? Neden böyle bir algıya kapılıyoruz? Önceden de var mıydı? Yoksa modern zamanda daha mı çok arttı bu her şeyi düzeltmeye kalkmak?
0: Ben başlayabilirim Feyza aslında
1: Evet.
0: buna. Bence bu bir insanın kendi hayatında ne kadar mükemmeliyetçi olduğuyla paralel cevaplanabilecek bir soru. Çünkü bazı insanlar var, bunu sadece kendi hayatıyla sınırlıyor. Bazı insanlar bunu başkalarının davranışlarını da düzenleme yönünde geliştirebiliyorlar. Yani ben gerçekten hani beyhude bir çaba derken bunu boşu boşuna söylemiyorum. Bunu gerçekten çok içimde söylüyorum. Bir kere insan birçok zaman kendi davranışlarının bile tamamen, tırnak içinde söylüyorum, maliki olamayabiliyor.
1: Tabii.
0: Kaldı ki o olay çerçevesinde başkalarının davranışlarını değiştirmek, dönüştürmek, istediği raya sokmak. Ha, bence bunu yapabilen bazı insanlar var. Ve dışarıdan baktığınızda onların ne kadar yorgun olduğunu fark etmiyorsunuz. İşte yorgun olduklarını ama bunu çok iyi sakladıklarını düşünüyorum. Ben bunun insana gereksiz bir külfet, ekstra bir yorgunluk verdiğini düşünüyorum.
2: Yani İknur, senin söylediğinden şunu anlıyorum. Aslında insanları değiştirmeye çalışmak. Yani hem kendindeki eksiklikleri, yetersizlikleri bir yerde reddedip
0: Çünkü
2: onun,
0: sen onu kusur olarak görüyorsun ve onun bir şekilde ortadan kalkması lazım.
2: evet, ama yani diğer taraftan sadece bununla da yetinmiyor. Etrafındaki diğer insanların da yetersizliğini ya da
0: Evet.
2: kusurunu ya da iletişim kurma biçimini tamamen değiştirmek istiyor. Ya bu da beyhude bir çaba yani.
0: Evet.
2: Zaten hani kendi davranışlarımıza malik olamadığımız gibi, senin söylediğin tarza, başkasını hiç dönüştürebilecek gücümüz çoğu zaman olmayabiliyor. Benim de aklıma şöyle bir örnek geldi. Ya bir sohbette bulunduk ve sonrasında ben onu hiç söylemeseydim ya da böyle yapmasaydım gibi, sanki kendimizi mükemmel konuşması gereken, her şeyin harika, eksiksiz olması gereken bir yerde görüyorsak, bu sorgulamamız da hiç bitmiyor ve bunu bir sonraki sohbetimizde telafi etmek için böyle çok farklı bir çabaya girebiliyoruz ve orada aslında, hani tırnak içinde söylüyorum, organiklik kaybolmuş oluyor. Yani
0: Evet.
2: aslında yok etmiş
0: Hep
2: oluyor
0: bir
2: her şey.
0: tetikte olma hali oluyor.
2: Evet.
0: Hep bir kontrolcülük oluyor.
2: Ve o her
0: Evet.
2: şeyi düzeltmeye kalkışmak bir yerde yok ediyor. O ruhu yaralıyor.
1: Elimizdekini de kaybediyoruz.
2: Kaybediyoruz.
1: Tıpkı Ali'nin cebindeki yumurtayı kırdığı gibi. Bence
0: Evet.
1: ana da odaklanamıyoruz. Çünkü
0: Tabii.
1: geçti gitti. Gelecek zaten elimizde olan bir şey değil. O yüzden o andaki, o elimizde olan şeyleri yok ediyor. Bu da gerçekten çok üzücü. Bunu böyle maddi değil tabii ki, manevi ya da kişisel yaşadığımız olaylar üzerine daha çok hissediyoruz. Bu beyhude çabadan kurtulmamızı diliyorum ben açıkçası.
2: İnşallah. O zaman sevgili dinleyicilerimize veda ederken kendimize şunu hatırlatalım. Yani bırakalım bazı şeyler eksik kalsın. Bazı şeyler tam da o Mayıs günündeki gibi biraz sıkıntılı, biraz yarım ama sonuna kadar gerçek kalsın. Çünkü insan pürüzsüz olduğunda değil, o çatlaklardan sızan ışıkla güzelleşiyor. Ben Feyza Yılmaz.
0: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Sümeyye Ulu.
2: Yapımda Ayla Sert. Ses almada Seval Köksal. Kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: o gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.32'yi gösteriyor ve spor gündemi programımızda sizlerle birlikteyiz. Bizler program yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve güzel bir pazar günü diliyoruz ve sporla dolu bir pazar günü diliyoruz aynı zamanda. Şöyle ki erkekler voleybol milletler liginde bugün çok önemli bir karşılaşmamız var. Türkiye-İran maçı biraz sonra TRT Spor'dan saat 14'ten itibaren naklen yayınlanacak. Bu birincisi. İkincisi, Dünya Kupası'nda final günü sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası'nın sahibi kim olacak? Onu konuşacağız. İspanya mı, Arjantin mi? Bu arada bildiğiniz gibi bahisle ilgili bir soruşturma var Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Bunu konuşacağız. Bunun dışında dün oynanan karşılaşmayı konuşacağız. Dün İngiltere gerçekten farklı bir ilk devre yaşadı Fransa'ya, ama maç 6-4 bitti. 4-0 öndeyken 6-4 bitti. Bunu konuşacağız konuklarımızla. Basketbolu konuşacağız, voleybolu konuşacağız. Bunun yanında sporu konuşacağız sevgili dinleyiciler, konuklarımızla birlikte. Ve bizi saat 19'a dek dinleyebilirsiniz. Bütün bilgiler, bütün yorumlar konuklarımızla bilgili olacak sevgili dinleyiciler. Bu konuklarımızla önce Dünya Kupası'nı konuşacağız. Az sonra teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikte olacak. Ardından spor yazarı Okan Can ve daha sonra da TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven saat 15'e kadar olan bölümde konuklarımız olacak. Dediğim gibi dünkü karşılaşmayı, üçüncülük karşılaşmasını konuşacağız. Bunun yanında bugünkü karşılaşmayı konuşacağız ve bildiğiniz gibi bu hafta içinde Avrupa Kupası maçları var. Bizim takımlarımızın futbolda, bunları konuşacağız. Bu konuklarımızla saat 15'e kadar, ama tabii ki 19'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Ve ilk konuğumuz da teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikte. Sayın Kıbızlı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Yüce.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkürler, sıcaklarla boğuşuyoruz. Çok sıcak. Aman saat 11 ile 16 arası kimse güneşe çıkmasın, güneş altında durmasın. Evet. Ege yanıyor, onun için dikkat etmekte büyük fayda var diye de söylemek istiyorum.
1: Evet, gerçekten herkesin dikkat etmesi lazım sağlığına, bunu biliyoruz. Ama dünkü maçı, üçüncülük maçını da gerçekten farklı bir gözle baktım. Yani hiç böyle bir maça şahit olmuş muydunuz üçüncülük ya da final maçında?
2: Hayır, olmadım. Müthiş, mükemmel bir maç. Futboldan çok güzel örnekler gördük. Derslik bir maç. Esasında bu maçı alıp teknik adamı, antrenörlerin seyredip, futbolculara da seyrettirip buradan önemli notlar çıkarabilirler, dersler çıkarabilirler. Yani mükemmele yakın bir maç oldu.
1: Peki, şimdi adım adım gidelim. Özellikle dünkü karşılaşmayı, evet. Yani o saat 24'te başlayan karşılaşmayı konuşalım biraz.
2: Evet.

Şimdi ne oldu da İngiltere ilk 45 dakikada 4-0 öne geçti? Yani ben gerçekten şoke oldum. Yani böyle bir hani Faroe Adaları'yla Almanya karşı karşıya gelebilir.

söylenirken orada biraz belirginleşti iş. İngiltere mesela farklı oyuncuları da ilk 11'de sahaya sürdü. Önemli oyuncuları Kane başta olmak üzere kulübede oturtturdu. Fransa ise Mbappé'nin dinlendirilmek istediğini, hayır diyor, ben oynamak istiyorum ve gol krallığı şeyim var benim diyor. Ve o şekilde sahaya çıkıyor. Bizim duyumlarımız bu tabii, söylenenler bunlar. Ve İngiltere maçı hakikaten ciddi, maçı ciddiye alarak başladı. Fransa ise yani bu maçı biz niye oynuyoruz? Keşke oynamasaydık gibi bir hisse kapıldım ben. Ve daha üçüncü dakikada takım kaptanı Reis çıktı sahaya. Ki mükemmel bir oyuncu Reis. Yani bir takım için olmazsa olmaz oyunculardan bir tanesi. Hem savunmaya yardımı, hem hücuma katkısı, hem takımında orta sahada bir şef gibi maçı yönetmesi, götürmesi çok önemli bunlar. Ve onun golüyle 1-0 öne geçti. Arkadan 18. dakikada o baskı gittikçe arttı Fransa üstünde İngiltere'nin. Ve sahanın belirli yerlerinde de pres yapmaya da başladı İngiltere takımı. Ve Konsa'yla kafa golüyle 2-0 öne geçen İngiltere. Baskı gittikçe de artmaya başladı ve İngiltere oynadığı oyundan zevk almaya da başladı bu arada. Hem de seyredenlere de zevk vermeye başladı ve pozisyon üstüne pozisyonlar başladı. Yine İngiltere'nin önemli oyuncularından Saka golüyle 1-0 öne geçtiler. Ve 4 dakika ilave süre verildi ve bu 4 dakika ilave sürenin içinde de yine Saka'nın golüyle ilk 45 dakikayı uzatmalarda dahil olmak üzere 49 dakikayı İngiltere 4-0'lık bir skorla soyunma odasına gittiler. Tabii ki soyunma odasında şöyle geldi, hem İngiltere tarafından hem Fransa tarafından yapılan tabii ki söylevler, anlatımlar var. O soyunma odası tabii mahrem yer, orada bilemeyiz orada neler söylendiğini, ettiğini. Ve ikinci yarıya Fransa 4 tane oyuncu değişikliğiyle başladı. Yani Digne, Upamecano, Dembele ve Barcola ile devre arasında 4 tane oyuncu değiştirdi Fransa ve eski oyun düzenine dönmeye çalıştı. Çünkü olay hezimete doğru gitmekteydi ve bunun üstünde başladı. O etki olarak da Watkins yalnız İngiltere'de 45. dakikada oyuna girdi. 4 değişiklik Fransa, 1 değişiklik İngiltere yaptılar. Ve ikinci yarıya Fransa yani biraz da utanma duygularını da öne çıkararak herhalde devre arası konuşmalarında ya bu yakışmıyor, biz ne yapıyoruz gibilerinden konuşmalarla ikinci yarıya başladı. Ve 48. sakladı. Yine sahanın ikinci yarıda önemli isimlerinden bir tanesi olan ve gol krallığında 22 golle bu maçtan sonra en fazla gol atan Mbappé 48. dakikada skoru 4-1'e getirdi. Bu Fransa'ya biraz daha istek getirdi. Ve 54. dakikada gene Barcola Fransa'ya 4-2'lik skoru getirdi. Ve burada İngiltere bu sefer ne yapıyoruz biz gibi çelişki içinde diler. Ama Fransa istekli, arzulu oyunu, temposunu yükselterek devam etmeye başladı. 4-0'dan 4-2'ye geldik. Niye bu 4-2 oldu dermezse derken 66. dakikada Mbappé'nin golüyle 4-3'lük bir skora getirdi Fransa olayı. İngiltere'nin üstünlüğüyle. 87. dakikada bu sefer yine sahanın iyilerinden bir tanesi olan Saka penaltıdan atmış olduğu golle 5-3'lük bir skora getirdi İngiltere lehine ve hat-trick de yapmış oldu 3 tane gol atarak. Ve bu oyun devam ederken ikinci yarı oyuna giren Dembele'nin golüyle 96. dakikada artı 6'da 5-4 oldu. Ve gene İngiltere'nin ve Real Madrid'in çok önemli oyuncularından Bellingham'ın 96-8'de atmış olduğu golle de 6-4'lük bir İngiltere galibiyeti ortaya çıktı. Ve o gecenin o geç saatinde inanın bana belki de gözümüz kapanmak üzereyken çok affedersiniz 2-3 kere suratıma soğuk su vurarak maçı, bu kaliteli maçı izlemek zorunda kendimi hissettim.
ve

0: o şartlar altında maçı izledim. Birinci yarı İngiltere'nin mükemmele yakın oyunu. İkinci yarı 4-3'e gelene kadar Fransa'nın o istekli, arzulu oyunu çok öne çıkandı. Tabii burada Deschamps'ın son maçı olması Fransa'nın başında, bu çok çok önemliydi. İngiltere'nin Duhel'le ilk defa dünya ikincisi olması, bu da çok çok önemliydi. Ve bu şekilde kaliteli bir şekilde maçı tamamladık. Bakın burada hiç hakem üzerinden hiç konuşmuyoruz böyle bir maçta. Ve böyle bir maçta kırmızı kartın olmayışı da çok çok önemli bir konu. Fransa'nın 4-1-2-3 düzeninde oynaması hücuma dönük. Buna karşı İngiltere'nin 4-2-3-1 genelde orta saha kalabalık tutarak oynanması özelliği de öne çıkan unsurlardı. Bunun yanı sıra burada hiçbir başarının tesadüf olmadığını da söyleyebiliriz. Çalışmak çok önemli bu tesadüfleri yenmek için. Burada İngiltere takımının ilerleyen dönemlerde daha farklı iddialı bir konumda olarak Avrupa, bundan sonra oynayacak 2028'deki Avrupa şampiyonasında çok iddialı bir takım olduğunu da söylemek istiyorum. Bize böyle bir maç seyrettikleri için hem İngiltere milli takımına hem de Fransa milli takımına teşekkür ediyorum. Ve buradan başında söylediğim gibi konuşmamın bu maçı hem teknik adamlar hem antrenörler hem futbolcuların seyredip önemli buradan veriler çıkara bir verdiği de söylerimi tamamlamak istiyorum. Alo. Alo.
1: Özellikle İngiltere milli takımının teknik direktörüne çok büyük eleştiri var. Bu eleştirilerden bir tanesi şu: yarı final maçında niye bu futbolu oynatmadın? İki, burada özellikle bu futbolu oynatacaktın. İlk yarı oynattın, niye oynatamadın ikinci devre? Bu tip eleştiriler var. Ama İngiltere milli takımının 1966'daki Dünya evet. Kupası'nı kazandıktan sonra aldığı en iyi derece bu. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Kısaca alabilir yani, miyim yorumunuzu?
0: Tabii kısaca şöyle söyleyeyim. Bir kere elemelerde dikkat çekici bir istatistikleri vardı Tuchel'le yönetiminde. Kıtanın en çok topa sahip olan takım haline gelme veriydi. Yani %73-74'lük topa sahip olma özellikleri vardı İngiltere milli takımının. İngiltere milli takımında da tabii ki her zaman şunu deriz, yani fizik üstünlükleri olan, yüksek topları çok önem veren bir takım. Kanatları getirip kanatlardan yapılan ortalarla ön direk, arka direkte pozisyonlara girip golü bulan takım. Ama bu turnuvada bunların artısı, ilavesi olarak orta sahada da çoğalarak o geçiş oyunlarında mükemmele yakın hareketler yapması. Tabii ki bu maç Fransa'nın açısından biraz evvel belirttiğim gibi psikolojik olarak rahatsızlık da vardı Fransa'nın üstünde. Yani finali oynamama gibi. İngiltere ise madem ki finali kaybettik, bari bu üçüncülüğü alalım. Bu madalyayı boynumuza takalım, üçüncülük madalyasını. Kimse üçüncüye madalya veriyor, dördüncüye hiçbir şey yok. Evet. O madalyayı almak için de İngiltere'nin bana göre özellikle bu maçta çok kaliteli birinci yarıları var. Sonra 4-3'ten sonra gene vites yükselterek oynamaları var. Bana göre eleştirilir, yersiz. Çünkü karşınızda her zaman için farklı takımlar çıkıyor. Grupta işte Panama ile oynadı, Ghana ile oynadı, Hırvatistan ile oynadı. Bunlar İngiltere milli takımının bir tık daha altındalar. Onun için oradaki gösterdikleri gruptan çıkmaları ile burada eleme maçlarında oynadıkları maçlar arasında büyük farklılıklar var. Ben Tuchel'i tebrik ediyorum. Yani İngiltere vatandaşı olmadan İngiltere milli takımına sahiplenmesi ve verilen kendine bu şansı da bana göre en iyi şekilde değerlendirdiğini söylemek istiyorum.
1: Şimdi burada gerçekten çok önemli bir futbolcu var, Mbappe. Şimdi evet. Mbappe Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcu olarak şu anda duruyor ve yaşı çok genç. Eğer büyük bir sakatlık olmazsa, evet. eğer futbolu bırakmazsa, Anladığımız kadarıyla Dünya Kupası tarihinde çok önemli bir yere gelecek attığı gollerle.
0: Evet.
1: Bu
0: evet.
1: turnuva içinde 10 gole ulaştı. Evet, Messi'nin bir karşılaşması var. Ama 4 de asisti var. En fazla gole katkı sunan evet. bir futbolcu. Mbappe için neler söylemek istersin?
0: Tabii
1: Mbappe bu yeteneğe sahip midir? Yoksa arkadaşları daha yetenekli olduğu için buna bu ortamı mı sağlıyorlar?
0: Yani farklı özellikleri olan bir oyuncu. Bir kere fizik üstünlüğü mükemmele yakın bir fizik üstünlüğü var. Patlama, futbolda patlama gücü dediğimiz bir güç var. Şiddet var. O şiddet patlama mükemmele yakın Mbappe'de. Ve ceza alanı çevresinde ve ceza alanı içinde ne zaman şut atacağını kestiremiyorsunuz. Her pozisyonda topa vurma özelliği var, hem sahaya hem sol ayağıyla birlikte. Aynı zamanda çok istekli, arzulu olursa takım birlikteliğine de büyük katkısı olan bir oyuncu. Tabii ki böyle bir güçlü oyuncu sizin takımınızda varsa takım arkadaşları da onu öne doğru taşımak zorundalar ve onu da yapıyorlar. Burada ülke bütünlüğü, ülkenin başarısı öne çıktığı için de kıskançlık artık geri planlarda kalıyor ve takım arkadaşlarını destekliyorlar. Mbappé'de kalitesini zaten hem Paris Saint Germain'de gösterdi. Oradan dünyanın en pahalı transferiyle Real Madrid'e gitti. Real Madrid'de gösterdi. Şimdi de Fransa milli takımıyla da Dünya Kupası'nda gösterdi, göstermeye çalıştı diyelim. Çünkü dünya dördüncüsü olarak kapattılar 2026 Dünya Kupası'nı. Onun için buradan tabii ki Mbappé ve takım arkadaşları da dördüncü olarak bitirdikleri için büyük bir üzüntü içinde olduklarını da söyleyebilirim. Ama çok Kylian Mbappé çok farklı bir oyuncu, onu da belirtmek istiyorum.
1: Şimdi bir isim daha var Fransa milli takımında, evet. Deschamps. Teknik direktör, hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazandı ve milli takım teknik direktörüyken Deschamps baktığımız zaman Fransa milli takımıyla hem Dünya Kupası'nı kazandı teknik direktör olarak, Uluslar evet. Ligi'ni kazandı evet. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 Dünya Kupası'nda final oynadı ve artık Deschamps Fransa milli takımının başında değil. Büyük ihtimalle de Benzema gelecek bildiğim kadarıyla.
0: Yani ben de Zidane diye duydum.
1: Zidane gelecek. Düzeltiyorum. Evet, evet. Şimdi baktığımız zaman Deschamps'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya çok güzel bir laflar var. Paul Albert söylemiş bunu. Hayallerin peşinde koş diyor. Bir gün mutlaka yorulacaklardır. Ve sen de o hayallerine ulaşacaksındır.
1: Evet.
0: İşte hem futbolcuyken buna ulaştı Deschamps. Çünkü Fransa milli takımın yoksa oyuncularından, değişmez oyuncularından bir tanesiydi. Hem futbolcuyken kazandı bu kupaları, hem de teknik adamken kazandı. Evet. Tabii ki her şeyin bir sonu var. Burada da Deschamps tam bana göre görevini layıkıyla yaptı diyebilirim. Fransa'nın futbolunu da bütün dünyayı en iyi şekilde temsil etti diye de söyleyebilirim. Tabii ki burada Fransa milli takımında tabii oyuncuların da farklı kimlikte, farklı ülkelerden gelip Fransa vatandaşlığına geçişleri de var. Bunları da göz ardı edemeyiz. Çünkü Afrika'daki o ülkelerden gelen kişilerin burada Fransa'da Fransa vatandaşlığını alıp Fransa milli takımını tercih etmeleri oradaki oyuncu kalitesini, ibresini de yukarı doğru çıkarıyor. Bu da Fransa'nın bana göre olmazsa olmaz özelliklerinden, avantajlarından bir tanesi de söyleyebilirim.
1: Özellikle Dünya Kupası üçüncülük maçından sonra Mbappe bütün İngiliz futbolcuları kutladı. İkinci olarak İngiliz futbolculardan bazılarıyla Fransız futbolcuların bazıları orta sahada bir halka oluşturdular ve bu halkada birbirleriyle kollarını birleştirdiler ve bence futbolun sahanın dışında bir gücü olduğunu, sahanın dışında bir barış ifade ettiğini, beraberlik ifade ettiğini belirten bir mesaj verdiler. Hani bunu sık ya buna sık nedir o görmüyoruz bunu, ama nasıl değerlendirirsiniz?
0: Bunu şöyle değerlendiriyorum. Bir kere futbol

0: centilmenlik oyunu esasında futbol bir yarışma ya futbol. Yani burada o kadar dünyada biliyorsun 8 milyara yakın insan var. Bu Dünya Kupası'nı benim tahminim 1 milyara yakın insan seyretmiştir. Bu özelliği de var. Burada müthiş bir reklam olayı da var. Buradaki oyuncuların giydikleri örneğin formalarda, ayakkabılarda, bilhassa ayakkabılarında reklam unsurları var. Burada orada fazla görülüp o sahada bir örgütlenme de var burada. Yani spor firmaları bunu da özellikle istediklerini ben çok iyi biliyorum. Ve onların işte o sahada fazla kalmaları onların bir reklam aracı olarak da var. Ama en önemlisi burada fair play var. Ve burada ırkçılık hiç yok. Irkçılığa tamamen karşılar. Bu da çok çok önemli. Burada bu mesajları da verdiler. Siyahla beyaz ayrımı yok. İnsan insandır. Mesajını da verdiler. Çünkü bu oyuncuların çoğu örneğin Premier Lig'de İngiltere'de beraber oynuyorlar. Bu oyuncuların çoğu İspanya'da Liga'da beraber oynuyorlar. Bu oyuncuların çoğu Bundesliga Almanya'da beraber oynuyorlar. Bu oyuncuların çoğu Fransa Ligi'nde beraber oynuyorlar. Ve İtalya Serie A'da bu oyuncular yan yana oynuyorlar. Bunlar da önemli mesajlardı. Çünkü aynısı Türkiye'de de var. Yani rakip oluyorsunuz ama ertesi akşam bir restoranda beraber karşılaşıyorsunuz ve beraber selam veriyorsunuz veya beraber oturup yemek yiyorsunuz. Orada güzel görüntüler sergiliyorsunuz. İşte bunun güzel görüntülerin sergilenmesini dün İngiltere-Fransa maçından sonraki hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her ne olursa olsun işte bir taraf üzüntülü bir taraf sevinçliydi. Ki bunun Türkiye'de de çok yıllarca önce örneği olmuştur. Süleyman Sever rahmetli Beşiktaş'ın başkanı iken Beşiktaş Fenerbahçe'ye iniyor ve aynı uçakta dönüyorlar İstanbul'a. Evet. Dönerken uçakta binmeden diyor ki Süleyman Sever diyor ki bakın diyor siz sevinçlisiniz onlar üzüntülü sakın aşırıya kaçmayınız. Böyle bir şeyi de siz zaten yapmazsınız. Onlara da motivasyon yapıyor. Ve aynı uçakta dönüyorlar. En ufak bir taşkınlık yok. Oyuncu arkadaşlar birbirlerine gene kol kola uçağa da biniyorlar. Uçakta da sohbet ediyorlar. İndikten sonra da yollar ayrılıyor. Tabii ondan sonra da sevinçlerini tesislerine geldiklerini de yapıyorlar. Aynı da bu yıllarca önce yapılan bir şey bu. Şimdi artık dünya tabii erişilmez, ulaşılmaz hiçbir şey yok. Her şeye ulaşıyorsunuz, erişiyorsunuz. Buradan da bütün dünyaya bir mesaj verdiler. Şimdi dünyamızda şu anda istemediğimiz savaşlar var. Bu savaşlar içinde barış sloganı diye de ben nitelendirebilirim bunu.
1: Peki bugün için kısaca neler söylemek istersiniz? İspanya ile Arjantin karşı karşıya. Hani ben şunu da söyleyeyim. Amerika kıtasında oynanan Dünya Kupalarını devamlı olarak Güney Amerika takımları kazanmış. Uruguay, evet. Arjantin, Brezilya. Evet. Hepsini. Avrupa'da olanları da Avrupa ülkeleri kazanmış. İspanya Arjantin maçında sizin tahmininiz nedir?
0: Her şimdi ilki vardır. Ben burada İspanya'nın bir adım önünde olduğunu görüyorum. Çünkü İspanya futbol takımı teknik adam takımı. Hep söyledik bunları. Bundan evvelki yorumlarımda da. Milli takım başındaki teknik adam Luis de la Fuente U17, U19, U21, U23 takımlarında bu oyuncuların hepsiyle çalışmış ve bu oyuncuların artık yürüyüş şekillerini bilen kişi ve bu takımda oynayan oyuncu artık birbirlerini o kadar iyi tanıyorlar ki nasıl pastan hoşlandıklarını, koşu mu, duran adama atış mı, kornerler atılırken veya endirekt direkt vuruşlar atılırken neler yapacaklarını artık ezberlemişler. Ve burada öne çıkan tabii baktığımızda oyuncular oluyor. Burada Yamal var tabii, Lamine Yamal var öne çıkan oyuncu, 19 yaşında bir oyuncu. Ama bundan önemlisi tabii ki onun da yıkayan birisi var biliyorsunuz. Ya şimdi dünle bugün karşılaşacaklar diyorum ben. Bu da çok çok önemli. Tabii buradaki bu motivasyon Yamal'a daha artı bir motivasyon verecektir diye düşünüyorum.

0: Çünkü o kendisini yıkayan bir büyüğünle, daha doğrusu öyle söyleyeyim, 40 yaşına gelmiş biriyle aralarında yaklaşık 20 yaştan fazla yaş var. Onunla oynaması, o sahada bulunması ve onu örnek alması ve onu kalite olarak da geçmek için mücadele veren bir Yamal var. Karşı tarafta da ustaların ustası bir Messi var. Yani burada iki oyuncunun da bana göre birbirlerine karşı yapacakları oyunlar var. Bu oyunlar işte bu gece saat 22'den itibaren seyredeceğiz, göreceğiz. Ama ben ne olursa olsun bu maçtan İspanya takımının bir adım önde olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü tam bir takım oyunu oynuyorlar. Tabii buna karşın Arjantin'in de çok hırslı olduğu bir kadro var. Temaslı oyunu çok iyi oynayan bir takım. Geçiş oyunlarını müthiş yapıyorlar. Hem göbekten içine hem kanatlara açarak oradan yapılan ortalar, kavisli ortalar ki bu ortalar en çok Messi yapıyor. Ve hangi oyuncunun oraya gideceği belli. İşte İspanya takımı savunmada bunlara karşı tedbirini alırsa Arjantin'e karşı avantajlı olur. Bir diğer olay da Luis de la Fuente, biliyorsun İspanya'nın hocası, Arjantin'in hocasının da aynı zamanda Scolani'nin de hocası,
1: evet,
0: zamanında. Bu özellik de var. Ha, diyeceksiniz ki boynuz kulağa geçer. Evet, geçer ama burada iki türlü var şimdi. Teknik adam teknik adam mı geçecek? Futbolcu futbolcu mu geçecek? Yani Messi mi geçecek Yaman, yoksa
1: Scaloni De La Fuente'yi mi geçecek?
0: Fuente'yi mi geçecek? Bu yarışmada var. Bu da önemli bir olay. Bu da benim dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi. Her ne olursa olsun 104. maçı seyredeceğiz bu akşam. Bu 104. maçta Dünya Kupası sahibini bulacak. Ve burada ilk defa olarak da yüzük de verecekler şimdi,
1: evet,
0: şampiyon olan takımı anı olarak. Bu da diğer bir farklı bir özellik. Bunların hepsini bu akşam maçtan sonra yaşayacağız, göreceğiz. Her iki takıma da ben başarılar diliyorum. Yine futbolun futbol sahası içinde kalması temennim. Barış çok çok önemli. Ben her takımın bu maçta da bize güzel bir futbol ziyafeti göstereceklerine yürekten inanan bir kişiyim. Ama ben gene iddia ediyorum, İspanya bir adım önde diyorum.
1: Şöyle ki bu 104 karşılaşmanın, hani 103 karşılaşmanın kaç, evet, tanesini sağlıklı bir şekilde seyrettiniz? Hani evet, yüzümüze su çarparak veya, evet, işte kahve içerek veya, evet, gecenin bir vakti kalkarak bu maçları seyrettik. Siz kaçta kaçını seyrettiniz?
0: Bakın inanın bana benim ilkeli bir prensipli dürüst bir insan olduğumu da herkes bilir zaten.
1: Evet.
0: 95 tanesini %100 seyrettim.
1: Evet. Şöyle ki ben de %80'ini gerçekten zihnim açıkken seyrettim. %10'unu da uyuklayarak seyrettim. Bazen ama seyrettim.
0: Evet. Ben 95 tanesini net seyrettiğimi söyleyebilirim.
1: Evet.
0: O geri kalan bu akşamki hariç 8 maçı da yani yarısını seyrettim, yarısını uykuya dalıp gittim. Onun için onları da dürüstçe söylemem gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbrıslı. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Haftaya tekrar görüşeceğiz.
0: İnşallah. Ben de size teşekkür ediyorum sevgili Yüce. İyi programlar. Tüm dinleyicilerimize buradan sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. Sesimizi dinleyiciye ulaştıran TRT personeline de kucak dolu sevgilerimi iletiyorum.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikteydi. Spor gündemi programımızda saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.

oralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek denence biliyorum.

0: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.09'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bu arada bir hatırlatma daha yapayım. TRT Spor'da, TRT Spor Televizyonu'nda Türkiye-İran maçı var Milletler Ligi'nde. Erkek milli takımımız İran milli takımıyla oynuyor. Saat 14'te başladı. Maçı izlemek veya farklı bir şekilde buradan haber almak istiyorsanız biz size ara ara da haber vereceğiz zaten. Şu anda İran milli takımı 10'a 6 önde sevgili dinleyiciler. Ama bu maçı kazanmamız gerekiyor Milletler Ligi'nde. İlk 7'de bulunmak için. Ve şimdi spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
2: Merhaba, iyi yayınlar, iyi pazarlar herkese.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün Dünya Kupası'nda artık son maça geldik. Son maçı bugün izleyeceğiz. Saat 22'de TRT 1 televizyonundan. Şimdi ilginç bir not var. Hani sen de dünya futbolunu çok iyi bilen kişilerden birisin. Şimdi İspanya-Hollanda maçı 2010'da ve Barcelona Akademisi'nden 9 futbolcu varmış finalde İspanya-Hollanda maçında. Ve bu kez yine Barcelona Akademisi'nden yine 9 futbolcu sahada Arjantin ve İspanya milli takımı olmak üzere ortak. Şimdi Barcelona altyapısından konuşalım önce, bununla başlayalım finale. Çünkü eğer bununla başlamazsak finale hani çok önemli bir bölümü atlamış oluruz. Şimdi burası yıllar öncesinde özellikle Cruyff gelmeden evvel bu kadar iyi değildi. Ama sonra Cruyff'tan sonra biraz böyle başka bir noktaya getirdi Barcelona. Hatta Iniesta'nın kitabı var. Kitabında diyor ki ne yapıyorsunuz altyapıda çocukken? Sadece paslaşıyoruz diyor. Yani sadece paslaşarak mı bu başarı?

0: elde ediliyor, yoksa orada ne yapılıyor?
1: Ya şöyle, ben buradan bir kitap tavsiyesi bulundum. Cruyff'un bir hayatı, yani kendi hayatını anlatan bir kitabı var. Oradaki Cruyff'un neler yaptığını, bu Barcelona günleri, bu geldiği, yarattığı değişimi anlatan güzel bir takım bilgiler var orada. Onu buradan şimdi önermek isterim. Çok keyif alınacak, çok keyif alınacak bir kitap. Not düşelim. Bir kere Barcelona'nın değiştirdiği şey aslında tamamen futbolun, yani daha doğrusu Cruyff'la değişen şey tamamen bu total futbolun 70'lerde Cruyff'un ve Rus Michel'in bulduğu beraber uyguladıkları total futbolun Barcelona'nın entegre edilme süreciydi. Kısacası toplu hücum, toplu savunma gibi basit bir anlatım olabilir ama temel açısından oyunun matematiğini anlatan, oyunun matematiğini çözen bir yaklaşımdı bu. Öncelikle çocuklara temelden, yani altyapıda temelden futbolun basit bir anlatımı, basit bir uygulamasını, yani yetenekler çok yüksek seviyede olabilir, futbol bilginiz çok üst düzeyde olabilir ama uygulamada bir takım içgüdüsel hareketleri biraz daha açıkçası organize etmek olarak düşünebiliriz bunu. Pası dayalı, doğru zamanlama, doğru yerleri, doğru pası doğru zamanda atma. Çünkü dünya futbolunda artık bir pası bir saniye geç attığınızda rakibin yerleşimine izin vermeye başlıyorsunuz. Sahayı, alanları doğru kullanma, topun açıkçası orada matematiğini, pasın matematiğini, oyunun matematiğini anlatma üzerine bir futbol yerleştirdiler Barcelona'ya. Bir de şu vardı Barcelona altyapısında. Barcelona gelişiminde aslında, yani Barcelona'nın yarattığı bu değişim ve gelişimde yukarıyla, yani çocukların kazanma duygusundan öte çocukların futbol gelişimi, futbolun yerleşmesini, yani tabana yayılmasını da önceliklediler. Futbolu herkese ulaşabilir yapmak istediler ve doğru zamanda doğru yerde olmalarını sağladılar. Dünyanın birçok yerinde Barcelona futbol okulları var. En iyi oyuncuları seçmeye çalışıyorlar. Bakın Arjantin'den mesela Messi'yi getirdi, bulup getirdiler. Hatırlarsınız o dönem Boyan Krkić vardı mesela.
0: Evet.
1: Hırvat kökenli. Yine Meksikalı bir oyuncu daha getirdiler. Yani her yerde oyuncu buluyorlar. Oyunu öğretiyorlar. Oyunun matematiğini anlatıyorlar. Ve sonra yukarıdaki bir yerden sonra gelişimini oyuncunun kendisine bırakıyorlar. Yani temeli verip oyuncu bir yerden sonra hedeflenen yere gidebiliyor mu? Ondan sonra hiç kariyer planlaması oyuncuya kalmış bir durum oluyor. Yani yetenek, saf yeteneği kendi haline bırakmıyor Barcelona kültürü. Bu İspanya'nın birçok yerinde aslında var. Basketbolda da böyle ilerledi. Evet. Bu hem Cruyff'un getirdiği hem de İspanya'nın da o dönüşüme ayak uyduğu bir dönemdir. Yani sadece Barcelona'dan bahsetmiyoruz. Bu basketbolda, bu Betis'te, Atletico Bilbao'da da böyle. İspanya bu açının özel bir yer. Altyapıları çok değer veriyorlar. Bundan keyif alıyorlar Yücel. Bu önemli bir şey. Bir de altyapıdan keyif almak gibi bir durum var. Bizde bu altyapıdan keyif olayı çok fazla yok. Ama kabul etmek lazım. Fransızlarda da bu var. Yani Fransızlarda özellikle Lille'i mutlaka dinleyicilerin, Lille, Fransa'nın köklü gruplarından Lille'in yaptıklarına bakmak lazım. Dolayısıyla bu biraz da kültür meselesi. Yani bu kültür dediğimiz şey oyuncuların sadece altyapıdan yetişmesi değil, bir kimlik kazandırıyorlar. Çocuklara aynı zamanda pedagojik bir eğitim de veriyorlar. Yani çocuğu sadece bir futbolcu olarak değil, bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ben o kitabı mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Cruyff'un hatırlar mısınız bilmiyorum, bir görüntü vardır. İp atladığı bir sahne vardır antrenman yaparken. Stoykova,
0: evet.
1: Bulgar, evet. Stoykova vardı. Çok iyi bir oyuncuydu. Evet. Mesela Cruyff o yaşta çok güzel yaparken Stoykova futbolcu, yani kariyerin zirvesindeyken yapamamıştı. Yani hem vücudun zihinsel, bedensel hem de teknik, taktik açısından büyük bir yatırım yapıyorlar. Büyük bir değişim yaratıyorlar. Futbol sadece sizin saf yeteneğinizde yetmiyor günümüz dünyasında. Bunu bir şekilde yerleştiriyorlar. Açıkçası inşallah bu topraklarda bir gün bu işleri yaparız. Bir dönem Altın Ordu bunu yapmaya çalıştı ama şimdi çok fazla ses gelmiyor oradan. Umarız birçok kulüp bunu yapabilir, yerleştirebilir. Ama çok kolay değil. Bu çok yıllarca süren bir çalışmanın ürünü aslında.

0: Tabii ki şimdi baktığımız zaman Almanya yıllar öncesinde Helmut Schön diye bir teknik direktörleri vardı. Onun yanında da Joop Derwall vardı. Joop Derwall sonra yıllarca teknik direktörlük yaptı ve adamlar o sistemlerini orada sürdürdüler. Sonra Derwall Türkiye'de geldi bir sistem kurmak için Sepp Piontek'le birlikte. Şimdi aslında biz ehil bir ele verirsek milli takımın o yapılanmasını çok güzel bir şekilde Türk antrenörler, Türk teknik direktörler, Türk futbol severler, Türk futbolcularla birlikte milli takımımız da çok iyi bir yere gelebilir. Dediğin çok doğru. Şimdi bugünkü maça geliyoruz. Bugünkü maç için nedir yorumun?
1: Yani ben ısrar İspanya'nın şampiyon olacağını düşünüyorum. İspanya'nın oyun gücünün Arjantin oyun gücünden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Arjantin Messi dışında çok yaratıcılık sunamadığını düşünüyorum. Messi ilk yarı mesela son İngiltere maçında İngiltere oyunu bir şekilde biraz yukarı taşıdığında Arjantin onu cevap verememiş, hatırlayın. Yani hatta doğru ataklar final pası yapabilseydi belki skoru biraz daha geliştirebilirdi. Çok Messi bağımlı bir takım Arjantin. Çok iyi oyuncuları var. Arjantin takımı çok iyi oyunculardan oluşuyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani forvetinde, orta sahasında çok güçlü oyuncular var. Ama ben oyun gücü, oyun yani mesela İspanya'nın yaratıcılığı oyunundan geliyor. Arjantin yaratıcılığı ise çok Messi'den geliyor. Çok iyi bir oyuncu. Dünyanın belki de şu anda futbol tarihindeki bir ikili oyuncusundan biri. Yani kimlere göre bir numarası. Bu açıdan baktığımızda ben İspanya'nın oyun açısından Messi'ye bu kadar rahat alan vermeyeceğini, oyun olarak biraz daha rakibi Arjantin'i sıkıştıracağını ve ben daha hareketli, daha fiziki açıdan Arjantin'in pas kalitesini, pas trafiğini azaltacağını, engelleyeceğini düşünüyorum. Arjantin ikinci yarı İngiltere maçında sahaya yerleştiğinde üçlü bölgede çok fazla pas yapma şansı buldu. İngiltere buna hiç çözüm üretemedi. Messi mesela biraz daha serbest pozisyona getirdiklerinde İngiltere yine bunun cevap veremedi. Çok fazla geriden oyuncu çıkartıp ileri ekledi, ileri entegre etti Arjantin. Yani bir adımını daha fazla öne çıkarttı. Burada da İngiltere'nin cevap veremedi. Çünkü hiç alan daraltamadılar. Böyle takımlara karşı alan daraltmanız gerekiyor. Bir de İngiltere'nin bence fiziki kalitesi iyi olmasına rağmen atletizm açısından, ama Arjantin fiziki açısından çok sindirdi İngiltere'yi. Bunu da söylemek lazım. Biraz hakem de belki izin vermiştir ama Arjantin fiziki açıdan inanılmaz sert bir takım. Çok sert oynuyor. Bu Arjantinlerde genelde var. Simone'yi hatırlayın. Atletico Madrid'in teknik adamı. Onun
0: Evet.
1: oyununda böyle noktalar var mesela. Genelde Arjantin takımlarında bu var. Dolayısıyla ben İspanya'nın mutlaka bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Ben İspanya'yı en başından beri çok beğeniyorum. İnşallah güzel bir maç olur. Bir adım ben İspanya'nın önünde olacağını düşünüyorum. Ben turnuva başından beri İspanya'nın buralarda olacağını hep düşündüm. Şampiyonluk adına da bence iyi noktadalar. Bu jenerasyonun bir şampiyonlukla bence görevini yapacağını düşünüyorum.
0: Özellikle baktığımız zaman Lamine Yamal üzerine ne diyeyim kıyaslıyorlar Messi'yi, ama İspanya'nın dediğin gibi bir oyun gücü var. Bir tek Lamine Yamal değil yani. Ama Arjantin'in ise Messi üzerinden yürüdüğünü söylüyorsun. Doğru mu anladım?
1: Ya evet, yaratıcılık ve yani herkesin aklı, kafası, ayakları Messi'ye bakıyor. Messi gerçekten İngiltere maçında çok zeki, yani biz çok zeki bir oyuncu Messi, onu da
0: Çok.
1: söylemek lazım. Yani yetenekten bahsetmiyorum. Bazı oyuncuların zekası farklı bir seviye. Yani o zekayı sahada sahanın belli bölümünü dolaşırken topu aldığı yerler, topu bıraktığı yerler, rakibin mesela İngiltere maçında bir dönem, ya hatırlayın mesela İngilizler hiçbir hava topunu karşılayamadılar. Yani her yan topta tehlike yaşadı İngiltere. Bu biraz hem orta kalitesiyle ilgiliydi hem de İngilizler çok panik yaptılar, çok sindiler. Çünkü Messi çok iyi organizasyon yarattı orada. Çok fazla alan, yani topla ve topsuz çok alan değiştirdi. Topsuz oyunda topu nerede alacağından tutun da pasını zaman vereceğine kadar pas şiddetine kadar hepsini çok iyi ayarladı. Hatası oynayan bir oyuncu Messi. Yani çok enteresan bir oyuncu. Ama bence orada İngilizler de buna biraz çanak tuttular. Bu açıdan İspanya'nın hem daha iyi teknik kazanmak hem de daha bir oyuncu var. Mesela hep söylüyoruz, konuşuyoruz seninle. İspanya'daki oyuncuları birebir de çoğu insan belki yani Arjantin'de oyuncuları daha çok biliriz diye düşünüyorum.
0: Evet,
1: ben.
0: Doğru.
1: Yani Arjantin'de oyuncular aklımızda daha fazla var. Yani Martinez'den Messi'ye kadar, Alvarez'den Paredes'e kadar birçok oyuncuyu, De Paul'e kadar hepsini biliyoruz. Ama İspanya'da belki Rodri, Yamal, Olmo, yani daha böyle vitrindeki oyuncuları biraz daha hani çok bilinen oyuncular gibi gelmiyor bizim. Arjantin daha baskın bir karakter o açıdan, karakter olarak düşünürsek. Ama ben mesela İspanya'da Rodri'yi çok beğeniyorum. Yani oyunun her tarafını kontrol eden, İspanya takımının aslında yapıştırıcısı, biliyor musunuz? Yani o kadar İspanya'yı bir arada tutuyor ki Rodri. Turnuvada çok iyi, turnuvayı çok iyi geçirdi. Ama ben açıkçası yine de İspanya'nın oyunun daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani Arjantin mesela Mısır maçında da İngiltere maçında son dakikalarda maçı kurtardı. Oralarda rakibin de psikolojisi bence Arjantin'i dışarı tutmaya yetmedi. Psikolojik faktörler de orada bence etkili olmuştu. İspanya'nın bu açıdan Avrupa şampiyonu olarak biraz daha güçlü bir mental durumu olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemem lazım. Yani İngilizler çok orada geri adım attılar. Çok sindiler.
0: Peki şimdi teknik direktörler açısından baktığımız zaman şunu söyledi Scaloni, benim dedi hocamdır De La Fuente için ve De La Fuente de Scaloni için güzel mesajlar verdi. Teknik direktörlerin oyuna bakışı, yaptıkları değişiklikler anlamında nasıl bir maç bekliyorsun? Özellikle teknik direktörler açısından.
1: Ya bir kere bence Scaloni, evet şöyle bir kere Scaloni alt yaş gruplarından geliyor. Yani çok büyük bir milli teknik adamlık kariyeri yok. Yani var ama hani daha çok milli takımlar üzerine asistanlıktan geliyor. Alt yaş grubunu çalıştırdı. Le Fuentes'in ben daha tecrübeli olduğunu, daha hakim olduğunu, bir de oyuncu değişikliklerinde ben çok doğru noktalara dokunduğunu düşünüyorum. Yani ben oyun müdahalelerini çok beğendim. En son iki maçta da hem çeyrek final maçında hem yarı final maçında da o açıdan bence iyi performans ortaya koydu. Tabii ki biri son dünya şampiyonu, biri son Avrupa şampiyonu Yücel. Yani evet. Büyük bir karşılaşma. Ama bu maç biraz artık bir yerden sonra sahadaki yani biri oyun, biri yıldız. Yani birinin oyunu çok yukarıda, birinin yıldızları çok yukarıda. Bu aslında dünya futbolunun şu andaki şeyini gösterecek, duruşunu da gösterecek. Yani oyun mu, yıldız mı tarafı var. Biraz da İspanya'nın da sanki bir önceki dünya şampiyonasında Arjantin'in şampiyon olmasını çok istedi futbol kamuoyu. Herkes futbolun Messi'ye bir dünya şampiyonluğu borcu olduğunu düşündü. Umarım bu borç bitmiştir artık, çünkü güzel bir oyun görmek isterim ben ve İspanya'nın bir adım daha önde olduğunu ve İspanya'nın ben turnuvayı daha çok hak ettiğini düşünüyorum.
0: Peki hakemi nasıl değerlendirirsin? Özellikle ülkemizde beğenilmemişti. Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra çok tepki çekmişti. Özellikle Galatasaray camiası tarafından. Ve Dünya Kupası finalini de bu hakem yönetecek. Nasıl bir seçim?
1: Ya bence Galatasaray Fenerbahçe maçını çok iyi yönetmişti Vinicius. Yani benim öyle çok büyük bir sempatim veya hani özel bir, yani kendi adıma mesela hani çok hakemler gördük. Çok güzel hakemler vardı. Yani biz Colina'yı görmüş bir nesil. Yani Colina'nın hakemliğinden etkilenen insanlarız. Vinicius de mesela bu açıdan karizma, karakter açısından böyle sahaya çıktığında insanların tedirgin olduğu bir hakem değil belki ama o hakemlik gücünün ben yani izlediğim 2-3 maçını izlediğimde ben iyi performans gösterdi. Yani ben de hiç kafamda bir soru işareti yaratmadı. Ben mesela Arjantin'in son maçındaki hakemi çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Arjantin'in İngiltere maçındaki. Mısır maçında da birkaç yerde Arjantin'e karşı bir sempati diyeyim de biraz daha böyle bir görmezden gelen hakem kararları vardı. Ama Vinicius'un ben bu açıdan daha iyi bir hakem olacağını düşünüyorum. Bir de benim dediğim gibi Fenerbahçe Galatasaray maçında Vinicius skoru oyunu hiç etki etmemişti. Yani bunu unutmamak lazım.
0: Peki bir de hani futbolun belli kuralları var. Bu Dünya Kupası ile birlikte bu kurallar farklı farklı yenilenmeler

0: görüyoruz özellikle su molası gibi. Şimdi de özellikle devre arasını biraz uzatmak, hatta işte oraya şovlar yerleştirmek istiyor Amerika. Şimdi bu biraz bizim daha evvel gördüğümüz Dünya Kupaları veya izlediğimiz futbol maçlarında biraz bende kopuşa neden oluyor. Biraz dağılıyorum ben. Sende de oluyor mu?
1: Ya oldu bile bende, ben çok net söyleyeyim, bende çoktan oldu. Şundan dolayı, bir kere takım sesini arttırmaktan bahsediyor Infantino. Ya bir şey daha söylemek istiyorum. Bir kitap daha var, bu Blatter'le ilgili, evet. Infantino'nun bu göreve giriş süreci, Blatter'le ilgili yolsuzluk suçlamaları, Amerika'nın içinde olduğu bir süreç var. Yani bu FIFA hikayeleri çok değişik hikayeler. İnsanların biraz açıkçası çok isterim hani iç yüzünü okumalarını. Orada bir takım böyle hesaplaşmalar, büyük yolsuzluklar, bu FIFA'da dönen bazı sponsorların etkinliği gibi birçok hikayeler var. Dolayısıyla futbol biraz artık futboldan çıkmaya başladı. Futbolu yönetenlerin futbolda çok fazla bir bağı yok. Yani bizde de mesela ben federasyon başkanının yarım saat devre arasından bahsettiği anda, yani Yücel neden yapılıyor, ne yapmak isteniyor ben çok anlamış değilim. Ben 5 oyuncu değişikliğine de karşıyım, onu da söylemem lazım. Evet. Hatırlarsan eskiden 2 oyuncu değişikliği vardı, sonra 3 oldu, 5 evet. Oldu. Yani futbol öyle bir şey değil. Yarım saatlik bir devre arası demek, maçın 2 saat oynanması demek. İnsanın 2 saatini almak çok uzun bir süre. Bir ikincisi ise bu smolaların ben çok yerleştiğini zannetmiyorum futbol içerisinde. Bu hem futbolcular hem teknik adamları hem de izleyenlere de bence kötülük. Eğer Dünya Kupası bu formatta gidecekse ve takım sayısı artacaksa, ben etkisinde futbolun da bir yerden sonra tüketilmeye mahkum olacağını düşünüyorum. Yani ilgi azalacaktır yüzler. Çünkü insanlar zaten çok fazla tüketime maruz kalıyorlar. Çok fazla hayatın içerisinde oturup da futbol zaman ayırma, heyecan yaşama, merak etme duygularını bir şekilde körelteceklerdir diye düşünüyorum. Futbol çok sunulduğunda keyif veren bir oyun değil aslında. Futbol heyecanı, merakı, gizemi olan bir oyun. Siz bunu yok ederseniz bir yerden sonra ilgi mutlaka azalacaktır. Bu kadar yoğun maç trafiğine maruz kalmak çok bence futbola iyilik değil, kötülük olacak. Bir yerden sonra bu zaten kimin kazandığının olmadığı bir oyuna dönüşmeye başlıyor. Bu NBA'de böyle mesela.
0: Doğru.
1: Yani futbolda hikayeler var. Bu hikayeleri öldürürseniz artık önemi kalmıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolay gelsin. Ellerine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ve spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Saatimiz 14.29'u gösteriyor. Devam edecek spor gündeminde konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız saat 19'a dek.
2: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: devam ediyor.
1: Saatimiz 14.35'i gösteriyor. Sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler ve teknik masada görev değişikliği oldu. Sevgili dinleyiciler, Feyyaz İşleyen vardı. Arkadaşımızın vardiyası bitti. Kendisine iyi istirahatler diliyoruz. Ve şimdi Ertuğrul Kaya geldi. Ertuğrul Kaya'ya da kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz emekleri için. Şimdi telefon hattımızda TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven var. Sayın Seven, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar icabı.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün artık Dünya Kupası'nın son karşılaşması. Hem bir TRT mensubu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz, hem de oradaki imkanlar yayıncılık açısından, ki sizle çok fazla çalıştık, hem Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, bu son Şampiyonlar Ligi'nde ben yoktum ama ilkinde vardım, belki de ilk denemelerde bir şeyler daha halledilmişti. Nasıl bir yayıncılık yaptık, yayıncılık açısından nasıldı, özellikle bu şeyler, gelen yayın kalitesi, verilen imkanlar, biraz kamera arkasını konuşabilir miyiz başlangıçta?
2: Tabii ki. Şöyle

bir zorluğu olan Dünya Kupası'ydı. Üç ayrı ülkede olması ve ülke içerisinde bile, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bile saat farkının olması, geniş bir coğrafyaya yayılmış olması biraz zorlukları beraberinde getirdi.

0: Haziran'da başladığını düşünürsek de, yani şöyle baktığımızda toplamda 50 günlük bir ekip çalışmasının sahada 50 günlük bir ekip çalışmasının son gününe geldiğimizi söyleyebiliriz. Tabii öncesinde bunun geçtiğimiz yılın sonbaharından başlayan planlamalar, bu yılın ilk zamanlarından, ilk günlerinden itibaren yoğunlaşan planlamalar derken parçalar halinde Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, ki Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı eyalet ve kentlerinde olmak üzere 47 arkadaşımız görev yaptı. Farklı tarihlerde gidildi, gelindi. Yani giden arkadaşlarımız bir blok halinde değil, işte 20'şer günlük, 15'er günlük, duruma göre 25'er günlük sürelerle bu ekipler dağılarak görev yaptılar. Son ekibimiz orada. İşte şu anda bu maçı da bu akşam Gökhan Aptik anlatacak yerinden. Onunla birlikte birkaç arkadaşımız daha var. Hem kameraman, hem spiker, hem de yorumcu olarak. Son tarihte baktığımızda mutlaka dediğimiz gibi sıkıntılar olmadı mı? Oldu, ama biz istediğimiz hedefe bir şekilde ulaştığımızı söyleyebiliriz. Spiker anlatımları ile ilgili zaman zaman eleştiriler geldi. Olabilir, doğrudur. Çünkü saat farklarından kaynaklı, yer farklarından kaynaklı olmak üzere de bazı sıkıntılar yaşandı. Bir de bu sene malum işte 50 küsur maç oynanırken 32 takımlı Dünya evet. Kupası'nda, 32 takımlı Avrupa Şampiyonası'nda bu sene 104 maç oynandı. 104. maça çıktık. Çıkacağız daha doğrusu. 103 maç dün itibariyle çok da ilginç bir skorla 6-4 sonuçlandı. Yani bol gollü olmasını bekliyordum ama ben bu kadar bol gollü olmasını beklemedim. Onu da söyleyeyim. 4-5 gol civarında bir olur diyordum ama 10 gol oldu. O da ilginç oldu. Ve son kertiye, son dakikaya geldik. Tabii 4K'dan yayınlanmadı diye eleştiriler oldu. Ama bizde daha önceki yıllardaki 4K'nın alıcı sayısına, izleyici sayısına oranına baktığımızda da talep şu anda yayınlamadığımızda eleştiri çok fazla oldu. Talebe baktığımızda çok fazla değildi. Geçmiş dönemlere baktığımızda da çok da fazla 4K'dan takip eden de yoktu. Ya bunlar tabii hep sebep sonuç ilişkileri. Ona göre maliyetler çıkıyor. Ve o maliyetleri de karşılama noktasında olduğumuzda tabii ki bu devletin parası, milletin parası. 4K'dan neden yayınlanmadınız diye eleştiri oluyor ama geçtiğimiz yıl ve dönemlere baktığımızda çok da fazla 4K'dan izleyici yok. Bazı kişiler bunu eleştiri yapan kişiler yapıyor eleştiri. Eleştiri yapan kişilerin de 4K altyapısı olan televizyonda sahip olmadığını görüyoruz. Yani kişisel olarak baktığımızda da hani biraz da ironi yapıyorum. Evet. Eleştirmiş olmak için eleştiren bazen bazı devlet düşmanlarının da TRT'yi burada merkezde kabul edip onun üzerinden eleştiri yapma gibi düşünceleri var. Ben o düşüncelere saygı duymadığımı söylemek istiyorum. Eleştiri her zaman çıkacağız. Eleştiri yapılacak ki biz zaten daha doğruya yönelmek için çaba sarf edeceğiz o eksikleri görmek adına. Ama böyle bilerek kasıtlı ve tahammüden kasıtlı olarak yapılan bu eleştirilere kapalıyım. Ben kulak ardı ettiğimi söylemek istiyorum. Diğer bizi iyiye güzele sevk etmeye çalışan eleştirilere her zaman açığız. Yani bizim genel itibariyle içimize sinen bir Dünya Kupası oldu. Yönetsel olarak da tabii ki en tepe yöneticimizden tüm arkadaşlarımız, ben dahil, oturacağız. Bir değerlendirmesi yapacağız. Bir raporlama yapacağız. Onu da genel müdürümüze, Sayın Genel Müdürümüz Zahit Sobacı'ya da sunacağız tabii ki. Ona göre de bir final yapacağız. Bu akşamı da merakla bekliyoruz. Güzel bir maç olsun. Son Avrupa şampiyonu ile son dünya şampiyonu karşı karşıya gelecek. O da bizi heyecanlandırıyor bu karşılaşmada.
1: Gerçekten şimdi tabii ki televizyondan izleyen izleyicilerin, seyircilerin her şeyi isteyebilirler. Ama bazen öyle sınırlamalar geliyor ki yayıncı kuruluş ya da yayıncı ülkeden ya da ne diyelim uluslararası organizasyondan. Bizler bile oralara giremiyoruz. Girdiğimiz zaman da rahat çalışamıyoruz. O kadar dakikler ki, o kadar saniyeyle çalışıyorlar ki. Yani gerçekten hani seyirciye tabii bunu söyleyemiyoruz ama ben her iki tarafta da bulunduğum için, yani organizasyon boyutunda da bulundum, yayının önünde de bulundum, yayının arkasında da bulundum. Gerçekten zorluklar olduğu için bu zorlukları da aştık. %90'a yakında başarılı bir organizasyon yaşadığımızı düşünüyorum. Evet, aksaklıklar olacak. Dünyanın en büyük televizyon kanalları, en büyük televizyon şirketleri de bu hataları yapıyor. Yayın zaten hata yapılan bir yerdir. Hataları aza indirgersek daha da iyi olur. Peki şimdi bugünkü maç için ne düşünüyorsunuz? İspanya Arjantin maçı için iki ekol, ikisi de Barcelona altyapısında yetişen

0: futbolcular var, 9 futbolcu var. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
1: Şimdi Dünya Kupası şampiyonası veya turnuvası neyse başlamadan önce bizim TRT Spor'un .com.tr'si diyelim web sayfası işte biz yöneticilere mikrofon uzattı ve hangi takım favori görüyorsunuz, Türk bir takımı ne yapar diye. Türk bir tarafından başlayayım. Ben bir çeyrek falan görürüz demiştim. Tutturamadık, olmadı diyelim ama Dünya Kupası kazanacak takımın İspanya olacağını söylemiştim. Hala da net değil ama evet. Sonuçta geldiğimiz noktada 46 takım elendi. Geriye 2 takım kaldı. İşte biri İspanya, biri Arjantin. %50 şansı var diyerek de o tahminimizin, Haziran başında yaptığım tahminimizin doğru olma ihtimali de %50 diyerek de söyleyeyim. Ben İspanya'nın bugün şampiyon olacağına inanıyorum. Onu da söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim. İstiyorum da, yani isteme nedenini de söyleyeceğim. Ben futbolu 11 kişiyle oynanan bir oyun olarak bakarım ve 11 kişinin oyunun uyumuna bakarım. 11 kişinin sahadaki çabasına, mücadelesine, işte bir harmonisine bakarım. Mutlaka benim ilk izlediğim şampiyona 1978 Dünya Kupası'dır. Gece 2'de 3'te kalkarak işte iç saatimde, yani bir saat falan da kurmazdım. Evet. Kardeşimle beraber, benden 3 yaş küçük kardeşim Hakan'la beraber aynı odada olurduk. Uyanır ve gece 3'te maç seyrederdim. Işığı da yakmazdım. Sesi de kısardım. Gidip sesini de yakından duymak için de televizyona iyice yaklaşarak da izlerdim. 78 Kempes'le başladı benim Dünya Kupam. Kempes'le diyorum, bir yıldızdan bahsedeceğim. Evet, ama sonuç itibariyle ben o tarihlerden bu yana dünya futbolunda, biz zaten hani Dünya Kupası'na bilinçli olarak katıldığımız tarih bizim 2002, evet. Ve şu anda da 2026. O tarihlerde Türkiye olmadığı için de ben çocuk aklımla dahi olsa o yıldızların peşinde koşmadım ve Batı Almanya'yı tutardım. Bakın, o çocukluk döneminde kimse öyle Batı Almanya'yı tutmazdı. O zaman Batı ve Doğu Almanya vardı. Evet. Daha sonraki yıllarda birleşti, biliyorsunuz. Önce ayrıştı, sonra birleşti birkaç dünya savaşından sonra. Ve Batı Almanya tutmamın nedeni de takım futbolunun en üst seviyede oynadıklarını gördüğüm içindi. Benim çocukluk zamanlarındaki tespitim, futbolun 11 kişi olduğu, bir boks, bir güreş olmadığı, efendim bireysel bir spor olmadığından yola çıkarak da Batı Almanya'da oyun beni her zaman mutlu ve memnun etmişti. Tabii ki Batı Almanya'da da yıldızlar mı yok muydu? Var, Rummenigge'si vardı, Fischer'i vardı, hatırlanacağı üzere.
0: Gert Müller'i vardı.
1: Efendim?
0: Gert Müller'i vardı, Beckenbauer vardı, Schwarzenberg vardı. 70'li yılların
1: başında tabii. Hani ben onları doğrudan izleyemediğim için söylemiyorum ama söyleyemiyorum. Evet, Müller'i vardı, Beckenbauer'i vardı. Bunlar çok değerli isimler. Sonuç itibariyle baktığımızda ben buraya getireyim, tarihe getireyim, 2026'ya 19 Temmuz'a getireyim. Ya ben Messi spor gibi görüyorum Arjantin'i. Messi spor gibi.
0: Çok doğru.
1: Arjantin diğer 10 oyuncusuna ya da yedekten giren oyunculara da haksızlık etmek istemem ama mesela geçen 1-0 yenik durumda 55'te İngiltere öne geçti. Messi bir an orada tekrar şeye geçti, dümene geçti, kaptanlığa geçti ve son 20-25 dakikada Messi'nin özellikle sağ taraftan aldığı toplarla, içeri kat edip araya bıraktığı toplar pozisyonu üretti. Yani Messi'nin biraz istemesiyle, birazcık arzulamasıyla Arjantin hareketlendi ve gol ya da goller buldu. İki gol de işte normal 90 dakika içerisinde buldu. Biri de işte 90+1'e geldi. Şuraya geleceğim. Messi üzerine kodlanmış bir Arjantin'de, evet İspanya'da da çok önemli isimler var mı? Var. Kabul ediyorum ama bir takım oyun içerisinde o isimlerin hemen hemen oransal değerlerinin birbirine yakın olduğu, artı eksi bir oynar yakın olduğu bir takım olarak da ben İspanya'yı ayrı bir keyifle izliyorum. Ben Konya'da da izlemiştim İspanya Türkiye milli maçını.
0: Evet.
1: 6-0 kaybetmiştik. Ben maçları not tutar gizlerim. Yani böyle Konya'da statta izlerken 3-0 önce bıraktım kağıdı. Hatta kalemi şöyle biraz sulattım, kalemi de bulamadım sonra. Çünkü adamlar öyle bir oyunu ki, otur hemen dedim ya, dünya şampiyonu izliyorsun. Bak, Avrupa şampiyonu demedim. Avrupa şampiyonu oldu zaten İspanya.
0: Evet.
1: Ben dedim Eren bırak, dünya şampiyonu. Çünkü o takım, o bana dünya şampiyonu olacağı hissi verdi. Gel bugün itibariyle de %50 dünya şampiyonu. Hepsini akşam saatte netleşecek. Gece 12 ya da gece 1 gibi hepsini göreceğiz. Uzatması var, penaltısı var. O nedenle ben İspanya takımının kazanmasını da istiyorum. Bir takım bütünlüğü içinde olduğundan dolayı. Diğer tarafta da Messi Spor Arjantin takımına da ben Messi'nin bir şekilde kademeli olarak da İspanya tarafından durdurulacağını düşünüyorum. Bunu İngiltere ya da diğer Mısır'da, diğer ülkeler başaramadı. Ama ben İspanya'nın bu defansif anlamdaki özelliğini de çok da başarılı buluyorum. Kademeli olarak da Messi'yi durduracaklarını düşünüyorum ve atacakları, bulacakları gollerle de, gol ya da gollerle de turu

0: şampiyon olacaklarına inanıyorum.
1: Şimdi hafta içinde de Avrupa Kupası maçları var. Şimdi biz TRT Spor olarak ya da TRT 1 olarak bu maçlardan yayınladığımız maçlar var mı? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin ve Avrupa Ligi'nin, Konferans Ligi'nin yayıncısı biziz. Ama bunlar ön eleme turu olduğu için, çok da fazla soru geldiği için soruyorum bunu. Evet. Yayıncısı olduğumuz karşılaşma var mı? Çünkü ön eleme turları bunlar.
0: Evet, playoff'ları yayınlayacağız. Çünkü yayıncı kuruluş olmak özelliğiyle birlikte... Yani gruplarda önceki son tur olan playofflar biz otomatikman yayıncı kuruluşta oluyor. Ama öncesindeki ikinci, üçüncü turlar kulüp, ev sahibi kulüplerin uygun bulduğu bir kuruluşa satmasıyla, tırnak içerisinde vermesiyle olabiliyor. Biz Başakşehir maçını yayınlayacağız.
1: Evet.
0: Başakşehir'in kendi sahasında oynayacağı maçı yayınlayacağız. Ama diğer maç yayınları bizde değil. Onu belirteyim. Başakşehir'in maçı TRT ekranlarında olacak. Diğer maçlar olmayacak ama playoff serisine itibaren bizim tüm Türk takımlarının maçlarını TRT ekranlarından izleyicilerimiz takip edebilir.
1: O zaman adım adım soralım. Fenerbahçe Gornik maçı nasıl olur? Tur atlar mıyız? Çünkü Fenerbahçe'de evet kadro açıklandı ama Fenerbahçe'de çok fazla transfer konuşulmaya başladı. Eldeki kadrodan gidecek olan futbolcuların adları konuşulurken etkilenmiş de olabilirler futbolcular ve salı günü de şurada 48 saatlik bir zaman dilimi kaldı. 48 saat sonra da Gornik maçına çıkacak. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bu konuşmalar, dedikodular arasında?
0: Tabii futbolcuyla oynuyoruz. Futbolcu da insan. İnsanın da en önemli özelliklerinden biri. Evet, bir kemik, bir et ama sinir, psikoloji hepsi de var. Yani bir bütün olarak insan özellikleri taşıyan oradaki organizma sahada yer alıyor. Ona da insan diyor. İnsan da psikolojide etkileyebilir olumlu olumsuz.
1: Evet.
0: Buradan da yola çıkarak şunu söylemiş. Yeni oyuncusu oynayamayacak. Kadroda yok. Tabii 24 saat kala ekleme yapılabilir. Ama daha erken transfer edilmesine rağmen Berat Muriç sakatlığı nedeniyle yazılamadı. Ake ile de Greenwood'un da yani sözleşmesi daha yeni imza oldu. Biraz idman yemeleri, biraz kamp görmeleri gerekiyor. Yetersizlikleri var o anlamda fizik olarak da. İsmail Hoca onları yazmadı. Eldeki oyuncularla o zaman yola devam edecek. O eldeki oyuncuların da siz de bahsettiniz. Bir kısmıyla da belki bu Eylül ayına kadar da yollar ayrılacak. Daha da fazlası aslında ayrılmak zorunda. Neden? Çünkü yabancı olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı 20'li rakamlarda. 14 oyuncuyla sözleşme imzalamak, federasyona bildirmek durumundasınız. Öyle olunca diğer oyuncularla ya kiralık olarak ya da belki de sözleşmeyi karşılıklı feshederek ayrılma durumları söz konusu olabilecek. Bu da beraberinde neye getirecek? Bazı oyuncular gideceğini bilerek sahaya çıkma noktasında olacaklar salı günü ve bir hafta sonraki revanş maçında. Tabii sonuç itibariyle insanı yönlendiren, içindeki bir senaryosunu bir buçuk yapan o artı psikolojidir. Ya da ayakları gitmez, istediği gibi koşmaz, koşamazsa da bunun nedeni de işte içerisindeki negatif elektriktir. Yani şu anda ben yine de futbolcu kardeşlerimizin kasıtlı olarak bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama hani böyle etkilenebilir mi? Olabilir. Şuraya bakalım tekrar. Artıya bakalım biz yine de. Burada oynayacakları iyi oyunla, atacakları gollerle, eğer Fenerbahçe'de yer bulamasalar bile farklı takımlara gitme ve farklı takımlarda da yine ekonomik koşulları iyi şekilde gitme şanslara sahip olabilirler. Bu da onlar için bir şans olabilir. Bunda diğer taraftan pozitif olarak hem Fenerbahçe adına hem de gitme ihtimali olan futbolcuların kendi tırnak içerisinde piyasasını yapabilmek anlamında bu Avrupa maçları bir fırsat olabilir. Çünkü her takım mutlaka hala transfer yapacak durumda. Neden? Avrupa'da da 1 Eylül'e kadar transfer süreci var. Zaten takımlar yeni yeni kendini toparlamaya başladılar Dünya Kupası nedeniyle. Artısı da olabilir, eksisi de olabilir. O şekilde gidecek oyuncuların sahaya sürmesi anlamında Fenerbahçe'de diyorum. Ben yine futbolcu sahaya çıkınca yani ne güzelsiniz, genceliksiniz. İşte üstünüzde güzel güzel formalar, alt ayakkabılar, yeşil saha, orada yine nereden baksanız 20-30 bin taraftar, belki daha fazla,
1: daha
0: yaz
1: fazla
0: olduğundan dolayı rakamı düşük tuttum ama daha da fazla olacaktır. Orada çıkıp yani istemeseniz bile siz orada o diğer nedenlerden dolayı oynarsınız. Hadi gençliğin o koşmanın fırsatı, zamanın değerlendirilmesi anlamında da çıkıp oynasınlar derim. Ben Fenerbahçe turu geçeceğine inandığımı söylemek istiyorum.
1: Şöyle ki hani biz de naklen yayın ekipleri olarak çok fazla Fenerbahçe stadında bulunduk.
0: Evet.
1: Orada gerçekten o seyirci, o atmosfer, teknik direktörünün olması, hele İsmail

0: Mel Kartal o tribünlerden, o sahalardan geldi teknik direktör olarak. Aynı zamanda ben Sayın Aziz Yıldırım'ın bir enerjisinin olduğunu da biliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Yıldırım'ın olduğu dönemde yayıncı kuruluş olarak TRT Spor'da çalıştım. Şöyle bir öyküm var. Fenerbahçe Ajax'da oynuyordu. O zaman Dick Advocaat vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve ben de Sayın Aziz Yıldırım'ın oturduğu koltuğun Mahmut Uslu'yla birlikte oturuyordu. Hemen iki koltuk aşağıda ayakta duruyordum ve arada sırada da bakıyordum. Maç 0-0. Şimdi öyle bir heyecanla seyrediyor ki sanki golü Sayın Aziz Yıldırım atacak. Şimdi ara ara bakıyorum, bir anda son 4 dakikada, biliyorsunuz 0-0'dı son 4 dakikaya kadar hatırladığım kadarıyla. Bir baktım Mahmut Uslu'nun bacağına vurdu. Yer değişelim dedi. Bir anda yer değiştirdiler.
1: Uğur denemek maksadı.
0: Evet. Ve Fenerbahçe golü attı. Golü attıktan sonra hemen televizyonun başına gitti. Yakından görebilmek için ayrıntısıyla. Yani güzel, orada güzel. Sayın Aziz Yıldırım'ın verdiği, yönetiminin verdiği bir enerji de var takıma. Bu çok farklı bir şey.
1: Evet, kesinlikle. Fenerbahçe taraftarlar arasında en çok uğur, yani en çok uğur deneyen, totem yapan taraftar grubunun ben Fenerbahçeliler olduğunu düşünüyorum. Her takım taraftarı mutlaka vardır ama Fenerbahçe taraftarlarının daha fazla, ki başkan seviyesinde biraz önce çok da güzel bir örnek verdiniz. Harika bir, işte futbol böyle bir şey. Bu güzel hatıraları alıyorsunuz, işte 5, 10, 15 yılda belki yayında, belki arkadaş sohbetinde konuşuyorsunuz. O harika bir şey. Ben o yüzden bu anekdotları çok severim. Çok da güzel bir anekdot oldu. Teşekkür ederim. Tabii Aziz Bey'in biraz yaşla alakalı, biraz sağlık problemleriyle ilgili bir enerji düşüklüğü var mı? Var, ama sonuç itibariyle Aziz Yıldırım hayatı Fenerbahçe. Yani evet. Bu çok net. Hayatı Fenerbahçe olduğu için de Fenerbahçe'yi de bu illegal güçlere kaptırmamak için verdiği mücadelenin de bedelini farklı iddialarla, yanlış ve farklı iddialarla, şike kumpas süreçleriyle ödemiş de bir isim. Yani, Aziz Yıldırım, aslında ben Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Milleti olarak ayrıca teşekkür edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sportif faaliyetler, sportif başarı, başarısızlıklar anlamında değil. Fenerbahçe'yi illegal bir örgüte teslim etmediği için, teslim etmeme mücadelesi verirken de bedel ödediği için de evet, teşekkür edilmeli diye düşünüyorum. Aziz Başkan bir yılına geldiğini söyledi. 2027 Haziran'da malum zaten olan kongre var. O kongrede şampiyon olamazsa ben aday olacağını zaten düşünmüyorum. Kendisi de söyledi. Hatta dedi ki şampiyon olsam bile aday olmayacağım dedi. Öyle bir cümle var. Tabii siyasette, bu sportif faaliyetlerde zaman zaman bu verilen sözler camiaların etkisiyle, seçmenlerin etkisiyle değişebiliyor. Sonuçta Aziz Bey bu bir yılı çok iyi değerlendirmek için 7-24 çalışacağını biliyoruz. Seçildiği günün gecesine itibaren çalıştığını da biliyoruz. İnşallah Fenerbahçe'de katkı yapar diye ümit ediyorum. Avrupa kupaları öncelikle benim tabii temennim, ama Fenerbahçe'nin de bir 12 yıl, seneye bittiğinde 13. yıl olacak. Şampiyonluk beklentisi olan bir süre geçti, epeyce bir süre geçti 2014'ten bu yana. O nedenle önceliği sanki biraz daha şampiyonluk gibi, ama Şampiyonlar Ligi'nden gelecek yüksek miktardaki geliri de hesap ederek, geçtiğimiz seçim döneminde bir yayınında izlemiştim, rakamlar da vermişti. Şampiyonlar Ligi'ne katılma beklentisinin de en üst seviyede olduğunda izlenimini bize vermişti. Ama Aziz Yıldırım'a iki yerden bir tercih yaparsanız, ne derseniz, ben şampiyonluğu önceleyeceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe gibi bu bir kulübün de hem şampiyonluk mücadelesi hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir yer edinme mücadelesi vereceğini de düşünüyorum. Bu anlamda da Aziz Bey'de o güzel anekdot için de teşekkür ederim. Kendisinin de ben Fenerbahçe'yim derken de boşa demediğini de bir kez daha görmüş olduk. Ben de o tarihe bu kayıtları da geçirmek anlamında da 2010'ları, 11'leri bir kez daha hatırlatmak istedim ki şike kumpas süreçleri Fenerbahçe'yi yaraladı. Belki bir komple bir mücadele vardı, ama oradan da Fenerbahçe inşallah daha da güçlenerek çıkacak diye ümit ediyorum.
0: Şimdi yeni nesil, hani iki dakikamız kaldı da evet, bir şey anlatacağım. Yeni nesil fazla bilmeyebilir, Fenerbahçeliler ya da spor severler, futbol severler. Ben radyoda çalışıyordum. 2000'den itibaren buradaydım. Ve biz Fenerbahçeli futbolcular, sporcularla röportajlar için, bir tek Fenerbahçe değil, Galatasaray, Beşiktaş, değişik spor dallarından futbolcuların hayat öykülerini alıyorduk. Gerçekten Fenerbahçe'ye tesis anlamında da çok şey kazandırdı. Yani hani o

0: Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz tesisleri falan diyorlar ya, gidip o yıllardaki fotoğraflarına bir baksınlar. Biz gittik gördük, çok kötü durumdaydı ve şu evet, anda gittiğiniz evet, zaman muhteşem bir otelin alanı gibi görüyorsunuz. Onun için hani bir tek sportif başarı değil, tesis anlamında da Fenerbahçe'ye ve Türk sporuna çok şey kazandırdı Sayın Aziz Yıldırım.
1: Stat olarak da 2006'da yeni modern hale hizmete girdi. 2006'da şu anki stat. Onun öncesinde bir tek Kadir Has Stadyumu vardı. Evet. Yani modern stat olarak yapılmıştı sıfırdan. Yerinde yenileme çalışmasıyla birlikte Fenerbahçe stadı da harika bir stat olarak da devreye girmişti. Daha sonra diğer büyük kulüplerimiz ve diğer takımlarımızın, kentlerimizin de statları oldu. Devletimiz bu konuda çok büyük bir şekilde katkı yaptı, evet, önderlik yaptı. Onu da o hakkı da teslim ederim. Ama Aziz Yıldırım'la ilgili olarak anacağımız tabii ki eksik kaldı. Ben tamamladığınız için de teşekkür ederim. Tesis konusunda verdiği mücadeleyi kesinlikle göz ardı etmek mümkün değil. Harika bir şekilde, kalıcı şekilde Fenerbahçe o anlamda büyük hizmetleri olduğunu söyleyebiliriz.
0: Sayın Erhan Seven, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz.
1: Haftaya da şimdiden sözleşelim mi bilemedim.
0: Evet, şimdiden sözleşelim. 18.30'dan tamam, itibaren 18.30 yine birlikteyiz.
1: Tamam inşallah. İyi yayınlar.
0: Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Şimdi şu anda oynanan, TRT Spor'da oynanan bir karşılaşma var. Erkeklerde Milletler Ligi'nde artık son karşılaşma sevgili dinleyiciler ve Türkiye İran'la karşı karşıya geliyor. Türkiye, Türk milli takımı dün Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu. Slovenya'yı yenmiş olsaydık bu maça biraz daha rahat çıkacaktık ama bu maçı kazanmak durumundayız. Hani rakiplerimizin ne olduğunu bilmiyoruz. İlk seti İran 1-0 kazandı ve İran 1-0 kazanınca biz biraz zorlanmaya başladık. Esasında moral olarak da sıkıntılar yaşamaya başladı takımımız. Ama bu sette 24-22 öndeyiz sevgili dinleyiciler. Anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla, morallerini de izlediğimiz kadarıyla ki aldık. 25-22'de bu seti aldık ve setler 1-1 oldu sevgili dinleyiciler. TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor bu karşılaşma. Ben ara ara sizlerle bunun, bu sonucu size vereceğim. Bunun dışında saat 15 haber bülteninin ardından sevgili dinleyiciler, önce birinci ligi konuşacağız. Birinci ligde takımların nasıl hazırlandığını, neler yaptığını, kampa girdiler biliyorsunuz. Ligin başlamasına da çok az bir süre kaldı. Ağustos'un başında başlayacak birinci lig. Bunları konuşacağız. Ardından bunları konuşurken de spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlere yorumlarda bulunacak. Bunun dışında 15.30'dan itibaren de kadın futbolunu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Evet, kadın futbolunu konuşacağız. Bir dönem 3-4 futbol oynayan kadın futbolculardan bir dostluk spor kulübü kurulmuştu. Şimdi artık ligleri var, milli takımımız var ve nereden nereye geldik bunları konuşacağız. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ahmet Talimciler bizlerle birlikte olacak.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8. dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Sahadaki gerilim masaya da yansıdı. ABD Başkanı Trump'tan İran'ın İslamabad mutabakatına ilişkin yükümlülük hissetmediği açıklamasına umurum da değil yanıtı geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed Ehsani ile bir araya geldi. Görüşmede körfezde artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim Ehsani tarafından da kabul edildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve

tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ta yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Pazarcık'ta kurulan 6 megawatt kurulu güce sahip güneş enerji santralinde üretime başlandı. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla kurulan santral, kentin enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Ticaret Bakanlığı engelli araç ithali işlemlerinde dijital randevu sistemini uygulamaya alıyor. Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni sistemle komisyon değerlendirmeleri e-devlet üzerinden alınacak randevularla yapılacak. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak.

2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Amili erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filinin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçındaysa İran'la mücadele ediyor. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Saat 14'te başlayan Türkiye-İran maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 15.11'i gösteriyor. Spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Saat 13 ana haber bülteninin hemen ardından başlamıştık. Ve 1,5 saati aştık sevgili dinleyiciler. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bu arada Türkiye-İran erkek milli takımımızın Voleybol Milletler Ligi'ndeki son maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Setlerde 1-1 eşitlik var. Üçüncü sette İran 8-4 önde sevgili dinleyiciler. Set yeni başladı ve TRT Spor'dan da naklen yayınlanıyor. Bu setlerin başlangıçlarında biraz İran daha baskın oynuyor. Özellikle ilk sette daha baskındı. Bu sette biraz daha yakın gidiyor. Ama biz sanırım bir heyecan içindeyiz ya da bir sıkıntı var. Daha sonradan çözüyoruz. Neyse, bir bir bakalım ne olacak bu sette. 8-5 oldu sevgili dinleyiciler. Şimdi birinci ligi konuşacağız. Ali İhsan Sarıçoban telefon attığımızda. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
4: Merhabalar Yücel, iyi bir gün diliyorum. Güzel bir pazar günü diliyorum herkese. Güzel bir yayın oluyor, keyifle takip ediyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün aslında konuşacaktık da biraz fazla olmadan hani daha çok birinci ligi konuşacağız ama bu bahis operasyonuyla ilgili 19 kişi gözaltına alındı. Süper Lig'den de değişikliklerden de birçok gözaltılar var. İsim vermeyelim, kulüp ismi vermeyelim çünkü biliyorsunuz hani sonuçlanmadı adli olarak her şey şu anda bir süreç işliyor. O süreç herkesin suçsuzluğunu biz öne çıkarıyoruz. O anlamda neler söylemek istersiniz takım ve kişi ismi vermeden bu bahis operasyonu
4: elbette, için? Elbette. Bildiğiniz gibi tabii bu süreç bugün başlayan bir süreç değil. İşte yaklaşık 4-5 ay önce de hem işte futbolculara yönelik, teknik adamlara yönelik, menajerlere yönelik hem Türkiye Futbol Federasyonu yürüttüğü bir çalışma vardı. Hem adli bir süreç vardı. Ama bildiğiniz gibi bu süreçte böyle genelde işte alt liglerde yer alan işte yöneticiler, futbolcular, işte masörler ve diğer görevler ufak tefek cezalar aldılar. Buradaki olay şu, yani tabii ki biz cezalara karşıyız. Ancak eğer futbol kirliyse, bu futbolun içerisine güzel akan bu futbol suyu içerisine eğer kirli eller ulaşıyorsa buna hepimiz tabii karşıyız doğal olarak. Bu konuda tabii işte verilen cezalar çok çabuk bitiyor. İşte 3 ay bir antrenör ceza alıyor, cezasını tamamlıyor, yine görevini dönüyor. Esas da burada çok kalıcı tedbirler alınması gerekiyor. Hatta bu operasyonun Ağustos ayı içerisinde daha da büyüyeceği yönde bilgiler var kamuoyu nezdinde. Tabii burada mutlaka adli süreçte de yapılan çalışmalar var. Ve ağırlıklı olarak da elbet Süper Lig'den var ama alt liglerde biraz daha fazla isimler göze çarpıyor, yöneticiler göze çarpıyor. Umut ederim adli süreçte doğru kararlar verilir ve doğru tespitler yapılır ki doğru tespitler yapılmış ki operasyona başlanıldı. Bir defa Türk futbolunun iyi yerlere gelebilmesi için temiz bir ortama ihtiyacı var. Temiz bir sürece ihtiyacı var. Bu süreçte de herkese görevler düşüyor. Birkaç gün önce efsane başkan Ali Şen'in bir röportajını izlemiştim. Diyor ki buralar makam ve mevki yerleri değil. Buralarda koltuklarda oturmak çok zor. Hele hele maç kaybedince daha zorlaşıyorsunuz. Yani buralardan işte siyasete, ticarete çok fazla atılan yok. Atılan olsa bile sonunda Allah korusun diyor, ifraza gidiyor diyor. Esas da bu duayen isimler, işte İlhan Cavcav gibi, Ali Şen gibi böyle isimler mutlaka böyle geçmişte neler yapmışlar, bunların bir analiz edilmesi gerekiyor. Siz de zaten dün de söz ettiniz, umut ederim doğru işler yapılır. Hemen madalyonun diğer tarafına gelecek olursak, işte Dünya Kupası'nda dün oynanan bir müsabaka, yani yüzün üzerinde maç oynandı. Birçoğunu tabii geç olduğu için Hepimiz seyredemedik. Özetlerini seyrettik. TRT'nin de maçları yayınlaması güzel bir olaydı. Ama İngiltere-Fransa maçındaki, siz de uzun uzun bahsettiniz ama ben bir iki cümle söylemek isterim. 4-0'dan 6-4'lük skor ve burada bir futbol analizinin yapılması gerekiyor. Yani bakın, birçok yerde teknik adamlar istifa ediyor. İşte bizde neden etmiyor, niçin etmiyor? Şu bir gerçek, bir defa yani tespit, teşhis, tedavi çok doğru olmalı. Bizim Türk futbolunda birçok konu, siz de biliyorsunuz, böyle kapının önüne, kapının eşiğine, alt tarafa, halıların altına süpürülüyor. İşte hani derler ya, altta kalanın canı çıksın diye böyle birkaç göstermelik ceza oluyor. Süreler de çabuk bitiyor.

0: Esas da çok sert tedbirler alınması gerekiyor ki Türk futbolu daha yerlere gelsin. Ayrıca da bugün yine Arjantin-İspanya maçı var. 22'de saat. Yine TRT ekranlarında hep beraber izleyeceğiz. Bana sorarsanız İspanya kazansın isterim. Ama Messi mi Maradona mı derseniz, ben Maradona her zaman bir baş tacı diye rahmetli anarım.
1: Peki geçelim birinci lige. Birinci ligde bugün bize süremiz yettiği müddetçe hangi takımları öne çıkaracaksınız, yorum yapacaksınız?
0: Elbette. Tabii hemen Pendik Spor'dan başlayalım. Bildiğiniz gibi Pendik Spor geçen sezon, yani geride kalan sezonda play-off potası içerisinde yer alan, 38 maçta 63 puan toplayan bir İstanbul ekibi. Yeni bir yapılanma var. Umut Eskiköy yönetiminde altyapılarda da görev yapan teknik adamdı. İyi işler yapıyorlar. Genç bir kadroya sahipler. Bolu'da ilk etabı tamamladılar. Son maçta Bursa Spor'la 2-2 berabere kaldılar. Özetlerini izleme şansım oldu. Bugün de işte Kayseri'de ikinci etaba başladılar. Bugün de Kayseri'de Kayseri Spor'la bir özel maç oynayacak Pendik Spor. Yine kadrosunda ufak tefek değişiklikler var. Geçtiğimiz sezondan kalan oyuncular var. İşte Turam gibi, Berkay Sülüngöz gibi deneyimli oyuncular var. Pendik Spor'un yine ben yukarılarda olacağını tahmin ediyorum. Tabii hemen Bandırma Spor'a da geçecek olursak, bildiğiniz gibi Bandırma Spor iki defa geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig kapısından döndü. Geçen sezon böyle kıl payı play-off'a katılamadı. 38 maçta 60 puan almıştı. Yeniden bir yapılanma var. Murat Karakoy'un başkanlığında Bandırma Spor'da biraz daha gençleştirme kadrosunda öyle gözüküyor ki, çünkü Ertuğrul Aslan genç bir teknik adam, Ali Ülgen gibi Erzurumspor'dan önemli bir oyuncu aldılar, Burak Bekaroğlu gibi Sakaryaspor'dan, Lucas Lima Boluspor'dan başarılı bir sezon geçirmişti, Furkan Bekleviç gibi yine bir önemli kaleci var Karagümrük'ten, Oğuz Yılmaz gibi genç bir oyuncu aldılar Fethiye'den, Liko gibi, Keinde gibi, Bacı gibi oyuncular zaten var. Bolu'daki kamp oldukça iyi geçti, çalışmaları da iyi gidiyor. Bandırma Spor'un geçen sezonun aksine bu sezon biraz daha dikkatli olup ben play-off potası içerisinde yer alabileceğini tahmin ediyorum. Tabii İstanbul'un beyaz martıları her ne kadar tabii sahaları Yusuf Ziya Önistan'da oynayacaklar maçlarını, orada da bir ışıklandırma sorunu var. O konuda çalışmalar devam ediyor. Muhtemelen 9 Ağustos'ta Muğla Spor'la oynayacağı maç için geri sayımda onlar için başladı. Işıklandırma düzgün olursa bu maç saat 19'da olacak ki çalışmalar da devam ediyor. Sarıyer'de Bülent Bölükbaşı yine yoluna devam ediyor. Orada da çok sayıda oyuncu geldi gitti. En son işte bildiğiniz gibi İbrahim Seyit aldırar Çorum Futbol Kulübü'nden kaleci. Yine Kahramanmaraş'tan Ahmet Göcen aldırar kaleci. Karagümrük'ten İsmail geldi. Altyapısı Fenerbahçe altyapısından Yağız Şengi'ni genç bir oyuncu aldırar Fenerbahçe'den. Yine Altınordu'dan Furkan Yöntem gibi bir oyuncu aldılar. Attamak gibi, Doğancan Davas gibi, Efecan Karacan gibi bu ligleri iyi bilen, üst liglerde oynayan oyuncular aldılar. Bolu'da çalışmaları devam ediyor. Başkan Emre Yıldız da çalışmaları yakından takip ediyor. Özel maçlarla Sarıyer lige hazırlanacak. Geçtiğimiz sezonun aksine, bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon uzun haftalar sıkıntı yaşamıştı ama evet, Servet Çetin yönetiminde ligde kalmayı başardılar. Gelelim Sivas Spor'a. Sivas Spor'da Mayıs ayı başında yapılması gereken genel kurul geçtiğimiz haftalarda yapıldı. En sonunda bir birlik beraberlik oluştu. Son haftalarda da böyle bir yönetim oluşunca Burak Özçoban yönetiminde bir yönde siyasiler, belediyeler yavaş yavaş takıma sahip çıkmaya başladılar. İsmet Taşdemir de zaten verilen sözler üzerine yeniden takıma döndü. Ziya Erdal uzun yıllar Sivas'ta top oynamıştı. Yine antrenör olarak, yardımcı hoca olarak takıma döndü. Oradaki sıkıntı şu, borçlar var.

0: yaptı. Yine antrenör olarak, yardımcı hoca olarak takıma döndü. Oradaki sıkıntı şu, borçlar var. Transfer tahtası açıldığı takdirde yeni oyuncular gelecek. Geçtiğimiz hafta içinde de Valan Ütemi ve Mehmet Feyzi Yıldırım gibi oyuncular tekrar takıma döndü. İsmet Taşdemir de birlik beraberlik istedi. Taraftarlardan kombinelerini almalarını yönde çalışmalar olduğunu ifade etti. Bu arada da Emirhan Başyiğit'e belli teklifler var. Eğer bu oyuncudan gelecek olan para iyi bir teklif gelirse satılacak, gelmezse kadroda tutulacak. Yine Kimbula gibi bir oyuncu da yine gönderildi el sıkışarak. Artık Sivasspor geçen sezonun aksine yeni sezonda mutlaka hedefli üst taraflarda olan bir takım olma hüviyetini elinde bulundurmak istiyor. Keza hep programlarda dile getiriyoruz, sizler de söylüyorsunuz. Eğer bu ligde birkaç sezon böyle hedefte yukarıda olmazsanız, herhalde Süper Ligi görmüş, Avrupa kupalarını görmüş takımlar eğer burada kanıksanırsa, işte Adana Spor'un düştüğü duruma, Adana Demirspor'un düştüğü duruma, Sakarya Spor'un düştüğü duruma, hatta ve hatta işte Mersin Manyurdu gibi takımların, Malatya Spor gibi takımların düştüğü duruma düşebilirler diye düşünüyorum. Gelelim Muğla Spor'a. Onlar da sahalarında bir bakım çalışması içerisinde ışıklandırma çalışmaları devam ediyor. Maçlarını il içinde oynayacaklar. Muğla'da da iki tane takım bildiğiniz gibi profesyonel liglerde, yani birincilikte. Bir tarafta Bodrum Spor, Burhan Eşer yönetiminde. Onlar da şu anda Bolu'da kamp çalışmalarında devam ediyor. Sever Yılmaz Hoca ile birlikte çalışıyor Burhan Hoca. Bir tarafta Muğla Spor, Yalçın Koşukovak önemli bir teknik adam. Bu ligi bilen bir adam. Onlar da 21 Temmuz'dan itibaren ikinci etap Bolu'da çalışmalarına devam edecekler. Göztepe'den Tunus kökenli Salimi kadrolarını kattılar. Yine Novi Pazar'dan Sırp kökenli Diritoy'u renklerine bağladılar. Yine Ozan Sol uzun seneler sonra tekrar yuvasına döndü. Bir de Ceylan Çelik Spor'dan gelmişti. Göztepe'den de Ekrem Kılıç Aslan kaleci olarak Muğla Spor'a geldi. Ve Muğla Spor'da ligin yeni takımlardan bir tanesi. Yeri gelmişken hemen belirtelim. Daha lig başlamadan, yani bildiğiniz gibi siz de söz ettiniz, Ağustos ayının ilk haftasında başlıyor. 7 Ağustos'ta Cuma günü, evet, ilk maç Bolu'da Bolu Spor Manisa arasında oynanacak. 21.30'da daha ilk haftada bildiğiniz gibi Van Spor'un saha sorunu var. Bildiğiniz gibi sahası yıkıldı. Yani yeniden yapılıyor ve ilk hafta Kayseri Spor'la oynayacakları maçın yeri belli değil. Yani her ne kadar saati 21.30 olarak gözükse de, 9 Ağustos Pazar 21.30 olarak gözükse de yeri belli değil. Muhtemelen Şanlıurfa bildiğiniz gibi kapılarını açmıştı, gelin burada oynayın diye. Yine Iğdır takımı da aynı şekilde, ama Iğdır'ın da sahasında zemin çalışmaları var. O yüzden Iğdır Futbol Kulübü de ilk hafta Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçı 9 Ağustos Pazar günü Aktepistan'da oynayacak. Yani sezon başında daha futbol, en az 3 takımın, 4 takımın sahasında sorunlar var. Esas da bunlar aylar öncesinden Türkiye Futbol Federasyonu yetkileri tarafından bir yönde tespit ediliyor, gidiliyor, bakılıyor, ama nedense eksikler bir türlü sona ermiyor. Aynı sıkıntıların yaşanmaması için mutlaka yetkililerin daha ivedi, daha kararlı ve daha katı kararlar alması gerekiyor. Çünkü sezon uzun bir maraton, 38 haftalık bir yarış var. Ayrıca bu yarışın yanı sıra birincilikte yer alan takımlar bildiğiniz gibi Türkiye Kupası'nda da mücadele ediyorlar. Nereden bakarsanız bakın, ortalama hazırlık maçları dahil birincilikte yer alan futbol takımları 45 maç gibi bir periyotta yer alıyorlar. Nereden bakarsanız bakın bunların 20-25'i kendi sahalarında. O nedenle sahaların daha düzgün olması gerekiyor. Geçtiğimiz sezon zaman zaman böyle balçık gibi, zeminleri çok kötü olan sahaları hep beraber izledik, üzüntüyle izledik. Umarım yeni sezonda bu tür eksikler, bu tür hatalar olmaz diye düşünüyorum.
1: Sayın Sarıçoban, süremizde azaldı. Şunu sormak istiyorum. Yani ben hatırlıyorum, 70'li yıllardan itibaren hatırlıyorum, hiç böyle bir durum söz konusu olmadı. Hani toprak sahada maçlar yapıldı, biliyorum. Başka bir statta maçlar yapıldı, bunu da biliyorum. Ama bu kadar az bir zaman kala belirsizlikler yaşanmadı federasyonda. Bunun nedeni acaba Dünya Kupası olduğu için olabilir mi? Bahis operasyonları olabilir mi? Ya da liyakatsizlik olabilir mi?
0: Üçüncüsün

0: Neden derseniz, çünkü yani çok sayıda ülkemizde ziraat fakülteleri var. Çok sayıda ziraat mühendisi genç arkadaşlarımız boşta. Kulüpler bunları kendi bünyelerine alsalar çok rahatlıkla bu mühendisler, yani ziraat işiyle uğraşan arkadaşlarımız belediyelerin park ve bahçelerinden de destek alır. Zaten birçok futbol sahası da, stadyumda eğer belediyeler yardım etmesin, inanın o kulüpler o yükü kaldıramazlar zaten. Hatta birçok kulübün buna birincilik dahil, ikincilik dahil, üçüncülük dahil, ki Süper Lig'de bazı takımlar da mutlaka öyledir. Birçok takımın zaten Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne, yani bakanlığa borçları var. Çünkü bu stadyumların büyük bölümü bakanlıkların, spor bakanlığının. Ama kulüpler nedense bu sahalara düzgün bakmıyorlar. Yani bir yabancı futbolcuya $1,000,000 veriyorsunuz ama oraya işte 50 bin lira verip, 100 bin lira verip, 150 bin lira verip bir ziraat mühendisi, bir iyi bir bakıcı, iyi bir eleman getirmiyorsunuz. Üçüncüye katılıyorum. Her birimin ayrı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok sayıda çalışan var. Bölge müdürlükleri var. Bölge müdürlüklerinde çalışan insanlar var. Ama her nedense, çok güzel özetlediniz. Hatta o toprak sahalar varken, zeminlerin altlarında ısındırma yokken, o sahalarda A takım maçlarından önce genç takım maçları bile oynanıyordu. Evet. Aynı sahada.
1: Evet, oysa alt takımı maçları.
0: Alt takım maçları oynanıyordu. Ama şimdi bakın görün, 15 günden 15 güne bir maç var. Örneğin Van'da, örneğin işte Iğdır'da, ama bakıyorsunuz 3. maçta Eylül-Ekim geldiği zaman, hafif de kar yağdığı zaman bir bakıyorsunuz kale önleri özellikle çoktan gitmiş durumda. Hadi tekrar bir yama, tekrar bir sıkıntı. Ama burada da kuşkusuz siz de özetlediniz. Türkiye Futbol Federasyonu maalesef kalıcı tedbirler almıyor. Alıyormuş gibi gözüküyor ama almıyor. İşte daha sezon başında 2-3 takımın sağ sorunu var. Ama umarım bu sorunlar bir an önce giderilir diye düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Tevfe 1. Ligi erken başlıyor. Bu arada tabii transfer çalışmaları da devam ediyor. 22 Haziran'da başlayan 1. dönem transfer 4 Eylül 2026'da sona erecek. Bu da gösteriyor ki yaklaşık işte maçlar başlayınca 5 haftalık aranın ardından ilk etap sona erecek transferde. Futbol takımları da artık geri sayıma başladı.
1: Evet.
0: Sözün kısası, futbol takımları gelecek haftadan itibaren kendi yörelerine çekilip yavaş yavaş kadrolarını da oluşturarak, resmi lisanslarını da çıkartarak yeni sezona merhaba demiş olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Haftaya tekrar birlikte olacağız, hem cumartesi hem pazar günü. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum tüm dinleyicilerimize.
1: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi ve 1. Ligi ve özellikle de sorunlarını konuştuk. Saatimiz 15.29'u gösteriyor.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford etkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1.700.000

0: TL Kredi ile ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOK sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.

sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için tr12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.36'yı gösteriyor ve kadın futbolunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Konuğumuz kim? İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Sayın Ahmet Talimciler. Sayın Ahmet Talimciler, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yüce Bey. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yazınız vardı. Onun üzerine de bu konuyu öne çıkarmak istedim. Ben de yıllardır kadın futbolunu takip eden bir kişiyim. Hani Dostluk Spor Kulübü kurulmuştu yıllar önce. Rakip bulamadığı için 22 kadın futbolcu erkek takımlarıyla maç yapardı. Sonra geldi.

0: Açıkçası aslında kadın futboluna şöyle de bir yakınlığım var. Bundan bir 6-7 yıl önce Hacettepe Üniversitesi'nde şu an halen doktor öğretim üyesi olan Pınar Öztürk'ün doktora tez izleme jürisinde ve tez komitesinde de yer alıyordum. Orada da kadın futbolu söz konusuydu. Ve gerçekten de şöyle ilginç bir durum var. Yani kadın futboluna baktığınız zaman Türkiye'de ben bu yazımın sonunda da belirtmiş olduğum gibi aslında bir anlamda Türkiye'nin toplumsal tarihinin de bir yansımasını görüyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de kadınlar 1950'lerin ortasından itibaren aslında futbol oynamaya başlıyorlar.
1: Evet.
0: Ve işte ilk etapta 1954 yılında İzmir'de oynanıyor. Bu da enteresan bir gelişme değil. Şöyle bakabiliriz. Türkiye'de futbolda ilk kez İzmir'de oynanıyor. Yani baktığınız zaman İzmir bu anlamda hem erkek futbolunun hem kadın futbolunun başlangıç miladı olan kent olarak kendisini gösteriyor. Bu önemli bir başlangıç İzmir açısından. Bunun ötesinde şöyle bakmamız gerekiyor aslında. Kitabın içerisinde de bence en güzel kısım orasıydı. Hem dünyadan örnekler veriyor hem Türkiye'den örnekler veriyor. Bu ikisini bütünleştiriyor. Şimdi çok kısa bir şöyle bilgi vererek bizi dinleyenleri aydınlatmış olayım. 1860'ların ortasında 1863 yılında İngiliz Futbol Birliği kuruluyor. Ve 1869 yılında Harper's Pazar dergisinde Zamane Kızları Top Oynuyor diye bir yazı çıkıyor. Yani İngiliz Futbol Birliği'nin kurulmasından 6 yıl sonra 1869 yılında böyle bir yazı çıkıyor ve Zamane Kızları futbol oynuyor. Şimdi futbol oyunu erkek oyunu olarak başlıyor ama kadınlar da oynamaya başlıyorlar ve uzun bir müddet boyunca iki kesim arasında gidiyor geliyor futbol. Ve erkek futbol birliği kadınların futbol oynamasının sakıncalarını ortaya koymak suretiyle kadın futbolun önünü kesiyor aslında.
1: Evet.
0: Ve bu süreç böyle devam ediyor. Ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bu iş farklı bir aşamaya doğru gidinceye kadar kadınlar futbol oynayamıyorlar pek. Ve enteresan bir şekilde sosyolojik anlamda şunu da söyleyebiliriz. Bu durum sadece futbol için geçerli değil. Aslında diğer spor dalları için de geçerli. Yani genel anlamda baktığınız zaman mesela kadınların olimpiyat oyunlarında yarışmamasını isteyen olimpiyat oyunlarının yeniden yaratıcısı olan Baron de Corbett'inle karşı karşıya kalırsınız.
1: Evet.
0: Ya da kadınların pek çok branşta sonradan yarışabilmesinin önünün açıldığı gerçeğiyle karşı karşıya kalırsınız. Şimdi böyle bir durum var. Ve bu durum Türkiye'de kadın futbolun 1950'lerle beraber önceleri tabii gösteri mahiyetiyle başlangıcını ortaya koyuyor ve uzun bir müddet boyunca kadın futbolu Türkiye'de gösteri mahiyetiyle kendisini göstermeye devam ediyor. Ama bizde bunlar olurken Avrupa'da işte tabii daha farklı gidiyor. 1960'ların ortasından itibaren Avrupa'da yavaş yavaş kadın futbolun ön plana çıktığını görmeye başlıyorsunuz. Türkiye'de ise çok ilginç anekdotlar var. Ben kitabın içerisindeki o anekdotlardan da ara ara bahsetmek istiyorum. Çünkü mesela 1960'ların sonunda Hanım Spor Kulübü kuruluyor.
1: Evet.
0: Ve Hanım Spor Kulübü Ankara Valiliğine başvuruda bulunuyor. İşte ve burada bakın şöyle bir ifade kullanılıyor. Turuncu siyahlı ekipte yalnızca 40 yaşını aşmış erkekler yöneticilik yapabilecekti. Hanımlar evli iseler eşlerinden, bekar iseler babalarından, babaları yoksa velilerinden bir icazetname getirmek suretiyle yani üye olabileceklerdi. Şimdi erkekler sadece idari işlerde görev yapabilecek, spor faaliyetlerine de katılmayacaktı. Şimdi böyle bir anlayışla başlıyor mesela Türkiye'de kadın futbolu. Ama asıl kadın futbolunun Türkiye'deki başlangıcına baktığımız zaman 1970'lerin hemen ortasındaki Dostluk Spor olduğunu göreceğiz.
1: Evet.
0: Ve Dostluk Spor'dan öncesinde ise Türkiye'de çok ilginç bir şekilde 3 tane kadın hakemin bu alanda görev yapmaya başladığını ve futbol maçlarını düdük çaldığını ya da bayrak kaldırdığını göreceğiz. Sema Tokat, Raşan Arda ve Sevinç Yıldız 1968 yılında ilk kez Türkiye'de yan hakemlik yapmaya başlayacaklar. Yani bundan tam 58 yıl önce hani biz bugün Dünya Kupası'nda kadın hakemleri görüyoruz, orta hakem ya da yan hakem olarak görüyoruz ya, tam 58 yıl önce Türkiye'de 3 tane kadın hakemimiz görev yapmaya başlıyor. Bu o dönemin koşulları için bence çok önemli bir gelişme.
1: Çok.
0: Yani 60'ların sonundan bahsediyoruz. Yani 70'li yıllar başlamadan Türkiye'de kadınlar futbol sahalarında görev yapmaya başlıyorlar. Bence bu çok çok önemli. Ki bu önemli gelişmeyi ilerleyen aşamada biz 90'lı yıllarda Lale Orta'yla taçlandıracağız. Hem Süper Lig'de görev alacak ve ardından Avrupa'da maç yönetecek. FIFA kokartlı ilk kadın hakemimiz olacak. Ve aynı Lale Orta yine

0: biliyoruz geçtiğimiz yıllarda Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'na kadar gelecek. Ama Lale Orta'nın oyunculuk kariyerinde dostluk, spor ve kalecilik var. Kaptanlık var. Evet. Ve 1970'lerin ortasından itibaren dostluk spor macerası aslında Türkiye'deki kadın futbolunun başlangıcı diyebiliriz. Yani 1973'te dostluk sporla başlıyor ve bu süreç içerisinde ilginç bir şekilde insanların istediği ya da gazetelerin istediği şey magazin boyutunun haber olarak ön plana çıkartılması. Yani işin sportif boyutu değil. Bunun altını özellikle çizeyim.
1: Evet, evet. Şimdi sayın talimciler, gerçekten hani 70'li yılları ben de yaşadım. Kadınlar, özellikle kız arkadaşlarımız, mahalledeki futbol oynamak isteyen kız arkadaşlarımız bizlerle futbol oynardı, mahallelerde oynardı.
0: Evet, evet, doğru söylüyorsun.
1: İyi futbol da oynarlardı. Ama kendilerini ifade edecek, kendilerini takımlarda yer almasını sağlayacak kulüpler bulamadılar. Ama sonunda, büyük mücadele sonunda gerçekten o dostluk spor ve ardından gelen hani hakemliği saymıyorum, futbol takımları olarak şu anda gelinen nokta muhteşem. Şimdi öyle bir transferler yapıyorlar ki, öyle bir milli takım var ki, gerçekten ben futbol, erkek futbol A milli takımımızdan daha değerli görüyorum. Neden diyeceksiniz? TRT Spor'dan maçlarını izliyorum. Gerçekten taktiklerine uyuyorlar. Taktik disiplinleri üst safhada, ardından büyük mücadele veriyorlar ve çok iyi bir noktaya geldiler. Bu gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani evet, dostluk spor, evet başladı, evet kadın futbolu, ofsaytı bilen kadınlar.
0: Kadınlar,
1: ama geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz sosyolojik açıdan?
0: Şunu söyleyeyim, geldiğimiz noktanın sosyolojik açıdan en önemli tespiti şu olur. Yani Türkiye tabii 70'li yılların Türkiye'si değil.
1: Değil.
0: Önce önemli bir fark var. Hem nüfus açısından önemli bir fark var. Hem de aradan geçen 50-55 yıllık zaman dilimi içerisinde dünyadaki yaşanan değişim süreci ve toplumsal hayatın içerisinde kadınların daha fazla ön planda yer alması ve kendisini göstermesinde olduğu gibi bu süreç Türkiye'ye de yansıdı. Türkiye'deki kadınların da artık 70'li yıllardan çok daha farklı şekilde daha fazla hem iş alanında hem de toplumsal hayatın daha görünür olduğu bütün alanlarda var olduğunu görmeye başlıyoruz. İşin bir de bu tarafı var. Ve bu taraf tabii ki spor kısmına da yansıyor. Ve şunu da ortaya koymamız lazım. Şimdi kadın futbolunun bence en büyük dezavantajı 70'lerle 2000'lere kadar olan kısım içerisinde boşlukların sürekli olarak yaşanmış olması. Yani o boşluklar olmasa belki durum şu anda çok daha farklı bir yerlerde de olabilir.
1: Çok doğru.
0: Onu da söyleyeyim. Yani 70'lerle kitabı da okuduğunuz zaman onu görüyorsunuz zaten. 70'lerle 2010'lara kadar hep böyle zikzaklar var, gelgitler var. Boşluklarla geçen kadın futbolu başlıyor. 93'te ilk kez uygulamaya konuluyor. Ardından belli bir süre sonra işte takımlar dağılıyor, yeniden kuruluyor, yeniden dağılıyor, federasyon ligleri feshediyor. Böylece uygulamalarla karşı karşıya kalındığını görüyorsunuz. Yani bütün bunlar aslında Türkiye'deki kadın futbolunun bir ivme kazanmasını ve daha üst seviyeye çıkmasını da engelliyor açıkçası. Bunu belirtmem lazım.
1: Doğru.
0: Ve tabii ki uzun bir periyotta maalesef erkek egemen bakış, oradaki kadınların futbol oynamasına ne gerek var anlayışı ve buradaki uygulamaların da yanlışlığı söz konusu oluyor. Ve bütün bunlar bir araya geldiğinde Türkiye'de kadın futbolu yerine sayıyor. Ama söylediğimiz olduğunuz gibi özellikle son dönemde yaşadıklarımız bizim bambaşka bir aşamaya geçtiğimizin göstergesi ve bunun yapabilecek bir aslında tarihsel arka plan var. Yani evet. 1950'lerden itibaren evet. Bu ülkede kadınların futbol oynadığını, işte hakemlik yaptığını, başka alanlarda var olduğunu görüyoruz ve çok ilginç bir şekilde kitabın içerisinde de bunları görüyorum. Yurt dışı bağlantıları gündeme geliyor. Yani evet. Yurt dışına gidiyorlar, geliyorlar, onları burada ağırlıyorlar ve ne yazık ki kitabın içerisindeki anekdotlar burada gerek Futbol Federasyonu'nun gerekse Türkiye'deki spor bürokrasisinin o dönem için kadın futboluna çok da olumlu bakmadığını, hatta önüne engeller koyduğunu ortaya koyuyor. Bugün ise durumun farklılaştığını görüyoruz. Yani sosyolojik anlamda tekrar o vurguyu yapacak olursak, içinden geçinen dönem kadınların da bu alanla ilgili kendini daha fazla göstermesi ve tabii ki burada medyayı özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü burada en büyük etkiyi yaratanlar kadın voleybolcular oldu. Kadın voleybolcularla beraber, kadın voleybolcularımızla beraber kız çocuklarımızın daha fazla spor yapmasını ve daha fazla sportif alanda var kılınabilmesini de önü bir hayli açıldı. Yani geçmişte bu konuda daha çekinceli olan aileler çocuklarının spor yapması noktasında daha fazla kararlı davranmaya başladılar ve buna uygun bir eğitim ortamı da oluşturulduğunda, ki burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteğinin, Spor Bakanlığı'nın da desteğinde birleştiğini görüyoruz. İç içe geçtiğinde kız çocuklarının ve kadınların daha fazla futbol oynayabilme imkanının önü açıldı. Ve bu da bize Türkiye'de kadın futbolun daha başka bir aşamaya doğru gitmesini sağladı. Bütün bunların yanına tabii şeyi de söylemem lazım. Burada Türkiye'deki bir zamanlar bu alanda çekinceli duran büyük kulüplerimizin de futbol takımlarının önünü açması ve ona destek vermesinin de etkisi var.
1: Çok doğru bir noktaya geldiniz. Ben de bununla ilgili bir ekleme yapacaktım. Şu anda Süper Lig'de 4 büyük kulübün, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş kadın futbol takımı var. Hepsinin de Trabzonspor hariç, ki Trabzonspor da ilk sıralara yükselmeye başladı, şampiyonlukları var. Bunun yanında Karadeniz takımları, doğudaki, güneydoğudaki, İzmir'deki takımlar, yani futbola baktığımız zaman Türkiye'de belli illerde futbol oynanarak dağılmış erkeklerde. Ama kadınlarda baktığımız zaman gerçekten tüm Türkiye'yi içine alan bir lig var. Doğu'da, Güneydoğu'da, Antalya'da, ardından İzmir'de, Ankara'da Formget var, şampiyonluk yaşadı. Yani bunun dağılması çok güzel. Hatta milli takım, ben kadın milli takımını da takip ediyorum. Kadın milli takımına yurt dışında oynayıp orada futbol oynayan ve milli takımımıza futbol olarak gelip yarışan birçok kadın futbolcu var. Oradan da futbolcu. Mesela bu sene Fenerbahçe Avrupa'da oynayan, top koşturan milli futbolcumuzu, kadın futbolcumuzu transfer etti. Şimdi transferler de fazla olmaya başladı.
0: Evet.
1: Farklı bir noktaya doğru yürümeye başladı. Yani kadın futbolu, eğer erkek futboluna verilen paranın binde birini eğer akıtılsa gerçekten dünya şampiyonu olur diye düşünüyorum.
0: Ya şimdi şöyle bir durum var. Açıkçası tabii biz biraz sizde en son yaptığımız konuşmada da o vurguyu yapmıştım. Başarı üzerinden futbola yaklaşan bir ülkesi. Halbuki başarının gelebilmesi için zamana ihtiyaç vardır ve sürekliliğe ihtiyaç vardır. Şimdi kadın futbolu bu anlamda erkek futboluyla kıyaslandığında aslında bir anlamda daha avantajlı. Çünkü kimse onlardan hemen şampiyonluk ya da üst düzey bir şey beklemiyor. Bu çok onların önündeki bir takım problemlerin oluşmasını da engelliyor açıkçası. Ama onlara daha fazla olanak sağlamamız gerektiği gerçeğini değiştirmiyor bu. Onu özellikle belirteyim. Yani hala Türkiye'de kadın futbol takımlarının, kadınların bu alanda kendini gösterebilme olanaklarının erkeklerle kıyaslandığında çok geride kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. Burada yapılması gereken, atılması gereken çok fazla adım var. Bunun özellikle vurgulamak durumundayız. Eğer bu haksız rekabet ortadan kaldırılırsa kadın futbolunun ben ilerleyen aşamada çok daha ileri yerlere gelebilme şansının olduğu kanaatindeyim. Çünkü dünyada da bakın kadın futboluna dönük daha fazla bir gidişat var. Yani en son izlenen kadın dünya kadın futbol şampiyonası çok büyük ilgi gördü. Ve her geçen yıl kadınların oynadığı futbol maçları daha fazla ilgi çekiyor. Çünkü erkeklerde gördüğümüz o bir takım sportmenlik dışı hareketler orada ne her nedense yok.
1: Doğru.
0: Ve olmaması doğru, bir açıdan avantaj da beraberinde getiriyor. Çünkü gerçekten futbol seyretmek isteyen insanlar için kadın futbolu daha cazip hale gelmeye başladı. Ve gerçekten de henüz kadın futboluna yönelik olarak o bahistir, başka bir takım problemler de gündemde değil. O yüzden de kadın futbolu şu anda daha çok ilgi çekiyor ve daha cazip bir halde. İşte tam bu noktada Türkiye'de büyük kulüplerin özellikle bu alana yatırım yapmış olması ve bu alanda tüm Türkiye'ye yayılan bir lig mücadelesinin gerçekleşiyor olması bence çok kıymetli. Çünkü bakın Süper Lig açısından konuşacak olursak, Süper Lig bir anlamda İstanbul

0: İstanbul ağırlıklı bir lig.
1: Doğru.
0: Ve 7 tane 8 tane takım her yıl 7 tane 8 tane takım, yani ligin neredeyse yarısı İstanbul'da. O zaman İstanbul takımları zaten avantajlı oluyorlar. Yani deplasmana gitmiyorsunuz. Yani kendi kentiniz içine bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Ama sizin rakipleriniz kilometrelerce ötesinden gidip gelme, konaklama, bütün bunları düşündüğünüz zaman aslında bu bir haksız rekabet. Ve bu lig içerisinde öyle ya da böyle başka problemleri getiriyor. Ama kadınlar ligine baktığınız zaman ise bence çok daha adaletli, çok evet. daha Türkiye'nin gerçeğini yansıtan bir lig formatıyla karşı karşıyayız. Bence bu da çok kıymetli. O yüzden Türkiye'de futbolu yönetenlerin kadın futboluna daha fazla yer vermeleri ve onların önünün daha fazla açılmasını sağlamaları gerekiyor ki biz ilerleyen aşamada kız çocuklarımızın daha alt liglerde daha başarılı, milli takımlar düzeyinde daha başarılı olabileceğini ve oradan da daha üst liglere doğru gidebileceği kanaatindeyim. Yani bu potansiyelimiz var. Ve bunun için her türlü olanağımız da var. Stadyumlarımız, var olan sahalarımız geçmişteki gibi değil. Yani buraya sosyolojik anlamda onu da eklememiz lazım. Yani siz de gayet iyi biliyorsunuz. Eyüp Derbel Galatasaray'a geldiğinde 1983-84'te evet. geldiğinde Türkiye'de doğrucun çim saha yoktu.
2: Çim sahayı bırakın teknik direktör olarak sahaya çıkıyor, antrenman yapıyor. Ardından soyunma odasına giden futbolcuları geri çeviriyor. Yani profesyonel futbolcuları. Ve diyor ki yani siz diyor bireysel antrenman yapmayacak mısınız diyor. Bir de zihniyeti yerleştiriyor.
0: Evet. Yani bakın aradan geçen zaman dilimi evet. içerisinde Türkiye'de o futbol sahaları değişti, o zihniyet değişti, bütün bunlar değişti. Ve tabii kadınların artık futbol sahasında oynaması konusundaki anlayış da değişmeye başladı. Yani o blokaj da kırıldı. Onu da söylememiz lazım. Yani bir zamanlar yani kadınların futbol sahasında ne işi var, voleybol sahasında ne işi var, işte şurada ne işi var. Ama bugün baktığımız zaman artık Türkiye'ye milli madalya getiren branşlara baktığımız zaman mesela bir dönem hiç kimsenin beklemediği işte kadınlar boksa madalyalarımız geliyor.
2: Halter'de.
0: Halter'de, tekvando'da evet. Madalyalar geliyor ve bence futbolda da gelme ihtimali var. Bunu da unutmayalım. Yani futbolda da bu ihtimalimiz var. Yeter ki bunun önünü açalım ve bunun sürekli hale gelebilmesini sağlayalım. Yani ve burada pardon Yüce Bey, özellikle çok büyük maddi harcamalara da gerek yok. Onu çok da söyleyelim. Doğru.
2: Onu söyleyecektim. Mesela Kadınlar Süper Ligi'nde ALG Spor Gaziantep'ten, Beylerbeyi İstanbul'dan, Fenerbahçe Beşiktaş, Bornova Hitap Spor İzmir'den, evet. 1207 Antalya Spor Antalya'dan, Trabzonspor Karadeniz'den, Ahmet Hakkari Gücü, Yüksekova Güneydoğu Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Çekmeköy İstanbul, Galatasaray İstanbul, Fomget Gençlik Ankara'dan, Giresun Sanayi Giresun'dan, Ünye Gücü Ordu, Fatih Vatan Spor İstanbul. O kadar güzel bir lig ki esasında, çok dengeli bir lig. Son sözlerinizi alabilir miyim? Daha sonra konuşuruz bu konuda. Kadın futbolu açısından eklemek istedikleriniz var mıdır?
0: Şunu söyleyeceğim. Yani artık Türkiye'de kadın futbolu bir dönem önündeki blokajların ortadan kalktığı ve o kesintilerin silindiği bir döneme girmiş vaziyette. Yani geçmişte olduğu gibi ben kesintilerin olacağı ya da bir takım artık araların verileceği kanaatinde değilim. Bundan sonra artık kadın futbolu daha kesintisiz bir şekilde akmaya devam edecek. Ve tabii burada şunu da unutmamak lazım. Yani dünyadaki gelişmeler, kadın futbolundaki gelişme ister istemez Türkiye'deki kadın futboluna da yansımak durumunda.
2: Evet.
0: Ve artık yansıyor. Ve yöneticiler de bunun farkında olarak ona uygun bir şekilde yatırım yapmaya başladılar. Umarım bu kesilmez ve böyle devam eder. Ve Türkiye'deki kadın futbolu daha yaygın bir şekilde daha alt tabanlara kadar yayılması ve az önce sizin konuşmanın başında söylediğiniz o 70'lerin başında mahalle arasında oynandığı gibi kız çocuklarının, kızların ve erkeklerin daha rahat bir şekilde oynayabilecekleri bir ortamın yaratılmasına doğru gider.
2: Hatta ben size şöyle de bir eklemede bulunayım. Dünyada mesela ben bir televizyon platformunda seyrediyorum. Kadın spor televizyonu var. Kadın sporlarını yayınlayan, özellikle futbol maçlarını yayınlayan televizyon kanalı var yabancı. Yani bu boyut da değiştiriyor kadın sporları açısından.
0: O zaman hemen şunu söyleyeyim size Yüce Bey. Yani aslında bu olay 1970'lerle beraber biliyorsunuz bir

0: ayakkabı firmasıyla gündeme gelir. Ayakkabı evet. firması bütün her şeyin erkeklere yönelik olduğunu düşünüp ya burada bir terslik var. Yani nüfusun %50'sini biz göz ardı ediyoruz diyerek başlar. Ve ondan sonra kadınlara yönelik, kız çocuklarına yönelik olarak da spor ayakkabının üretilmesi gündeme gelir. Şimdi durum burası için de geçerli. Yani nüfusun %50'sini ne yönelik sportif uğraşları göstermeniz tamam önemli. Ama bir de nüfusun diğer %50'si var. Ve o %50'si de tüketici olabilme ve sizin yayınlarınızı takip edebilme, izleyebilme potansiyeline sahip. Onu niye göz ardı edesiniz ki?
1: Hatta şunu da söyleyeyim, yani son 30 saniye ya da 1 dakika içindeyiz. Şunu da söyleyeyim, Trabzonspor lige ilk çıktığında Süper Lig şu andaki adıyla, o zaman birincilik, bakıyorlar kadınların ilgisi var. İlk seyircileri kadın Trabzonspor'da, çok fazla seyirci var.
0: Ben size şunu söyleyeyim Yüce Bey, ben Trabzon'da defalarca maç seyrettim. Trabzon'daki evet. kadın seyirci potansiyeli Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur.
1: Çok doğru. Çok doğru. Yani biz niye buradan bu kadar bekledik de kadın futbolu, kadın sporları açısından bu kadar yılı heba ettik diye de üzülmüyor değilim.
0: Evet, haklısınız. Kesinlikle haklısınız ama şey yapalım. Bundan sonrası için bir takım adımlar atalım.
1: Doğru.
0: Bu da yeterli. Ne diyelim artık?
1: Atacağız da daha bunun adımlarını atacağız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: kolaylıklar
0: ederim,
1: diliyorum. İyi günler.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, kadın futbolumuzu konuştuk. Futbolda gelinen noktayı konuştuk özellikle. Neler yapıldı, neler yapılmadı. İzmir Bakırşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ahmet Talimciler bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, az sonra, bir dakika sonra 16 haber bültenimiz var. 16 haber bülteninin ardından sadece ve sadece voleybolu konuşacağız. Voleybolda özellikle filenin efeleri şu anda İran'a karşı 2-1 setlerde üstün. Son sette veya bu dördüncü sette, ki ben son set olmasını istiyorum, 20-14 öndeyiz sevgili dinleyiciler İran'a karşı. Bu maçı kazanırsak ilk 7'nin arasına gireceğiz ve Milletler Ligi'nde bir üst tura çıkacağız. İşte bunu konuşacağız. Bir de Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi'nin şampiyonluğunu konuşacağız ve sadece ve sadece voleybol konuşacağız.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8. dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran devrim muhafızları güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre gemilerden ikisi kaza yaparak bulundukları noktada durdu, diğer iki gemi rotasını değiştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed Ehsani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim Ehsani tarafından da kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ta yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Pazarcık'ta kurulan 6 megawatt kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali'nde üretime başlandı. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla kurulan santral,

kentin enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Yükseköğretim kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Bilecik.
1: İyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Reklamlar.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Spor gündemi devam ediyor.
6: Saatimiz 16.11'i gösteriyor ve sevinirci bir haberle hemen açalım. Türk milli takımı, voleybol milli takımımız İran'ı 3-1 mağlup etti. Sevgili dinleyiciler ve Milletler Ligi'nde bir üst tura çıktık. Artık grubumuzu önemli bir şekilde yerde bitirdik. Ve şimdi bunu konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek'te tam maç bitti. TRT Spor'da da röportajlar başladı ama biz de bu yorumlarımızı yolda olanlara, radyosunu dinleyenlere hemen bu sevinirici haberi ve yorumları almak istiyoruz. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
7: Hoş buldum Yüce Bey. Gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Şöyle söyleyeyim, 3 gündür arka arkaya zorluk derecesi çok yüksek olan karşılaşmalar oynayan A erkek voleybol milli takımımızı, emeği geçen herkesi, başta federasyon başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere bütün teknik ekibi, Slobodan Kovac başta olmak üzere bütün teknik ekibi ve o formayı terleten, bir milisaniye bile o formayı üzerinden çıkartmayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Muhteşem bir zafer, muhteşem bir sonuç. Bizim hep beklediğimiz, bir türlü ulaşmayı başaramadığımız ama henüz de daha 2 seneyi geride bıraktık. 3. senede bulunduğumuz ve bulunduğumuz 3. senede gerçekten çok önemli bir şey yaptık. Karşılaşmalarda 12 maç yaptık. Grup aşamasında 8 galibiyet aldık. İlk defa 8 galibiyet elde ettik. Final etabına ilk defa kaldık. Muhteşem bir şey. Yani bu konuda sabaha kadar konuşabiliriz Yüce Bey.
6: Çok güzel. Şöyle ki esasında biraz kötü başladık maça. Bunun nedeni dünkü Slovenya maçının mağlubiyeti olabilir mi? Hani biraz kırdı bize esasında moral olarak.
7: Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Küçükken mesela oğlum Barış çok küçüktü. Mesela bir hata yaptığında Barış istersen bunu konuşalım. Hayır baba şimdi bugün konuşmayalım derdi. Yani Yüce Bey mümkünse bunu konuşmayalım. Yani tabiri caizse biz maça ikinci set itibariyle dahil olduk. Yani evet. Öyle bir şoke durumda izledim ki ya, inanılacak gibi değil. İran milli takımı tamamen bir gurur mücadelesi verdi. Hani üçüncü set öncesinde BNL spikeri bir mikrofon uzattı İtalyan baş antrenöre, İran milli takımının baş antrenörüne. Sizin için bir prestij, hayır dedi, bizim için prestij maçı değil dedi. İki komşu ülkenin mücadelesini izleyeceksiniz dedi. İşte benim düşünceme göre esas fair play ruhunu yansıtan kelimeler bunlar. Elbette ki buradan olumlu olmayan birçok sonuç da çıkartılabilir ama her ne olursa olsun sahada mücadele etmeyen, ne İran olsun ne Türkiye olsun, hak etmediği bir yerde olmak istemediğini gösteren, bütün dünyaya kanıtlayan harika bir maç izlettiler. İlk sette inanılmayacak derecede iyi değildik. Yani. Evet. İnanılmayacak derecede iyi değildik. Fakat evet, ikinci setten itibaren kendimize gelmeye başladık. Sosyal medyada yazıştığım arkadaşlarımla baktığımızda da hep ortak kanımız şuydu. Setler ilerledikçe bizim yararımıza olacak dediler. Hatta benim orada çekincem şuydu. 3 gündür arka arkaya zorluk derecesi çok yüksek karşılaşmalar oynayan milli takımımızın ilerleyen setlerde set sayısının fazlalığıyla birlikte yorgunluk emaresi gösterebileceği şeklindeydi. Ama maşallahı var gençlerimizin. Gerçekten kim girip kim çıktıysa elinden gelen her şeyi çok iyi yaptı. Gökçen'in daha iyi olmasını beklerdim ki Gökçen'le başlamış olduğumuz ilk sette bir türlü istediğimiz sayıları bulamadık. Yalnız şurası bir gerçek. Dünkü Slovenya karşılaşmasını mağlubiyetle kapattığımız Slovenya karşılaşmasından sonra Slobodan Kovac çok güzel bir analiz yaptı.
6: Evet,
7: dedi ki,
6: evet, evet.
7: Sosyal medyada dedi, hani sosyal medya demedi tabii ki de, hani bazı şeyleri anlatmakta zorlanıyoruz. Evet, ben de Gökçen'i oynatmak istiyorum ama bizim eğer manşet hattımız aksarsa hızlı hücum gibi bir avantajı kullanamıyoruz. Dolayısıyla boyu çok yüksek olmayan, çok uzun olmayan Efe Mandıracı'yı düzeltiyorum, Efe Bayram'ı biz manşetteki yeterliliği, kapasitesini ve kullanma oranıyla birlikte kullandığımız için Efe Bayram'ı tercih ediyoruz dedi. Nitekim de öyle oldu. Tabiri caizse herkese ders verdi. Bakın Gökçen'le başladık, çok zor duruma düştük. Burada sakın yanlış anlaşılmasın. Gökçen'i kötülediğim için değil.
8: Evet.
7: Gökçen'in özellikleri gerçekten çok genç bir oyuncu. Daha bu çocuk 21 yaşında.
8: Evet.
7: Dün hatırlarsanız Mehmet Cibar'a da aynı şeyleri söylemişti Galatasaray ikinci başkanı. Bu arkadaşlarımızın geliştirmesi gereken çok şey var ve manşeti de geliştirdiği zaman müthiş bir smaçör elde edeceğiz biz Gökçen Yüksel'den. Şimdi böyle olunca da Efe'nin oyuna girmesi, ikinci setten itibaren birazcık serviste kıpırdanmamız ve orta oyuncularımızın manşetin iyi gelmesiyle devreye girmesi, file üstünde hemen hemen her topa değiyor olmamız oyunun seyrini bir anda lehimize çevirdi. Yani teknik olarak konuşabilecek her türlü şeyi, daha doğrusu anlattığı birçok şeyi bugün televizyon ekranları karşısında herkese gösterdi diye düşünüyorum deneyimli antrenörümüz, baş antrenörümüz Slobodan Kovac.
6: Şimdi öyle bir durum ki gerçekten ben de 2010'dan itibaren sosyal medyayı iyi kullanıyorum. Şimdi öyle bir bazen baskı yaratıyor ki özellikle futbolcular, özellikle teknik direktörler, milli takımlar, kulüpler, başkanlar için ve bu baskının altından kalkmak çok farklı bir şey. Slobodan Kovac çok doğru söylemiş. Şimdi hepimiz bir tarafız, taraftarız veya hepimiz bir kulübü tutuyoruz ve kendi oyuncumuzu çok daha iyi olduğunu düşünerek orada görmek istiyoruz. Ama teknik direktörler, baş antrenörler daha farklı görüyorlar. Şimdi etkilenmelerini de engelleyemiyorsunuz. Bütün oyuncularımız sosyal medyayı kullanıyor.

0: Kullandığı zaman da etkileniyorlar. Seyirciler de etkileniyor. O zaman bir baskı yaratıyor. Bu baskıdan dolayı da Türkiye-İran maçının başlangıcının iyi olmadığını düşünüyorum şu andan itibaren.
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Hakikaten İran çok güçlü bir ekol. Hatırlayacaksınız zamanında Asya Kupası'nda da önemli şampiyonlukları olmuş. Olimpiyat dereceleri yapmış. Tabii. Ve çok önemli oyuncular yetiştirebilen. Bugün hali hazırda ülkemizde şu anda milli takımda sadece Murteza Şarifi oynuyor. Takım kaptanı. İran milli takımda oynuyor ve Türkiye'de uzun yıllardan beri yaklaşık 4-5 tane de takım dolaştı. Türkiye'nin çeşitli takımlarını dolaştı. Türkiye'yi iyi tanıyorlar. Ve gerçekten de ya işte görüyorsunuz 3.20'nin 3.30'un üzerinde yüksekliğe sıçrayabilen oyuncular var. İlk sette bunları aşmakta çok zorlandık ve tabii, manşet alamayıp iyi servis atamayınca, manşet getirip hızlı hücum yapamayınca, çünkü bloğa çok sık girebilen değil ama müthiş bir savunma reaksiyonu gösterebilen bir takım İran erkek takımı. Ben bir ara hatta eşimle de konuşurken ya dedim, ben herhalde dedim Tayland'la, Çin'le, Japonya kadın takımıyla oynuyoruz dedim. Bu kadar yani 56 saniye süren rally yaşadık bir erkek voleybolu için, gerçekten çok uzun bir süre. Evet. Ve çok şükür de o uzun rallilerin hemen hemen hepsinde sayı bizim oldu. Şimdi böyle düşününce karşınızda sürekli savunma yapan ve iyi hücum edebilen, yüksek oyuncularına, köşelere iyi top atabilen bir İran karşısında ilk sette biz ne yapacağımızı şaşırmış durumdaydık. Ama işte o set arasında Slobodan Kovac'ın sihirli dokunuşu mu desek, oyuncuların kendine gelmesi mi demek, içtikleri su mu iyi geldi, aldıkları nefes mi iyi geldi bilemiyorum ama her neyse ona devam etmek lazım. Çünkü ilk defa çeyrek finaldeyiz erkekler olarak Milletler Ligi'nde. Finalin efelerinin bu başarısı gerçekten göğüs kabartıyor. Ama biz yaklaşık 3 senedir de söylüyoruz Cüce Bey. Onun için göğsümü gururla dolduruyorum nefesimi. Diyorum ki bu efeler daha çok şey yapacak.
0: Peki çeyrek finalde daha rakibimiz belli değil anladığım kadarıyla.
1: Evet, belli değil. Biz bu maçı kazandık. Şöyle söyleyeyim size. Almış olduğum notlara da bakayım da yanlış bir şey söylemeyeyim. Yüce Bey şu anda bizim buradan bu yani Bulgaristan ve Fransa'nın oynayacağı karşılaşma çok önemli. 6. olursak grubun 3.'siyle karşılaşacağız. 7. olursak 2.'siyle karşılaşacağız. Şimdi böyle olunca da rakiplerimiz sürekli olarak yer değişebilecek. Ama şöyle söyleyeyim, buraya kadar gelmiş olan Filenin Sultanları bir buçuk hafta gibi bir süre var önlerinde final etabı için. Ama ben inanıyorum ki kim gelirse işte Slovenya olabilecek. Ondan sonra
0: Polonya var.
1: Polonya olabilecek ki Polonya inşallah gelmez ama biz, çünkü gerçekten Polonya çok çok iyi bir takım.
0: Evet,
1: bizim
0: evet,
1: kimleri yendiğimizi anlatmak amacıyla özellikle söylüyorum Yüce Bey bunu. Yani o oynamamış, bu oynamamış. Ya yani karşınızda dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi var ve biz bu takımı elimizden kaçırdık. 3-2 ile kaybettik Polonya karşısında. Ve inanılmaz bir geri dönüş yapmıştı takımımız orada. Bir türlü şey yapamamıştık. Nasıl söyleyeyim size? O süreci lehimize çevirebilecek şeyi yakaladığımız anlarda Polonya'nın çok tabii ki tecrübeli oyuncuları var. Orada lehine çevirmişlerdi oyunu. Böyle olunca da tabii ki Polonya aldığımız 3 yenilgiden bir tanesi. 3 yenilgi aldık İtalya'ya, Polonya'ya ve Slovenya'ya ve bunların hepsi de bizden sıralamada üstte olan takımlar dünya sıralamasında. Böyle olunca da şimdi bizim hani rakip seçme gibi bir şeyimiz yok. Kim gelirse gelsin tabii ki elimizden geleni yapacak filenin efeleri. Ama şurası bir gerçek ki bizim için en hayırlı olan yani şu anda 6. sıraya yükseldik. İnşallah hani Bulgaristan yenilebilir, bir şey olabilir ama muhtemelen Slovenya ile karşılaşacağız gibime geliyor. Slovenya eğer son karşılaşmasını kazanıp da Polonya kaybetmez ise Polonya ikinci olur, Slovenya üçüncü olur. Polonya ya da Slovenya ile karşılaşacağız gibime geliyor. Ama şurası bir gerçek, artık Ukrayna'nın herhangi bir şansı kalmadı. Biz 8. galibiyetimizi elde ettik.
0: Şimdi evet, erkekler böyle. Biz rakibimizi bekliyoruz ama Filenin Sultanları'nın da rakibi belli. Ve şurada az bir süre kaldı ve Kanada ile oynayacağız. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz? Son olarak Filenin Sultanları'nda son durum nedir?
1: Evet, dün de bahsetmiştik. Hong Kong Büyükelçimiz Filenin Sultanlarını havalimanında karşıladı. Maçların oynanacağı salonda ilk antrenmanını yaptı Filenin Sultanları. Ve Kanada ile gerçekten kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Biz Kanada ile normal şartlarda 10 maç yapsak 10'unu da kazanırız. 9 demiyorum bakın. Ama şimdi artık özellikle 2 senedir sürekli yükselişe geçen ve tarihinde ilk kez final etabına kalan bir Kanada kadın milli takımıyla karşı karşıyayız. Rakibimizde Türkiye liglerinde Sultanlar Ligi'nde oynamış çok oyuncu var. Milli takımımızın oyuncularıyla yan yana oynamış oyuncular var ve her şeyden önemlisi yaklaşık 19 senedir de ülkemizde inanılmaz başarılı, kulüp takımıyla inanılmaz başarılı işler yapan milli takımımızı dünya klasmanında üst sıralara taşıyan bir Giovanni Guidetti gerçeği var. Ama tabii ki bizim de avantajımız, biz de Giovanni Guidetti'yi çok iyi tanıyoruz ve oyuncuların neler yapabileceğini, Kanadalı oyuncuların neler yapabileceğini çok çok yakından takip ediyoruz, çok çok yakından biliyoruz. Ama benim düşünceme göre Filenin Sultanları bir sonraki tur için çok iyi bir hazırlık karşılaşması oynayacaklar. Neden? Biz bu karşılaşmayı kazanacağız Allah'ın izniyle ve Amerika Birleşik Devletleri Çin çeyrek finalinden turu geçen takımla yarı finalde karşılaşacağız. Ondan sonrasında artık adım adım bakacağız çünkü öbür tarafta İtalya, Hollanda, Brezilya ve Japonya var.
0: Peki şimdi ben dedin ya özellikle Filenin Sultanları'nda Kanadalı oyuncular bizi biliyor, biz Kanadalı oyuncuları biliyoruz. Guidetti 19 yıldır bizi biliyor ama ben bizim baş antrenörümüz Santarelli'ye de çok güveniyorum. Çünkü çok akıllı, çok zeki, empatisi yüksek olan bir baş antrenör ve buradan bize İyi dokunuşlarla Kanada maçını özellikle çok basit hamlelerle geçeceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle söylemek lazım. Milli takımımızın bu Filenin Sultanları'nın A kadın voleybol milli takımımızın 3. etaba gelene kadar neleri iyi yapıp neleri daha iyi yapması gerektiği yönünde gerçekten birçok şey konuşuldu. Birçok şey görüldü. Artık o sahneye çıkacaklar ve rollerini yerine getirecekler. Burada yapılması gereken şey şu. Bir defa her şeyden önce bir sakin olmamız lazım. Çünkü Giovanni Guidetti biliyorsunuz oyunu gererek oyuncuları, kendi oyuncularını motive edip rakibinin motivasyonunu bozabilecek etkileri gösterebilen bir teknik direktör. Ama karşısında da kendisini çok çok iyi tanıyan Daniele Santarelli gibi bir koç var. Şimdi bizim burada yapmamız gereken artık bütün teknik taktik bir tarafa bırakılacak ve saha içerisinde daha iyisini yapmaya çalışan, daha iyisini yapan takım olma şansımız var. Bunu da nasıl yapacağız? Bu sene Viyener'de çok çok iyi servis attığımızı söyleyemesek bile çok iyi servis atarak. Aynı şekilde defans kurgusundaki zaman zaman sosyal medyada gene eleştiriliyor biliyorsunuz. Smaçörlerden ismi kullanılıyor da bu niye kullanılmıyor da bu ne zaman oynayacak da tarzındaki söylemlere ben inanıyorum ki Slobodan Kovac gibi Daniele Santarelli de çok iyi bir cevap verecek. Çünkü artık insanlar hakikaten çok garip garip şeyler yapıyor. Ben bir şeyden bahsedeyim. Hani hepimizin bir rengi var, tuttuğu takım var, tuttuğu takımdaki oyuncunun milli takımda oynaması var. Ama hepimizin kalbinde bir tek renk var. Dolayısıyla lütfen yapıcı şeyler konuşmakta fayda var. Çünkü oyuncularımızın hepsi her kim ki ben sosyal medyayı çok takip etmiyorum dese de en azından kendi etmese bile ekibi vasıtasıyla takip edilip gerekli özetler kendilerine ulaştırılıyordur. Bu sebeple bizim artık bu saatten sonra yapacağımız bir tek şey var. Konsantrasyonumuzu sağlayacağız ve iyi servis atıp file üstünde topa dokunmak suretiyle bakın blok yapmak bile demiyorum. Topa dokunmak suretiyle yapacağımız her hamle bizi yavaş yavaş 2023 yazındaki o muhteşem günlere geri döndürebilecek bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum Yüce Bey.
0: Peki sakatımız ya da eksiğimiz var mı Filenin Sultanları'nda?
1: Şimdi kadroda olmayanlar biliyorsunuz işte Ebrar yok. Sakatlığı olmasa da Eda Kaptan yok. Bu şeyde yok. İşte Derya biliyorsunuz sakatlığı sebebiyle kadroda yok zaten. Yani final etabına giden bir şey yok. Oyuncularımız içerisinde mevcut kadro içerisinde bulunup hafif sakatlığı olduğunu duyduğumuz zaman maç günlerine kadar kendisi toparlayacağını umut ettiğimiz bir Cansu Özbay var. Bunun haricinde işte Hande Baladın'ın ufak tefek sakatlıkları vardı. Zehra Güneş'i biz hep böyle nasıl söyleyeyim size rölantide yani oynatıyorduk ki girdiği zaman neler yaptığını da çok çok iyi gördük kendisinin. Baktığımız zaman da onun dışında böyle

0: hafif de olsa sakatlığı olan herhangi bir oyuncumuz yok. Tabii ki dünkü antrenmanları ve bugünkü antrenmanların ne olduğunu tam olarak bilmediğim için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. İnşallah yoktur. Hepsi sapasağlam bir şekilde giyecekler o ay yıldızlı formayı ve Kanada karşısına çıkacaktır diye umut ediyorum.
1: Şimdi bir reklam ve müzik arası vereceğiz. Ardından sevgili dinleyiciler bir şampiyonu, bir şampiyon takımın antrenörünü, baş antrenörünü sizlere tanıtacağız. Takımını tanıtacağız ve voleybolu konuşmaya devam edeceğiz. Savaş Eskigürek telefonunda kalırsan seviniriz. Konuğumuzla birlikte devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: olur.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla...

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.35'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Voleybol konuşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi filenin efeleri ilk kez final etabına kaldı. Çeyrek finale kaldı. İran'ı 3-1 mağlup etti ve şu anda rakibini bekliyor. Biz de voleybol konuşmaya devam ediyoruz. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek bizlerle birlikteydi. 16 Haber Bülteni'nin ardından. Savaş Eski Gülek, tekrar merhaba.
2: Merhabalar Yüce Bey.
1: Şimdi bir şampiyon takımı konuşacağız. Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek takımı ikinci kez dünya şampiyonu oldu. İşte bunu konuşacağız, bu öyküyü alacağız. Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve takımın antrenörü, baş antrenörü Engin Yılmaz telefon hattımızda. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Öncelikle kutluyoruz sizleri, öğrencinizi, okulunuzu, öğrencilerinizi, okulunuzu ve gerçekten Türkiye'ye erkek milli takımımıza önemli sporcuları buradan yolluyorsunuz. Şimdi bu takımın ilk aşamadan itibaren nasıl çalıştığını, nasıl bir bu noktaya gelene kadar neler yaşadığını bizimle paylaşır mısınız?
2: Teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. TF Spor Lisesi Türkiye'de bulunan şu an yaklaşık, yanlış bilmiyorsam, 85 adet spor lisesinden birisi. Yalnız bizim okulumuzun bir farkı tematik olması. Yani teması voleybol, müfredatı, uygulamalı dersleri tamamen voleybol üzerine kurulu olan bir okul. Öğrencilerimizi okula seçerken yetenek sınavıyla alıyoruz. Şu şekilde diğer spor liseleri de bakanlığın ortak sınavıyla, yetenek sınavıyla alınıyor ama mesela bizim tematik okul olduğumuz için bizim yetenek parkurumuz tamamen voleybol üzerine, voleybol temel teknikleri üzerine. Tamamen okulumuzun sınav komisyonunun belirlediği parkur üzerine öğrencilerimizi seçiyoruz. Benim okuldaki bu 9. senem, sizin dediğiniz gibi, ikinci kez dünya şampiyonu olduk. İlki 2022 yılında, ondan sonra 2024 yılında 3. kürsüsüne çıktık ve son olarak bu yılda, geçen hafta Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında tekrardan dünya şampiyonu olduk. Şu şekilde uzun bir süreç tabii ki bu, bizim dediğim gibi yetenek sınavıyla aldığımız için oyuncuları bu sene bu başarı için tabii ki çok çalıştık diyeceğim ama sadece bu sene değil, bu 4 yıllık bir süreç.

Bu çocuklarla biz 4 yıldır bunun için çalışıyoruz. Evet. Bu sene mezun ettiğimiz çocuklar 12. sınıf öğrencileri, 2008 doğumlu çocuklarımız. Bundan sonraki dünya şampiyonası 2 yılda bir yapılıyor.

0: bu sene tekrardan birincilik. Bence en güzel başarı bu başarının sürdürülebilir olması.
1: Şimdi gerçekten çok önemli, sürdürülebilir başarı, hep oralarda evet. olmak, hep yarı finalde, finalde olmak, yer almak, evet, bu evet. bir kültür esasında. Biz hep kazanma odaklıyız. Mesela bugün Dünya Kupası finalini oynayacak futbolda. İspanya ile Arjantin ve İspanya milli takımı teknik direktörü şunu söylüyor. Benim için diyor finalde oynamak yeterlidir. Evet, gurur duyarım şampiyon olduğum zaman, ama buralarda olmamız gerekli. Buralarda oynarsak başarıyı her zaman içselleştirebiliriz der. Evet. Sizin de anladığım kadarıyla bu kültürü Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi olarak bu kültürü yerleştirdiniz. Bu devamlılığı sağlıyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle. Mesela sultanlarımız, kadın takımımız bunu başarmış durumda. Her dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında, her yıl Yenel'de sürekli finallere kalıyor. Hep oralarda. Bu sene dediğiniz gibi biraz önce ilk defa erkek takımımız Yenel'de finallere kalmayı başardı. Bu çok büyük bir başarı. Yani emeği geçenlerin ellerine sağlık. Ama bundan sonra da inşallah erkek takımımız da hep oralarda olurlar ve arkasından zaten kürsü de, başarı da, şampiyonluklar da gelir diye düşünüyorum.
1: Esasında geliyor o şampiyonluklar, sizlerle geliyor ve sizlerin o kürsüde yer alma alışkanlığı, o kültürle birlikte erkeklerde de iyi bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. Ve Savaş Eski Güle'ye bırakıyorum sözü, çünkü sabırsızlıkla bekliyor size sorular sormak ya da eklemek için.
2: Yani sabırsızlığımız, şimdi bir anda TRT Spor ekranlarında işte Akif Başkan'ı dinliyorum, Slobodan Kovac'ı dinliyorum, bir anda da çok kıymetli hocamı takip ediyorum. Şimdi şöyle söylemek istiyorum, her iki senede bir yapılıyor değil mi hocam Dünya Okullar Şampiyonası?
0: Evet.
2: Dolayısıyla bizim son 3 turnuvada 2 altın madalyamız, bir bronz madalyamız var.
0: Evet,
2: böylece
0: doğru.
2: Sürdürülebilir bir başarı için öncelikle tebrik ediyorum sizleri.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Özellikle ülkemizdeki kız olsun erkek olsun inanılmaz bir yoğunluk var TFF Spor Lisesi'ne karşı. Bu konuda evet. Neler yapılması lazım? Bu spor TFF'nin bu spor lisesinin birazcık daha sayısının arttırılması mı lazım? Çünkü hani biz voleybol ülkesiyiz dediğimiz zaman bazen böyle sosyal medya tabiriyle linçleniyoruz Sayın Hocam. Ama biz evet. ne olduğumuzu biliyoruz. Ne olmadığımızı bilmeyenlere de sizler zaten gereken dersi sahadaki başarılarınız, aldığınız sonuçlarla gösteriyorsunuz. Bu bakımdan önerileriniz nelerdir? Çünkü her çocuğu, her veli, anne baba artık çocuğunu TRT Spor Lisesi'ne bırakmak istiyor, göndermek istiyor. Bu konuda neler önerirsiniz velilere?
0: Evet, yani voleybola başlamak isteyen, voleybol oynamak isteyen çocuklarını veliler dediğiniz gibi bizim okulumuzu yönlendiriyor. Şu şekilde her yıl biz 75 öğrenci alıyoruz yetenek sınavıyla okulumuza. Bu yıl yanlış bilmiyorsam 1200 başvuru oldu.
2: Evet, evet doğru hocam.
0: Yetenek sınavına ama maalesef sadece 75'ini biz alabiliyoruz. Yani bakanlığın izin verdiği okulun kapasitesi ya da fiziksel kapasitesi bu şekilde 75 öğrenci alabiliyoruz. Dediğiniz gibi bunların İstanbul'da bilmiyorum İzmir, Bursa bu okulların sayısı artırılabilir öncelikli olarak. Bu yapılabilir. Velilerimize de söylemek istediğim benim voleybolda tabii ki yetenek sınavıyla alıyoruz okulumuzu ama fiziksel uygunluk dediğimiz bir şey var. Nedir bu? Sporcunun yaptığı sporun gereklerini yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bedensel kapasite. Voleybolda ilk akla gelen nedir? Boy. Uzun boy. Tabii ki. Bir çocuk, onun için velilerimize benim buradan çağrım, doğru branşa yönlendirmeleri çocuklarını. Çünkü bazen bize geliyorlar, hayal kırıklıkları da yaşayabiliyorlar. Mesela bize dediğim gibi boy çok önemli. Şöyle açıklayayım. 1.80 boyunda çok yetenekli bir çocuk olabilir. Bizim okulumuzun sınavına geliyorlar ama bir yukarıda filenin üstünde bir nokta var. Bir top var. 3 metre yüksekliğinde. 1.80 boyunda bir çocuk, kol boyu 2.20. Bir de 2 metre boyunda bir çocuk, kol boyu 2.60. Kısa boylu 1.80 boyundaki çocuk 80 santimetre sıçrama yeteneğine sahip olabilir. O topu dokunabilir. Diğeri 40 santimetre sıçrama yeteneğine sahiptir. Ama o noktaya, o topa kısa çocuktan daha kısa sürede

0: temas edebildiği için, yani burada önemli olan voleybolda en kısa sürede o topa, o noktaya yetişebilmek, filin üzerindeki o topa yetişebilmek. Bazen böyle velilerimiz hani hayal kırıklıkları, çocuklar hayal kırıklıkları yaşayabiliyorlar bizim branşımızla ilgili. Mesela basketbolda böyle bir şey olmayabilir. 1.80 boyunda bir sporcu çok yetenekli olur, çok iyi bir şütör, çok iyi bir guard olabilir ama bizde öncelikle fiziksel uygunluk çok önemli. Söylediğim gibi sınavlarımızda zaten kriterlerimiz arasında bu da var. Tabii ki sadece yetenek değil, boy değil, bunun yanında tabii ki yani hız, çeviklik, reaksiyon zamanı, esneklik, eklem hareket açıklığı, bunlar da çok önemli tabii ki ama bizim için en önemli kriter size dediğimiz boy çok önemli voleybol branşında.
1: Şimdi tabii bunu veliler bilmiyor. Çocukları bu voleybolcu olmak istiyor, kız ya da erkek çocuklar, ki evet, bu yükselen evet, bir değer. Ama bunu bir anlamda bizler programlarımızda anlatmamız, ki bugün biz ben eşimle otoparka iniyordum. Bir anne çocuğunun elinden tutmuş ve voleybol sporu için bir takımı antrenmana götürüyordu. Yani çocuklar da o kadar hevesli ki voleybolcu olmak için. Buralarda evet, yer almak evet, istiyor. Evet. Ama anlatmamız gerekiyor bunu hocam.
0: Evet, bunları anlatmamız gerekiyor. Onun için buna değindim. Yani o çocuğun fiziksel kapasitesi voleybol için uygun mu?
1: Evet.
0: İlk önce bu.
1: Bunun yanında şöyle bir şey daha var. Evet, spor spor kulüplerinde voleybol öğrenmeye gidebilirsiniz. Bu illa iyi bir voleybolcu olacağınız anlamına gelmez ama voleybolun herhangi bir alanında siz başarılı bir insan olabilirsiniz. O antrenmanlara gidebilirsiniz ama voleybol lisesi, özellikle spor lisesi, TVF spor lisesi gerçekten bir voleybolcu yetiştirmek istiyor ve 75 kişi elindeki evet, kontenjan. Evet. Buradaki olay 75 kişi. En iyi 75'i almak.
0: Evet, en iyi 75 kişi. Şu şekilde biraz önce söylediklerinize istinaden, bu 75 kişinin de hepsi en üst seviyede voleybolcu tabii ki olamıyor.
1: Evet.
0: Mesela okul takımımız kaç kişi okul takımı? 14 kişi. Bu çocuklardan evet, hani o giren 75 kişiden 14 kişi dünya şampiyonasına gidebiliyor. Ve ben eminim bizim bu şampiyon olduğumuz takımdan 3 yıl sonra, 4 yıl sonra A milli takım kadrosunda yer alacak çok yetenekli sporcularımız var. Onun yanında okulumuzda mezun olduktan sonra çocuklarımız birinci kademe antrenörlük belgesine sahip oluyorlar. Ayrıyeten son sınıfta hakemlik, voleybol federasyonu hakemlik kursu açıyor. Hakemlik belgesine sahip oluyorlar. Yani bir şekilde voleybolun içinde sadece oyuncu olarak değil, bizden mezun olup şu an spor kulüplerinde, federasyon bünyesinde antrenörlük yapan, voleybol antrenörlüğü yapan mezun öğrencilerimiz var. Birçok örnek var bu konuda. Yani bir şekilde hepsi üst seviye voleybolcu olmayabiliyor. Tabii olması mümkün değil ama bir şekilde sizde bir gibi voleybolun içinde bir yerlerde hizmet ediyorlar.
1: Savaş Eski Gülek.
2: Ben şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten söylediği şeyler hep bizlerin de anlatmaya çalıştığı bir şey. Etkili, yetkili ve etkin bir deneyimli koçtan bunları duymak tabii ki bizleri çok mutlu etti. Çünkü voleybolumuzun sadece yıldız oyuncuya veya işte voleybol oyuncusuna değil, tamamıyla voleybol insanına ihtiyacı var. Çok evet, güzel. Evet. Bu kadar belki benim söylemediğim bir şey söyledi. Bu oyuncuların içerisinde hakemlik dersi alıp hakem olarak evet, voleybol dersinde kalmak durumunda olan yavrularımız da olacak. Ama işte dediğim gibi hep söylediğimiz şey vardı hocam. Yani voleybolumuzun istatistikçiye de ihtiyacı var, fizyoterapiste de ihtiyacı var, performans antrenörüne de ihtiyacı var, yardımcı antrenörüne de ihtiyacı evet, var. Evet, çok iyi evet, yabancı dili olması suretiyle idari kadrolarda ve ülkemizde yurt dışında temsiliyet yetkisine sahip olacak ama voleybolun içerisinden gelmiş olan kişilere de çok ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bu anlamda gerçekten benim bugüne kadar dile getirmediğim bir şeyi de dile getirmiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Hocam şimdi sırada ne var? Ben böyle A milli takımımız bugün bizi çok mutlu etti. Milletler Birliği'nde finale kaldı. Siz de bahsettiniz. Geriden gelen, ki Yüce Bey soracaktır bunu ama sorusunu çalayım ben onun. Geriden gelen böyle işte Bedirhan Bülbül gibi, işte Efe Mandıracı gibi, Efe Bayram gibi çocuklarımızın varlığından haber, isim önemli değil. Bunların varlığından bize güzel şeyler söylemenizi bekliyorum açıkçası bu güzel günde.
0: Yani isim önemli değil dediniz ama ben bir isim vereyim. Mesela bugün oyuna giren, oynayan Hilmi Şahin bizim öğrencimiz. Onu söyleyebilirim. Bizden mezun, bizim öğrencimiz, okul takımımızda oynadı. Bunun gibi birçok yetenek şu an A2 takımda oynayan, biraz önce dediğim gibi hani yeni Bedirhan Bülbüller bu şekilde bu seneki takımımızdan 3 yıl sonra A milli takımın, 4 yıl sonra A milli takımın kadrosunda yer alacak çok yetenekli, karakterli, iyi sporcularımız, öğrencilerimiz var. Bunu söyleyebilirim.
1: Sayın Yılmaz, şunu sormak istiyorum. Hani dediniz ya, yeni işte bizden mezun olup gidecek olan öğrencilerimiz var. Şimdi öyle bir durum ki yeni geliyor öğrenci, işte 2 sene sonra bu şampiyonaya katılıyorsunuz. Öğrenciler bir yerden sonra yetişiyor, mezun oluyor, yeniler geliyor. Şimdi evet. Burada gerçekten işiniz çok zor. Öğretmenlik zaten zor bir meslek, yani yüce bir meslek. Ama yani bu süreç, bu döngü yıpratıcı olmuyor mu bir yerden sonra sizler için? Veya bu yıpratıcılığı nasıl tolere ediyorsunuz? Çünkü hep aynı şekilde üretiyorsunuz, aynı şekilde bir süreç işliyor. Bunun için size destek veren, sizinle çalışan ekibiniz veya kolaylık sağlayan ekibiniz, bunlar nelerdir? Biraz sizlerden de bahseder misiniz?
0: Yani dediğiniz gibi zor bir süreç tabii ki bu. Final maçından sonra mesela geçen hafta şampiyonluktan sonra bir öğrencim söyledi bana. Hocam demişti, 4 yıl önce bize bunu söylediniz, sizinle 12. sınıfta dünya şampiyonasına katılacağız. Yani bana o zaman böyle rüya gibi gelmişti. Ben unutmuştum o söylediğini. Evet. Söylemişim öğrencime. Bunu bana söyledi. Hani dediğim gibi her jenerasyon değişiyor ama sürekli okulumuza gelen bir öğrenci şeyi var. Dediğim gibi her sene, her yaş grubundan jenerasyonumuz var. Önümüzdeki yıl dünya şampiyonası yok ama işte 2009 jenerasyonu, ondan sonra 2010 doğumların jenerasyonu. Şöyle de bir voleybol camiasında bir yanlış algı, bilmiyorum olabilir mi, hani diğer biz bir devlet okuluyuz, diğer özel evet. okullar gibi değil, sporcuları oradan toplanıyoruz. Bu konuda bize Ankara'da destek olan, federasyonla işbirliği içinde çalışan çok iyi spor kulüpleri var. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Sporçuto gibi, onlar da sporcularını yönlendiriyor bizlere tabii ki. Ama bu, mesela ben kendi adıma şunu söyleyebilirim, bu Çin'de dünya şampiyonası olduğumuz takımda benimle birlikte voleybola başlayan 4-5 sporcum var.
1: Evet.
0: Voleybola benimle birlikte başladılar ve onlarla birlikte hani bu başarıyı yakalamak inanın paha biçilemez benim için. Bu çok gurur verici bir şey.
1: Ne mutlu bir şey. Ne mutlu.
0: Dediğiniz gibi yıpratıcı oluyor tabii ki. Burada en başta tabii ki ailem benim en büyük destekçim. Eşim, çocuğum en büyük destekçilerim. Onlardan sonra tabii ki Mehmet Akif Üstündağ, Sayın Başkanımız, okulumuza çok büyük destekleri var. Yani biz biliyorsunuz okulumuz Başkent Voleybol Salonu kampüsünün içinde. Federasyonun bütün fiziki imkanlarından okulumuz faydalanıyor. Derslerimizde, uygulamalı derslerimizde, Başkent Voleybol Salonu, Beştepe Voleybol Salonu, ondan sonra yeni yapılan rahmetli başkan vekilimiz Ahmet Göksu'nun adının verildiği salon. Orada 3 tane salon var. Bütün bu salonlardan biz faydalanırız. Fiziki imkanlarımız gayet iyi. Dediğim gibi Voleybol Federasyonu'nun Sayın Başkanımız Akif Üstündağ'a çok büyük destekleri var. Yine okul müdürümüz Mehmet Tuna, benim 9. yılım okulda. Kendisi bu okula geldiğimde okuldaydı kendisi ama hani ben bilmiyorum, daha önceki tematik olmadan önceki çehresiyle şu anki çehresi okulun çok farklı. Yani eski mezun öğrencilerin anlattıkları kadarıyla bunu biliyorum. Memur müdürümüz Mehmet Tuna'ya da çok teşekkür ediyorum. Ve Çin'de aramızda olmayan benim hocam, siz de tanıyorsunuzdur, Ali Kazım Hidayetoğlu, bu çocuklar üzerinde çok büyük emeği var. Kendisiyle birlikte çalışıyoruz zaten biz. Benim oyunculuğumda da benim antrenörlüğümü yaptı. Antrenörlüğe de ben onun yanında başladım. Kendisinden çok şeyler öğrendim, öğreniyorum hala. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Federasyon çalışanlarına, bu Çin'deki dünya şampiyonasıyla U18 milli takım Avrupa şampiyonası çakıştığı için işte Kazım hocam yanımızda olamadı. Yine federasyon çalışanları, işte sağlık çalışanları, Hamza Güçlü, istatistik antrenörümüz, yine bizden mezun olup biraz önce bahsettiğimiz gibi istatistik antrenörü olarak voleybolun içinde olan Melih Uysal, bizim ekibimiz, kendisine, onlara çok teşekkür ediyorum. Okuldaki öğretmen arkadaşlarıma ve değerli zümre arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve en büyük teşekkürü de tabii ki bu çocukları dünyaya getiren, yetiştiren, bizlere güvenip bizlere emanet eden sayın velilerimize çok teşekkür ediyorum buradan, sizlerin
1: acılığını unutmayın. Çok kısa olarak nasıl bir eğitim programı var okulunuzda? Teorik derslerde nelere dikkat ediliyor? Ayrıca çocukların gelişimini nasıl takip ediyorsunuz? Ve öğrenci velileri bu eğitimde nasıl bir rol üstleniyor Sayın Yılmaz?
0: Şöyle, okulumuz yatılı okul. Bizim yatılı yurdumuz var. Aslında büyük bir okul değiliz. Evet. Her sınıftan düzeyden 3'er şubemiz var. Toplam 12 şubemiz var. Yaklaşık 350 kadar bir toplamda öğrencimiz var. Bunların yarısından 3'tekilik kısmı, 200 küsur tam sayı bilmiyorum, yatılı olarak okulumuzda Türkiye'nin her yerinden bize gelen öğrencilerimiz var. Mesela bu seneki okul takımında Tekirdağ'dan da öğrencimiz vardı. Türkiye'nin diğer ucundan Van'dan da bir öğrencimiz vardı.
1: Ne güzel.
0: Adana'dan, Mersin'den, Bursa'dan, İzmir'den, her yerden öğrencilerimiz var. Müfredatımız söylediğim gibi tematik bir okul. Uygulamalı spor derslerimiz sadece voleybol.
1: Evet.
0: Üzerinde. Bunun yanında teorik derslerimiz, teorik spor derslerimiz var. Spor bilimleri fakültelerinde okutulan derslerin birçoğu bizde sporcu beslenmesi, spor tarihi, anatomi ve spor anatomisi ve fizyolojisi gibi dersler, teorik dersler olarak bunlar da müfredatımızda var. Tabii ki diğer normal bir Anadolu liselerine göre diğer teorik derslerin haftalık ders saati sayıları daha az.
1: Evet.
0: Bizim amacımız voleybolcu yetiştirmek, sporcu yetiştirmek.
1: Doğru.
0: Çocuklarını bize yönlendiren çocuklar da zaten bunu bilerek şey yaparak çocuklarını bize yönlendiriyorlar.
1: Savaş Eskigülek, 3 dakikamız var. Engin hocama soru sormak ya da eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Engin hocama hak etmiş olduğu anasından sütü gibi helal olsun. Şu tatilinde güzel bir günler diliyorum. Tatilde bizi kırmadı, şey yaptı. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Siz de sağ olun.
1: Sayın çok Yılmaz, olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Daha sonraki teşekkür zamanlarda ederim. Uygun olursanız yine dinleyicilerimize orada neler oluyor bunları aktarmak isteriz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Başarılar.
0: Çok teşekkür ederim. Bir yayında. Sağ olun.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve şampiyon erkek milli Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi'nin baş antrenörü bizlerle birlikte oldu. Engin Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Savaş Eskigülek, gerçekten yıllar öncesine döndüm. Son bir dakika, iki dakika. Erol Ünal Karabıyık Voleybol Federasyonu Başkanı'ydı ve TVF Spor Lisesi'nin kuruluş aşamasını konuşuyorduk kendisiyle. Yine bu mikrofonlardan, Radyo 1'den, daha TRT Spor'a gitmemiştik. Oralardan buralara geldi. Şampiyonluklar geliyor artık ve erkek milli takımımız, kadın milli takımımız çok önemli yerlerde. Son olarak neler söylemek istersin?
2: Ben de oğlumun dedesi Erol Ünal Karabıyık'ı ellerinden öpüyorum. Gerçekten büyük bir çığır başlattı.
1: Evet.
2: Bütün yönetimdeki arkadaşlarıyla, keza aynı şekilde onunla birlikte yönetime giren Mehmet Akif Üstün'de şu anda hali hazırda onun açmış olduğu bayrağı en iyi yerlere götürmek üzere güzel bir misyon üstlendi. Biz bu konuyu konuşmaya kalkarsak ne 19 kalır ne 20 kalır. Ben hakikaten çok mutluyum, çok keyifliyim bugün. Çok keyif aldığım, bilgiler öğrendiğim Engin hocam oldu. Ve de güzel haberler verdik. Her zaman olduğu gibi voleybol bize güzel haberler sunmaya devam ediyor. Bize bu imkanı veren nezdinizde TRT grubuna bir kere daha teşekkür ediyorum. Gelen haftanın da ülkemize, dünyamıza huzur, sağlık ve barış getirmesini diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ellerine, emeğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, 2 dakika sonra haber bültenimize gireceğiz. 17 haber bültenimizi arkadaşımız bizlere sunacak, aktaracak. Ardından sadece ve sadece futbolu konuşacağımız bir zaman dilimi olacak. Saat 19'a dek sizlerle sadece futbolu konuşacağız. Bu Dünya Kupası olacak. Süper Lig'de transferler olacak. Bunun yanında futbolun gündemi, mesela bahis operasyonunu konuşacağız konuklarımızla. Bunun dışında çok önemli iki sporcumuz var. Biri Ahmet Önder, jimnastikte spora veda etti, bize dünya şampiyonlukları kazandırdı, Avrupa şampiyonlukları kazandı, kazandırdı. Bir de Ahmet Yılmaz var, engellilerde teniste şampiyon oldu, Wimbledon'da final oynadı, Roland Garros'ta final oynadı. İşte bu sporun da, bu sporcularımızı da konuşacağız ve bunu konuşmamızın nedeni, evet Dünya Kupası her şey, evet futbol, evet futbol. Ama her şey değil, burada başka spor dallarında da başarılı sporcularımız var. İşte voleybolda gördüğünüz gibi filenin efeleri çeyrek finale kaldı, rakibini bekliyor. 3-4 senedir çok yüklendik erkek voleyboluna iyi duruma gelmesi için. İşte sonunda ürünümüzü almaya başladık. Filenin sultanları gibi. Filenin sultanlarının da hafta içinde Kanada'yla özellikle önemli bir karşılaşması var. Bir üst tura geçmek için. İşte bunları konuştuk ve biz de son 2 saatte saat 19'a dek sadece futbolu konuşacağız.
3: Saat 17.
4: Haberler.
3: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8. dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran devrim muhafızları Hürmüz'de de güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı da ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturmaya dair açıklama yaptı. Gürlek, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanması ve terörist Adil Öksüz bağlantısına ilişkin iddiaların da titizlikle incelendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un şirketleri MASAK tarafından incelemeye alındı. Babala TV, Babalayka Film ve ilişkili şirketler için hazırlanan finansal analiz raporunda yüksek tutarlı para transferleri, taşınmaz ve araç alımlarıyla sıfır beyan edilen vergi matrahları öne çıktı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanı ile birlikte yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrika

da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Antalya'nın Aksek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Yurt genelinde sıcaklıklar artışa geçti. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında İran'la karşı karşıya geldi. İran'ı 3-1 mağlup eden millilerimiz tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek final etabına yükseldi. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Reklamlar.
5: Radyo 1.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Spor yazarı Okan Can şu anda telefon hattımızda, spor gündeminde saat 17.13'ü gösteriyorken ve spor yazarı Okan Can, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, tekrar yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Yine 13 ana haber bülteninin ardından birlikte olmuştuk. O zaman Dünya Kupası'nı konuştuk. Ama bu kez biraz Avrupa Kupası maçları var bildiğin gibi hafta içinde. Ve salı günü de Gornik'le oynayacak Fenerbahçe. Şimdi bu maça çıkarken özellikle 3 önemli oyuncusunu, daha doğrusu yeni transferini bu kadronun içine yerleştirmedi Fenerbahçe kulübü.

0: ve yabancıları var. Kadrosunda gidecek olan futbolcular var. Nasıl bir 11 bekliyorsun Fenerbahçe'den bu maça İsmail Kartal'ın ekibi olarak?
1: Öncelikle inşallah güzel bir sezon olur Avrupa maçlarında. Yani bizim artık baharları görüp bunun artık sürdürülebilir olması gerekiyor. İnşallah bu sene iki takım Şampiyonlar Ligi'nde olur. Yarın da Fenerbahçe'nin bir sonraki geçerli bir turu olası rakibi belli olacak. Şimdi tabii ki Fenerbahçe'nin yani çok önemli transferler yaptı. Yani direkt 11 oyuncularını transfer ettiler. Direkt bank oyuncuları transfer etti. Muhtemelen bir sonraki tur için hazırlayacaklar ama ya bu salı günü oynanacak maçla ilgili ben Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun bir şekilde çözüm getireceğini düşünüyorum. Yani hem Şerif'le hem Kerem Aktürkoğlu hem muhtemelen orta saha Talisca hazır. Talisca'yı kullanacak. İsmail Yüksek. Yani kadrosu Skriniar. Sadece kaleciyle ilgili bir net bir durum yok biliyorsunuz. Kaleci konusu biraz Fenerbahçe sıkıntılı oldu. Ama ben Fenerbahçe'nin bu turdan mevcut kadrosuya çıkacağını düşünüyorum. Eğer zaten çıkamıyorsa bu Fenerbahçe'den çok Türk futbolu tabii ki daha çok Fenerbahçe ama artık Türk futbolunun bunu bir şekilde oturup bununla yüzleşmesi gerekiyor. Çünkü bizim buraları artık stres yapacak, dert edecek, sonuçacak noktalarda olmamız gerekiyor. Bu takımlar bizim hem bütçesel anlamda hem de lig değeri anlamında çok gerideler. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin böyle maçlar stres yaşaması veya Galatasaray veya Beşiktaş mesela Beşiktaş'ın rakibinin biraz daha zor olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin salı günkü açılış maçıyla beraber bu turu geçeceğini düşünüyorum. Çok fazla sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Mevcut kadrosun değeri ve geçen yılki hani o belli ezberleri bu maça yetecektir diye düşünüyorum.
0: Peki nasıl bir 11 düşünüyorsun mesela? Sahaya nasıl çıkabilir Fenerbahçe?
1: Ya muhtemelen Skriniar Çağdaş yani veya Osterwolde Skriniar tandemini kullanacak. Solda Levent Mercan'ı bence hoca çok denedi. Onunla ilgili başlama ihtimali var. Merkezde tek soru işaretim hani İsmail Yüksek. Yani İsmail Yüksek Fred olacak ama önlerinde Talisca önlerinde mi olur veya Talisca ileride mi olur onu çok fazla kestiremiyorum. Kerem Aktürkoğlu var. Veya Talisca'yı geçen yıl bazı maçlarda kanatta görmüştük belki onları orada kullanır. Yani geçen yılki kadroların ezberine benzer bir 11'i çıkartacaktır. Tabii İsmail Kartal'ın biraz oyun ezberi yani oyun planı biraz farklı oluyor. Daha önde daha çok baskı yapmaya çalışan, daha dar alanda oynamaya çalışıyor oyunu. Bu da Fenerbahçe'nin arkasına atılan toplarla ilgili sıkıntı yaratabilir. Ama yani ben yine klasik Fred İsmail orta sahası, Çağdaş ve pardon Skriniar Osterwolde tandemi, solda Levent, sağda Mert Müldür gibi geçen yılki kadroyun hemen hemen aynısını benzer kadroları koyacaktır. Asensio belki ilk 11'de başlatmayabilir pozisyondan dolayı. Ama yine sürpriz bir oyuncu olacağını ben zannetmiyorum.
0: Peki kalede kimi düşünüyorsun?
1: Valla ben mesela Tarık'ı daha çok beğeniyorum kaleci olarak. Evet. Yani kaleci performans Tarık'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta ben Tarık'ın birinci kaleci olabilecek noktada bile olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bazı maçlarda çok iyi performans gösterdi. Bence bir şans hak ediyor. İrfan Can Eğribayat da birinci kaleci olduğu dönemler olmuştu. Ben Tarık'ın da en az onun kadar bu şans hak ettiğini düşünüyorum. Mert'in performansının çok iyi olduğunu düşünmemekle beraber Tarık'ın yani karşı oynamasının daha doğru olacağını düşünüyorum.
0: Şöyle ki özellikle Tarık Çetin Fenerbahçe altyapısından gelen bir oyuncu. Altyapıdaki maçlarında da izledik. Çaykur Rizespor maçlarında da izledik. Özellikle geçen sene Nottingham Forest maçının özellikle rövanşında ortaya koyduğu oyun çok etkiledi beni. Ve gerçekten Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olabileceğini düşünenlerdenim. Evet, Ederson dünyaca ünlü bir kaleci. Mert Günok milli takımın kalecisi. Ama Tarık Çetin artık bu konuda birinci kaleci olmayı da hak etti. Ben de sana katılıyorum.
1: Ya güzel.

0: Şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de teşhislerin ve sorunların ben çok doğru analiz edildiğini düşünmüyorum. Ya da ortaya çıkan yangın veya ortaya çıkan görüntü sanki biraz olayın özünü kaybettiriyor. Şimdi Fenerbahçe geçen yıl şampiyonluk yarışında Galatasaray'la en büyük farkı bize santrafor eksikliği. Santrafor yoktu. Santrafor problemi üzerinden okuma oldu hatırlarsan. Ama Fenerbahçe geçen yıl aslında mesela Galatasaray 91 gol attı. Fenerbahçe 90 gol atmış. Fenerbahçe'nin problemi aslında şuydu. Hatırla Başakşehir maçları, Rize maçı, Kasımpaşa maçı. Hep son dakikalarda gol yedi. Yani atamadığından değil, yani tutam, yani evet, kalitesinden dolayı gol yedi. Defansından dolayı gol yedi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyununda temel kırılmaları savunma ve oyun bütünlüğünün devamlılığıyla ilgiliydi. Evet, bitirici golleri, rakibi kırıcı golleri atmadı belki ama mesela ben Kasımpaşa Rize Spor maçının son dakika gol yemese 4 puanı oradan kaybetmeyecekti. Ya Başakşehir'de, hatırlayın Başakşehir'den yediği golü.
1: Evet.
0: Bertu geldi, kafayı vurdu. Öyle bir toptan gol oldu. Veya hatırlayın Karagümrük'e yenildiği maçı hatırlayın. Karagümrük'ün mecali yoktu. İki tane defansif problemlerden dolayı, orta saha probleminden dolayı gol yedi. Yani baktığında 7 puanı, 7-8 puanı tamamen kaleci ve defans organizasyonu hatasıyla yemişti. Hatta bunun içinde Semedo vardı. Çağlar'ın bence çok kötü performansları, kaleci performansları vardı. Yani dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin transfer sezonunu, evet santrofor eksikliği vardı ama ben mesela hala Ake'nin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hala defansif kurguda bazı sıkıntılar olduğunu, oynamak istediği oyunla seçtiği stoperlerin çok uyumlu olmadığını düşünüyorum. Yani dolayısıyla aslında Fenerbahçe geçen yılı kayıp bir olmakla beraber yüzüne koyabileceği bir nokta da vardı. Düzeltmesi gereken şey aslında takım savunması ve takımın defansif ve kaleci problemleriydi. Yani dolayısıyla Fenerbahçe aslında geçen yıl kaldığı yerden devam ederse ve üzerine koyarak giderse ben Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarına geçebileceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe aslında kötü bir mirası yok geçen yıldan kalan.
1: Ben şöyle bir eklemede bulunmak istiyorum. Özellikle İsmail Kartal'ın bu Olympiakos'la oynanan, özellikle Avrupa Ligi'nde bir noktaya gelmesi gereken bir maç vardı. Evet. Deplasmanda oynadı ve o deplasmana çıkarken büyük ihtimalle de Sayın Ali Koç'un etkisi de olmuştur. Ligi düşünelim. Hani U19'un Süper Kupa'da oynatıldığı gibi ligi düşünelim. İşte bu nedenden dolayı biraz eksik kadroyla veya farklı bir 11'le çıktığını, İsmail Kartal'ın da o kullandığı sistemin başarılı olabileceğini düşünüyorum Avrupa'da. Hani lig için söylemiyorum, Avrupa için söylüyorum.
0: Yani buna katılıyorum ama yani şunu söylemem lazım. Yani Fenerbahçe'nin aslında geçen yıldan kurumsal miras çok kötü değil, takım içinden bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Değil yani, mesela ben Fenerbahçe'nin orta sahasının, Galatasaray'ın orta sahasından daha güçlü olduğunu düşünen taraftayım. Fenerbahçe'nin geçen yıl eklemeleri, yani mesela Nene tartışması, rakibi çaresiz bırakacak oyuncu eksikliği vardı, kabul. İyi bir santrafor gelebilirdi, kabul. Ama Fenerbahçe'nin yaşadığı bütün o iniş çıkışların temelinde bir psikolojik buhran ve bir psikolojik kırılmalar yatıyor aslında. Dolayısıyla Greenwood transferi Fenerbahçe'de bence bu açıdan çok değişimi yaratabilir. Ama yine de Fenerbahçe'nin mevcut defans oyuncuları ve kaleci, yani kaleci konusundaki tavrının biraz daha net olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe Kim Minjae'nin daha fazla ihtiyacı vardı. Kim Minjae'ye daha fazla ihtiyacı vardı. Veya yani Çağlar'la mesela sezonu planlaması doğru olur mu emin değilim. Mesela yabancı oyuncu gönderimi konusu ortaya çıktığında ben Semedo'nun hiç bu listeye düşürülmemesine de emin değilim. Yani dolayısıyla biraz aslında iş, mesela Kante'yi madem aldınız, Kante'yi göndermem. Yani Kante Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyunda çok ama çok önemli bir yer çıkar eder. Yani Kante Fenerbahçe'nin birçok açığını kapatabilecek bir oyuncu ve ikinci yarının son 7-8 haftasının performansı artmıştı. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin planlaması aslında çok iyi gidiyor. Ama yine de bazı yerleri sanki biraz daha fazla eğilebilir diye düşünüyorum.
1: Bu eğilmesi gereken alan özellikle kale veya

0: savunma mı, yoksa belli yerlerdeki bu birbirleriyle organizasyonları mı?
1: Bence yani ben kale ve savunma tarafının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü oralarda ya hatırlayın geçen Fenerbahçe'nin hep Uğurcan Fenerbahçe'de olsa ekstra 4-5 puan kurtarırdı diyoruz. Veya defans o son dakikalarda yenilen goller, yani büyük büyük hatalar var. Mesela hep orada gol yerken şeyi konuştuk. İşte o önüne düştü, vuramadı, çarptı gibi değil. Yani o topun aksiyon bölgesine gelirken ki mesela hatırlayın genç oyuncu vardı. Göztepe maçında Fenerbahçe 1-0 öndeyken büyük hata yaptı ve Fenerbahçe Göztepe'yi kendi evinde 1-1 berabere kaldı.
0: Evet.
1: Yiğitefe diyeceğim ama Yiğitefe'di galiba.
0: Yiğitefe.
1: Yine Semedo'nun bazı hataları, Çağlar'ın bazı hataları. Yani Fenerbahçe oraları sanki tekrar bir dizayn etmek zorunda. Yani 50 maçlık bir maraton olduğunu düşünsek Avrupa maçları, kupa maçları en az. Bazı oyuncularla vedalaşabilmeli. Advokatın söylediği bir şey vardı ya, yani evet. Fenerbahçe'de bazı oyuncular Fenerbahçe oyuncusu değiller, yani bunu kabul etmek lazım. Mesela Fred'le ilgili de işte Fred'i seviyor hoca gibi, yani Fred'in oyunla ilgili kopuşu son 2 yıldır bayağı ciddi durumda. Yani Fenerbahçe'de Fred yabancı kontenjanı kullanılmaması gereken bir oyuncu. Yani Türk bir oyuncu olur da hani kontenjanınız için problem değildir, alırsın ama Fred hem maalesef hem de yabancı kontenjanında ciddi yer tutan bir oyuncu. Yani dolayısıyla Fenerbahçe bazı oyuncularla vedalaşabilmeli, ona göre inşasını devam etmesi lazım. Fenerbahçe'nin defansında hala hızlı bir oyuncu yok. Yani ben mesela çok ciddi bir risk olarak görüyorum onu.
0: Şöyle ki ben orada biraz da futbolcuyu yollarken, çünkü Ocak'tan itibaren çok az bir süre kalacak ve serbest kalacak Fred. Burada en azından bir parayla gönderilsin diye de yapıldığını düşünüyorum.
1: Yani öyleyse yani bu tabii ki buna bir şey söyleyemeyiz ama genel olarak Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyunda, yani mesela İsmail Kartal'ın 99 puanlı sezonu hatırlayın. Yani Ferdi vardı solda. Ceko Tadic vardı. Oyun içerisinde oyun zekasını yükselten oyuncular çok fazla vardı. Fenerbahçe'nin geçen yıl ciddi bir sol bek problemi oldu. Bir sağ bek problemi oldu. Yani o defansif yerleşimde Yücel hatırla, kalecide sıkıntı vardı. Sol bekte var, sağ bekte var. Şiklinar 1,5 ay sakat. Merkezde var. Yani o kadar aslında sıkıntılı yerler, o kadar yani hep santrafor konuştuk, hep kanat oyuncusu konuştuk ama ya o kadar çok sıkıntısı vardı ki defansif bölgelerde. Dolayısıyla ben oranın biraz daha böyle doğru inşa ve böyle sağlam zemin atılması gerektiği düşünüyorum. Evet Vedat çok iyi, evet Greenwood büyük transfer, hani attığınızda ama yememeniz lazım ve Türkiye Süper Ligi çok enteresan bir lig. Çok kaosa yatkın bir lig ve bu kaos size bazen gol yediriyor. Yani dolayısıyla oraları doğru geçebilmek gerekiyor. Mesela Galatasaray o açıdan Fenerbahçe'ye göre daha olgun bir takım. Kırılma anlarında ve o kaos zamanı o da kaos çıkartabiliyor. Fenerbahçe çok kaos çıkartamıyordu mesela. Yani rakibi hakemi bozabilen bir takım Galatasaray. Fenerbahçe onu çok yapamadı. Yani sizin Rize'den, yani Rize'de kalecinin kullandığı serbest vuruştan gol yiyorsunuz. O topun oraya gelmemesi lazım. Kaleci o serbest vuruşu kullandırmamız gerekiyor. Belki yere yatmamız gerekiyor gibi bir sürü nokta var ve dolayısıyla Fenerbahçe oraları oynayamıyor. Oraları oynayamadığı için de o işin oraya gelmemesi gerekiyor. Ben o açıdan Fenerbahçe'nin bazı tercihlerini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu maçta özellikle bizi, yani Fenerbahçe'yi zorlayacak bir durum söz konusu olabilir mi Gornik
1: ben
0: maçında?
1: Ben ona gerçekten hani çok futbol, yani ben çok Fenerbahçe'nin sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Yani öyle Fenerbahçe o anlamda sıfırdan inşa edilen veya geçenki oyunun devam eden bir tarafı var. Yani Fenerbahçe oyuncular birbirini tanıyor. Ana oyuncular hala orada. Talisca, Kerem, İsmail, Fred, Şiklinar. Bir kaleci belki hani ezberimizde değildir. Yani şöyle ezberimizde değil. Hani Ederson'dan sonra kim kaleci olacak, o flu kalmıştı. Ama Fenerbahçe'nin oyunu salı günkü maça yeter yani. Hem Asensio hem de diğer oyuncular işi bence kurtarırlar diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can.

0: bizlerle birlikte oldu.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot garaj yapı ekspertiz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: İklimsa, pilot garaj yapı ekspertiz.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlam.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Radyo 1.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Spor dünyasının efsaneleri, rekorları, unutulmaz anları ve tarihe geçmiş başarılar. Geçmişten günümüze spor dolu bir yolculuk sizleri bekliyor. Spor tarihine damga vurmuş olayları, en ilginç hikayeleri sizlerle paylaşıyoruz. Sporun unutulmayanları hafta içi her gün 9.37'de TRT Radyo 1'de.

0: Saatimiz 17.37'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş programımızın son 1,5 saatindeyiz ve şimdi yine futbolu konuşacağız. TRT Spor yorumcusu Sayın Lütfü Özel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi bir gün diliyorum, iyi bir pazar olsun diyelim.
0: Sağ olun, sağ olun. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Evet, transferleri konuşuyoruz ama hafta içinde değil cuma günü özellikle bir bahis operasyonu oldu.
1: Şimdi onunla başlayalım. Evet.
0: Şimdi burada isimleri, kulüpleri vermeden konuşalım. Türk futbolunu özellikle gelinen noktasını konuşalım. Bu bahis operasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Yüce, ben başından beri, yani bu işte 4-5 ay öncesi hikayelerden bahsediyoruz şu an itibariyle. Bunun ciddi bir şekilde eğer ortaya atılmışsa ve bir murat varsa bu işten, sonunda evet, bir futbol temizlenmesi ortaya çıkacaksa, bunun hakkını vererek yapılması gerektiğini ifade ettim sıklıkla. Hatta biraz da ileri gittim, onu da söyleyeyim. Yani bu süreçte Futbol Federasyonu'na fazla güvenmiyorum.

0: disiplin kuruluna. ama devlete güveniyorum. Çünkü devletin şakası olmaz.
1: Evet.
0: Devlet sonuç itibariyle eğer bir şeyi yasa dışı tespit ederse onun

0: sezon başlamadan önce bir şeylerin yapılacağının sinyali zaten verilmişti. Tamam, biraz gecikme olmuş olabilir. Ama şu anda açıklanan 19 kişi, bu sayının artabileceğine ilişkin ihtimaller var. Evet, var. Olabilir mi? İçimdeki aklım şöyle diyor, %100 olabilir. Hiç bunda tereddütüm yok. Çünkü biz, sen de içindesin, biz de içindeyiz, evet, yıllardan evet. beri yaşanan her haltı tanıklık ediyoruz bazılarını, bazılarını dinliyoruz, bazılarını net biçimde biliyoruz. Bu noktalardan bakıldığında bu sürecin büyüyerek devam edeceğini tahmin edebiliyorduk ya da öngörebiliyorduk.
1: Evet.
0: Şimdi bu 19 kişiyle birlikte senin sorunu açacağım, merak etme.
1: Yok, merak etmiyorum, anlıyorum zaten.
0: Söylüyorum bunu, espriyle söylüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bu 19 kişi ortaya çıktıktan sonra medya üzerinden okumaya başladığımız zaman, dinlemeye ya da anlamaya başladığımız zaman ciddi bir kesim bir sanki kendilerine yapılmış bu suçlama gibi koruma, kollama, hayır canım o öyle değil, hatta bir adım daha ileri giderek bence hadsizce, onu da ifade edeyim, yasa maddelerini, uygun ilgili hukuki normları yorumlayarak hayır o öyle olmaz, böyle olur şeklinde bir sulandırma çabasına girdiklerini tanıklık ediyorum. Benim en başındaki cümlem şuydu: bu iş sulandırılmamalı. Bu iş sulandırılırsa yani sonuçta boşuna su dövmüş olacaktık, havanda su dövmüş olacaktık diye ifade ettim. Senin sorunla bu süreci şu şekilde bağlayacağım. Yani bizim futbolumuzda tartışılan, sorgulanması icap eden, anlaşılması güç çok olaylara tanıklık ediyoruz. Ha, bunu oturduğumuz yerden bak bu şu şöyle yapmış da bu böyle yapmış da şeklinde yorumlayarak tabii ki değerlendirme söz konusu olamaz. Ama bizler gazeteciyiz. Bu sürecin ya da bu süreçlerin bütün olan biten her şeyin bir tarafında içindeyiz. Bir tarafında bilgiye ulaşmamız daha kolay. Ha, manipüle edenler olabilir, bu dediğim gibi olabilir, evet. Ama en azından kişiselleştireyim, benim böyle bir derdim yok. O yüzden çok rahat bir şekilde konuşuyorum. Böyle bir ortamın gerçekten pür ufak, tertemiz olması gibi bir hayal varsa bu şu anda biraz ütopik görünüyor. Çünkü şu anda çok ciddi biçimde bir kapatma çabasını da bir yandan hissediyoruz. Burada benim tek güvendiğim nokta devlet.
1: Evet.
0: Bir sorun var mı? %100 var. Bu sorunun üstüne ancak tespit edip ortaya çıkartıp ve cezalandırıldığı zaman gidilmiş ve bir yola girilmiş olarak değerlendirilebilir mi? Ben böyle düşünüyorum. Öyle olabilir ancak. Şimdi ligler başlamadan kısa bir süre kaldı liglerin başlamasında. Fazla da bir zaman yok. Ama o zamana kadar eğer yapılması gereken neyse hukuki anlamda onların yapılmasını beklemek durumundayız. Yoksa aslında bakılırsa savcılığın yaptığı açıklamayla birlikte federasyonun disiplin kurullarının çoktan harekete geçip gerekli işlemlere başlamış olması da gerekirdi. Ama şimdi şöyle bir cümle var: masumiyet karinesi. Tamam, masumiyet karinesine evet. saygı duyuyoruz elbette ki. Kimseyi herhangi bir şey somut bir şekilde ortaya çıkmadan suçlayamaz. Ama savcılığın gözaltılarının içi boş bir süreç olduğunu da düşünmek, yani o da bir hayalperestlik olur. Bir, iki, bunu sadece savcılık noktasında bir makam, yani bir tek makam noktasında değerlendiremeyiz bunu. Bunun masak taraf gibi alt noktalarını çalışan, ortaya çıkartan ve bu şekilde bir sonuca ulaşılmasını sağlayan bir süreç olduğunda tabii ki biliyoruz. Dolayısıyla evet, bir ciddi temizlenmeye ihtiyacımız var. Umarım gerçekleşir. Yani dediğim gibi tek güvendiğim nokta devletimiz. Devlete güveniyoruz. Onun dışındaki hiçbir şeye güvenmiyorum. Öyle söyleyeyim. Umarım yerini bulur. Öyle ifade edeyim.
1: Şöyle ki, gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Sayısına kadar söylüyor. Oynadığı bahsin, hatta karşı takıma oynadığı bahsin bile kimlerle ne olduğunu bütün devletin elinde var. Sadece bunun hukuki olarak resmileşmesini duyurulmasını sağlayacak ve federasyonun da
0: soruşturuyor şu anda.
1: Evet, soruşturuyor ama elinde çok büyük deliller de var.
0: %100.
1: Ne kadar yatırılmış, kaç para kazanılmış, 1'e 130 mu kazanılmış, kim penaltıyı atmış, rakip takımdan kim gol atmış, karşılıklı gol mü var? Yani bir anlamda da

0: bahis değil bu. Bir anlamda da şike bu esasında. Rakibi oynamışlar.
1: Şimdi evet, bunun zaten en kritik noktası bu Yücek. Yani şike noktasında bir odak kesinleştirirse bu süreç, yani o zaman başka bir hikayeye net biçimde geçeriz. Bir de şunu ifade edeyim. Ben daha önce tabii benim konuştuğum hukukçuları, ben güvendiğim hukukçularla konuşuyorum. Hani manipülasyon içerisinde evet. olduğunu evet. düşündüğüm hukukçularla konuşmuyorum. Oralardan edindiğim izlenim, hani bazı kulüplerin, hatta isimlendirme yapmak istemediğin için evet. ben de sana saygı duyarak bu şekilde konuşayım. Bazı kulüplerin daha önce alamadığı şampiyonlar bu şekilde kavuşacaklarmış gibi bir çeşitli iddialar da ortaya atılıyor. Ama benim öğrendiğim, ancak ve ancak öyle bir şey olursa o şampiyonluk iptal ediliyor. Başka bir takıma
0: evet,
1: veriliyor.
0: Benim de bildiğim o. Benim evet. de bildiğim o. Kimseye şampiyonluk verilmiyor ama o şampiyonluk evet. iptal ediliyor.
1: Evet evet, öyle oluyor. Dolayısıyla hani dedim ya, çok bilgi kirliliğiyle doğru orantılı işler yürüyor. O kirlilikle yorum yapamayız. Ve şunu da ifade edeyim, savcılığın yaptığı açıklamaları ben takip etmek isterim. Tabii ki bazı spor hukukuyla ilgilenen, net ilgilenen, saygı duyduğumuz isimler, insanlar var ve uluslararası boyutta iş yapan insanlar da var bu anlamda, bizi temsil eden Türkiye'yi uluslararası spor hukuku anlamında. Onların söylediği sözleri de takip ediyorum doğrusu. Ancak benim de sorguladığım, edindiğim izlenim şu anda çok fazla bilgi kirliliğinin ortaya atıldığı, bir kafa karışıklığının da sanki oluşmasını ister bir havanın da oluştuğunu, onu ifade edeyim. Ama burada en dik duran taraf tabii ki devlet olacaktır. Biz de oradan çıkacak olan her türlü süreci, kararı, bilgiyi büyük bir merakla takip ediyoruz. Futbol Federasyonu ne zaman harekete geçer? Vallahi bilmiyorum ama kamuoyu baskısı harekete de geçirirdir. Onu da ifade etmeliyim.
0: Şöyle ki takım, yani buradaki her geç kalınan an Türk sporu için, Türk futbolu için çok fazla dedikodunun arşa çıkacağı bir ortam yaratıyor.
1: Öyle oluyor.
0: Özellikle şimdi spor basını, özellikle transferler evet. var, taraftarlar var, tedirginlikler var. Sosyal medya denilen, esasında ben çöplük diyorum da, sosyal medya denilen de bir alan var. Burada da çok fazla manipülasyon var. Hani bu anlamda senin de bunu yıllar öncesinden de biliyorum, çok iyi bir gazetecisin gerçekten. Burada Futbol Federasyonu'nun Ağustos'un başında birincilik başlıyor. Ardından evet. Ağustos'un 14'ünde Süper Lig başlıyor. Sonra milli takım maçları başlayacak. Ne İyi olacak? De, yani burada bu kadar kulağının üstüne yatması, federasyonun içeriden haberler alıyorsundur. İçeride de rahatsız olanlar var mı?
1: Ya %100 var. Ben bak şunu da söyleyeyim. Kişisel olarak Futbol Federasyonu'nun yönetiminde başkan dahil olmak üzere, başkan vekili dahil olmak üzere, onların bu süreçlere, bu işlere hayır örtbas edilsin, işte üstü kapatılsın noktasında bir bakış açıları olduğunu düşünmüyorum. Düşünmek Tabii. de istemem zaten. Tabii. Hatta mevcut federasyon başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu, onun söylemleri kimseyi takmayacağını, bakmayacağını, ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarına yönelik açıklamaları olduğunu da kendisi ifade etmişti bunu. Onların da varlığına, böyle bir sürecin yaşanacağına inanmak istedim. İnanırım da, öyle söyleyeyim. Fakat bu manipülasyon ve sağdan soldan baskının çok güçlü olduğu süreçlere çok tanıklık ediyoruz. Detaya girmeyelim şimdi.
0: Evet.
1: Ama buna bağlı olarak bir evet tam anlamıyla bir temizlik ortaya çıkar mı sorusuna, evet tabii ya, neden çıkmasın diye bir cevap vermekte zorlanıyorum. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yoksa devlet derse ki kardeşim bu şu şu şu şu şu bu konunun içerisinde kendi takımlarına bahis yapmışlardır, gereğinin yapılması, 62-22 ile de Futbol Federasyonu'nun kendi disiplin talimatıyla da 62-22 sayılı kanundan bahsediyorum. Futbol Federasyonu'nun kendi disiplin şeyleriyle de ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan noktasında odaklanmalıyız. Ama tuhaf bir şekilde, yani özellikle medyada kulüplerin şeyiymiş gibi, askerleriymiş gibi davranan, evet. Hareket eden bayağı ciddi sayıda insanlar var. Onların da kafa karışıklığı konusunda maharetleri çok yüksek. Vallahi onu da gözlemliyoruz. Ama yapacak bir şey yok yani. Şöyle diyeyim. Merakla gerçekten bekliyorum. Hani benim ilk noktada edindiğim

0: benim yaptığım konuşmalardan, aldığım bilgilerden. Evet, yani bu lig başlamadan önce bayağı ciddi bir gürültü kopacağına ilişkin bir ihtimalin var olduğu. Umarım öyle olur.
1: Peki şimdi bahisten biraz da yabancı futbolcu sınırlarına gidelim. 10+4 mü, 12+2 mi? Şimdi herkes bir şekilde spor programlarında yok 23 yaş altı futbolcular 4 tane olacakmış. Ama Fenerbahçe ile Galatasaray işte baskı yapacakmış, 12+2 olacakmış gibi dedikodular hala var. Bu yabancı sınırlamasındaki veya koyulan sınırı nasıl değerlendiriyorsun? Var mı yine böyle dedikodular?
0: Şimdi hayır, şöyle, bunu federasyon net biçimde reddetti.
1: Evet.
0: Yani bu şekilde kalacak dedi. Bu şekilde kalacağın üstüne bu konuda talepleri üst seviyede olan büyük kulüplerden ekstra bir baskı ortaya çıkartan cümleler duymadık. Hiç açıklama yapmadılar. Hani şuna bırakmış gibi, biraz sakinleşsin ortalık, biraz daha vakit geçsin, tekrar bir baskı kurarız. Kulüpler Birliği aracılığıyla tabii, yeniden Ertuğrul Doğan Bey Kulüpler Birliği Başkanı seçildi. Evet. Ama oradan çıkan bilgilerde farkındaysan kulüplerin yarısı istiyor, yarısı istemiyor şeklinde bir dağınıklıkla kamuoyuna aktarıldı. Yoksa hepsi birden istiyor dense başka bir hikaye, durum ortaya çıkmalı. Yani şöyle diyeyim, Futbol Federasyonu bütün Süper Lig takımlarının talep ettiği bir yabancı sayısı kavramına daha ne kadar direnç gösterebilir ki noktasında durabilirdik. Ama öyle olmadı. Olabilir mi? Benim kanaatim bu tansiyon biraz düştü gibi geliyor ve şöyle diyeyim, mevcut duruma uyum sağlayacak şekilde bir yapılanma derdine girdiler kanaatindeyim. Öyle ifade edeyim ama kişisel görüşümü her zaman söylüyorum. Hangi kulüp ne kadar yabancı oyuncu oynamak istiyorsa oynatsın. Yani kimse bütün takımı yabancıdan kuracak ekonomik büyüklüğe, güçlüğe, büyüklüğe zaten sahip değil. Dolayısıyla zaten hiçbir takım birkaç maç dışında 11 yabancıyla da çıkmadı. Dolayısıyla madem ki Şampiyonlar Ligi hikayesi konuşuyoruz, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, oralardaki güç gösterisinin altında sıkı bir kadroya ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. İşte hafta içinde, önümüzdeki hafta Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe oynayacak. Daha güçlü takımlarla oynama sürecine muhtemelen üçü de geçecek. Böyle olunca daha güçlü bir kadroya sahip olmayı tabii ki talep edecekler. Bütçeleriyle doğru orantılı elbette. Ama Türk futbolunu koruma adıyla, doğru orantılı diyelim, geleceği koruma adıyla doğru orantılı bir yapılanma derdinde olduğunu iddia eden bir federasyon şu anda buna direnç gösteriyor. Belli olmaz bu işler. Bak şöyle söyleyeyim. Bu işler belli olmaz. Yani bu işlerin belli olmayacağına çok örneklerini bugüne kadar yaşadık, tanıklık ettik.
1: 24 saat çok uzun bir süre esasında.
0: 24 dakika da çok uzun olabilir. Öyle vallahi.
1: Şimdi burada esasında biz evet transferleri de konuşabiliriz ama ben Trabzonspor'u konuşmak istiyorum.
0: Trabzonspor getirmeyeceksin lafı galiba, öyle anlıyorum.
1: Efendim?
0: Dünya Kupası'na getirmeyeceksin lafı, öyle anlıyorum.
1: Sonunda Dünya Kupası'na gireceğim.
0: Sonunda gel, tamam, büyük bir heyecanla bekliyorum.
1: Şöyle ki, Trabzonspor'a neden geleceğim? Trabzonspor evet. Son yıllarda özellikle Ertuğrul Doğan'la birlikte gerçekten çok önemli bir yapılanmaya girdi. Bu yapılanma, evet, biz şunu alıyor, bunu alıyor, şöyle yapıyor, Fatih Tekke'ye böyle bir takım teslim etti. Evet, ama şimdi öyle futbolcular almaya başladı ki, yani alıyor futbolcuyu ve çok büyük değerle satmaya başladı. Ve bu her giren futbolcu da bir anda bu puzzle'ın parçası olup Trabzonspor'u bir üste doğru taşımaya başladı. Trabzonspor'da yaşananları nasıl değerlendiriyorsun? Hani bizim gördüğümüz bir şey değil bu son yıllarda.
0: Şöyle, iki sezondur isabet kaydettiler bu oyuncu evet. seçiminde. Ama buradaki en büyük avantajın da görevden ayrılan futbolcu arayan scout diyelim sorumlusunun etkisi olduğu da çok dile getirildi. Ama o da ayrıldı. Ayrılmasıyla ilgili çeşitli spekülatif şeyler evet. oldu. Fatih Tekke ile anlaşamadığı vesaire. Ya da belki de başka kulüplerden daha büyük rakamlara teklif de almış olabilir. Profesyonel hayat. Bunlar da olabilir ayrıca da. Ama onun etkisiyle ya da biraz da tırnak içinde her şey şans olmaz. Tabii ki büyük araştırmalarla, menajerlerle ya da kulüplerle, iyi scoutlarla, uluslararası iyi işbirliğiyle ortaya çıkmış şeyler tabii ki söz konusu olabilir.

0: sezondur. Geçen sezon ve bu sezon isabet kaydetti. Şampiyon olduğu sezon zaten bu anlamda şahikasıydı bu işin. En üst seviyede şampiyonluğa götürecek kadar bir oyuncu kadrosu oluşturmayı başardı. Fakat şimdi daha önce kulüp başkanının yaptığı açıklama, biz böyle yapacağız. Senin dediğin gibi hani genç bulup parlatıp satarak bütçemizi oluşturacağız. Bütçemizi büyüteceğiz. Çünkü Ertuğrul Bey, yanılmıyorsam Trabzonspor'un dergisinde yazdığı bir yazıda ya da yaptığı açıklamada ekonomik durumların hiç de öyle parlak olmadığını, böyle bu direkt cümlelerle değil de dolaylı ifadelerle açıklamıştı. Gelir kaynaklarının diğer kulüpler gibi hani müteahhitlik kaynaklı şeylerden olamayacağını, olmadığını dile getirmişti. Tamam, var işte Kartal projesi, çeşitli noktalarda Trabzon'daki havaalanı projesi gibi gelir kaynakları olduğunu zaman zaman dile getirdiler. Getirmeye de devam ediyorlar ama bu yol iyi bir yol olabilir mi? Olabilir. Örnekleri Avrupa'da çok mu? Ajax, PSV ya da işte Portekiz'deki bazı kulüpler. Evet, tamam, bu işe yarar mı? Tabii ki yarar. Şampiyonluk dahil bir başarı öyküsü çıkartabilir mi? Evet, çıkartabilir. Şimdi küçük bir handikap, önümüz geçen sezonun başında söylediğim sözler şimdi de bir ölçüde geçerli. Kalan oyuncular elbette ki var ama yeni olan gelen oyuncuların montajıyla diyeyim, ortaya çıkacak uyum beklenen gibi olursa ne ala. Ama biraz zaman alabilir mi? Bu da olabilir. Fatih Tekke kendine artık bir biçimde kanıtlamış bir görüntü içerisinde. İstekli, takımıyla da oyuncularıyla da bir sinerji yaratmış, öyle de görünüyor. Dolayısıyla dediğin gibi bir noktada bir çıkış yolu bulabilir Trabzon. Fakat biraz bu sezon başı içinde zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Fakat olayın satışı iyi, diğer giden oyuncuların satışları iyi. Belki yine bir şey olabilir. Bu hem bütçe anlamında bir rahatlama tırnak içinde sağlayabilir, hem de evet diğer oyuncular için de bir motivasyon kaynağı olabilir. Yani tutmuyorlar diye. Önceden bizim oyuncumuzu alacak para daha darphanede batılmadı mantığıyla yaşıyorlardı yani. Şimdi şöyle, bak bugün de gazetelere yazılmış bir spekülatif bir şey var. Ona şunun transfer teklifi yapılacağına ilişkin. Yani fiyatını bulan oyuncu satılır, öyle söyleyeyim. Onun yerine başkasını alırsınız. Ne olacak ki diye düşünürüm.
1: Bunu yıllar önce, hani yine Dünya Kupası'na geçeceğim de, yıllar önce Trabzonspor eski adıyla birinci lig, şu andaki adıyla Süper Lig, o zaman fırtına gibi estiği dönemde Ali Kemal Denizci'yi sattı Fenerbahçe'ye.
0: Osman'ı sattı. Sonra o günü sattı.
1: Evet.
0: Abdullah'ı sattı. Satıyor yani sonuçta.
1: Ama yerine de koydu.
0: Onur'u satmadı. Gökdeniz'i satmadı. Yani böyle tuhaf, Uğurcan'ı satmayacaklardı neredeyse. Yani sattığınız ne oldu? Zarar etmediniz sonuç itibariyle.
1: Tabii ki.
0: Sağladınız.
1: Peki, Dünya Kupası'nda bugün final maçı var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bir de ben şöyle bir ekleme yapayım. Barcelona akademisinden çıkan 9 futbolcu sahada olacak. Bu İspanyol ya da Arjantinli. Hani hem bu açıdan bakalım, hem de bu finale nasıl bakıyorsun?
0: Şimdi bir de şu var. Bu finalde 10 Atletico Madrid'de oyuncu var.
1: Evet. Evet.
0: Yani bu da enteresan bir şey. Hani Barcelona, Real Madrid üzerinden okuyoruz. Atletico Madrid üzerinden okuyoruz. Bu da ilginç. Benim çok ilgimi çekti doğrusu bu bilgi ortaya çıkınca. Şöyle diyeyim. Bu kulüpler parayı bastırıp dünyanın parasını kazanıyorlar. Böyle 600-700 milyon eurolar kazanıyorlar yılda. Sadece oyuncu al sat ya da işte türbin gelirleri, reklam gelirleri, şunlar bunlar. Dolayısıyla hani bu konuda dünyaya örnek kulüpler, ama şöyle diyeyim, yani bu Dünya Kupası noktasında baktığımızda, bu uzak kıtalarda oynanmasın bu maç noktasındayım, Avrupa'da oynansın istiyorum. Çünkü futbolun tamam, Arjantin şampiyon olursa saygı duyarım, bir şey dediğim yok da tekrar, fakat bu futbol Avrupa'da bir kamuoyu oluşturuyor, anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Bu şimdi oralardaki işte değişik ülkelere yayılması vesaire filan da dahil olmak üzere tuhaf bir durum. Hatta şunu da söyleyeyim, FIFA'nın Infantino'nun oyuncağı oldu futbol gibi geliyor bana. Bunları
1: çok
0: daha
1: doğru.
0: Sonraki bir programda konuşalım.
1: Çok
0: çünkü bu konuyla ilgili söylemek istediğim şeyler var. Yaklaşık

0: cezası iptal edilir mi? Başkan Trump istedi diye. En yadırgadığım şey bu. Hani dörde bölünmesi, şunları bunların hepsini ayırarak tutuyorum. Şimdi maça gelirsek, uzatmayayım konuyu. İngiltere karşısındaki son yarım saatlik Arjantin, muhteşem bir Arjantin. Yani evet, konuyu zaten lehine çevirdi. Ama İspanya bence bu turnuvanın en iyi futbol oynayan takımı. Kaç maç izledin, aman aman vay be ne futbolmuş diye. Valla İngiltere Arjantin maçı birinci sırada. Dün akşamki maçta bir futbol izlediğimi düşünmüyorum. Ben kartları düşmüş iki evet, takımın birbirlerine habire gol attığı bir maç oldu. Ama çok eğlenceli bir şekilde izlediğimi de ifade etmeliyim. Bugünkü favorim İspanya. Benim için İspanya. Ama bu turnuvanın kahramanı kim diye sorarsan vallahi Messi. Yani Mbappe gol sayısına geçmiş olabilir. Hayır, o değil. Mbappe daha da gol atar çok. Geçer zaten Messi'yi tamamen. Ama Messi benim ilk defa diyeyim, bak bunu da çok samimiyetle söylüyorum, varlığını çok böyle net biçimde hissettiğim, vay be ne adammış bu dediğim bir futbol görüntüsü içerisinde. Yalnız onunla ilgili istatistikleri de yayınladılar. Adam sadece o kadar o maç içerisinde bütün içerisinde çok düşük bir oranda sprint atmış. Onun dışında yürümüş ya da çok hafif koşular yapmış. Bak düşün, böyle oynayarak gol atıyor ve takımın da şu anda şu noktada olmasının en büyük etkeni. Hatta bir adım daha ileri gideyim. Daha önce televizyondaki programda konuşurken Arjantin şampiyon olabilir mi noktasına da itiraz etmiştim. Bu adam artık yaşlandı, işi zor. Dolayısıyla ona göre odaklanmaz Arjantin ve elenebilir çeyrekte, 16'da ya da yarıda, öyle diyeyim. Hepimizi, bütün dünya kamuoyuna kendisine saygı duyduracak bir noktaya getirdi.
1: Şöyle ki Lütfü Özel, yıllar önce Arsenal mucizesini yaratan Arsene Wenger'in bir konuşmasını evet, dinlemiştim. Diyor ki yıldız futbolcu 30 saniyede 6 defa diyor sahadaki alanları kontrol eder. Hani ben statta maç seyretmediğim için fazla, ben statta bir Arda Güler'i seyrettim. Hani Messi'yi seyretmediğim için söylüyorum. Evet. Arda Güler buna yaklaşan bir futbolcu. İşte Messi de bence...
0: Çok katılırım bu sözüne, evet.
1: Messi bence bu anlamda, hani biz koşmuyor diyoruz ya, esasında gelecek olan topu, gidecek olan topu, verdiği pası, ya düşünebiliyor musunuz İngiliz savunmasının arasından, o uzun boylu oyuncuların arasından nasıl düşündün de o adamın kafasına, hatta ağzının içine topu attın ve galibiyet golünü attırdın?
0: %100 Arda'yı maçta seyret, kafasını sürekli top vermeden evet, sağa sola dönüp duruyor. Messi de aynı şekilde yapıyor bu işi. Bu bazı futbolcular işte doğuştan futbolcu evet, oluyorlar demek evet, ki öyle anlaşılıyor. Evet.
1: Lütfü Özel, çok teşekkür ediyorum.
0: Çok haftaya, ben de teşekkür ederim. Keyifli bir konuşma olduğunu evet, düşünüyorum.
1: Haftaya uygun oldun. Günü yine konuşuruz, mesajlaşırız. Yine programımıza tamam, konuk ederiz.
0: Memnuniyetle tabii ki. İyi bir gün diliyorum.
1: Sağ olun, iyi günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor yorumcusu, gazeteci Lütfü Özel bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde, atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraat

0: katılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Radyo 1.

0: devam ediyor.
1: Saatimiz 18.09'u gösteriyor. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programındasınız ve spor gündemi programını dinliyorsunuz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız ama her cumartesi pazar olduğu gibi 13 ana haber bülteninde başlıyor programımız. Ardından başlıyor programımız ve saat 19'a dek geliyor. Ligler olmadığı dönemde. Ve şimdi çok önemli bir konuğumuz var. Teknik direktör Adnan Şentürk. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Bey, teşekkür ediyorum, hoş bulduk, kolay gelsin size.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Şimdi dün bir karşılaşma dinledik, izledik daha doğrusu. Yani ben ne oldu da 10 gol oldu? Hele Fransa-İngiltere maçında ben anlayamadım. Hani önemsemediler mi? 1. 2. Küçümsediler mi? 3. Küstüler mi? Hani ne oldu da böyle oldu bu maç?
2: Evet, bunların hepsinden birer parça olduğunu düşünüyorum ben de. Özellikle Fransa açısından baktığımızda Fransa milli takımını bütün spor otoriteleri finalin en büyük adayı olarak görüyordu. İspanya ile oynamasına rağmen. Tabii ki bir kısım takım halinde oynanan oyundaki İspanyol milli takımın üstünlüğünü göz ardı etmiyordu elbette. İspanya'nın da şansının çok yüksek olduğunu söylüyordu ama Fransa milli takımının oyuncularının bireysel becerisi ve özellikle bu Dünya Kupası'nda çok kararlı bir şekilde birlikte oyunu başarabilmesi ve bu yeteneklerini öne çıkartarak rahat skorlarla yol alması herkeste bu düşünceyi oluşturmuştu. Özellikle bir yıldır Arda Güler'in maçlarını da izlediğimiz için hep gözümüzün önünde olan Mbappe'nin bu kadar takım oyuncusu olduğunu Real Madrid'de görmemiştik ve Fransa milli takımında hem o takım kaptanı sorumluluğuyla hem de birlikte bir hedefe gidebilme duygusunu en üste taşıma arzusuyla bu kolektif oyunun içinde yer aldığı için o da bir artı getirmişti ekibe. Böyle olunca böyle bir takımın turnuvada finale kalamaması, herkesin beklentisinden fazla kendi beklentilerinde bu yönde olması elbette onları çok etkiledi. Bir taraftan da teknik adam Deschamps'ın son yılı olması ve bir final oynayarak üst üste üçüncü finalde oynayabilip öyle ayrılıp o konuda kendi istatistiğinde de belki dünya futbolunda da bir rekora gidebilmek

0: ve duygusundan yoksun kalması tepeden tırnağa herkesi son derece demoralize etti diye düşünüyorum. Maça çıkan 11'de savunma oyuncularından birkaçını oynatmayarak, başka oyunculara yer vererek biraz da gider ayak, yani diğer arkadaşlarımız da oynasın duygusuyla hareket etmesi, takımın moral ve motivasyonunun çok iyi noktada olmadan maça aslında iyi bir hazırlıkla çıkmaması maçın başladığı andan itibaren ortaya çıktı. İngiltere biraz daha farklı bir duyguyla çıktı. Orada da aynı şekilde oyuncu değişiklikleri vardı. Üstelik Fransa'nın da ilgisini dağıtacak kadar önemli oyuncu değişiklikleri vardı.
1: Evet.
0: Şimdi Fransa milli takım açısından baktığın zaman Harry Kane'in ve Bellingham'ın karşı takımda oynayacak olması beklentisiyle hazırlanan oyuncular, bunların bir anda kadroda 11'de olmadığını gördüğünde emin olun bir anda aşağı inerler. Yani rahatlarlar, gevşerler, işlerin daha kolaylaştığını düşünürler. Oysa İngiltere milli takımında da o yeni oynayacak oyuncuların bu fırsatı bulmuşken ortaya koydukları bir değer ve bunu yansıtma arzusu vardı. Nitekim İngiltere birlikte oyunu daha dikkatli ve kontrollü bir şekilde oyunu seçerek oyuna başladı. Sanki Fransa biraz da Mbappe'nin gol krallığı için Mbappe önderliğinde ona gol attırmak adına bireysel oyunla oyuna başladı. Ama çok erken gollerle de sürklesi oldu. Ben bunu böyle yorumluyorum. Yani beklentilerin dışındaki birçok olayın üst üste gelmesi hem moral bozukluğu hem konsantrasyon düşüklüğüne neden olan eylemler bir anda ilk yarı skorun 4-0'a gelmesine neden oldu ki bazı oyuncuların da gerçekten çok kötü oynaması, ki nitekim Fransa milli takımı teknik direktörü devre arasında 4 tane önemli değişiklik yaptı ve daha önceki müsabakalarda düzenli olarak oynattığı oyuncuları oyuna aldı. Özellikle bunların içinde en önemlisi bana göre Upamecano, ki savunmanın bel kemiği olan bir oyuncu, ki bunu Bayern Münih'te de ortaya koyduğu performansla görüyoruz. Çabukluğuyla, kuvvetiyle, dinamizmiyle, gerideki sağlam duruşuyla ve ikinci yarıda bu sefer işte farklı bir boyuta gitmeye başladı. Bu sefer de İngiltere takımı, yani 4-0'dan sonra ilk yaptığı değişikliği hoca bu da oynasın gibi Watkins'i oyuna aldı. Ama 79. dakikaya gelindiğinde artık işlerin öyle olmadığını, skor 4-3'e geldiğinde kaygı duymaya başladığını gördük. O da daha önce ilk 11'de düzenli oynayan Bellingham'ı, orta sahadaki 8 numaralı oyuncu Anderson'u ve savunma oyuncusu James'i oyuna alarak o da hem skoru koruyup hem de en azından bu 4-0'dan sonra yeniden çok sıkıntı yaşayacağı bir duruma gelmemek adına bu hamleleri yaptı. Ben görsel anlamda eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum ama
1: doğru,
0: bir futbolun daha çok çekişmeli, kora kor, mücadelesinin yüksek olduğunda keyif verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla belki insanlar bundan çok keyif almadı. Biraz görsel anlamda şova dönüşen bir oyun şeklinde devam etti. Mbappe amacına ulaşır gibi oldu. İki gol daha atarak Messi'nin işini zorlaştırdı en azından bu Dünya Kupası'nda. Gol kralı olma şansını da yakaladı. Yaşının genç olması hasebiyle en çok gol atan oyuncu olma avantajını da elde edebilir. Bütün bunlardan sonra İngiltere'de çok uzun yıllardan sonra tekrar bir madalya alma şansına ulaştı. Böyle baktığımız zaman çok garip, enteresan ama sahada 10 golün olduğu, olmayan Olise'nin kaçırdığı 3-4 pozisyon gol olsa acaba maç nereye giderdi diye düşündürttüğü ilginç bir oyun izledik Yüce Bey.
1: Şimdi gerçekten 103 karşılaşma sona erdi. 104. karşılaşma oynanacak. Saat 22'de TRT 1 televizyonundan da naklen yayınlanacak. Şimdi baktığımız zaman evet finali seyredeceğiz. Finale geleceğim. Ancak bir anekdot var. Daha doğrusu not var. 8 Barcelona altyapısından, akademisinden çıkan oyuncu var bu finalde. Yani gerçekten 9 Katalan, 8 Barça akademisinden. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten farklı bir durum. Hani finalden çok esaslı bunun konuşulması lazım diye düşünüyorum ben.
0: Valla ben zaman zaman konuyu özellikle o kısma doğru getiriyorum zaten.
1: Birbirimizle anlaşmamızın nedeni bu anladığım kadarıyla.
0: Olabilir. Zaten siz de bu yönde sorularla beni teşvik ediyorsunuz zaten bu konulardan bahsetmem için. Teşekkür ediyorum. Ben de büyük bir keyifle bahsediyorum. Çünkü futbolda bir noktaya gelebilmek için sağlıklı altyapıların oluşması

0: ve buralardan yol alınması gerekiyor. Şimdi biz Barcelona altyapısının nasıl çalıştığını biliyoruz aslında. Yani La Masia'nın kendine has bir ekolü var. Hatta dünkü konuşmada da İspanya altyapısı olarak, yani İspanya evet. altyapıdan oyuncuların nasıl geldiğiyle ilgili bazı şeylere özellikle değinmiştim. Yani ben oradaki yapının oyuncu merkezli olduğunu, antrenörlerin emir veren, komuta eden, sadece yönlendiren, dur kalk diyen kişiler olmadığını, çok iyi eğitimli, futbolu çok iyi bilen, demonstrasyon dediğimiz görsel eğitimi de çok iyi yapabilen, ama bunun yanı sıra oyuncuların özgürce oynamasına imkan tanıyan ve onları sorularla, sadece o andaki durumun neden olduğuyla değil, başka neler yapabileceğine, bir takım açılımlara yol göstererek onları yönlendiren zihniyet olduğunu söylemiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Yani La Masia dediğimiz o Barcelona'nın altyapısındaki oyuncu yetiştirme bir ekol ve pas oyunu, topa sahip olma oyunu, bütün oyuncuların en iyi noktada fundamentale sahip olması, yani top kullanma, top kontrolü, oyun görüşü anlamında en iyi şekilde hazırlandığı, yetiştirildiği, hangi pozisyonda olursa olsun bir kere bunların olmazsa olmazı olduğu, yani alfabe olduğu bir anlayışla yol alıyorlar. Ama tabii ki onun yanı sıra okulları, eğitimleri, saha içindeki sağlam duruş için gerekli karakter güçlendirmek adına davranış gelişimlerine destek, psikolojik eğitim, hatta okullarını servislerle en yakındaki okulla iletişim halinde kurgulayıp oraya oyuncuların, öğrencilerin, daha doğrusu çocukların birlikte gidip gelmesine ve antrenman için uzun saatleri olabilmesi, teorik çalışmalarında pratik kadar yer alması gibi birçok faktör var. Elbette ki böyle olduğu için dünya futbolunda İspanya'nın yeri ve yetiştirdiği oyuncular çok farklı bir noktada, ki Barcelona yıllardır oradan yetişen oyuncuları önce kendi kullanan, hatta Barcelona'da oynayamayacak durumdaysa bile İspanya'daki diğer lig takımlarının hepsinde en az 3'er 4'er tane oradan yetişen oyuncu olduğunu görüyoruz. Ve sonra oradan dönüp milli takıma gelebiliyorlar. Belki ilk anda Barcelona'nın hedefleri doğrultusunda yabancı oyuncu transferi de yaptığı için ve yıldız oyuncuları da alabildiği için belki yer bulamıyorlar, ama zaman içinde milli takımda orada çocukken oynadıkları arkadaşlarıyla da birlikte oynama şansını buluyorlar. Burada sağlam bir altyapı eğitimi çözülmüş, sağlamlaştırılmış, yeşertilmiş ve çok ciddi yol almış. Bunu görüyoruz ve bunun sonucu İspanya milli takımı Dünya Kupası'nda final oynarken sizin biraz önce belirttiğiniz o istatistiğe ulaşabiliyor. Yani 8 tanesi işte Katalan bölgesinde yetişmiş, toplam 9 tanesi Barcelona altyapısından gelmiş diyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben şunu da ilave edebilirim buna. Çok sayıda da Atletico Bilbao ve Atletico Madrid oyuncusu var.
1: Evet.
0: Yani oradaki altyapıların ne kadar önemli olduğunu da bu şekilde görmüş oluyoruz.
1: Ve aynı zamanda da milli takımı besliyorlar. Milli takımı besleyince de aynı yerden çıktıkları için daha başarılı oluyorlar.
0: Evet. Zaten önemli olan nokta o. Yani o altyapıdan çıkan oyuncular bir yerlerde oynuyor demiyoruz. İspanya milli takımı ki hem Avrupa'nın, Avrupa şampiyonluğu almış ve Avrupa'nın en iyi futbol oynayan ekol takımı. Şimdi daha önce Dünya Kupası'nı kazanmış ama bu Dünya Kupası'nda da final oynayacak ve yani %51'e yakın favori gösterilen takımı. Buralara kadar ulaşmak çok kolay değil. O zaman aslında izlenebilecek, örnek alınabilecek, oradan doneler alınıp uygulanabilecek ortamın olduğunu düşünüyorum ki biz bunu diğer sporlarda yapabiliyoruz. Yani yine takım sporu olan voleybolda bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu evet. görüyoruz. Önce kadınlarda, şimdi de yavaş yavaş erkeklerde de aynı çizgide ilerlediğimizi görüyoruz. Bunun sebebi bu okullar, bu eğitim şekli, bu eğitim biçimi ve eğitimci kalitesi. Ben en çok önemli doğru. altını çizdiğim noktada eğitimci kalitesinin iyi noktaya çekilmesi. Bu sağlıklı eğitimlerle federasyonun bu konuda biraz kafa yorarak, biraz da değil yani, bir evet. hayli kafa yorarak bu işe kanalize olması.
1: Şimdi bu akşam bir karşılaşma var, İspanya ile Arjantin, ama bir not geldi elime. Bu notu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tesadüf esasında bu, belki de belki de gerçekleşecek. 2018 ve 2022 Dünya Kupaları elemelerinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden takımlar finalde kaybetmiş. Biri 2018'de Hırvatistan, 2022'de de Fransa İngiltere'yi 2-1 yenmiş, finalde yenilmiş. Ve bu sefer de Arjantin yarı finalde 2-1 mağlup etti İngiltere'yi ve finale kaldı. Hani bu bir kere daha gerçekleşir mi, yoksa İspanya'nın gücünden mi, yani tesadüf müdür, gücünden midir?
0: Burada İngiltere'nin laneti mi var diyorsunuz? Evet. Vallahi tabii böyle gerçekçi sohbetlerimizde bu tür esprileri, bu tür konuları da tabii dinleyicilerin de keyfi için ortaya çıkartmak, koymak çok güzel. Ama ben bunları çok değer veren bir anlayışa sahip değilim.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Bugünün bugünün oyununda çok değerli iki futbol takımı var. Yani İspanya'nın hakkını teslim etmemiz lazım. Birlikte bu oyunun nasıl oynanabileceğini, oyunun genişliğine nasıl rakip oyuncuların birbirinden uzaklaştırılabileceğini, o boşluklara doğru zamanda doğru oyuncunun nasıl sokulabileceğini, her oyuncunun al ver yerine topu aldıktan sonra topu gideceği yöne doğru kontrol edip aldatmalarla, driplinglerle mesafe kat ederken bir iki alternatifi birden düşünüp karşısındaki arkadaşıyla eşleşip onunla o pas alışverişe girebileceği gibi çok detaylı, yılların o çocukluktan başlayan ezberin otomatik hale gelen ve futbol zekasının öne çıktığı bir takımdan bahsediyoruz. Diğer tarafta da hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Oyunun hep kendi istediği çizgide kalmasına yönelik bir anlayışa sahip. Bunda teknik direktörünün çok büyük başarısı var. Kendisi oyunu hangi noktada sürdürmek istiyorsa oyunu o noktada sürdürmeye çalışan ve ona göre oynayan bir ekip Arjantin. Ve işler sıkıntıya girdiğinde de hep birlikte ortaya çıkabilen, tabii ki Messi'nin önderliğinde ve inanılmaz bir hırs ve kararlılıkla, ama hepsinden önemli çok yüksek bir özgüvenle oynayan bir takım. Telaş yapmadan, panik yapmadan, o sürenin kısalmasını göz ardı ederek ve her anın ne kadar değerli olduğunu düşünüp ona göre oynayan bir takım. Ve üstelik de Messi gibi her an kilidi açabilecek, ekstra bir şey yapabilecek, 39 yaşın verdiği bütün olumsuzlukların görünmediği farklı bir yapıdaki oyuncu. Arkadaşların onu dinlendirme biçimi, onun soğuması ve ilgisiz, yani ondan uzak davranışlar sergilenmesinin adına kayıtsız davranışlarla sahada dolaşması İspanyollar tarafından en iyi şekilde biliniyor. Yani bunu söylemeliyiz, çünkü yıllarca Barcelona'da kendi oynadığı tabii takım arkadaşlarıyla da herkes onun huyunu suyunu biliyor. Ama her şeye rağmen önlem alınması çok zor bir oyuncu. Markajla oynayacak, oynatılmayacak bir oyuncu değil ki. İspanya'nın ekolü, oyunu herhangi bir oyuncu marke etmek üzerine, onu oynatmamak üzerine planlanmaz. O zaman bütün takımın genel oyunu bozulur. Onlar da zaten bu yola başvurmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla maçın gidişatını her iki takımda kendi istediği çizgide tutmak isteyecektir. Bunda İspanyollar biraz daha avantajlı. Ama işler kaotik bir duruma gelirse, eğer Arjantin kaotik bir duruma olayı sürükleyebilirse, buradan da avantajlı olarak çıkabilecek takım Arjantin'dir diye düşünüyorum. Çünkü her bir oyuncunun sadece milli takıma, formaya, ülkeye aidiyetinden öte bir de Messi'ye aidiyeti var ki, onu koruma, kollama ve onun arzusu yönünde hareket etme duygusunu görüyoruz. Demeç verirken bile gözyaşlarıyla Messi'den bahsediyorlar. Bu bana çok garip gelmekle birlikte çok saygı duyuyorum. Ve bu sahanın içinde bu oyuncu. Böyle olunca evet, onları yenmek çok kolay olmayacaktır. Bunu söylemeliyim.
1: Burada teknik direktörler aslında De La Fuente, Scaloni'nin de hocası, antrenörü, eğitmeni daha doğrusu. Bu ikisinin sahaya koyacakları akıl nasıl olur? Evet, bir sistemleri var ikisinin. Messi diğerinde öne çıkıyor, diğerinde oyun daha çok öne çıkıyor. Ama bu iki teknik direktörün de ortaya koyacağı akıl da var. Burada iki teknik direktörü nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ben Scaloni'nin göz ardı edilmemesi gerektiğini
1: aynı
0: düşünüyorum.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Evet, yani oynattığı bütün maçlarda Arjantin aslında çok zor kazandı maçları. Yani bütün maçlar riske edildi. Bütün maçların son bölümünde Arjantin olağanüstü efor sarf etti. Kimle oynarsa oynasın. Bazı maçları uzatmaya gitti. Beraberlikler de aldı grup aşamasında. Normal süreler berabere bitti vesaire. Bütün bu durumlarda, özellikle son oynanan İngiltere maçında da gördük ki çok cesur hamlelerle, çok

0: kararlı ve güvenli hamlelerle oyunun takımının lehine dönmesi için çok doğru şeyler yaptığını düşünüyorum. Yani o savunmayı aslında riske etmeden, savunmadan eksiltip hücumcu orta saha ve ofansif, daha doğrusu santfor özellikle oyuncu alması ve oyunun savunma bölümünün de yine sağlıklı bir şekilde devam ediyor olması, ama saha içinde hücumu düşünen, pozitif düşünebilen, böyle gitme konusunda daha kolay ezberi olan oyuncuların bulunmasını sağlaması bence çok büyük bir artıydı. Bu aynı zamanda İngiltere'nin moralini bozan, onu demoralize eden, zaten Tuchel'in yaptığı hep savunmaya oyuncu alarak, arkadaşlar bu skoru koruyalım, geride kalalım, çıkmayalım, bunu söylemesine gerek yok. Hocalar oyuncu değiştirir, oyuncuların, bu oyuncunun neden değişildiğini anlar, hocanın kafasını okur. Yani sen 2-0 birlikte stoper daha alırsan, önden bir oyuncu çıkartıp bir savunmacı, bir bek daha alırsan, herkes şunu düşünür, İngiltere milli takımındaki oyuncu Harry Kane bile olsa, biz bu planı skoru korumak için hocamız yapıyor ve bunu böyle yapmalıyız. Böyle olmuyor işte. Evet. Böyle olunca daha cesur olan, daha planlı ve akıllı ve kararlı olan, özgüveni daha yüksek olan bu durumlarda avantajla çıkabiliyor. Bence Scaloni'nin bu anlamdaki yaptıklarını çok takdir ediyorum. De La Fuente için de şunu söylemeliyim. Bir kere takımını ilk aşamada sahaya çıkartışı mükemmel. Oyunun devamında özellikle Molina'yı kullanma biçimi, ben tesadüf de denilebilir ama bana göre tesadüf değil. Sonradan oyunu alıp sonradan onu hemen santforun boşalttığı alanlara sokabilmesi, ki rakibin dengesini bozup beklenmeyen oyuncu olarak arkadan öne doğru koşan oyuncuların etkisinden Molina ile yararlanması ve skora katkı yaparak lehine çevirmesi de ve benzeri oyuncu değişiklikleri ve oyun değişiklikleri de zaten takımını finale kadar getirmesiyle de bu performansını kanıtlamış oluyor. Bence her ikisi de takımlarını çok iyi yönettiler şu ana kadar ve bizi çok iyi bir final maçı bekliyor diye düşünüyorum.
1: Özellikle bir hafta geçmesine rağmen cumartesi pazar sizin de özellikle bu finali konuşmak istiyorum Sayın Şentürk.
0: Memnuniyetle. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte oldu. Kendisine kolay gelsin, iyi günler diliyoruz. Saatimiz 18.29'u gösteriyor. Son yarım saatin içindeyiz.
2: Reklamlar.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Reklamlar.
10: Radyo 1.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 18.36'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sizlerle birlikteyiz. Son 24 dakika içindeyiz. Son 24 dakika kala son konuğumuzla bağlantı kuracağız. Telefon bağlantısı kuruyoruz şu anda. Ama şu konuyu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ahmet Kaplan. Evet, belki bu ismi duymamış olabilirsiniz. Ancak şöyle diyeyim, engelli bir sporcumuz. Paris'te 2024'te Paris Olimpiyat Oyunları'nda teklerde bronz madalya maçını kaybetmişti. Yarı finale kadar kalmıştı. Başarılı bir sporcumuz Ahmet Kaplan ve bize her yıl güzel güzel başarılı hedefler koyuyor ve bu hedefler sonucunda da bu hedefine ulaşıyor. Özellikle Swiss Open turnuvasını üst üste kazandı. İki turnuvayı üst üste kazandı ve bu iki turnuvayı da kazandıktan sonra gerçekten çok önemli Roland Garros

0: turnuvasını kazandı. Şöyle diyeyim, finale kaldı ve bir hedef koymuş. Hedefinde diyor ki her yıl, her Grand Slam, her maç hedefime biraz daha yaklaştığımı biliyorum. Roland Garros'ta ilk kez tekler finali oynamanın gururunu yaşarken bir yandan da kaybettiğim için içim buruk. Bir gün o şampiyonluğu kazanacağıma inanıyorum. Sırada Wimbledon var diyor sevgili dinleyiciler. Ahmet Kaplan bizim bir sporcumuz. Evet, bugün voleybolda erkeklerde Milletler Ligi'nde çeyrek finale kaldık. Tabii ki büyük bir başarı. Yılların verilen emeğinin karşılığında aldık. Filenin sultanları bunu her yıl yapmaya başladı. Ama basının da spor basının da fazla öne çıkarmadığı bazı şeyler var. İşte ben de bugün konuğumla bağlantı kurduğumuz zaman bu konuyu konuşmak isterim. Çünkü çok takdire şayan bir sporcu. Bunu da dinleyicilerimize iletmek istedik. Ve şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan. Evet, Sayın Doğan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Sayın Yüce.
0: Şimdi size de yollamıştım Ahmet Kaplan.
1: Evet.
0: Gerçekten engelli bir sporcumuz ama tek başına, evet arkasında belli destekçileri vardır. Ama çok büyük bir destekle, çok büyük bir başarıyla hedefine doğru yürüyor. Bunun için neler söylemek istersiniz? Yani bir sporcumuz var ve bu sporcumuzu da biz spor basını olarak öne çıkarmamız lazım. Öncelikle engelli ama engelsiz birey olarak hedeflerine yükseliyor, yöneliyor. Ama bunun yanında da bu başarıyı yazmayan veya az gören bir spor basını var.
1: Spor basınının zaten en büyük sorunlarından biri buydu zaten. Yıllardır biz bu tür şeyleri hiçbir zaman görmedik, duymadık, yazmadık. O yüzden de Türk sporunda bazı branşlarımız hiçbir zaman ön plana çıkmadı. Şimdi Ahmet Kaplan'la ilgili bakın, Mayıs 2004

0: bir madalya almış olsa, küçücük bir başarı kazanmış olsa bile o mutlaka sayfalarda yer alıyor. Mutlaka bütün ülke onu tanıyor. Bir şekilde o sporcuyu onure ediyorlar. Çünkü kendi sporuna ve ülkesine katkı sağlıyor. E biz dönüp baktığımız zaman engelli sporcularımız son yıllarda büyük atılım yaptılar. Büyük başarılara imza atıyorlar. Ve bu insanların hayata kazandırılması için de federasyon özellikle engeller branşındaki, hangi branşta olursa olsun, engeller dalındaki bütün kardeşlerimizi bu sporlardan birine mutlaka kazandırıyor. Kazanılan sporcular da başarılarını katlayarak devam ediyorlar. Bunu görmezden gelmek, göz yummak, bunu görmemiş gibi davranmak bence spor basınının ne etiğine ne ahlakına yakışmaz. Biz elbette tamam anladık, futboldaki rantın büyüklüğü belli. Futboldaki global bir yapılanmanın ve bütün dünyada getirdiği sesin ve yankıları belli. Ama bunlar da spor ya, bunlar da spor. Bunlar da dünyada uluslararası arenada madalya kazanan sporcularımız. Bu çocuğumuza yani kazandığı şeyler öyle yenilir yutulur şeyler değil. Mesela İsviçre'de düzenlenen Sivas Açık Turnuvası'nda şampiyon olmuş bu kardeşimiz.
1: Üst üste yani, iki defa.
0: Evet, üst üste iki defa. Biz bunu nasıl görmezden geliriz? Türkiye'yi kazandığı başarılarla ikinci sıraya yükseltmiş dünyada ya. İkinci sıraya. Evet. Öbür tarafta da kendisi de dünyada sekizinci sıraya yükselmiş bir sporcumuz. Tekerlekli sandalye tenisinde öyle kolay bir şey değildir. Yani mesela tekerlekli sandalye basketbolunu biz zaman zaman stüdyoda seninle izliyoruz.
1: Evet, seyrediyorduk.
0: Ne kadar zorluklar içerisinde o büyük başarıları kazandıklarını görüyorduk. O sandalyeyle takla atıyor, dönüyor, kalkıyor, devam ediyor. Yani bu başarıyı nasıl görmezden gelirsiniz? Çok zor bir şey.
1: Şimdi burada gerçekten çok önemli bir simge olabilecek bir isim Ahmet Kaplan. Hem evet. Tenis Federasyonu'nun, hem Engelliler Federasyonu'nun, hem de spor basının gerçekten öne çıkararak bir anlamda tanıtması gerekir. Bir başka isme geçeceğim. Ahmet Önder, yine size göndermiştim.
0: Evet,
1: Ahmet
0: evet.
1: Önder deyince belki insanlar tanımayabilir ama jimnastikte bilirsiniz Murat Canbaş diye bir sporcumuz vardı, vefat etti.
0: Evet.
1: Avrupa Gençler'de üçüncülük almıştı, şampiyon olmuştu. Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olmuştu ve bizim geleceğimizde ama elin bir kaza sonucunda kaybetmiştik. İşte evet. O dönemde jimnastikte bir sporcumuz daha vardı. O sporcumuzun adı Suat Çelen'di.
0: Evet,
1: Suat Çelen, o da Türk sporuna çok büyük katkıda bulundu sporcu olarak. Ama esas büyük katkısını federasyon başkanı olarak yapıyor. Öyle bir ekip hazırladı ki, işte Ahmet Önder de onun bulduğu gençlerden biriydi. Geçen gün jimnastiği bırakmış. Büyük ihtimalle ya sakatlığı var ya başka hedefleri var anladığımız kadarıyla. Türk jimnastiğinde bir gerçekten önemli bir şampiyon, önemli bir insan sporu bıraktı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani şunu da söylemek isterim. Ben TRT Spor'dayken futbol dışı programım vardı. Spor Her Yerde programımız vardı. Sayın Suat Çelen'i aradığımız zaman ekibiyle birlikte gelirdi. İşte onlardan biriydi Ahmet Önder'de.
0: Evet.
1: İbrahim'le birlikte. Gerçekten çok çocuğu gibi büyüttü. 15 yaşındaydı o zaman ve sporu bıraktı. Şimdi burada önemli sporcularımız gelmeye başladı. Ahmet Önder için neler söylemek istersiniz?
0: Bir kere öncelikle Suat Çelen için şunu söyleyeyim. Ben Suat Çelen'in sporculuğunu da takip etmiş evet. Spor yazarıyım. Gerçekten büyük bir sporcuydu. Türk jimnastiğinin hem dünyada hem ülkemizde yayılmasında, değer kazanmasında, yükselmesinde büyük çabaları oldu. Ve benim en çok hoşuma giden, her zaman dediğim gibi, sporun içinden gelen bir insanın kendi spor dalındaki federasyonun başkanlığı yapması o spora büyük katkılar sağlar. Bunu hep söylüyoruz. Suat Çelen de jimnastiğin içinden geldiği için bütün sorunları bilir. Sporcunun nasıl antrenman yapması gerektiğini bilir, nasıl yetiştirilmesi gerektiğini bilir. Teknikleri ve taktikleriyle bütün dünyadaki en iyileriyle bulup getirip Türkiye'yi de o düzeye getirmeye çalışan bir federasyon başkanıdır. Tabii ben baktığım zaman Türk jimnastik tarihinin unutulmaz bir değeriydi aslında Ahmet Önder.
1: Evet.
0: Aktif sporculuk kariyerinin noktalaması bizim için üzücü oldu. Yani daha belki ileriki dönemlerde başarılarını artırarak, belki madalya sayısını artırarak gidecekti ve sonrasında da Türk sporu

0: kazandıracağı, yetiştireceği birçok sporcu olacaktı. Çünkü kendi tekniğiyle, kendi taktiğiyle, kendi çalışmasıyla elde ettiği başarılar gerçekten yatsınacak bir başarı değil. Dünya ve Avrupa şampiyonası madalyaları var. Olimpiyat finaliyle adını Türk spor tarihinin altın harflerle yazdırmış bir kardeşimizden bahsediyoruz. Onun için bence Ahmet Önder'in Türk sporundan böyle ansızın bir şekilde ayrılmasının sizin dediğiniz gibi sakatlığı veya başka
1: olabilir.
0: Bir hedefinden dolayı da olabilir. Ama ben Sayın Federasyon Başkanımız Suat Çelen'in yerinde olsam bu kardeşimizi sporcu olarak belki şey olabilir ama bir şekilde orada tutmak için federasyonda yönetici olabilir veya federasyonun altyapı çalışmalarında çok etkili ve katkısı olabilecek bir sporcu olarak oradaki bir spor adamı olarak devam edebilir. Bu o da değerlendirilmesi gerekir. Yani tamamen çünkü biz bu kolay yetiştirmiyoruz. Ya.
1: Evet,
0: biz de,
1: evet.
0: Yani altın madalya kazanmak, altın madalya getirmesi, altın madalya şey yapması kolay değildir.
1: Hele jimnastikte.
0: Evet, evet, evet. Yani yıllarca bizim jimnastikte böyle büyük başarılarımız var mıydı? Yoktu.
1: Yoktur.
0: Yani çok sonradan kazanıldı. Bu başarıları da kolay kolay kaybetmemek gerekir. Onları tekrar Türk sporunun, Türk jimnastiğinin içerisinde tutmak için mutlaka ve mutlaka bir şey düşüncesi vardır. Ben tanıdığım Suat Çelen'se mutlaka bu kardeşimizi bir yerde mutlaka değerlendirecektir. Kendi hedefleri doğrultusunda yürürken bir taraftan da Jimnastik Federasyonu'na ve Türk Jimnastiğine katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Ancak burada yine ben bizim basına, spor basınına değinmek
1: evet.
0: istiyorum.
1: Evet.
0: Gerçekten bu kardeşimiz içinde neden bir tek cümle veya bir küçük haber, bir şey
1: ben gördüm. Yer almaz ya. Sayın Doğan, ben gördüm. Bir gazetede emin olun iki cümle ya da üç cümleyi geçmiyor.
0: Buyurun. Yani olacak
1: ben
0: şey.
1: Ben gördüm.
0: Olacak şey mi? Ama ben bugün bakıyorum sabahtan beri taradım bir sürü basın, spor basınında neler var neler yok diye. Bütün spor basınının hemen hemen tamamı, bizim Türk spor basınının tamamı Dünya Kupası'na endekslenmiş durumda. İşte İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 yenmesi, işte bugün oynayacak final maçı. Ya tamam güzel, onlara da yer verin de. Fakat bizim kendi öz çocuklarımıza, kendi sporcularımızın başarılarına biraz da bunlara yer verin ya. Biraz da bunları onur edin, biraz da bunları ön plana çıkaralım. Biz ne kazanacaksak bunlardan kazanacağız sporumuzun.
1: Tabii.
0: Sporuna katkıyı bunlar sunacaklar bize. Niye biz bunları böyle göz ardı ediyoruz? Niye Türk basını bu kadar duyarsız, kulağının üstüne yatar ve başka branşlarla ilgilenmez bir duruma geldi? Onu da bilmiyorum. Aslında öz eleştirimizi de sürekli yapmamıza rağmen duyulmuyor mu, yoksa çok mu dikkate alınmıyor, yoksa bu arkadaşlarımızın çalışma şekillerinde başlarındaki yani patronları diyeceğim bunu mu istiyorlar, öyle bir çalışma yapmalarını, onu da artık zamanla gerçekten göz önüne getirip araştırıp bir şekilde ortaya koymak gerekiyor ki, ya da o patronları biraz daha uyandırmak, biraz daha aydınlatmak için bazı şeylerin herhalde Türk spor kamuoyu, Türk spor otoriteleri tarafından veya işte Türk spor yöneticileri bakanlığın, genel müdürlüğün, federasyonların biraz daha tetiklemesi ve onlarla işbirliğine geçip bir takım şeyleri anlatmasıyla düzelir diye bekliyorum. Burada da yine hakikaten Türk spor kamuoyuna, spor yöneticilerine çok büyük işler ve sorumluluklar düşüyor. Eğer zaman zaman spor basınını ziyaret edip de durumları dile getirirseler, özellikle patronlarla konuşarak bu işleri çözmeye çalışırlar da inanıyorum ki sonuçta kararı veren patronlar, uygulayan çalışanlar, patronlar bu işlerin bilincine varır da nasıl bir yolda olduklarını, aslında bunun Türk sporuna neler kazandıracağını görürlerse kayıtsız kalmayacağını düşünenlerdenim. Ama ne kadar geçerli olur, ne kadar onlara ulaşılabilir, ne kadar bunlar konuşulabilir, yani Ahmet Önder olsun, Ahmet Kaplan olsun, yani bakıyorum gerçekten yani böyle yenilir yutulur söylenmeyecek, konuşulmayacak bir başarı değil ya. Büyük
1: evet.
0: Başarılara imza atmışlar, yani biz niye bunları görmüyoruz? Dünya kupasından elenmiş gitmişiz, niye bunları görmüyoruz yani?
1: Ama şöyle bir şey var, şimdi mesela spor gazetesi olarak satılan iki tane gazete var.
0: Evet.
1: Şimdi ben bu spor gazetelerinde hani Anadolu baskısı olduğu için bir şey de diyemiyorum. Ankara'da alıyoruz çünkü. Artık evet. Biliyorsunuz Ankara'ya Anadolu baskısı geliyor. Biraz daha evet. Geç geliyor. Evet. Hani orada da bakıyorum 2-3 satır. Hep transferler sayfalarda. Bayat haberler.

0: Yani ardından bunlara yer yok. Eskiden hatırlarsanız magazin sayfalarında gazetelerin magazin sayfalarında bir sayfa halinde atıyorum Ahmet Önder, Ahmet Kaplan bunlarla ilgili haberler yazılırdı. Şimdi onlar da yok ama o zaman bize görev düşüyor. Ben programımızda bu konuyu son olarak Dünya Kupası, evet sabahtan beri Dünya Kupası'nı konuştuk, futbolu konuştuk, onu konuştuk, bunu konuştuk. Ama artık bunları da konuşmamız lazım. Artık spor yazarlarını da biraz yönlendirmemiz lazım. Spor ya...
1: Evet.
0: Spor yazarlarının derneği var. Hani eskiden federasyon başkanlarını çağırıyorlardı ya da federasyon başkanlarına gidiyorlardı. Bir etkileşim, bir iletişim kuruyorlardı. Şimdi o da yok. Esas acısı da bu. Federasyon evet harekete geçmemiş olabilir ama spor yazarı da gitmiyor. Sıkıntı bu esasında.
1: Doğru diyorsunuz. Ben biliyorsunuz Türkiye Spor Yazarlar Derneği Ankara Şubesi'nde evet. AK başkanlık yaptım.
0: Ben o hani dönemde... üyesiyim.
1: Evet. Ben o dönemde federasyona göreve başladığımız gün sevgili Alper Bakırcıgil başkandı.
0: Evet, o da bizim spor spikeri arkadaşımız.
1: Evet, Alper'e bunu söylemiştim. Alperciğim, bizim federasyonlara gitmemiz lazım, başkanları ziyaret etmemiz lazım. Bizim spor basınının en önemli unsurlarıdır spor federasyonları. Bizim iletişimimiz onlarla olmak zorunda. Onlarla iletişime geçmek zorundayız. Onların bizi bilgilendirmesi, bizim de halkı bilgilendirmemiz gerekiyor. Yapılan faaliyetler, başarılar, gözümüzden kaçan veya ne bileyim duyamadığımız, erişemediğimiz, ulaşamadığımız bir takım olayları bize anlatmaları gerekiyor. Bu da iletişimle olur karşılıklı. Sağ olsun Alper o zaman çok sıcak bakmıştı. Gittik 3-4 federasyon başkanını ziyaret ettik ve hatta federasyon başkanlarını toplantılarını, genel kurullarını, yapacakları seminerleri, eğitim seminerleri falan filan o tür şeyleri de bizim federasyon derneğin, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin salonunda yapmaları için. Evet. Onlara davet ettik. Geldiler, yaptılar, ettiler. O dönem iyi bir çalışma vardı. Sonrasında tabii bu biraz da orada olan, orada bulunan, o görevde bulunan arkadaşların vizyonu ile ilgili, bakış açısı ile ilgili. Biraz daha hani futbola tekrar yönelmeye başladılar.
0: Hatta şöyle bir şey geliyor Sayın Doğan, hani bunu da konuşalım, biz iğneyi kendimize de batıralım, hani çuvaldızı değil iğneyi batıralım. Şöyle ki bize mesajlar geliyor. Mesajlar nedir? İşte 19 Mayıs'ta hizmet veremeyeceğiz, 29 Ekim'de hizmet veremeyeceğiz. Sadece hizmet vermek için, hizmet vermemek için ya da veremeyeceğini söylemek için bize başvurular yapılıyor. Ya federasyon olarak bir etkinliğin olsun, spor yazarları gelsinler, etkileşim halinde olsunlar.
1: Ya oranın amacı o zaten.
0: Evet.
1: Yani Türkiye spor yazarları demek, biz mesela dediğim gibi daha önce de biliyorsunuz bahsettim, kışın seminerlerimiz olurdu. Her kış Ocak ayının ilk haftasında bir eğitim semineri, Türkiye Spor Yazarları Derneği eğitim semineri yapılırdı. Burada eksiklerimiz, hatalarımız konuşulur, düzeltme yollarına gidilirdi. Karşılıklı büyüklerimizden, meslek büyüklerimizden, abilerimizden fikirler alırdık. Onlar çıkarlardı, bir sempozyum şeklinde aktarırlardı deneyimlerini, olması gerekenleri, geçmişte yapılanları, bugün yapılması gerekenleri. Ona göre bir ders çıkarırdık. Bütün herkesi bilinçlendirerek giderdik. Bütün spor yazarları oraya gelip de katılan arkadaşlarımızın sonunda bir rapor şeklinde hepsine sunulurdu. Türkiye Spor Yazarları Derneği bilmem kaçıncı eğitim semineri sonrasında şu kararlar alınmıştır, şu sonuçlara varılmıştır diye. Çok güzeldi. Şimdi onlar kaldırıldı. Öbür taraftan da dediğiniz çok doğru. Sadece derneğimiz açık, derneğimiz kapalı. Ya orası bir lokal değil ki.
0: Evet.
1: Türkiye Spor Yazarları Derneği demek orada bir takım insanlar gelsin, otursun, yesin, içsin ya da ne bileyim bir takım işler yapsın diye değil. Oradaki buluşmanın anlamı aslında herkes birbirini bilgilendirsin, federasyonlar oraya gelsin, orada arkadaşlar arasında bir basın toplantısı yapılacaksa federasyonlardan oraya davet edilsin, başkan gelsin, orada toplansın spor yazarları, oranın aktif olması gerekiyor, aktif yapılması gerekiyor. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla onların hiçbiri de yok. Ben gittim yerlerini de gördüm. Şimdi eski yer stat yapılacağı için yıkıldığı için Gençlik Parkı içerisinde küçücük bir oda vermişler zaten. Bir salon böyle, orada 4-5 tane masa var, orada insanlar oturuyor işte zaman geçiriyorlar. Yerimizde o öyle bir yer olmamalıydı. Yani şimdiki yönetimi de buradan eleştiriyorum ben. gerçekten orada öyle bir yer olmaması gerekiyordu. Bize çok daha iyi yer bulabilirlerdi. Spor Bakanlığı'yla görüşebilirlerdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle görüşürlerdi. Çok daha iyi yerler var.
0: Sayın Doğan, Sayın Doğan.

0: Üniversitelerle konuşurlar. Üniversite şehri burası. Ankara üniversite şehri.
1: Evet,
0: Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve spor bilimleriyle ilgili neler yapıyorlar gençler? Bu gençleri radyo televizyon mezunu olan çocuklar var. Bu çocukları çalıştırabilirsiniz. Bu çocuklara mesleğin hani Ahmet Kaplan'ı, Ahmet Önder'i yazabilecek olan spor yazarlarını yetiştirebilirdik. Esas konum o benim. Gelmek istediğim nokta o.
1: Tabii ki doğru bir noktadasınız. Yani baştan beri ben yaklaşık 1,5 yılı tamamladık programda sizinle beraber.
0: Evet.
1: Geldiğimiz her programda zaten biliyorsunuz benim size de söylediğim, sizin de bu konudaki duyarlılığınızı gördükten sonra yaptığım şey, biz futbolu konuşmayalım. Zaten futbolu herkes konuşuyor. Biz bütün diğer branşlarla ilgili, amatör branşlarımızla ilgili bütün olması gerekenler, yapılması gerekenler, eksikler, hatalar, başarılar, başarısızlıklar, biz bunları dile getirelim ve biz bunları çok iyi dile getiriyoruz. İşte burada aslında sizin söylediğiniz noktada düğümleniyor iş. Onları yazacak spor yazarlarını yetiştirebilmek için spor yazarlarının aktif çalışması gerekiyor. Spor yazarları derneğinin sadece bir lokal olarak kalmaması, bir tabela olarak kalmaması gerekiyor. Ciddi anlamda bütün bunlara vereceğiniz eğitim, eğitim seminerleri, bu çocukları orada alıp stajyer olarak yetiştirmeniz ve bunların mesleğe atılabilmesi için yapması gereken şeylerin öncelikle bunlar olduğunu, bu çocuklarımız hakkında, bu sporcularımız hakkında haber yapmaları gerektiğini ve bu haberi de nasıl alabileceklerini, nasıl koklayabileceklerini, nasıl takip edebileceklerini, nasıl soru sormaları gerektiğini, nasıl yazmaları gerektiğini de bilmeleri gerekiyor. Bunun için de bu çocukların mutlaka bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Veya staj olarak orada büyükleri, abileri olarak yol göstermek gerekiyor. Nasıl yapmaları gerektiğini söylemek gerekiyor. Yarın öbür gün mesleğe başlayan çocukları görüyordum ben. İlk kez geliyor. Dünya şampiyonasına, Avrupa şampiyonasına gidiyorsun veya ne bileyim olimpiyatlara gidiyorsun. Yani ilk kez gelmiş, nasıl ne yapacağını bilmiyor, etmiyor falan filan. Dönüp ondan sonra da kendimize bakıyordum ben. Ya bu çocuk böyleyse suçlu biziz.
0: Tabii.
1: Yani bu çocukları neden biz zamanında eğitim seminerlerine gidiyorduk mesela buradan? Önceden bütün o gençleri götürüyorlardı, çağırıyorlardı. Yeni gençlerin orada bir şeyler öğrenmesi için mesleğe yeni başlamış o kardeşlerimizin doğru bilgiler öğrenip doğru hareket etmeleri ve bu işi doğru yapabilmeleri için neler yapması gerekiyor, nasıl çalışması gerekiyor, bunu görmeleri için çok güzeldi, çok faydalı bir şeydi. Biz bunu kaldırdık aslında. Aslında çok elzem bir noktaya değindiniz. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Gerçekten parmak bastığınız yara büyük yara, bizim yaramız büyük yara. Biz bu eğitim seminerleriyle o çocukları bitirdik. O bu mesleğe girecek gençlerin geleceğini bitirdik. Yani
0: özellikle hani Ankara, İstanbul, İzmir biraz daha öne çıkmış durumda spor anlamında. Evet. Ama Anadolu'nun birçok yerinde spor bilimlerinde okuyan çocuklarımız var. Beden eğitimi öğretmeni çocuklarımız var. Ardından iletişim mezunu olan çocuklar var. Bunlara eğer dokunmazsak, bunlarla iletişim haline gelmezsek oraları kaybedeceğiz. Bu anlamda benim derdim.
1: Çok doğru. Zaten kaybetmeye başladığımızı da görüyoruz hep beraber.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş böyle giderse tamamen kaybedeceğiz. Yani bu olaya bir an önce el atıp nasıl düzeltilir, nasıl yapılır, onu da araştırmak gerekiyor. Bu anlamda da gerçekten Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin belki her şeyi genel merkezden beklemek değil. Ankara
0: evet.
1: Şubesi var, İzmir Şubesi var,
0: tabii.
1: İstanbul Şubesi var. Hani buraların Anadolu'daki derneklerimize, oradaki çalışanlarımıza, orada bu işi yapan arkadaşlarımızla ilgili de bir plan program yaparak bir çalışma yapmaları gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: O çocuklarımıza biz gitmeliydik. Onlara biz gidip seminerleri orada vermeliydik veya buralara davet edip buralarda vermeliydik. Bilgilendirme yapmalıydık. İşte mesela çoğu bilmiyor. Anadolu'da çalışan spor yazarları, genç kardeşlerimiz veya tecrübeli de olsa hiçbir federasyonla iletişime geçmemiş.
0: Bilmiyorum. Sayın Doğan, çok teşekkür ediyorum. Daha bunları çok konuşacağız gerçekten.
1: Evet.
0: Ve iyi olması için, iyi duruma gelmesi için de mücadele edeceğiz. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık, kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Ve veda ediyoruz artık sevgili dinleyiciler. Yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve sunucunuz ben Yüce Er. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni bir hafta, yeni bir akşam. Yeni bir haftanızda çok güzel bir şekilde geçsin diyoruz ve hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Tahran, Washington'ın inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. MHP lideri Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türkiye, bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD, İran'a yeni dalga hava saldırıları düzenledi. Operasyonlarda Hürmüz çevresindeki askeri hedefler vuruldu. Washington, saldırıların Ürdün'deki hava üssünde düzenlenen ve iki Amerikan askerinin öldüğü füze saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. İran basını ABD saldırılarında Bender Abbas, Keşmir, Sirik ve Hacı Abad'ın hedef alındığını aktardı. İran Atom Enerjisi Kurumu da ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'ın misillemeleri de sürdü. Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üsleri hedef alındı. Ayrıca Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınında da patlayıcı yüklü bir dronun düşürüldüğünü duyuruldu. Gerilim Hürmüz Boğazı'nda da sürüyor. İran devrim muhafızları güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre gemilerden ikisi kaza yaparak bulundukları noktada durdu. Diğer 2 gemi rotasını değiştirdi. Sahadaki gerilim İslamabad mutabakatını da tehdit ediyor. İran dini lideri Müçtebâ Hamaney, ABD'nin İslamabad mutabakatını ihlal ettiğini savundu. ABD başkanının imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı, açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bozulan ateşkesin ardından Orta Doğu'da gerilim arttı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeniden alevlenen çatışmaların azaltmaya yönelik diplomatik girişimlerine devam ediyor. Bakan Fidan, bölgedeki ABD üslerine hedef alan İran'ın saldırılarından olumsuz etkilenen Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed El Sani ile bir araya gelen Bakan Fidan, Katar Emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Her iki görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerle birlikte ABD-İran arasında artan gerilim ve Gazze'deki son durum ele alındı. Hakan Fidan, Körfez'de gerilimin azaltılması, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunması ve bölgesel sorunların diyalogla çözümü için diplomasiyi işaret etti. Katar'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteği yinelendi. Doha'daki görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıkları da gündeme geldi. 1 milyar doları geçen ikili ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 5 milyar dolara yükseltilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Katar Emiri'nin başkanlığında bu yıl Türkiye'de yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısı hazırlıklarına ilişkin son aşamada değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyareti sırasında Katar televizyonuna konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Bakan Fidan, Katar'ın krizin çözümü için yapacağı adımlar attığını ifade etti. Fidan, hem Katar emiri hem de Katar başbakanı ile bu konuları etraflıca görüşme imkanımız oldu. Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri ve kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama

açıklama yaptı. Bahçeli mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın yalnızca Kıbrıs Türk'üne değil, adanın tamamına barış ve istikrar getirdiğini belirtti. 20 Temmuz 1974 kanlı hesabın paramparça edildiği milli bir hüküm günüdür, dedi. Kalıcı çözümün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsünün tanınmasından geçtiğinin altını çizen Bahçeli, Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni de gezdi. Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türk'üne yapılan vahşice katliamları belgeleriyle sergileyen müzede yetkililerden bilgi aldılar. Türkiye, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararına tepki gösterdi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptı. Keçeli, Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz, dedi. Kararın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özgür Özel'in salı günü mecliste grup toplantısında yapacağı konuşmada CHP'den istifasını duyuracağı ifade ediliyor. Özel'in CHP rozetini çıkaracağı ve kurulacak yeni partinin yol haritasını açıklayacağı öne sürülüyor. Özgür Özel bu hafta önce kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise ekibiyle yeni dönemin yol haritasını değerlendireceği bir toplantı yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası yeni parti adımı karşısında alacağı tutumda merak ediliyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bu hafta çarşamba günü yapılacak. Kılıçdaroğlu kısa süre içinde Ankara'da il başkanları toplantısı da gerçekleştirecek. Toplantıya katılmayanların ihraç edileceği iddia ediliyor. Yeni parti ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 7'ye yükselecek. Mecliste AK Parti'nin 277, CHP'nin 135, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor. Mecliste grup kurmak için 20 milletvekili yetiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada genel kurulda en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif görüşülecek. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerini artıran düzenlemelere de yer verilecek. Eğitimini yerinde bırakan ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerine dönüş hakkı sağlayacak teklifin de yeni haftada gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Teklifin yasalaşması halinde 15-18 yaş grubundaki sanıklar için suçun niteliğine göre hakim ceza indirimi uygulamayabilecek. Komisyonda Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Gürlek, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğunu belirtti. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanması, terörist Adil Öksüz bağlantısı, Baylok yazışmaları ve örgütsel irtibatların titizlikle değerlendirildiğini ifade etti. Gürlek, soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir. Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve şirketleri mercek altına alındı. Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım hattındaki şirket ortaklıkları, banka hareketleri ve taşınmaz kayıtları finansal analiz raporunda tek tek incelendi. Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturulan film yapım şirketiyle Babala TV arasındaki ticaret dikkat çekici bulundu.

0: Rapora göre grubun gelir kalemleri arasında bu şirketle sözleşmeleri ve YouTube gelirleri öne çıktı. Kara para aklama iddiasıyla soruşturulan şirket üzerinden gruba toplam 45 milyon 31 bin liraya aşan fon girişi oldu. Bu kapsamda Haziran 2023'te tek seferde 13 milyon 275 bin liranın sözleşme bedeli açıklamasıyla Babala TV hesabına aktarıldığı belirtildi. YouTube gelirlerinde de belirgin artış tespit edildi. Raporda bölgedeki benzer villaların değerinin 100 milyon liradan başladığına dikkat çekildi. Grup şirketleri adına kayıtlı araçların alım bedelleri ve kaynakları da raporda yer aldı. Grup hesaplarında 2000'den fazla avans işleminin tespit edildiği belirtildi. Vergi beyanlarında dikkat çeken tabloysa kar ve matrah haneleriyle ortaya çıktı. Babalayka filmin 10 milyon 961 bin, Babala TV'nin ise başka bir dönemde 8 milyon 593 bin lira net satış cirosuna ulaşmasına rağmen vergi esas net kar ve matrahlarını sıfır olarak beyan ettikleri kaydedildi. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapabilecek. Antalya'nın Aksek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İstanbul Çatalca'da da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Yurt genelinde sıcaklıklar artışa geçti. Ege bölgesindeki hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. İstanbul'da da hava sıcaklığı salı günü 36 dereceye kadar çıkacak. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kuzeyden gelecek serin havayla birlikte düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin kutuplardaki bilim yolculuğu sürüyor. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Türk bilim insanları dünyanın en kuzey kesimindeki deniz buzu hattına ulaştı. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü öncülüğünde gerçekleştirilen seferde küresel iklim değişikliğinin etkileri yerinde inceleniyor. Zorlu Arktik seferinde 3 yabancı olmak üzere toplam 12 bilim insanı görev yapıyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Tahran, Washington'ın inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. MHP lideri Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Filenin efeleri bir ilke imza attı. İran'ı 3-1 ile geçen Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'ni galibiyetle tamamladı. Erkek milli voleybol takımımız böylece tarihinde ilk kez final etabına kalmayı başardı. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. İspanya ile Arjantin New Jersey'de karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak final. TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun, İç Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Ordu 19, İstanbul, Edirne, Kocaeli 21, İzmir, Aydın, Gaziantep 25, Uşak, Niğde, Artvin 18, Antalya ve Mersin 27, Diyarbakır 22, Adana 25, Bolu 15,

0: Sivas 11 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Şehri Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Konya Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametinden çift yönlü olarak düzenleniyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Kasap köftelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Beş dakika. Gidip gördüğüm bazı yerlerde zamanı durdurmak ve orada öylece kalmak istiyorum. Seyyar'la zaman durdurulabilir mi hiç? Elbette durmaz, akar gider. Geçtiğim sokaklar, yürüdüğüm yollar, gördüğüm bütün güzellikler hafızamın bir köşesinde saklanıyor. Ne kadar anlatırsam anlatayım, hislerimi kelimelere dökemiyorum. Eksik kalıyor bazı şeyler. Şu an öyle bir yerdeyim. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, geçmişin izlerini taşıyan tarihi evleri, doğal güzellikleriyle Safranbolu'yu geziyorum. Bu ilçe yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Hava mis gibi, gökyüzü pırıl pırıl. Adım adım gezmeye doyamadığım bu ilçeyi anlatmaya başlıyorum. Haydi beni takip edin. Safranbolu'nun tarihi bildiğimiz kadarıyla M.Ö. 3000'li yıllarda başlıyor. Kızılırmak'la Filyosırma arasında kalan bu yerde Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlı gibi pek çok devlet farklı yıllarda hüküm sürmüş. Türklerin Safranbolu'yu ele geçirdiği yıl ise 1196. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Melik Muhiddin Mesud bu fethi gerçekleştirmiş. 1332 yılında Anadolu'yu gezerken Safranbolu'ya da uğrayan İbni Batuta gezi notları

Safranbolu Kalesi'ndeki misafirliğini ve orada Kur'an-ı Kerim dinlediğini anlatır. Hatta Candaroğlu Süleyman Padişah'ın oğlu Ali Bey ile görüşmesini kısa ve açıklayıcı bir biçimde aktarmış. Batuta'nın bu notları özellikle askeri üs olarak Safranbolu Kalesi'ni, kalealtı yerleşimi ve Cami-i Kebir semtlerini sözlü tasviri nedeniyle çok değerli. Çünkü Safranbolu Kalesi bugün tamamen yıkılmış durumda. Batuta'nın anlattıkları o sebeple kıymetli.

Anadolu'nun en eski yapılarını oluşturan hamam, medrese, cami gibi tarihi eserler 1326 yılında Candaroğlu Süleyman Paşa döneminde inşa edilmiş. Safranbolu'nun Osmanlı'nın eline geçmesi ise tahminlere göre 1354 yılında. Bu tarihten sonra Safranbolu, Candaroğulları ve Osmanlı arasında el değiştirmiş. 1423'te Osmanlı Padişahı 2. Murat, yörede kesin olarak Osmanlı egemenliğini sağlamış ve Safranbolu kaza olarak Bolu Sancağı'na bağlanmış. 1870 yılında Osmanlı'daki idari yapı yeniden düzenlenmiş. Safranbolu, Kastamonu Sancağı'nın kazası haline getirilmiş. Beni bilirsiniz, karnım açken gezmeyi pek sevmem. Bu nedenle önce Safranbolu yemeklerinin tadına baktım. Peruhi isimli etsiz bir mantıları var. Gerçekten çok beğendim. Et sevmeyenler için güzel bir tercih. Bükme isminde içine pazı ya da ıspanak koyarak pişirdikleri bir börekleri var ki tadı hala damağımda. Burada genelde kahvaltıda yeniliyor. Bir kuyuda 2,5 saat boyunca bütün olarak pişirilen boyabat kuzusunu, yani kuyu kebabını yemeden memleketinize dönmeyin sakın. Tabii ev baklavasını ve safranlı lokumu da tadına bakılacaklar listesine almanızda fayda görüyorum. Artık karnını doyurdun. Biraz da gezilecek yerlerden bahset seyyari dediğinizi duyar gibiyim. Meşhur Safranbolu evlerini anlatmak isterim sizlere. Seyrine doyulmaz güzellikte olan bu evler 18. ve 20. yüzyıl arasında inşa edilmiş. Sayısı 1000'in üzerinde olan bu evlerin 800'ü koruma altına alınmış. Yürümeyi seviyorsanız karşılıklı iki yamaca, birbirinin manzarasını ve güneşini kapatmadan sıralanmış bu eşsiz ve cumbalı evleri yakından görebilirsiniz. Kaymakamlar gizli evi ahşap işçiliğinin muhteşem örnekleriyle bezeli. Safranbolu Kent Tarihi Müzesi, Tokatlı Kanyonu ve Kristal Teras, Cinci Hanı ve Hamamı, Yörük Köyü, Hıdırlık Tepesi ile Safranbolu memleketimizin cennet köşelerinden biri. Safranbolu'yu mutlaka görmenizi isterim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyarlığıyla beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Kış ayları bitti ama tam olarak bahar da gelmiş sayılmaz. Kendime bir hedef belirledim ve yürüyüş yapmak için vakit varken düştüm yollara. Kış yürüyüşlerini çok severim. Dağ, tepe, bayır benim için fark etmez. İçimdeki doğa aşkıyla tüm engelleri aşarım. Şimdi yürüyüşe çıkmadan bazı hatırlatmalar yapacağım. Diyelim ki yürüyüşe çıkmaya karar verdiniz, araştırmanızı yaptınız. İlk olarak önerilen rotalara tek başınıza gitmeyin. Ne mi yapacaksınız? İki seçeneğiniz var. Yola ya bölgeyi çok iyi bilen rehberlerle çıkacaksınız ya da bu tip turları düzenleyen seyahat acenteleriyle irtibata geçip gideceksiniz. Ben Ağrı Dağı yürüyüşü yapacağım. Bu dağ heybetiyle beni her daim büyülemiştir. Tırmanmadan önce yürüyüş tavsiyelerime devam ediyorum. Kışın birden hava şartları değişebilir. Mutlaka meteoroloji kaynaklarından gideceğiniz bölgenin hava durumunu öğrenin ve lütfen ona göre bir hazırlık yapın. Yürüyüşlerinizi yaparken kar kaplı arazinin karşınıza çıkaracağı sürprizlere hazırlıklı olun. Bazı bölgeler yumuşak, bazılarıysa dizinize kadar derin olabilir. Çığ riski olan bölgelerde kesinlikle yürüyüş yapmayın. Dağ malzemeleri satan mağazalardan bileklere kadar su geçirmez bot, pantolon, termal giyecekler, güneş gözlüğü, bere ve eldiven alın. Yanınıza baton, pusula, harita, fener, düdük bulundurmayı da ihmal etmeyin. Kırın durumuna göre yanınıza ayaklarınıza bağlamak için hedik de alabilirsiniz. Öyle kolay değil dağlarda yürümek. Benim dağcılıkla ilgili bir geçmişim olsa da tedbiri elden hiç bırakmam. Son tavsiyem suyla ilgili olacak. Susuzluğunuzu kar suyuyla gidermeye çalışmayın. Çünkü kar suyu vücut ısısının düşmesine yani hipotermiye sebep oluyor. 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı. Efsanelere, araştırmalara hep bir yenisinin eklendiği bir bilinmez. Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, Tevrat'ta, İncil'de de Ağrı Dağı geçiyor. Büyük tufanda Nuh'un gemisinin nereye oturduğu ve geminin kalıntılarının nerede olduğu asırlardır merak konusu. Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda mı henüz belli değil. Bu yöndeki araştırmalar devam ede dursun, seyyare düşsün yollara. Ağrı Dağı'na çıkan en kolay tırmanış rotasını seçtik. Ağrı'nın Doğu Bayazıt sınırından geçiyor bu rota. Rehberlerimiz yörede bulunan deneyimli kişiler. Yürüyüşümüz Doğu Bayazıt merkezine 15 kilometre mesafedeki Eli köyünden başlıyor. Vadilerden karla kaplı dağa doğru ilerliyoruz. Belirli bir hızla ilerlediğimiz için yorulmuyor, aksine rahatlıyoruz. Dağ tırmanışları ve yürüyüşler ruhuma o kadar iyi geliyor ki... Buz tutmuş küçük bir göl, Topçatan yaylası ve Yukarı Mezra bizi bekliyor. Yukarı Mezra'dan sonra bizi bekleyen patikanın kıvrımlarıyla kamp yerine ulaşıyoruz. Buradan sonrası zirve tırmanışı için ama bizler zirve tırmanışını yaz mevsimine bırakacağız. Ben size zirve yürüyüşüyle ilgili bilgiler vermeden konuyu kapatmayacağım. Zirve yürüyüşüne devam edecek olsaydık ikinci gün oldukça dik bir şekilde yükselen bir yol bizi bekliyor olacaktı. 4200 kampına ulaşmak biraz zorlayıcı oluyor ama tırmanışın sonunda çektiğimiz tüm zorlukları unutturacak bir manzara karşılıyor bizi. Zaten kendini dinlemenin, şehrin gürültüsü ve telaşlı hayatından uzaklaşmanın yanında bu yürüyüşlerin en büyük armağanı bu manzaralar. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Seyfettin'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Evcara Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Kanun'la Tahir Aydoğdu, Ney'le Uğur Onuk yapacak.

Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Evcara faslını dinlediniz. Ara taksimini Kanun'la Tahir Aydoğdu, Neyle Uğur Onuk yaptı.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için hepimizin sıklıkla kullandığı sosyal medyadaki cinsiyetçi dili değiştirmek gerekiyor. İzlediğimiz haberler, televizyon programları ve medyadan edindiğimiz alışkanlıkla kendi sosyal medya hesaplarımızda da cinsiyetçi dil kullanımını sürdürüyor, yaygınlaştırıyoruz. Suçu işleyenin değil, mağdur olanların öne çıkarıldığı, her türlü şiddetin sansürsüz bir biçimde yer aldığı fotoğraf ve videoları paylaşarak aslında normalleştirilmesine biz de katkıda bulunmuş oluyoruz. Kadınların bedeni üzerinden reyting malzemesi yapılması, suç haberlerinde mağdurun teşhir edilmesi, şiddet ve cinayet haberlerinde olayların dramatize edilerek yayımlanması,

geleneksel medyada yıllardır yapılan yanlışlardan bazıları. Söz konusu haberleri, görüntüleri kendi hesaplarımızda kullanarak ne yazık ki bu yanlışları biz de tekrarlıyoruz. Şiddet ve cinayet haberlerini sansasyon yaratacak şekilde abartarak, süsleyerek anlatan, fotoğraf ve videoları yayımlayan haberleri paylaşmayın. Toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulayan, eşitlikçi bir dil kullanan haberleri paylaşın. Şiddet dilini destekleyecek haberler yerine kadınları bilgi, beceri ve donanımlarıyla hak ettiği biçimde konumlandıran haberleri, fotoğraf ve videolara yer verin. Kadını metalaştıran başlık, görsel ve içerikler kullanan haberleri paylaşarak çoğaltmayın. Özellikle şiddet konulu paylaşımlarda mağduru değil, suçu işleyen faili öne çıkaran içerikleri tercih edin. Küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarını çocuk gelin olarak nitelemeyin. Çocuk gelin diye bir şey yoktur. Çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları vardır. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa, aşağılamaya, ötekileştirmeye, şiddete toplum olarak hep birlikte ve yüksek sesle hayır demeli, diyebilmeliyiz.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve Garantör Türkiye, Kıbrıs Türk

halkının yanında olmaya devam edecek dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı da ziyaret etti. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında verdiği mülakatta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Savaş hem bölge ekonomisini hem de tedarik zincirini etkiliyor ve eğer yaygınlaşma riski gösterirse daha problemli alanlar çıkabilir dedi. Taraflara uzlaşma çağrısı yapan Bakan Fidan, Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD, İran'a yeni dalga hava saldırıları düzenledi. Operasyonlarda Hürmüz çevresindeki askeri hedefler vuruldu. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran devrim muhafızları Hürmüz'de de güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Özgür Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturmaya dair açıklama yaptı. Gürlek, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanması ve terörist Adil Öksüz bağlantısına ilişkin iddialarında titizlikle incelendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un şirketleri MASAK tarafından incelemeye alındı. Babala TV, Babalayka Film ve ilişkili şirketler için hazırlanan finansal analiz raporunda yüksek tutarlı para transferleri, taşınmaz ve araç alımlarıyla sıfır beyan edilen vergi matrahları öne çıktı. Yükseköğretim kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 68 kişi yaralandı. Antalya'da Menteş Bey ve Sarı Haliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli oluyor. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: sayın dinleyicilerimiz, şimdi İspanya-Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
4: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Dünya Kupası'nda büyük finale geldik ve büyük finalde sizlerle birlikteyiz. 23. şampiyon belli olacak bu akşam ve Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, dünyanın her yerinde kalpler bu akşam başka atacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, Asya'da ve uzak doğuda, her yerde ama her yerde bu maça kilitlendiği tüm futbol severler ve şampiyonu bekliyor. 23. şampiyonu alkışlayacağız. Bir yanda İspanya, diğer yanda Arjantin bu büyük final için hazırlar ve artık New Jersey'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük final öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Birazdan mücadele başlayacak. Ve bu maçın yayınında teknik yayında görevli arkadaşım Ertuğrul Kaya ile birlikte yaklaşık 2 saat boyunca, belki de daha uzun sürecek bir final de olabilir, bir uzatmalara da gidecek bir final olabilir, sizlerle birlikte olacağız. Eğer maç berabere biterse uzatmalar bizi bekliyor, eğer uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltılara kadar gidecek bir futbol gecesini sizlerle yaşayabiliriz. New Jersey'de gerçekten çok güzel görüntüler var. Maç öncesi kapanış töreni yapıldı. Maçtan yaklaşık bir saat önce New Jersey MetLife Stadyumunda yaklaşık 82 bin futbol sever kapanış törenine tanıklık etti. Ardından takımlar çıktı, ısındılar ve mücadele için artık son hazırlıklar yapılıyor. İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente nasıl bir kadro tercihi yaptı hemen sizinle paylaşalım. Unai Simon kalede oynuyor. Sağ bekte Porro'yu izleyeceğiz. Sol bek Kukureya. Savunmanın ortasında Kubarsi ve Laporte görev yapacak. Orta alanda Rodri, Fabian Ruiz savunmadan ilk topları kullanacak isimler. Onların önünde bir üçlü Yamal bir kanatta, Bayena diğer kanatta, Olmo ortada oynayacak. İleride de Oyarzabal gol ümidi olacak İspanya takımının. İspanya takımının yaş ortalaması 26 ve sayın dinleyiciler boy ortalaması da 1.82. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım. Diğer yanda ise Arjantin milli takımı yaş ortalaması 29.7 ve Lionel Scaloni, Arjantin'in genç teknik direktörü, 48 yaşında ve çok genç bir yaşta, bundan 8 sene önce 40 yaşında bu takımın başına geldi ve şimdi son dünya şampiyonu olarak bu finale çıkıyor Arjantin.

Martin. Galede Emiliano Martinez var. Savunmada sağ bek Montiel, sol bek Tagliafico oynayacak. Romero ve Lisandro Martinez savunmanın ortasındaki isimler. Depol, Enzo Fernandez, McAllister ve Nuno Gonzalez orta alanı kontrol edecek. İleride de Lionel Messi ve Julian Alvarez gol ümidi olacak bu zorlu mücadelede. Sayın seyirciler, bu akşam Messi rekorlarına yeni bir rekor ekliyor. Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı oyuncu, 39 yaş 25 günlük Messi, yani 40 yaşından gün almaya başladı ve bu finalde de en yaşlı oyuncu olarak dünya futbol tarihine adını yazdırıyor. Bugüne kadar hiçbir finalde 39 yaşında bir oyuncu oynamamıştı sayın dinleyiciler. Ve bu maç ve Messi'ye Dünya Kupaları için bir veda maçı olabilir. Yeşil sahalar kurulduğundan beri çok az hikaye insan ruhuna bu kadar derinden dokunabildi. Gerçekten Messi dünya futbolunda tüm futbol severlere oynadığı 2000'li yılların başından başlayarak günümüze kadar yaklaşık 25 yıldan bu yana çok ama çok büyük güzellikler yaşattı. Bugün sadece bir futbol efsanesine değil, belki çocukluğumuza, hayallerimize ve futbolun en saf, en büyüleyici haline de veda edeceğiz. Ve bu zorlu karşılaşmada Messi geçen Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla ilk şampiyonluğunu yaşamıştı ve buraya son şampiyon unvanıyla geldi. Sayın dinleyiciler, Arjantin ve bu unvanı koruyabilecek mi? Gerçekten son 4 yılın en başarılı iki takımı karşı karşıya gelecek ve o 4 yılda neler yaptılar hemen sizinle paylaşalım. Arjantin bir kez 2022'de dünya şampiyonu oldu Katar'da ve bir kez de Güney Amerika Kupası'nı aldı. İspanya Avrupa şampiyonu oldu. Son Avrupa şampiyonu olarak buraya geldi ve şimdi 2010 yılında aldığı Dünya Kupası'nı bir kez daha almanın çabası içinde olacak sayın dinleyiciler. İspanya milli takımı ve finale gelene kadar İspanya sadece bir gol yedi. Hiç yenik duruma düşmedi. Arjantin bambaşka bir istatistikle geldi. Çok fazla gol yedi ve Arjantin 7 golü kalesinde gördü ve ayrıca Arjantin 2 maçta yenik duruma düşmesine rağmen maçları çevirmeyi başardı. Mısır karşısında son 11 dakikada 2-0 yenik durumdan maçı kazanmayı bildi. İngiltere karşısında 1-0 yenik duruma düşmüştü, ardından 2-1 kazandı ve böylesine bir çizgiyle finale adını yazdırıyor. Şimdi Arjantin takımı artık son hazırlıklar yapılıyor oyun alanında ve artık takımlar sahaya davet edildi. Amerika'da maç öncesinde küçük gösteriler de oldu ve bazı önemli sanatçılar da konuşmalar yaptı. Onlardan biri de Tom Cruise'du sayın dinleyiciler ve Tom Cruise bütün dünyaya seslenerek, bu akşam burada Arjantin ve İspanya var, onları tebrik ediyoruz ama bütün dünyanın kalbini titreten, bütün dünyanın kalbini fetheden bir şampiyonayı geride bırakıyoruz dedi. Bütün futbol severler açısından hepsine teşekkür etti Tom Cruise, ünlü sinema yıldızı, Amerika Birleşik Devletleri'nin maç öncesinde yaptığı konuşmada. New Jersey'de mücadele ve şimdi artık başlama vuruşu için hazırız. Bu akşam bir notu da sizlere iletelim. Devre arası da yaklaşık 20 dakika sürecek ve ilk düdük geliyor. Mücadeleye başlayan takım Arjantin oluyor. Arjantin-İspanya Dünya Kupası final mücadelesi başladı. Arjantin klasik formasıyla, mavi beyaz çizgili çubuklu formasıyla oyun alanında. İspanya kırmızı ağırlıklı ama öyle bir kırmızı ki böyle vişne çürüğünü de andıran, bordoya doğru giden
bir kırmızıyla oyun alanına geldi ve şimdi savunmasından çıkacak İspanya. Unai Simon hemen yanındaki Kubarsi'ye bıraktı. Bir kez daha Unai Simon alıyor ve bu kez de hemen solundaki Laporte'u görüyor. Laporte önünde boş bir alan var. Fabian Ruiz yanına sokuldu. Onunla paslaştı, bir kez daha aldı. Laporte topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına, Kubarsi'ye gönderdi. Ondan olmaya. Tek toplar İspanya takımında ve sağ kanatta Porro. Porro önünde boş bir alan vardı ama çabuk kapattı Arjantinli oyuncular. Geriye dönmek zorunda kaldı ve Kubarsi topla buluşuyor. Fabian Ruiz geldi yanına. Fabian Ruiz topu aldıktan sonra hemen yanındaki Laporte'a, sol kanattan Laporte ileri çıkıyor ve Laporte geriye doğru çıkardı. Olmo. Olmo topu kontrol ettikten sonra bir kez daha aldı. Sol kanatta hareketlenen Kukureya. Tekrar geriye doğru oynanan top. Hareketlenen oyuncu orada Rodri vardı ve şimdi sağ kanada gönderilen top ama biraz kısa düştü. Arjantinli oyuncular araya girdiler ve maçın hakemi Vinčić ilk serbest vuruş kararını veriyor. Maçı Vinčić yönetiyor. Tanıdığımız bir hakem, geçen sene Galatasaray Fenerbahçe derbisini ülkemizde yönetmişti. Sloven hakem sayın dinleyiciler, 2010 yılından beri uluslararası arenada üst düzey görevler yapan bir hakem. Maçın hakemleri Slovenya'dan, VAR hakemi ise Bastian Dankert. Alman hakem bu maçta VAR'da görev yapıyor sayın dinleyiciler. Şimdi Arjantin atağını izleyeceğiz. Geriye doğru çıkarılan top, Arjantin'de Alvarez geriye doğru oynuyor ve savunmanın hemen önünde Enzo Fernandez. Ondan geriye doğru gönderilen top Romero. Tekrar Enzo Fernandez. Hemen yanındaki Lisandro Martinez'i gördü. Lisandro Martinez yanındaki Tagliafico'ya gönderiyor. Tagliafico'dan McAllister, McAllister'dan da Enzo Fernandez'e. Kendi yer alanında paslar yapıyor Arjantin takımı. Enzo Fernandez bir kez daha topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına ve kalecisi Emiliano Martinez'e kadar gönderiyor. Baskısı var İspanya milli takımının ve bu baskıyı kırarak sağ kanattan şimdi Montiel'le çıkıyor Arjantin. Montiel önündeki boş alanı değerlendirdi. Depol'le paslaştı, bir kez daha aldı. En geriye oynuyor ve Romero. Romero düzelttikten sonra Enzo Fernandez geldi. İlk topları genellikle İspanya'da Enzo Fernandez kullanıyor. Enzo Fernandez topu aldıktan sonra geriye doğru çıkarttı ve şimdi İspanya milli takımı rakip yarı alanda baskı yapıyor ama Arjantin topu vermedi şu ana kadar. Kaptırmadı bu baskı. Sonuç vermedi. Top kaleci Emiliano Martinez'e kadar geliyor. Tagliafico'ya gönderilen top. Tagliafico'nun pası ama o topu hareketlenen McAllister topla buluşamadı. Taç atışı kullanılacak. Taç atışını kullanmak için şimdi Porro geliyor. Geriye doğru oynadı Pedro Porro ve en geriye kaleci Unai Simon'a kadar geliyor top. Unai Simon topu aldıktan sonra hemen solundaki arkadaşına Laporte'a gönderdi. Ondan uzun mesafeli bir top ama daha öncesinde hareket faul diyor. Montiel faul yapıyor, rakibini çekiyor ve Montiel'in düşürdüğü isim de Baena oluyor. Baena'ya yaptığı hareket faul Montiel'in ve serbest vuruş kullanacak. Orta çizgiye çok yakın bir yerden İspanya atak yönü sol kanat, orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yere yaklaşık 6-7 metrelik bir mesafe ve İspanyol oyuncular şimdi serbest vuruşu paslaşarak kullandılar ve Rodri topu aldıktan sonra Kubarsi'ye gönderdi. Kubarsi'nin pasıyla Dani Olmo iyi bir çalım döndü, pasını verdi ve sol kanattan şimdi hareketlenen Lamine Yamal ceza alanına gönderiyor. Yamal ceza alanında, Yamal vuruyor ve Martinez. İlk tehlikeli atak İspanya'dan geliyor. Lamine Yamal çok iyi hareketlendi. Dani Olmo yanındaydı. Yamal vuruşunu yapıyor ve Emiliano Martinez yerden yapılan bu vuruşta uzanıyor. Gole izin vermiyor. İspanya bir kez daha geldi. Rodri pası, çapraz pozisyon, ortaya çıkarılan top. Dikkatli Lisandro Martinez tehlikeyi uzaklaştırdı ama İspanya'nın baskısı devam ediyor. Yamal bir kez daha topu aldıktan sonra bu kez biraz geriye doğru çıkarttı ama kaptırdı. Ve şimdi hareketlenen oyuncu Messi olacak. Unai Simon kalesinden çıktı. Seken top İspanyol oyuncularda kaldı. Bir anda iki kalede de yaşanabilecek tehlikeler ama Messi topla buluştuğunda, hareketlendiğinde Unai Simon o kadar yakın takip ediyordu ki Messi'ye
açık şansı bırakmadı ve karşılamayı başardı ceza alanının dışında. Şimdi Kukureya topu aldıktan sonra geriye doğru çıkarıyor ve Fabian Ruiz düzelttikten sonra baktı arkadaşlarına ve Laporte'a gönderdi. Laporte topu aldıktan sonra tekrar Fabian Ruiz, ondan sol kanada, sol kanatta hareketlenen oyuncu orada Baena. Baena'dan geriye doğru çıkarılan top ve Rodri topla buluşuyor. Rodri'nin pası, hareketlenen oyuncu şimdi Yamal. Yamal düzelttikten sonra baktı arkadaşlarına.

Lamine Yamal ve orta alana doğru gönderdi. Fabian Ruiz, yanında hareketlenen Rodri var. Rodri, Fabian Ruiz ve orada bir üçgen kurdu Kubarsi. Rodri'de kaldı top ve şimdi Porro ondan daha geriye ve kaleci Unai Simon'a kadar giden bir pas oluyor bu. Bir anda maçın 4. dakikasında önce Emiliano Martinez kurtardı. Ardından da Arjantin atağında kaleci Unai Simon kalesinden çıktı ve gole izin vermedi. Kubarsi ile şimdi savunmasından çıkıyor İspanya. Kubarsi pasını verdi. Ortalarına yakın bir yerde şimdi hareketlenen oyuncu Rodri oldu. Rodri gidiyor. Rodri ceza alanına sokuluyor. Rodri ortasını yaptı. Sol kanatta Kukureya. Kukureya topla buluştu. Geriye doğru çıkardı Dani Olmo. Dani Olmo'nun pasıyla hareketlenen oyuncu Pedro Porro. Porro ceza alanına bakıyor. Bir topuk pası. Porro hareketlendi, gidemedi. Devam diyor maçın hakemi ve Arjantin şimdi atağa çıkıyor. Topla buluşan oyuncu Nuno Gonzalez kontrol edemedi ve top da taca doğru gidiyor. Az önce gelişen atakta bir faul beklentisi vardı savunmadan ileri çıkan Porro'nun, ama bu serbest vuruş kararı gelmedi sayın dinleyiciler. Şimdi hareketlenen oyuncu savunmada Kubarsi. Kubarsi topu aldıktan sonra Dani Olmo'ya gönderdi. Dani Olmo'ya orada baskı var. Sol kanada doğru gönderilen bir top. Montiel kontrol etti ve pasını verdi. Orada hareketlenen oyuncu Arjantin takımında McAllister'dı ama kaptırdı. Şimdi hareketlenen oyuncu Oyarzabal istediği gibi kullanamadı ve top taca gidiyor. Bu arada Tagliafico'ya yapılan bir hareket var. Bir anda tribünler ayağa kalktı. Top Arjantin'de ve 8. dakikada 0-0'lık beraberlik devam ederken şimdi Arjantin serbest vuruş kullanacak. Bu arada az önce Messi, eğer kaleci Unai Simon'dan önce biraz önce davranabilmiş olsaydı gole çok yaklaşacaktı Arjantin takımı sayın dinleyiciler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Artık 8. dakikayı da geride bırakıyoruz. 9. dakikanın içindeyiz. İleriye doğru gönderilen bir top Arjantinli oyunculardan. Fabian Ruiz iyi kullanamadı. Topu taça gönderdi ve taç atışıyla oyun devam edecek. Sol kanattan şimdi taç atışını kullanmak için Tagliafico geliyor Arjantin takımında. Tagliafico yavaş yavaş ileriye doğru hareketlendi. Topu aldı ve taç atışının kullanılacağı yeri sordu hakeme ve şimdi kullandı. Geriye doğru çıkardı. En geride Lisandro Martinez var. Ondan da geriye Romero'ya. Romero baktı, kalecisine dönüyor. Emiliano Martinez. Martinez kontrol ettikten sonra sol kanada gönderdi ve sol kanatta Lisandro Martinez. Bir kez daha topu aldı. Tagliafico'ya göndermek istemişti ama bu pas yerini bulmuyor ve top taca doğru gidiyor. Taç atışıyla oyun devam edecek şimdi. Sayın dinleyiciler, geriye doğru çıkarılan top, Unai Simon topu aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da maçı izleyenler arasında, FIFA Başkanı ile birlikte maçı izliyor sayın dinleyiciler. Donald Trump, Tagliafico taç atışını kullandı. İleriye doğru gönderecekti şimdi. Geriye doğru çıkarılan top ve topla buluşan oyuncu kaleci Emiliano Martinez. Topu aldıktan sonra Lisandro Martinez'e gönderdi. Lisandro Martinez'den uzun mesafeli bir top ve ileride hareketlenen oyuncu Gonzalez kontrol edemedi ve top da İspanyol oyuncularda kalıyor sayın dinleyiciler. Infantino ile birlikte izliyor Donald Trump. Tribünde mücadeleyi 10. dakikayı bitirdik. 11. dakika sağ kanada gönderilen top. Lamine Yamal kontrol edemiyor. Taç çizgisi üzerinde ve top taca doğru gidiyor. Tagliafico taç atışını kullanacak. 10 dakika 0-0'lık beraberlikte geride kaldı New Jersey'de. Büyük final maçında yaklaşık 82 bin futbol sever tribünde mücadeleyi izliyor. Tribünler yarı yarıya diyebilirim baktığımız zaman. Belki Arjantinli taraftarların sayısı biraz daha fazla olabilir. Rodri topu aldı İspanya takımında. Onun pasıyla hareketlenen oyuncu Kukureya. Kukureya topu aldıktan sonra en geriye çıkarıyor Laporte. Laporte düzeltti, hemen yanındaki Kukureya'ya gönderiyor. Kukureya'dan çizgiye doğru bir top ve taç. Taç İspanya'nın ve İspanya'da Baena hareketlendi.

gelmişti ama topla buluşamadı Bayena ve şimdi geriye doğru çıkarılan top. İspanya takımı kendi yarı alanında paslar yapıyor. Pedro Porro topla buluştu. Ondan sol kanada uzun mesafeli bir top. Topun düştüğü yerde hareketlenen oyuncu Bayena. Bayena topu aldıktan sonra Cucurella. Cucurella'dan içeriye doğru gönderilen top Rodri. Önünde boş bir alan var Rodri'nin. Rodri bıraktı Fabian Ruiz'e. Çapraz pozisyon. Fabian Ruiz ortası. Ceza alanına Lisandro Martinez ve korner. Lisandro Martinez topu kornere gönderiyor sayın dinleyiciler. Köşe vuruşu kullanacak şimdi İspanya takımı. 0-0'lık beraberlik devam ederken büyük finalde, Dünya Kupası finalinde ve kendi atak yönüne göre sağ kanattan şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Alex Bayena topun gerisinde. Arkadaşlarının ceza alanı içindeki dağılımına baktı Alex Bayena. Ceza alanı içinde hareketlilik var. Hakem Vinç işte futbolcuları uyarma ihtiyacı hissetti. Çünkü bayağı bir itişme var ve şimdi işaretini verdi. Bayena geliyor. Bayena ortası, ceza alanı olma, kontrol ama son anda müdahale. Tehlikeyi şimdilik uzaklaştırdı Arjantin oyuncular. Atak devam ediyor. Dani Olmo döndü sağ kanada. Yamal topla buluştu. Bir çalım ceza alanı sokuluyor. Yamal bıraktı sağ kanada. Orta hazırlığı bir kez daha Yamal'ın olduğu önüme geldi top ve taça gidiyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizada İspanya'nın atak yönüne göre sağ kanattan şimdi taç atışını kullanmak için Pedro Porro geldi. Pedro Porro topu aldı, arkadaşlarına bakıyor. Henüz kullanmadı, geriye doğru çıkardı ve Cubarsi topla buluştu. Cubarsi topu aldıktan sonra daha geriye doğru gönderiyor ve en geride Laporte, ondan da Cucurella'ya gönderilen top. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. 13 dakika geride kaldı mücadelede ve kaleci Unai Simon topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Cubarsi'ye gönderdi. Cubarsi tekrar döndü Unai Simon'a ve Unai Simon da hemen yanına sokulan arkadaşı Rodri'ye gönderiyor. Rodri de yanındaki Laporte'la oynadı. Laporte ileriye doğru uzun gönderdi. Topun düştüğü yerde Lisandro Martinez var. Oyarzabal'ı adım adım takip ediyor. Lisandro Martinez bir kez daha kafa vuruşunu yaptı. Top yine İspanyol oyuncularda kaldı ve orta alanda Rodri. Topu aldıktan sonra dönüyor sağ kanada. Pedro Porro. Porro topu aldıktan sonra bir derin pas. Oyarzabal hareketlendi. Kontrol edemedi ama top yine İspanyol oyuncularda. Pedro Porro topu aldı. İki oyuncu arasından çıkarmak istiyor.

de Dani Olmo ve McAllister hareketi yapan isim. Dani Olmo acılar içinde kıvranıyor. Orta çizgiye yakın bir yerde McAllister yatarak geldi, müdahaleyi yaptı ve maçın hakemi de faul kararını verdi. Pedro Porrot serbest vuruşu kullanmak için hazırlık yapıyor ama Dani Olmo hala kalkamadı ve Vinčić kartını kullanmadı. Biraz İspanyol futbol severlerin kart beklentisiyle ayağa kalktıkları bir andı ama herhangi bir kart yok ve 15. dakikada İspanya orta çizgiden şimdi serbest vuruşu kullanacak. İspanya takımında serbest vuruş kullanmak için Pedro Porro hareketlenmişti. İleriye doğru uzun mesafeli bir top ve kaleci Emiliano Martinez'e kadar geliyor. Emiliano Martinez topu aldıktan sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına. İleriye doğru gitmelerini istiyor arkadaşlarının ve şimdi uzun kullanabilir sayın dinleyiciler. Henüz topu almadı. Şimdi aldı eline ve sağ kanada doğru gönderiyor. Tagliafico, onun pası, orada Martinez vardı. Orta alana doğru çevrilen top ve serbest vuruş kararı geliyor. Messi'ye yapılan hareket faul ve serbest vuruş kararı geliyor. Arjantin takımı son bölümde oyun üstünlüğünü tamamen kaybetmişti. Messi'ye yapılan bu hareketle biraz olsun topu alma şansını yakaladılar. Şu ana kadar geride bıraktığımız 15 dakikada toplu oynama oranlarında İspanya'nın %68, Arjantin'in %32 sayın dinleyiciler. Toplu oynama oranları, De Paul topun gerisinde serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Şimdi De Paul arkadaşlarına bakıyor. Ceza alanına bu kez kalabalık geldi. Arjantin, De Paul topun gerisinde. Ceza alanına doğru ortasını yaptı. Top yüksekten geliyor ama hiç kimse dokunamadı. Orada Martinez vardı. Nuno Gonzalez de hareketlenmişti. Nuno Gonzalez hareketlendi ama topa müdahalesini yapamadı sayın dinleyiciler. Kukureya topu aldıktan sonra hemen yanındaki arkadaşına gönderiyor ve hareketlenen oyuncu Kubarsi oluyor. Kubarsi'nin pasıyla Pedro Porro uzun oynadı. Taç çizgisine paralel bir top. Lamin Yamal mükemmel kontrol etti. Yamal ceza alanına giriyor. Yamal bir çalım ceza alanına yerden bıraktı. Emiliano Martinez, Aston Villa'nın kalecisi Martinez uzanıyor ve topu almayı başarıyor. Çok tehlikeli bir top gönderdi kale sahası içine. Yamal rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yerden gönderdi ama Martinez zaten dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Bir diğeri de şimdi topla buluşan Unai Simon. Gerçekten iki takımın da en güçlü yönlerinden biri kaleleri ve iki kaleci de şu ana kadar birer önemli kurtarış yaptı. 18. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Enzo Fernandez savunmasına doğru döndü. Orada Romero vardı. Geriye doğru çıkarılan top Emiliano Martinez. Emiliano Martinez topu aldıktan sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına. Lisandro Martinez ondan uzun mesafeli bir top. Hareketlenen oyuncu şimdi Arjantin takımında, orada Nuno Gonzalez. Ama çok çabuk geldi Pedro Porro. Pozisyonunu bozdu ve topu kazandırdı arkadaşlarına. İspanya hata devam edecek. Dani Olmo'ya yapılan hareket faul ve serbest vuruş kararı geliyor. İspanya serbest vuruş kullanacak sayın dinleyiciler. Arjantin gerçekten şu ana kadar çok sert oynuyor. İspanya gibi teknik bir takımı, topu iyi kullanan bir takımı, Arjantin takımı sertlikle, biraz da güçlü fizikleriyle durdurmanın çabası içinde ilk 18 dakikanın içinde. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fabian Ruiz sol kanada gönderdi. Kukureya. Kukureya'nın pasıyla hareketlenen oyuncu savunmadan ileri çıkan Laporte. Laporte ceza alanına bakıyor. Yerden pasını gönderdi. Hareketlenen oyuncu orada Baena. Baena ama yerde Baena. Maçın hakemi oyunu durduruyor ve Romero
Bayena mücadele.

Adelesinde aslında pozisyonun öncesinde bir offside kararının olduğunu belirtmişti ve top şimdi taca gitti. Taç atışı kullanıldı ve faul yapan Dani Olmo oldu bu kez. Arjantin kendi yarı alanından bir serbest duruş kullanacak. Bu arada Enzo Fernandez yerde Dani Olmo'nun yaptığı hareketle ve serbest duruşta oyun devam edecek sayın dinleyiciler. Enzo Fernandez'e yapılan hareket faul olmuştu ve kalktı Enzo Fernandez. 20. dakikadayız ve şimdi serbest vuruş kullanılacak. Arjantin oyuncular acele etmiyorlar. Biraz İspanya'nın da hızını düşürmenin çabası içindeler bu dakikalarda. Ama şunu söylemeliyim, Arjantinli taraftarlar tribünde gerçekten takımlarını şu ana kadar çok iyi desteklediler. Sahada istedikleri görüntüyü göremeseler dahi destekleriyle takımlarına çok büyük moral veriyor Arjantinli taraftarlar. Aslında maç öncesinde beklenen görüntü de bu yöndeydi. İspanya'nın topla daha çok oynaması ve Arjantin'in biraz daha İspanya'yı beklemesi yönündeydi beklentiler ve şu ana kadar da görüntü o şekilde. İspanya yine topu kazandı. Lamine Yamal pasını verdi, hareketlendi. Bir kez daha topu alıyor ve Messi geldi, topu arkadaşlarına kazandırdı. Depol'den aldı. Tekrar Messi, orta alanda Enzo Fernandez. Enzo Fernandez'den sol kanada gönderilen top ve sağ kanatta Montiel topu aldı şimdi. Kanatlardan çıkmak istiyor Arjantin ama çıkamadı. İspanya takımının baskısı var ve serbest vuruş kararı, en direkt serbest vuruş bu, offside olarak değerlendirildi pozisyon ve yardımcı hakem bayrağını kaldırınca da maçın hakemi Vinčić offside'ı belirlemiş oldu. İleriye doğru gönderilen bir top ve taç. Arjantin taç atışını kullanacak. İspanya rakip yarı alanda baskı yapıyor. Sayın dinleyiciler, bu dakikalarda Arjantin bildiğimiz o mavi beyaz çubuklu açık renk formasıyla oyun alanında beyaz şortla oynuyorlar. İspanya kırmızı lacivert ağırlıklı formasıyla oyun alanına geldi. Messi ile gelişen atak. Messi pasını verdi ama Messi'nin pasını verdiği yerde de pozisyon offside. O pozisyonda da Nuno Gonzalez offside pozisyonundaydı. Alvarez ile birlikte hareketlenmişlerdi. Ve şimdi en direkt serbest vuruş kullanıldı. Eğer maçı birlikte izlediğimizi düşünürsek, benim sağımdaki kalede ilk yarıda Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez var. Arjantin solumdaki kaleye hücum ediyor ve şu ana kadar da hücum edemedi aslında Arjantin. Ceza alanına girmekte çok zorlandı. Messi hemen hemen hiç topla buluşmadı. En fazla iki topla buluşması vardır şu ana kadar Messi'nin ve İspanya'nın tamamen üstünlüğüyle geçen bir 20 dakikayı geride bıraktık. Bu arada Oyarzabal ceza alanında topla buluşabilirdi ama yeterince topa yakın değildi. Şimdi Emiliano Martinez çok uzun bir kaleci vuruşu kullandı. Bir diğer kaleciye Unai Simon'a kadar geldi. Unai Simon topu aldıktan sonra Laporte'un pasıyla orta alanda hareketlenen Rodri, takım kaptanı Rodri, İspanya milli takımında ve Rodri topu aldıktan sonra arkadaşlarına baktı. Şimdi sağ kanada gönderilen top Kukureya düzeltti. Ortasını yapmak istedi, olmadı. Sekti savunmadan ve top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak İspanya takımı. 0-0'lık beraberlik devam ederken maçın 23. dakikasını geride bırakıyoruz artık ve bu köşe vuruşundan sonra su molası gelebilir, bir serinleme molası gelebilir mücadelede, çünkü oldukça sıcak bir havada oynanıyor sayın dinleyiciler. Mücadele yaklaşık 26-27 derecelik bir sıcaklık var New Jersey'de. Orta geliyor ceza alanına Emiliano Martinez. Topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor şimdi Emiliano Martinez. İleriye doğru gönderecek. Henüz kullanmadı. Yere bıraktı ve hemen yanındaki Lisandro Martinez'i topla buluşturdu. İspanya rakip yarı alanda öyle baskı yapıyor ki Arjantin'in çıkmasını engelliyor ve bu arada Messi'ye yapılan hareket faul oldu bu kez ve serbest vuruş kullanılacak.

0: Messi çıkarken iki futbolcu arasında Fabian Ruiz'den kurtulamadı ve şimdi 25. dakikaya girerken bir de su molası verdi Vinčić. Sayın dinleyiciler, bizim de kısa bir reklamımız var. 25. dakikadayız, büyük finalde İspanya 0 Arjantin 0, az sonra birlikteyiz.
1: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
0: Tekrar sizlerle birlikteyiz sayın dinleyiciler. İkinci bölüm başlayacak ilk yarıda. İlk bölümde 25 dakikayı geride bıraktık ve 0-0'lık beraberlik. İlk 25 dakikayı biraz bize yeni katılan dinleyicilerimiz için özetleyecek olursak, İspanya'nın üstünlüğüyle geçen, oyun üstünlüğüyle geçen bir 25 dakikaydı ama gol beklentisi iki takım açısından da çok düşük kaldı. Arjantin'in 0 şu ana kadar gol beklentisi, İspanya'nın 0.10, çok çok düşük İspanya'nın da. Toplu oynama oranlarında İspanya %63, Arjantin %37. İlk 25 dakikalık bölümde sayın dinleyiciler, İspanya ile Arjantin Dünya Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar özel maçlarda birçok kez karşılaştılar. Özel maçlarda 6'şar kez kazandılar. Çok büyük bir rekabet var iki takımın arasında ve büyük bir üstünlük de yok. 14 özel maçın 6'şar kez taraflardan birinin kazandığını görüyoruz. 2 maç berabere bitti ve Dünya Kupalarında sadece bir kez karşı karşıya geldiler. O da 1966 Dünya Kupası'nda oynanan bir maçtı ve o maçı Arjantin 2-1 kazanmıştı. Grup maçıydı o maç sayın dinleyiciler ve Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. İşte 1966'dan bu yana tam 50-60 yıl sonra iki takım karşı karşıya geliyor Dünya Kupası tarihinde. Dünya Kupası tarihinde ilk kez finalde son Avrupa şampiyonuyla Copa America şampiyonu, yani kendi kıtalarında şampiyon olan son iki takım, son şampiyonlar ilk kez finalde de karşı karşıya gelmiş oluyorlar. Oyun tekrar hareketlenecek bu sıvı molasından sonra, su molasından sonra. Arjantin'deydi top, serbest vuruşta oyun hareketlendi ve kaleci Emiliano Martinez topu aldıktan sonra şimdi bakıyor arkadaşlarına, ileriye doğru uzun oynadı, topun düştüğü yerde Laporte kafayla karşıladı ve elle oynama diyor maçın hakemi Vinčić ve serbest vuruşu belirliyor. McAllister elle müdahale etti topa ve o elle oynamada serbest vuruşu getirmiş oldu. İspanyol oyuncular kullandılar serbest vuruşu. Bu arada Alvarez kısa düşen topa hareketlendi ama Unai Simon yakından takip ediyordu ve top taca doğru gidiyor. Son müdahalede Arjantinli oyunculardan geldi. Gerçekten Alvarez kısa düşebilecek bir topu çok iyi takip etti ama Unai Simon şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Pozisyonu çok yakından takip ediyordu ve çıktı, tehlikeyi önledi. Rodri orta alanda topu aldı. Şimdi İspanya atağını izleyeceğiz. İleriye doğru gönderilen top Lamine Yamal. Güzel döndü Tagliafico. Faul yapıyor. Yamal ondan sıyrılmıştı ama Tagliafico çalımı yedikten sonra rakibini tutarak durdurdu ve Tagliafico'nun bu hareketinden sonra da serbest vuruşu şimdi kullandığı İspanyol oyuncular. Geriye doğru çıkarılan top Kubarsi. İspanya kendi alanında hazırlık pasları yapıyor. Rodri topu aldı. Laporte'dan aldığı topla şimdi arkadaşlarına bakıyor. İleriye doğru

gönderecek. Kubarsi hareketlenmişti. Ondan sağ kanada gönderilen top Porro. Porro topu alıyor. Geriye doğru çıkardı Porro. Tekrar Kubarsi. Kubarsi önünde boş bir alan var. Fabian Ruiz geldi bu kez. Ona doğru gönderdi ve sağ kanatta Porro. Porro'nun pası savunmanın gerisine doğru oyar. Zabal hareketlenecek. Lisandro Martinez çok rahat ve topu aldıktan sonra kalecisi Emiliano Martinez'e gönderdi. Onun pası biraz kısa düştü ama Enzo Fernandez araya girdi, topu kazandı. İyi kullanamadı. İleri uçtaki arkadaşı Alvarez'e göndermek istedi ama top taca doğru gidiyor. Enzo Fernandez'in vuruşunda. 30. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık beraberlik var. Şu ana kadar finalde gol pozisyonu sadece bir kez izledik. O da Lamine Yamal'ın ilk dakikalarda ceza alanı içinde 4. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı andı. Ve bunun dışında Arjantin tehlikeli bir atak geliştiremedi. Rakip kaleye hemen hemen hiç gidemedi. Ve şimdi Cucurella ile İspanya'nın bir başka atağını izliyoruz. Sol kanada bıraktı Baena. Baena'dan içeriye doğru Rodri. Rodri topu aldıktan sonra Fabian Ruiz. Fabian Ruiz düzeltiyor, bakıyor arkadaşlarına. Sağ kanatta Lamine Yamal. Ceza alanına doğru sokuluyor Yamal. Yamal ceza alanını bıraktı. Dani Olmo hareketlenmişti ama onun için uzak bir top ve out'a doğru gidiyor. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. 31. dakikadayız. Büyük finalde İspanya 0, Arjantin 0 ve şimdi kaleci Emiliano Martinez topu kale sahasının ön çizgisine bıraktı. Arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekliyor sayın dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda 7 saatlik bir fark var ve oranın saatine göre maç gündüz 15'te başladı. Şu anda 15.37 New Jersey saatiyle. Bizde ise 22.37. Bizde hava tabii ki serin ama orada hala çok sıcak bir hava var. Ve New Jersey'de yaklaşık 28-29 derecelik bir sıcaklıkta mücadele devam ediyor. Romero topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Oyarzabal baskı yapıyor. Romero iyice köşe bayrağının olduğu bölüme doğru sıkıştırdı. İspanyol oyuncuların büyük baskısı var. Çıkmasını engellediler Arjantin takımının ve kazandılar. Cucurella geriye doğru çıkardı. Rodri onun pasıyla Fabian Ruiz baktı arkadaşlarına. Baena ceza alanına sokuluyor. Baena bir çalım. İyi sıyrıldı rakibinden. Baena orta ama hiçbir arkadaşı yok ve Arjantinli oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Fabian Ruiz bir kez daha aldı. Bu kez geriye dönüyor. Fabian Ruiz ve kalecisi Unai Simon'a kadar gelen top. Unai Simon topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Bu kez sağ kanadı tercih etti. Pedro Porro yerden ileriye doğru gönderdi. Oyarzabal topla buluşamadı. Ve topu alan oyuncu orada Arjantin takımında Nuno Gonzalez. Pasını verdi Alvarez. Ondan en geriden gelen Romero. Enzo Fernandez de oradaydı ve şimdi Romero bir kez daha topla buluşuyor. Lisandro Martinez topu aldıktan sonra Tagliafico taç çizgisine paralel gönderdi. Hareketlenen oyuncu McAllister yerde, hareket faul. Serbest vuruş kullanacak Arjantin. McAllister bir anda hareketlenmişti taç çizgisinin kenarında ama Rodri bırakmadı. Yaptığı hareket faul oldu Rodri'nin ve taç çizgisine yaklaşık 1 metrelik bir mesafeden sol kanattan İspanya yarı alanının ortalarına yakın bir yerden şimdi serbest vuruş kullanılacak. De Paul topun gerisine geldi. De Paul savunmadan Romero'yu görüyorum. Stoperlerden Romero ileriye doğru çıktı. Lisandro Martinez de rakip ceza alanına giriyor. Sayın dinleyiciler, şu ana kadar 3 dünya şampiyonluğu var Arjantin'in, 4.sünü istiyor. İspanya'nın 1 dünya şampiyonluğu var ve Messi ile paslaşarak serbest vuruşu kullandı Arjantin'de oyuncular. Messi bir kez daha topu aldı maçın başından bu yana. Çok az topla buluşmuştu, çok az görmüştük Messi'yi ve şimdi topu aldı ama kaptırdı Arjantin'de oyuncular. Pedro Porro hemen serbest vuruşu kullandı. Kendisine yapılan hareket fauldü. Arjantin'de Cubarsi ile çıkıyor İspanya takımı ve Arjantin takımının ileri uçta hiç baskı yapmadığını görüyoruz. Orta alanı çok çabuk, çok hızlı geçiyor ama Arjantin takım halinde Messi hariç herkes topun gerisine geçiyor sayın dinleyiciler ve tamamen kapalı bir görüntüsü var Arjantin takımının.

İspanya takımı şimdi yeni bir atak geliştirme çabası içinde. Savunmadan Laporte da ileri çıktı. Geriye doğru çıkardı bu kez. Laporte henüz kullanmadı. Arkadaşlarına baktı. Tekrar Laporte. Sol kanatta Kukureya. Kukureya topu alıyor. Laporte'a gönderdi bir kez daha. Laporte Kukureya hareketlendi. Ona doğru bir pas. Kukureya ceza alanında. Kukureya yerden çıkardı. Son anda Romero daha öncesinde de pozisyonun offside olduğunu belirtiyor. Maçın hakemi yardımcısının uyarısıyla Vinčić ve serbest vuruşta, indirekt serbest vuruşta oyun devam edecek. Şimdi sayın dinleyiciler, tabii ki bir offside kararı geldi ama eğer top bu atağın sonucunda filelere gitseydi çok ince bir offside kararı olmuş olacaktı. 0-0'lık beraberlik devam ederken artık 35. dakikayı da geride bırakıyoruz. Büyük finalde İspanya-Arjantin maçında şu ana kadar çok etkili bir oyun göremedik iki takımdan da. İspanya topla daha çok oynayan takım görüntüsünde ama Arjantin şu ana kadar İspanya'yı kendi ceza alanına sokmadı diyebiliriz. Ceza alanının önünde karşılıyor. Takım olarak kapanıyor Arjantin ama pozisyon vermiyor şu ana kadar İspanya takımına. Arjantin'in pozisyonu da yok. Pozisyonsuz bir maç, 0-0'lık beraberlik ve 36. dakikanın içindeyiz. Tagliafico topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarına bakıyor. İleriye doğru gönderdi Tagliafico. Alvarez orada. Onunla birlikte Nuno Gonzalez de hareketlenmişti. Nuno Gonzalez'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Maçın hakemi Vinčić sayın dinleyiciler. Tagliafico da orada pozisyonun içindeydi. Nuno Gonzalez ve Tagliafico birlikte hareketlendiler. Hareket faul oldu. Serbest vuruşta oyun devam ediyor. İspanyol oyuncular topu aldılar. Sağ kanada gönderilen top Pedro Porro. Ondan uzun mesafeli bir vuruş ama Romero çok rahat kontrol.

top da şu anda İspanyol oyuncularda. Bu kez sağ kanada geldi. Sağ kanattan Lamine Yamal. Yamal topu aldıktan sonra 3 Arjantinli oyuncu bastırıyor. Yamal'a şu ana kadar nefes aldırmak istemiyor Arjantinli oyuncular. Sol kanada gönderilen top. Hareketlenen oyuncu şimdi Dani Olmo. Geriye doğru bakıyor. Dani Olmo ceza alanına sokulacak. Hareketlenen oyuncu Kukureya yerden çıkarmak istedi. Romero'dan döndü. Bir kez daha Kukureya geriye doğru çıkardı. Dani Olmo şut şansı bulabilir. Ortası ceza alanına Lisandro Martinez kafayla karşıladı. Ve topla buluşan oyuncu şimdi sol kanatta Alvarez olacak ama bırakmıyor Rodri. Alvarez Rodri'yi çekiyor ve serbest vuruş kararı geliyor. İspanya serbest vuruş kullanacak sayın dinleyiciler. Serbest vuruşu kullanmak için şimdi İspanyol oyuncular topu aldılar ve Laporte'a kazandırdılar. Laporte topu aldı. Bakıyor arkadaşlarına. Savunmadan ileri çıktı Laporte. Geriye doğru çıkardı Kukureya'ya. Kukureya'dan Baena. Baena ceza alanına sokulmak istiyor. Şimdi rakibinin üstüne gitti. Baena bir çalımda araya bırakmak istedi. Dani Olmo'ya gelmiyor. Ve top Arjantinli oyuncularda kaldı. Lisandro Martinez ileriye doğru uzun oynadı. Topun düştüğü yerde yine İspanyol oyuncular var. Pedro Porro. İspanya müthiş bir üstünlük kurdu. Şu ana kadar topla oynama oranlarında sayın dinleyiciler %63-37 üstünlüğü var ve oyunu tamamen rakip yarı alanda oynuyor. Ama Arjantin takımının en büyük özelliği, şu ana kadarki en büyük özelliği, gol pozisyonu vermedi rakibine. Yamal'ın vuruşunda da top şimdi Oyarzabal'dan geliyor. Son vuruş kaleci Emiliano Martinez'de kalıyor. Ceza alanının dışından bir pozisyon şansı yakaladı. İspanya ceza yayının olduğu bölümden Oyarzabal vuruşunu yaptı ve top kaleci Emiliano Martinez'de kalıyor. Savunmanın en gerisine düştü top İspanya'da. 39. dakikayı geride bıraktık. 40. dakikanın içindeyiz finalde. Dünya Kupası finalinde 0-0'lık beraberlik var. İlk 40 dakikada gol izleyemedik. Kaleci Unai Simon topu aldıktan sonra hemen yanındaki arkadaşı Laporte, ondan Kukureya. Kukureya'dan uzun mesafeli bir top ileride Baena. Hareketlendi. Baena'dan önce Montiel geldi. Topu kazandı. Montiel şu ana kadar gerçekten çok çabuk, çok hızlı, çok hareketli. Savunmanın sağında sağ bek olarak oynuyor ve rakiplerine zaman zaman Baena'ya, zaman zaman Oyarzabal'a ve Kukureya'ya oyun şansı vermedi. Messi topla buluştu. Son zamanlarda çok fazla topla buluşamamıştı Messi ve şimdi topla buluştu. Arkadaşlarına bakıyor Messi. Hemen yanındaki arkadaşına bıraktı McAllister. McAllister'dan tekrar Messi. Messi ceza alanına geliyor. Alvarez. Alvarez bıraktı. Sağ kanattan etkili geldi Arjantin. İlk kez bu kadar organize geldi ama o topu da iyi kullanamadılar. Şimdi çıkmak istiyor İspanya ve Oyarzabal'a yapılan hareket maçın ilk sarı kartını götürüyor. Lisandro Martinez sarı kartı gören oyuncu Oyarzabal'la girdiği ikili mücadelede 41. dakikada sarı kart görüyor Lisandro Martinez. Eğer Oyarzabal Lisandro Martinez'den sıyrılabilmiş olsaydı gerçekten çok önemli bir kontratak şansı yakalamıştı İspanya takımı. Arjantin'i belki de ilk kez bu kadar az adamla yakalayacaklardı ama bu serbest vuruş gerçekten çok kritik bir hata önlemiş oldu. Pedro Porro kendi yarı alanında İspanya takımı. Şimdi hareketlenen Laporte hemen önündeki arkadaşına bıraktı. Bir kez daha topu aldı Laporte. Tekrar geriye Fabian Ruiz. Fabian Ruiz döndü. Önündeki boş alanı değerlendiriyor şimdi. Rodri var yanında. Rodri'ye bıraktı. Rodri'den çizgideki Kukureya. Tekrar Rodri. Rodri topu aldı. Bu kez geriye doğru dönüyor Laporte. 42. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık beraberlik devam ederken İspanya sol kanattan yükleniyor şimdi. Sol kanattan İspanya Rodri ile bir atak geliştirecek. Arkadaşlarına baktı Rodri, geriye doğru oynadı Laporte. Laporte'dan çizgiye Kukureya'ya. Kukureya'dan tekrar geriye Rodri. Rodri orta yuvarlağın içine doğru çıkardı bu kez ve hareketlenen oyuncu orada Kubarsi. Pasını verdi Oyarzabal. Ceza alanına gönderilen top orta ceza alanına ama hiç kimse yok. İspanya takımından Oyarzabal da biraz ceza alanının ön çizgisine doğru hareketlenmişti.

ve Pedro Porro'nun ortasında hiçbir oyuncu hareketlenemedi. Top da Arjantinli oyuncularda kaldı. İlk yarının sonuna yaklaştık sayın dinleyiciler. İlk yarıda artık son bölümdeyiz. 42. dakikayı bitirdik. 43. dakika ve şimdi Tagliafico kendi yarı alanında bir çalım ve McAllister. McAllister'ın pası yerini bulmadı. Lama Yamal topla buluştu. Onun pası da isabetli olmadı ama Fabian Ruiz bir kez daha Yamal'a bıraktı. Rodri Kukureya. Kukureya topu aldıktan sonra geriye doğru çıkardı. Ve en sağ kanatta Pedro Porro çizgiye yakın bir bölümde topu kontrol ettikten sonra şimdi bakıyor arkadaşlarına ve sol kanada doğru gönderilen top, hareketlenen Kukureya. Kukureya'nın vuruşu, top az farkla avuta gidiyor. Kukureya maçın başından bu yana en etkili vuruşlardan birini izledik. Ceza alanının dışından sol çaprazdan yerden sert bir vuruş yaptı ve kaleci Emiliano Martinez soluna doğru gelen topa uzanmadı çünkü topun dışarı gideceğini kestirmişti Emiliano Martinez ve top dışarı doğru gitti. Bu arada Lisandro Martinez Arjantin takımında bir sakatlık geçiriyor sayın dinleyiciler. Manchester United'dan tanıyoruz Lisandro Martinez'i ve Emiliano Martinez kaleci Arjantin takımı da hemen yanına geldi. Ve bir işaret yaptı, devam edemeyecek şeklinde bir işaret yaptı ve maçın ilk değişikliği geliyor. Otamendi oyuna girecek. Arjantin takımında bir zorunlu değişiklik. Otamendi, Benfica'dan tanıdığımız isim Otamendi, Lisandro Martinez'in yerine görev yapmaya başlıyor maçın 44. dakikasında sayın dinleyiciler. Otamendi oyunda.

Otamendi 44. dakikada oyuna giriyor. Nicolas Otamendi son olarak Benfica'da futbol kariyerine devam ediyor. Otamendi ve yerini şimdi Otamendi'ye bırakmış oldu Lisandro Martinez. Sakatlıktan sonra sayın dinleyiciler, Arjantin serbest vuruşu kullandı. İleriye doğru gönderilen top Oyarzabal Yamal'la oynamak istedi, olmadı. Oraya girdi, topu kazandı ama gidemiyor Nuno Gonzalez. Top dışarıda ve taç atışı şimdi kullanılacak. Arjantin takımı biraz temposunu düşürdü İspanya'nın bu dakikalarda ve 45. dakika kronometrelere göre tamamlanmak üzere. Bakalım 3 dakikalık su molasının üzerine kaç duraklama dakikası oynanacak? Oyun en fazla 1 dakika durmuş olabilir ve 4 duraklama dakikası. Alvarez hareketlendi ama kalesinden çıkıyor ve Unai Simon tehlikeyi önlüyor. Evet, 4 duraklama dakikası başlıyor ilk yarı için sayın dinleyiciler. Büyük finalde şu ana kadar futbol severlerin beklediği futbol kalitesi, heyecanı sahaya yansımadı. İspanya'da çok fazla etkili olamadı ve şimdi Nuno Gonzalez'de gelişen Arjantin atağını izliyoruz. Ama Nuno Gonzalez iyi kullanamadı ve top da İspanyol oyuncularda kaldı. İspanyol takımı da şu ana kadar pozisyon üretmekte çok ama çok zorlandı Arjantin karşısında. Bakalım maç nereye gidecek? İkinci yarı bize neler getirecek? Hep birlikte göreceğiz bundan sonraki dakikalarda neler yaşanacağını. Birinci duraklama dakikasını artık geride bırakıyoruz ve Arjantin kendi yarı alanından çıkıyor. Enzo Fernandez pasını verdi. De Paul sağ kanada bıraktı. Montiel ortasını yapmak istedi ama olmadı. De Paul bir kez daha baskı yaptı ama top kaleci Unai Simon'a kadar geliyor. Lisandro Martinez çok üzgün, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve şimdi savunmasından çıkıyor Kubarsi ile İspanya takımı. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Sağ kanada doğru gönderilen top Oyarzabal markajdan kurtulabilmek için orta alana kadar geldi bu dakikalarda ve şimdi geriye doğru çıkarılan top kaleci Unai Simon topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Laporte Athletic Bilbao, Atletico Madrid'de oynayan bir isim. Athletic Bilbao'da oynayan bir isim Laporte sayın dinleyiciler. Ve şimdi İspanya takımı çıkacak. Tabii sıcağın da biraz bu temponun ilk yarının son bölümünde düşmesinde etkisi olduğunu düşünüyorum. Sayın dinleyiciler, biraz tempoyu düşürdü iki takımda bu dakikalarda Lionel Messi'ye yapılan hareket ve serbest vuruşta oyun devam edecek. Messi ilk yarı boyunca çok az topla buluştu. Çok fazla koşmadı, kendisini yıpratmadı ve özellikle de maçın son bölümlerinde bugüne kadar hem Mısır maçında hem İngiltere maçında çok fazla oyundan düşmemişti. Sanıyorum yine oyundan düşmemek için kendisini çok fazla zorlamadan maçın son bölümüne doğru gitmek istiyor Lionel Messi sayın dinleyiciler. İleriye doğru Montiel'den bir top. 3 duraklama dakikası geride kaldı. 4. duraklama dakikasının içindeyiz. Kendi yarı alanında paslar yapıyor İspanya takımı. Kukureya döndü. Laporte hemen yanındaki arkadaşı Kubarsi'ye gönderdi. Kubarsi'den çizgideki Porro'ya. Porro tekrar geriye doğru. Porro bu kez Kubarsi ile oynadı. Kubarsi önündeki boş alanı değerlendiriyor. Arjantin takım olarak topun gerisine geçmiş durumda ve ilk yarı boyunca rakip ceza alanına hemen hemen hiç girmedi Arjantinli oyuncular. Yani böyle bir istatistiği şu ana kadar turnuvanın başından bu yana çok az takımda görmüşüzdür. İlk yarı boyunca rakip ceza alanına girememe diye bir istatistik sayın dinleyiciler.
Rakip

0: ceza alanında topla buluşma istatistiği var ama burada rakip ceza alanına girememe durumu söz konusu ve ilk yarıyı rakip ceza alanına girmeden bitiriyor Arjantin ve ilk yarı tamamlanıyor sayın dinleyiciler. İspanya da etkili olamadı yeterince. Topla daha çok oynadı İspanya. İstatistiklere göre %65'e %35 bir üstünlükle, topla oynama üstünlüğüyle ama sadece ve sadece bir gol pozisyonuyla ilk yarıyı tamamlıyor İspanya ve Arjantin. İlk yarıda gol izleyemedik. İspanya 0, Arjantin 0. Teknik yayında görevli arkadaşım Ertuğrul Kaya ile birlikte şimdi bir aramız olacak. Bu ara uzun sürebilir sayın dinleyiciler. Yani 15 dakikalık bir aradan daha fazla sürebilir. Çünkü bu Dünya Kupası finalinde devre arasında Amerika Birleşik Devletleri sanatçılarıyla bir şov yapmak istediğini FIFA'ya bildirdi. FIFA da onlara biraz daha zaman verebileceğini söyledi. Onların isteği 30 dakikalık bir araydı ama FIFA 15 dakikalık arayı biraz daha 17, 18, 19 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz dedi. Bakalım bu ara ne kadar olacak ve bu aranın ardından ikinci arı için biz yine Radyo 1'de, TRT 1'de sizlerle birlikte olacağız.
1: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
3: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
4: Tekrar ikinci yarı için sizlerle birlikteyiz sayın dinleyiciler. Dünya Kupası'nda final maçında İspanya-Arjantin mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. Devre arasında şovlar vardı. Biraz uzun bir devre arası oldu. Şimdi iki takım da oyun alanına geliyor. Önce İspanya çıktı. Tünelde de Arjantin'i görüyoruz ve iki takım birazdan oyun alanında olacaklar ve ikinci yarının heyecanını paylaşacağız. İlk yarı boyunca gol izleyemedik. 0-0'lık beraberlikle takımlar soyunma odasına gitmişlerdi. Arjantin takımı da şimdi oyun alanına yürüyor sayın dinleyiciler. İlk yarı boyunca Arjantin çok ilginç bir istatistiğe imza attı. 1966 yılından bu yana ilk kez Arjantin bir Dünya Kupası maçında ilk yarıyı şut atamadan tamamladı. İlk yarıda hiçbir şutu yok Arjantin'in. Rakip ceza alanına giremedi ve kaleci Unai Simon'u rahatsız edecek hiçbir atak geliştiremedi. İspanya'nın da çok büyük bir etkinliği yoktu. İlk dakikalarda Lamine Yamal'ın bir pozisyonuyla gole yaklaştı İspanya. Ardından da özellikle iki vuruşu izledik. Biri Oyarzabal'dan geldi, biri Kukureya'dan geldi ama onlar da kaleyi bulmamıştı. Dolayısıyla da çok pozisyon zenginliği olmayan ve iki takımın da birbirinden fazlasıyla çekindiği, çok dikkatli oynadıkları ilk yarıyı geride bıraktık. Şimdi ikinci yarı için takımlar oyun alanına geliyor sayın dinleyiciler. Teknik yayında görevli arkadaşım Ertuğrul Kaya ile birlikte ikinci yarının heyecanını da sizlerle paylaşacağız. Ve ikinci yarı deyince tabii ki bu maçın uzatmalara da gitme olasılığını hemen düşünelim. Gerçekten bu ilk yarıdan sonra acaba maç uzatmalara gider mi diye de daha güçlü bir şekilde düşünmeye başladık. Tabii ki futbol bu ve tabii ki Arjantin ve İspanya takımları olunca da maçı, skoru her an değiştirebilecek isimler oyun alanında ve Lionel Messi büyük olasılıkla son Dünya Kupası'nda, 39 yaş 25 günlük Messi son Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve o da tabii ki bir kupayla kariyerini, Dünya Kupası kariyerini sonlandırmak isteyecek. Evet, Nuno Gonzalez oyundan alındı. Parades oyunda Arjantin takımında. İkinci yarı başlarken Arjantin'den bir hamle. Parades şu ana kadarki oynadığı bütün maçlarda çok iyi bir görüntü vermişti. Parades ve Nuno Gonzalez'in yerine ikinci yarıda oyunda ve şimdi ikinci yarı için ilk düdük çalıyor ve ikinci yarıya başlayan takım İspanya. Bakalım ikinci yarı neler getirecek sayın dinleyiciler. Hep birlikte göreceğiz. İlk yarıda gol izleyemedik. İspanya'da oyuncu değişikliği yok. Arjantin'de bir oyuncu değişikliği oldu. Daha önce de zorunlu bir değişiklik meydana gelmişti ve Lisandro Martinez çıkmış. Otamendi 44. dakikada oyuna girmişti. Arjantin kendi yarı alanından şimdi çıkacak. Tagliafico içeriye doğru bir pas yaptı. Oyarzabal kazandı topu, İspanyol oyuncular. Şut şansı Banea çekti vuruşu ve kaleci Emiliano Martinez. İyi başladı ikinci yarıya İspanya. Baena çok önemli bir şans yakaladı. Araya girdi, topla buluştu ve sağına doğru çektiğinde şut şansını da yakalamıştı. Ama yerden vuruşunda şu ana kadar İspanya'nın 3. vuruşunu izledik. Emiliano Martinez yine gole izin vermedi. Çok etkili bir şut gelmedi zaten sayın dinleyiciler. Şimdi Cucurella ile çıkmak istiyor, çıkamadı İspanyol oyuncular. Arjantin'de şimdi hareketlenen oyuncu o bölgede McAllister, sağ kanada gönderdi. De Paul geriye doğru oynuyor ve De Paul'ün geriye doğru gönderdiği topu hareketlenen de Montiel orada oldu orada, ama o da daha geriye Romero'ya, Romero'dan da en gerideki Otamendi'ye gönderilen bir top. Bu kez sol kanat Tagliafico tekrar Otamendi ile oynadı. 0-0'lık beraberlik devam ederken Arjantinli oyuncular kalecilerine kadar, Emiliano Martinez'e kadar döndüler ve şimdi savunmasından çıkıyor Arjantin takımı. De Paul topu aldıktan sonra sağ kanada gönderilen bir top. Sağ kanattan şimdi Montiel hareketlendi. Son derece hızlı Montiel ve onunla birlikte hareketlenen oyuncu Laporte. Ve Laporte topa daha yakın. Montiel de çok hızlı, çok çabuk bir oyuncu aslında sayın dinleyiciler. Ama bu koşuda ikisi de müthiş deparlar attılar. Top son olarak Laporte'tan çıktı diyor hakem ve köşe vuruşu kullanacak. Şimdi Arjantin takımı, Arjantin

İkinci yarıya biraz daha etkili başlamak istiyor. İlk yarıya oranla şu ana kadar hiç köşe vuruşu yoktu. İkinci köşe vuruşunu da kazanıyorlar mı? Hayır, top doğrudan avuta gitti ve kale vuruşuyla oyun devam edecek. Kale sahasının içini bulamadı sayın dinleyiciler. Köşe vuruşunda Lionel Messi. Şimdi savunmasından çıkıyor İspanya takımı. Cubarsí yönündeki boş alanı değerlendirdi. Porro'ya gönderdi. Tekrar Cubarsí. Cubarsí topu aldı. Savunmasının gerisine doğru gelen oyuncu Rodri. Rodri'den de kaleciye kadar Unai Simon'a gönderilen bir top. Unai Simon çok uzun oynadı. Topun düştüğü yerde hiçbir İspanyol oyuncu yok. Ve top kaleci Emiliano Martinez'de. Çok rahat bir şekilde Emiliano Martinez Otamendi'yi gördü. Otamendi'nin pasıyla sol kanada gönderilen top Tagliafico. Tagliafico biraz daha geriye oynadı şimdi. Orada İspanya takımı baskı yapıyor yine. Rakip yarı alanda Romero sağ kanatta top bekliyor. Şimdi ona doğru gönderdi Emiliano Martinez. Emiliano Martinez ileriye doğru gönderilmek istenen top. İspanya'nın baskısı var. Top İspanyol oyunculardan çıktı ve Montiel taç atışını kullanacak. Arjantin takımında bu arada İki oyuncu değişikliği hazırlığı daha. Şu ana kadar iki oyuncu değişikliği hakkını kullandı Arjantin ve şimdi iki oyuncu değişikliği hazırlığı daha. Tabii ki hemen yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama yedekler kulübesinin olduğu bölümde iki oyuncu hazırlık yapıyor Arjantin takımında. Bakalım bu değişiklikler ne zaman yapılacak. Scaloni tarafından ilk yarıda hiç etkili olamayan Arjantin ikinci yarıya biraz daha canlı, biraz daha dinamik başlamak istiyor sayın dinleyiciler. Depol'e yapılan hareket faul ve Baena'nın yaptığı hareket serbest duruşu getirdi. Şimdi serbest duruşta oyun devam edecek. Romero topun gerisinde Arjantin takımında. Biraz daha Arjantin kontrollü başladı. İkinci yarıya 50. dakikaya geldik. 0-0'lık beraberlik var ve Romero topun gerisinde. Romero ileriye doğru gönderdi. Topun düştüğü yerde hareketlenen oyuncu şimdi Alvarez. Önündeki boş alanı değerlendiriyor Alvarez. Tagliafico desteğe geldi. Sol kanattan ileri çıktı. Tagliafico'dan bir kez daha Alvarez'e. Geriye doğru çıkarılan top. Otamendi şimdi destek veriyor ve topla buluşan oyuncu savunmada Romero. Romero'nun topu aldığı yerde sert bir hareket ve serbest vuruş kararı geldi. Arjantin serbest vuruş kullanacak. Arjantinli oyuncular tempoyu düşürmek istiyor ve her yere yattıklarında da biraz geç kalkıyorlar ve şimdi Montiel yerdeydi. Yavaş yavaş doğruluyor. 51. dakikadayız. Depol serbest vuruşu kullandı. Depol orta alanda Yamal bir çalım attıktan sonra rakiplerinden sıyrıldı. Yamal bir kez daha hareketlendi ama o da geriye doğru oynadı. Kukureya topu aldıktan sonra yanındaki arkadaşına bıraktı Laporte. Önündeki boş alanı değerlendiriyor Laporte. Bu arada orta alanda topsuz alanda bir faul kararı. Vinčić. İspanyol oyuncularla bu arada Parades sarı kartı gören oyuncu. Çok gerginlik bir anda arttı oyun alanında sayın dinleyiciler. Parades oyuna girmişti ve topsuz alanda bir faul yaptı ama İspanyol oyuncunun burada yere düşüşünde kendisinin bir müdahalesinin olmadığını düşünüyor Parades. Hakem aynı görüşte değil. Serbest vuruşu verdi ama olaylar biraz daha devam etti. En sonunda da Parades sarı kartı gören oyuncu oldu. Serbest vuruş kullanılacak. Hala kullanılamadı. 52. dakikayı geride bıraktık. 53. dakika ve büyük finalde şimdi sol kanattan ileriye çıkan isim savunmada Laporte. Ondan Kukureya'ya bırakılan top. Kukureya geriye doğru çıkardı. Fabian Luiz orada daha geriye doğru. İspanyol oyuncular oyunu biraz açmak, Arjantin'i üzerlerine çekmek istiyor. Rodri'den uzun mesafeli

Bir top Otamendi karşıladı. De Paul kontrol etti. İki oyuncu arasından geriye doğru çıkarıyor. Kaleci Emiliano Martinez ama pası kısa düştü. Dani Olmo hareketlendi. Şimdi Olmo gidemiyor. Ve McAllister topu aldıktan sonra rakiplerinden sıyrılmak istedi. Baskısı devam ediyor. İspanyol oyuncuların McAllister ileriye doğru göndermek istedi. Son müdahale İspanyol oyunculardan Taç. Arjantin atak yönüne göre sol kanattan taç atışını kullanacak. Tagliafico 53. dakikada şimdi topu alıyor. Tagliafico henüz kullanmadı taç atışını, şimdi kullandı. Alvarez'e yapılan hareket faul ve serbest vuruşta oyun devam edecek. Parades az önce sarı kartı gören oyuncuydu. 51. dakikada sayın dinleyiciler, şu ana kadar İspanya oyuncu değişikliği yapmadı. Arjantin iki oyuncu değişikliğiyle yoluna devam ediyor ve ikinci yarının 8 dakikası geride kaldı. 54. dakikadayız. Şu ana kadar İspanya ikinci yarıda istediği ilk yarıdaki tempoyu bulamadı. Sayın dinleyiciler, Arjantin biraz daha fazla mücadele ediyor. Fiziksel gücünü çok daha fazla ortaya koymaya başladı. Arjantinli oyuncular rakip yarı alanda da Arjantin'in maçın başından bu yana hiç görmediğimiz baskısını izlemeye başladık bu dakikalarda. Şimdi savunmasından çıkıyor İspanya. Fabian Ruiz, Dani Olmo, iyi bir pas. Oyarzabal hareketlendi. Oyarzabal ceza alanına sokuluyor. Fabian Ruiz Oyarzabal'a bırakmak istedi. Son anda müdahale. Son anda müdahale. Enzo Fernandez müdahaleyi yaptı. Tehlikeyi önledi. Atak devam edecek İspanya adına. İspanya'nın ikinci yarıda en tehlikeli ataklarıydı. Ama pozisyonu tehlikeli hale getiremediler. Ve şimdi sağ kanattan Lamine Yamal çekti sol kanada. Soluna doğru ama iyi kullanamadı. Enzo Fernandez kontrol ediyor, çekiyor. Sağ kanada gönderdi. De Paul, ardından İspanyol oyuncuların müdahalesi var. Messi de geldi bu dakikalarda savunmasına yardıma ve o da tehlikeyi uzaklaştırıyor. Top yine İspanyol oyuncularda kaldı. Bu arada bir sakatlık olabilir. Laporte yerde. Az önce İspanya iyi bir atak geliştirmişti. Olmo'nun pasında ceza alanına hareketlendi. Oyarzabal, Fabian Ruiz Oyarzabal'ı bir kez daha görmek istedi ama araya çok çabuk girdi. Orada Otamendi tehlikeyi uzaklaştıran oyuncuydu. 0-0 beraberlik devam ediyor Dünya Kupası finalinde ve şimdi Dani Olmo ceza alanında İspanya etkili geldi. Ortaya doğru çıkarılan top ve son anda müdahale, korner. Dani Olmo çok iyi getirdi. Enzo Fernandez araya giriyor ve topu kornere gönderiyor. İspanya 2 dakikadan bu yana etkili ataklar yapmaya başladı. Onlardan biriydi ve top kornere doğru gidiyor sayın dinleyiciler. Ters kademeye iyi girdi Montiel ve topu kornere atmayı başardı. Gerçekten İspanya'nın son iki atağı etkili oldu. Son vuruş şansını yakalayamadılar ama en azından Arjantin'i biraz daha tedirgin eden atakları yaptı İspanya takımı. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. İspanya'nın atak yönüne göre sağ kanattan kullanılıyor. Köşe vuruşu Lamine Yamal geriye doğru çıkardı. Orta ceza alanına doğrudan dışarı düşüyor. Top ve kale vuruşuyla oyun devam edecek. Savunmadan ileri çıkan Pedro Porro mücadeleyi sürdürmek istedi ama top dışarıdaydı. Dolayısıyla da şimdi bir oyuncu değişikliği daha, Molina oyuna giriyor Arjantin takımında. Molina oyuna girerken Montiel oyundan alınıyor. Böylelikle 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu Scaloni. 26 numarasıyla Molina
oyun

da maçın 58. dakikası ve 3 oyuncu değişikliği hakkı bitti Arjantin takımının. Oyunu da bir kez durdurma şansı var Arjantin'in artık. Yani yapacağı 2 oyuncu değişikliğini aynı anda yapmak zorunda. Geriye kalan 2 hakkını aynı anda kullanmak zorunda Arjantin takımı. Rodri topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına. Laporte sol kanada gönderdi. Kukureya içeriye doğru yöneldi. Pasını verdi. Oyarzabal orta alana kadar geldi. Bu dakikalarda top alıyor sayın dinleyiciler. Ve topu aldıktan sonra şimdi baktı arkadaşlarına. Geriye doğru oynadı ve yine geriden oyun kurma çabasında İspanya takımı. Lamine Yamal kaptırıyor topu. Arjantinli oyuncular kazandılar ama iyi kullanamadılar. Çabuk hareket edemedi Enzo Fernandez ve top İspanyol oyuncularda kaldı. Bir kez daha topla buluşan oyuncu bu kez Kubarsi. Fabian Ruiz'e bırakıyor. Fabian Ruiz topu aldıktan sonra çekti arkadaşlarına doğru ve Dani Olmo ceza alanına sokuluyor. Hareketlenen Lamine Yamal. Yamal topu aldıktan sonra içeriye bıraktı. Fabian Ruiz bastı topa, çekti geriye doğru Rodri. Ondan Dani Olmo'ya. Dani Olmo yanındaki Yamal'a bıraktı. İspanya geliyor şimdi rakibinin üstüne doğru. Yamal sağ kanada göndermek istedi ama Yamal'a yapılan hareket faul ve serbest vuruş kararı geldi. Parades'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi maçın hakemi Vinčić ve şimdi serbest vuruş kullanılacak. Ben bir şey yapmadım diyor Parades ama ceza alanının dışından sağ çapraz pozisyondan tehlikeli olabilecek bir yerden İspanya takımı serbest vuruşu kazandı. Şimdi 60. dakikadayız. Büyük finalde Dünya Kupası finalinde İspanya 0 Arjantin 0 ve şimdi serbest vuruş kullanılacak. Lamine Yamal topu aldı. Oyarzabal sol ayağıyla kaleyi buradan görebilir. Sol ayakla kaleye daha iyi vuruş yapılabilecek bir açı sayın dinleyiciler. Topun gerisinde Alex Baena var. Oyarzabal var. Bu arada ilginç de bir olay oldu. Hakem yer çizgisini çizmek için kullandığı köpüğü yanlışlıkla eli... Köpük henüz arkasındayken gitti sanıyorum. Futbolcuların üzerine köpük sıçramış oldu. Öyle bir olayı da yaşamış olduk. Şimdi serbest duruş kullanılacak. Hakem barajın duracağı yeri belirledi. 3 kişilik bir baraj kurdu Arjantinli oyuncular. Lamine Yamal topun gerisinde. Karşılaşmanın 61. dakikası. Kritik anlardan birini yaşıyoruz. Ve Lamine Yamal topun gerisinde sadece o kaldı. Yamal geliyor. Barajdan döndü. Atak devam ediyor. Orta yerden ve Arjantin savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Baena baskı yapıyor. Top dışarıda, taç Arjantin'in. Julian Alvarez baskı yapmıştı ve Baena'dan çıkıyor top. Bu arada İspanya'da ilk hamlelerini yapıyor sayın dinleyiciler. Oyarzabal oyundan alınıyor. Fabian Ruiz alınıyor oyundan. Maçın 62. dakikası. Pedri ve Ferran Torres oyunda. Ferran Torres ileri uçta Oyarzabal'ın yerine oyuna giriyor ve Pedri de orta alanda Fabian Ruiz'in yerine oyunda. Böylelikle İspanya'da ilk oyuncu değişikliği hakkını 62. dakikada kullanmış olduğu sayın dinleyiciler. Pedri İspanya milli takımında 11'de oynaması beklenen bir isimdi ama onu son maçlarda ilerleyen dakikalarda kullanmayı tercih etti teknik direktör De La Fuente. Serbest vuruş kullanacak İspanya. 63. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Lamine Yamal sıyrıldı rakibinden ama Tagliafico'nun müdahalesiyle yerde mi değil mi faul bekliyor Yamal. Maçın hakemi aynı görüşte değil. Oyunu devam ettirdi ve şimdi kale vuruşuyla oyun sürecek. Yamal Tagliafico mücadelesinde yerdeydi. Faul beklentisiyle hakeme bak.

çıktı ama Vinčić faul değil, kale vuruşunu gösterdi ve şimdi kale vuruşuyla oyun devam edecek. Emiliano Martinez topun gerisinde, arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini beklediği Alvarez'in olduğu bölüme düşecek top. Messi topu aldı, verdi, alamadı bir kez daha. Ama araya girdi yine Paredes ve topu kazandırdı arkadaşlarına. Yine kaybetti Arjantin takımı. İspanyol oyuncularda kaldı top. İspanya'da en geride topla buluşan oyuncu o bölgede Kubarsi'ydi. Ondan ileriye doğru gönderilen bir top. Hareketlenen oyuncu orada Romero. Onun karşıladığı top şimdi sol kanatta Kukureya'da kalıyor. Kukureya'nın pası ve sol kanattan Baena ile gelişecek atak. Baena yerde, oyunu devam ettiriyor maçın hakemi. Avantaja bıraktı Pedri. De Olmo. Şimdi Olmo'nun vuruşu, Dani Olmo'nun vuruşu. Kaleciden kornere gidiyor Emiliano Martinez'den. İspanya takımı bu dakikalarda etkili olmaya başladı. Dani Olmo topu aldı, kaleyi gördü, vuruşunu yaptı ve Emiliano Martinez kontrol etmek istedi, sekti top ve kornere gidiyor. Kaleye de gidebilirdi, kaleyi de bulabilirdi bu top. Sektikten sonra bir şans anı Arjantin için ve İspanya takımı şimdi köşe vuruşunu Lamine Yamal'la kullanıyor. Bu arada ceza alanında itişmeler var. Otamendi gelmişti savunmadan. Rodri ile aralarında bir tartışma ceza alanı içinde ve şimdi Rodri kendisine bir alan bulma çabası içinde. Yerden ceza alanına gönderilen top. McAllister tehlikeyi uzaklaştırdı ama atak devam edecek. Yine Yamal topu aldı. Ortası bu kez uzak noktaya, bir korner daha. Paredes topu kornere gönderiyor. 65. dakikadayız. Final maçında İspanya biraz daha etkili olmaya başladı. Arjantin kapandı. İspanya yükleniyor. İspanya uzatmalara bırakmak istemiyor mücadeleyi. Ve top şimdi kornere gitti. Köşe vuruşundan gelen top. Emiliano Martinez, Dani Olmo ve tehlikeyi Arjantinli oyuncular uzaklaştırıyorlar sayın dinleyiciler. Gerçekten özellikle son 5-6 dakikadan bu yana İspanya'nın daha etkili olduğunu görüyoruz. 66. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. 3 Dünya Kupası şampiyonluğu var Arjantin'in. Finalde de bir kez kaybettiler 2014 Dünya Kupası'nı sayın dinleyiciler. İspanya bir kez kupayı almayı başardı 2010 yılında ve şimdi Kukureya ile gelişen İspanya atağını izliyoruz. Baena ceza alanına sokulmak istiyor.

0: Bir oyuncu yerde İspanya'dan oyun devam ediyor. Lamine Yamal iki oyuncu arasından çıkmak istedi. Çıktı, ortasını yaptı, kafa ve Emiliano Martinez. Ferran Torres kafa vuruşunu yapıyor. Emiliano Martinez'de kalıyor top. Ferran Torres yükseldi, kafa vuruşunu yaptı. Emiliano Martinez çok doğru bir yerde ve tehlike önlemeyi başardı. Oyuna girdikten sonra Ferran Torres ilk pozisyonunu buldu ve kaleci Emiliano Martinez'i geçemedi. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İspanya Arjantin mücadelesinde ve bir su molası. Futbolcular açısından da bu sıcak havada şu anda yaklaşık 28 derecede devam eden mücadelede su molasını işaret ediyor. Vinčić, az sonra birlikteyiz, durum 0-0.
1: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
0: Tekrar sizlerle birlikteyiz. İkinci yarıyı bekliyoruz ve su molası devam ediyor. 0-0'lık beraberlik sayın dinleyiciler. Ve bakalım bundan sonraki dakikalar neler getirecek. İki takımın da eksiği yok. İki takım da tam kadro çıktılar bu maça. Luis de la Fuente Euro 2024 şampiyonluğunun ardından takımı finale taşıyan, gerçekten Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da Dünya Kupası'yla kariyerini taçlandırmak isteyen 65 yaşında bir teknik adam, modern ve dikine oynayan yeni nesil İspanya futbol ekolünün belki de kurucularından biri sayın dinleyiciler ve başarıyla bu anlayışını sürdürüyor. Lionel Scaloni bir zamanlar La Fuente'nin öğrencilerinden biri. Nasıl bir öğrenci derseniz, La Fuente milli takımda altyapılarda görev yaparken Lionel Scaloni dünyanın dört bir yanından gelen teknik adamlar gibi antrenörlük kursuna katılıyor İspanya'da ve La Fuente de İspanya'nın eğiticilerinden biri olduğu için Scaloni'ye 2016 yılında kursta eğitmenlik yapıyor ve şimdi bu iki isim finalde karşı karşıya geldiler. Bakalım hangisi başarılı olacak? Şu ana kadar çok net pozisyonlar izleyemedik finalde ama son 10 dakikadan bu yana biraz daha İspanya'nın etkili olmaya başladığını söyleyebiliriz sayın dinleyiciler ve artık maçın son bölümüne giderken çok ilginç son iki hamlesini de yapacak Scaloni. Bütün değişiklik haklarını bitirmiş oluyor böylelikle. Romero ve Depol de oyundan alındı sayın dinleyiciler. Medina ve Simeone oyuna giriyor. Depol ve Romero oyundan alındı. Medina 25 numaralı formasıyla şimdi savunmada görev yapacak. Gerçekten Scaloni açısından son 20 dakikaya girerken böyle bir değişiklik hakkını bitirmek, bir final mücadelesinde bitirmek ilginç. Acaba neler düşünüyor? Nasıl bir düşünceyle böyle bir değişikliğe gitti? Gerçekten ilginç. Ve Giuliano Simeone, Atletico Madrid'den Simeone'nin oğlu, teknik adam Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone oyuna girdi. Böylelikle değişikliklerini tamamlamış oldu Arjantin takımı. Maçın 70. dakikasında sayın dinleyiciler, oyun tekrar hareketleniyor. 70 dakika 0-0'lık beraberlikte geçildi. Hatta 71. dakikayı da bitiriyoruz ve 0-0'lık beraberlik devam ederken Molina taç atışını kullanacak şimdi.

Arjantin takımında Messi oyunda, ama şu ana kadar istediği toplarla buluşamadığı Messi, Scaloni sanıyorum maçı bu dakikaya kadar 0-0'lık beraberlik de getirip bundan sonraki dakikalarda işte şimdi döndüğü kadroya dönüp etkili olmak isteyecek. Özellikle Simeone'nin ileri uçtaki etkili oyunundan yararlanmak istiyor olabilir. Alvarez oyunda Lionel Messi tabii ki her zamanki gibi en büyük gol yollarındaki ümitlerinden biri Arjantin takımının. Şu ana kadar tutuk, durgun bir Arjantin izledik ama bundan sonraki dakikalarda İspanya karşısında biraz daha etkili olabilir. Şimdi hareketlenen oyuncu McAllister bıraktı sol kanada. Oradan Tagliafico ileriye çıktı. Tagliafico geriye doğru çıkarılan top. Topla buluşan oyuncu Arjantin takımında orta alanın ortasında Paredes. Paredes geriye doğru çekti ve şimdi sağ kanada gönderilen top. Sağ kanatta Molina sağ bek olarak oynuyor. Oyuna girdikten sonra Molina bıraktı. Messi sağ kanada gönderdi. Simeone ceza alanında. Simeone çıkardı yerden, pasını veremedi. Simeone orta alandan McAllister'da hareketlenmişti. Bu arada İspanya çabuk oynamak istiyor ama geriye dönmek zorunda kaldı. İspanyol oyuncular orada. Bayana'da geriye oynadı ve İspanya bu kez sağ kanadı düşünecek. 73. dakikaya geldik. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Dani Olmo Yamal'a doğru göndermek istedi. Tagliafico bırakmadı. Savunmada bu kez hareketlenen oyuncu Arjantin milli takımında Otamendi tehlikeyi uzaklaştırdı ama Alvarez ileri uçta iyi bir şans yakalamasına rağmen topu iyi kullanamadı sayın dinleyiciler. Şimdi Rodri topu aldı. Sağ kanada gönderilen bir top. İspanya sağ kanadı deneyecek. Bu kez sağ kanatta Kubarsi savunmanın sağından o tarafa destek veriyor. Pedri de orada. Pedri topa bastı, çekti. Şimdi orta alana doğru yöneldi. Kubarsi ile bir kez daha oynadı. Kubarsi'den yine sağ kanada Yamal'a. Yamal bir çalım McAllister'dan sıyrıldı. Yamal ceza alanına gönderiyor ama hiçbir arkadaşı yok ve top doğrudan dışarıya doğru çıkıyor. La Fuente'nin daha 3 hakkı var. 3 oyuncu değişikliği, hamle hakkı var. Bakalım nasıl değerlendirecek İspanya milli takımında sayın dinleyiciler. Tabii ki çok önemli isimler var. Özellikle Merino İspanya milli takımında oyuna girdikten sonra attığı gollerle de maçın kaderini etkileyebilen bir oyuncu. İlerleyen dakikalarda görev alabilir. Nico Williams ileri uçta etkili bir isim. Yine o da görev bekliyor. Gavi yedekler arasında ve Nico Williams'ı görüyoruz şimdi. Nico Williams ve Merino ikisi de oyuna girecek. Dani Olmo oyundan alınıyor. Bayena oyundan alınıyor. Böylelikle İspanya'da 4 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oluyor. Merino Dani Olmo'nun yerine Nico Williams da Bayena'nın yerine oyunda. 76. dakika. Oyun tekrar hareketlendi şimdi sayın dinleyiciler ve özellikle de Merino İspanya'nın maçlarında en kritik anlarda sahneye çıkmış ve takımını rahatlatan golleri atmıştı. Özellikle de tabii ki Merino Portekiz maçında duraklama anlarında attığı golle takımının en kritik maçı kazanmasını sağlamıştı son 16 turunda sayın dinleyiciler. Şimdi İspanya yükleniyor ama kaptırılan top, çabuk baskı yaptı İspanyol oyuncular, kazandılar. Yamal
kanattan. Şimdi arkadaşlarına baktı. Rodri'ye gönderdi. Rodri'nin pasıyla sol kanatta Nico Williams. Nico Williams ceza alanına sokulmak istiyor. Pedri geriye doğru oynadı. Kukureya tekrar sol kanatta Pedri. Pedri ceza alanına sokuluyor. Pedri pasını verdi Kukureya. Kukureya topu aldıktan sonra Rodri, Pedri. Pedri ceza alanında. Pedri vurdu ve kaleci Emiliano Martinez. Pedri topa vururken itildiğini düşünüyor. Hakeme faul beklentisiyle baktı. Ceza yayının içinden vuruşunu yaptı ve top kaleci Emiliano Martinez'de kaldı. İspanya'nın yine etkili geldiği bir anı yaşadık. 77. dakikadayız. Şimdi hareketlenen oyuncu orada Ferran Torres bıraktı. Yamal sıyrıldı. Geriye doğru çıkarıyor. İspanya etkili olmaya başladı. Arjantin savunması topu taca attı ama İspanya gibi oynamaya başladı bu dakikalarda. Sayın dinleyiciler, uzak mesafeye sert bir vuruş. Emiliano Martinez, dönen top sol kanat, Nico Williams, atak devam ediyor. Emiliano Martinez yine çok sert bir vuruşta, Kubarsi'nin vuruşunda gole izin vermedi. Dönen topu Nico Williams takip etti ve top kornere gidiyor şimdi. Kubarsi çok sert vurdu. Emiliano Martinez sektirdi topu. Dönen topu takip eden oyuncu Nico Williams oldu. Gerçekten ilginç bir anı yaşadık ve top kornere gitti. Köşe vuruşu kullanılacak. İspanya etkili geldi. 78. dakikadayız. Finalde artık son 13 dakikanın içine doğru gidiyoruz. Nico Williams topun gerisinde. O bu arada kullandı ama hakem bir dakika diyor. Oyuncular birbirleriyle çok itiştiler. Ceza alanı içinde, kale sahası içinde oyunu durdurdu. Enzo Fernandez'e bir uyarıda bulunuyor maçın hakemi. Ve şimdi tekrar köşe vuruşu kullanılacak. Yine büyük hareketlilik var. Ceza alanında orta geldi, ceza alanına yükseldi ama İspanyol oyuncular vuramadılar. Savunmadan ileri çıkan Kubarsi'de en son yükselen isim. O da dokunamayınca top ters kanattan taça doğru gidiyor ve şimdi Arjantin'e biraz nefes aldırma şansını getirdi taç ama biliyorsunuz taç atışları da hızlı kullanılmak zorunda. Futbolcu topu eline aldığı andan itibaren 5 saniyede kullanacak. Maçın hakemi sayıyor şimdi. Ve Tagliafico kullandı. İspanya takımı rakip yarı alanda baskı yapıyor. Yine kazandılar. İspanya bu dakikalarda son derece etkili. İspanya maçı uzatmalara bırakmak istemiyor. 0-0'lık beraberlik devam ederken top kaleci Unai Simon'da. İkinci yarının özellikle son 20 dakikasında, şu ana kadar geride bıraktığımız 20 dakikada Unai Simon'u neredeyse ilk defa gördük ve o da hemen arkadaşlarına verdi. Savunmada Kubarsi topu aldıktan sonra bakıyor şimdi. Kubarsi yanında Laporte, tekrar Kubarsi Laporte paslaşması ve Kukureya taç çizgisine paralel bir pas gönderdi. Nico Williams Pedri ile oynadı. Onun pasıyla Rodri, ondan geriye Kubarsi'ye. Kubarsi'nin pasıyla Pedro Porro verdi, aldı, hareketlendi ve şimdi sağ kanattan çıkıyor İspanya takımı. Lamine Yamal da orta alana kadar geldi, topu aldı. 80. dakikadayız. Büyük finalde gol yok hala. İspanya Portekiz'i duraklama dakikalarında attığı golle üstünlük sağlamış ve maçı kazanmıştı, hatırlayacaksınız. Sayın dinleyiciler, gerçekten çok sabırla oynayan bir takım. Orta geliyor ceza alanına. Merino Portekiz'e golü atmıştı ve aynı şekilde Belçika'ya da 88. dakikada golü atarak yarı finale yükseltmişti takımını. Sayın dinleyiciler, Fransa karşısında, İspanya Fransa karşısında daha rahat bir maç oynadı ve 22. ve 58. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-0 çok rahat kazanmıştı. Nico Williams verdi, hareketlendi, ceza alanı sokuluyor. Nico Williams orta, kafa ve Emiliano Martinez bir kez daha uzanıyor, gole izin vermiyor. Bu kez Laporte savunmadan ileri çıktı, kafa vuruşunu yaptı. Emiliano Martinez uzandı, gole izin vermedi. Uzun bir kaleci vuruşu. Bu arada
maçın hakemi iki futbolcu arasında biri Kukureya, diğeri Simeone arasındaki itişmeyi gördü. Kukureya kendisini yere bıraktı. Az önce de Laporte savunmadan ileri çıktı. Tam olarak oturmadı kafasına. Eğer net bir kafa vuruşu yapabilseydi golü de kazandırabilirdi. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda İspanya hiç yenik duruma düşmedi sayın dinleyiciler. Ve İspanya tam 37 maçtan bu yana yenilmiyor. Sayın dinleyiciler, gerçekten çok büyük bir istatistiği var. Ve İspanya bu maçı da şu anki tempoya baktığım zaman uzatmalara bırakmak istemiyor. Tempoyu yükseltti. Maçın 82. dakikasındayız. 0-0'lık beraberlik devam ederken Nico Williams'la gelişen İspanya atağı, Kukureya'ya doğru gönderilen top. Maçın son bölümünde İspanya tamamen yükleniyor. Arjantin kapandı. Pedri orada, kaptırılan top ve oyun devam ediyor. Serbest vuruş beklentisi vardı Arjantinli oyuncuların ve Enzo Fernandez sarı kartı görüyor. İtirazdan sarı kart Enzo Fernandez'e. Fernandez serbest vuruş bekledi. O karar gelmeyince büyük tepki gösterdi hakeme ve sarı kartı gördü Enzo Fernandez. 83. dakikadayız. Laporte geriye doğru çıkarttı. Artık çok kritik dakikalardayız. Bu dakikada yenecek bir golün telafisi çok ama çok zor olacak. İspanya milli takımının son dakika golcüsü Merino oyunda. Bakalım böyle bir şansı bu maçta da bulacak mı? Portekiz'i yıktı, Belçika'yı yıktı ve şimdi Arjantin karşısında Merino yine maçın son bölümünde oyunda ve baskı yapıyor. En uç noktada Merino İspanya takımında Ferran Torres'le birlikte sayın dinleyiciler. İspanya'nın baskısı var. Rakip yarı alanda, Otamendi uzun oynadı. Topun düştüğü yerde İspanyol oyuncular kafayla karşıladılar. Ferran Torres, geriye doğru çıkarılan top. Merino bıraktı, sol kanada doğru gönderdi. İspanya hata devam edecek. Şimdi hareketlenen oyuncu savunmadan ileri çıkan Kubarsi. Az önce çok net bir vuruş yapmıştı Kubarsi. Bıraktığı yanındaki arkadaşı Laporta. Ondan Kukureya'ya. Kukureya. Nico Williams düştü. Oyun devam ediyor. Messi topla buluştu. Messi'yi ikinci yarıda neredeyse ilk defa gördük diyebiliriz. Messi'nin pası sağ kanatta. O pası hareketlenen oyuncu Arjantin takımında Molina'ydı ama serbest vuruş kararı geldi. Serbest vuruş kullanılacak şimdi. İspanyol oyuncular tarafından 85. dakikadayız. Ve maç uzatmalara mı gidecek? Göreceğiz. Sayın dinleyiciler, gerçekten çok kritik dakikalardayız. İspanya yükleniyor. İspanya bu kez sağ kanattan atak geliştiriyor. Lamine Yamal topla buluştu. Yamal araya doğru bıraktı. Ferran Torres içeriye çevirmek istedi, olmadı. Çapraz pozisyonda ceza alanına girerken İçerideki daha uygun arkadaşı Merino'yu görmek istedi ama olmadı. Top taca doğru gidiyor. Penaltı noktasıyla hemen hemen aynı hizadan sağ kanattan taç atışını kullanacak şimdi. Pedro Porro topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor. Yanına sokulan hiç kimse yok. O da geriye doğru oynadı. Geriden destek var ve topla buluşan orada Rodri oldu. Rodri topu aldı. Kaptan Rodri bakıyor arkadaşlarına. Bu kez sol kanada gönderdi. Kukureya düzeltti. Kukureya. Geriden gelen Laporte var. Onunla oynadı. Tekrar Kukureya. 86. dakikadayız. Durum 0-0. Arjantin tamamen kapanmış durumda. Sayın dinleyiciler. Ve rakip kaleye gidemeden bir finalist herhalde ilk kez tarihte gerçekleşiyor. İkinci yarıda da rakip kaleye çok az gittiler. Neredeyse gidemediler. İspanya'nın biraz daha etkili ataklarını izledik. İşte onlardan biri Nico Williams. Ceza alanına girmek istedi ama olmadı. Bırakmadı orada Simeone. İspanya'nın hata devam edecek.
topu aldı, en geriye doğru oynuyor ve kalecisine Unai Simon'a gönderiyor topu. Kukureya, Pedri geldi, Unai Simon'dan aldı, bir kez daha Unai Simon'a gönderiyor ve 86. dakikayı bitiriyoruz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Dünya Kupası finalinde beklenen futbol kalitesi hiç çıkmadı ortaya. İspanya çok kontrollü ataklar yaptı ve şimdi Rodri ile bir atak daha geliştiriyor. Rodri bıraktı sağ kanada Yamal'a. Yamal tekrar Rodri'yi gördü. Rodri geriye doğru oynuyor. Merino ceza alanına gönderdi. Ferran Torres döndü vurdu ama top dışarıda. Ferran Torres'in vuruşunda, dönerek yaptığı vuruşta top dışarı doğru gidiyor. Az önceki atakta etkili geldi ama kaleyi bulamadı. Ferran Torres Merino'nun pasında ceza alanına girdi ama top tam olarak ayağına oturmuyor ve out oluyor. Kale vuruşuyla oyun devam edecek ve sayın dinleyiciler 0-0'lık beraberlik sürüyor. Maçın 87. dakikasındayız. Çok kritik dakikalar bunlar. Dünya Kupası'nda şampiyonu uzatmalar mı belirleyecek, yoksa penaltılara kadar gidecek miyiz? Gerçekten çok kritik dakikalardayız. Pedri iyi sıyrıldı rakiplerinden. İki oyuncu arasından çıktı Pedri. Hemen yanındaki arkadaşı Lamine Yamal'a bıraktı. Yamal'ın pasıyla Laporte topla buluştu. Orta alanın ortasındaki Rodri'yi gördü. Rodri'nin pası, Laporte bir kez daha alıyor ve orta alanda Pedri'yi görüyor. Pedri şimdi sol kanada döndü. Nico Williams'a doğru bir top. Nico Williams cezanın yanındaki boşlukta sol kanatta topla buluştu. Kukureya. Kukureya topu aldıktan sonra geriye doğru çıkarıyor Rodri. Rodri daha geriye çıkarıyor. Bu kez Merino geldi oraya. Topla buluşan oyuncu Pedro Porro ve ondan da tekrar sol kanada hareketlenen Nico Williams. Nico Williams arkadaşlarına bakıyor. İki oyuncu var karşısında. Geriye doğru çıkarılan top. Pedri topla buluşmuştu. Ondan daha geriye doğru bir top. Ceza alanına girmeyi başardı şimdi İspanyol oyuncular ama kalabalık Arjantin savunmasını geçmek çok zor. Lamine Yamal ceza alanına sokuluyor. Yamal ceza alanına sokuldu. Baktı arkadaşlarına, bir çalımda pasını verdi. Rodri bu kez sol kanat ve Nico Williams ceza alanına sol kanattan girmek istiyor. Nico Williams olmadı. Başaramadı. Nico Williams Molina'yı geçemiyor ve Molina topu taca doğru bıraktı. Sol kanattan şimdi taç atışını kullanacak İspanya takımı. Kukureya kullandı. 89. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Laporte topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına. Laporte geriye doğru çıkaracak ve Pedri geldi, orta alandan topu aldı. Bir top şimdi uzak mesafe. İyi bir vuruş gelmiyor Rodri'den. Rodri kaleyi gördüğü vuruşunu yaptı. 90. dakikaya girerken bu vuruş geldi ama kaleyi bulamadı. Rodri biraz daha, belki bir yarım metre daha aşağıdan gitseydi top filelerle buluşabilirdi. Üstten avuta gitti. 90. dakikadayız. Kaç duraklama dakikası oynanacak? Birazdan göreceğiz sayın dinleyiciler. Ve Merino bıraktı, hareketlendi. Nico Williams gidemiyor. Arjantin'de Messi topu kazandı. Messi arkadaşlarına bakıyor. Kukureya ve taç. Kukureya topu taca gönderdi. Şu anda taç atışını kullanacak Arjantin takımı ama biraz da yavaş hareket ediyorlar. Kaç duraklama dakikası oynanacağını şimdi göreceğiz. 4 duraklama dakikası. 4 dakika oynanacak sayın dinleyiciler. Uzatmalara çok yakınız. Arjantin sanıyorum böyle bir planla oynadı. Hiç rakip kaleye gitmeden, atak yapmadan neredeyse 90 dakikayı tamamlamak üzere Arjantin. İspanya'da yüklenmedi. Bir önceki Dünya Kupası'nı penaltılarla kazanan Arjantin, Fransa'yı penaltılarla 4-2 ile geçen Arjantin, yine bu finalde de Katar'dan sonra uzatmalara doğru gidiyor. Bakalım uzatmalara
oynayacak mıyız göreceğiz. Bu birkaç dakika bunu gösterecek. Şimdi Messi sağ kanada bıraktı. Messi yerde, hareket faul ve serbest vuruşu kullanacak Arjantin. Arjantin serbest vuruş kullanacak. Messi düşürüldü ve serbest vuruşu rakip yarı alandan kullanacak Arjantin. Laporte düşürmüştü Messi'yi, gitti kaldırdı ve şimdi serbest vuruş kullanılacak.

Artık 90. dakikanın uzatma bölümündeyiz. Bir duraklama dakikası geride kaldı. İkinci duraklama dakikası. Arjantin taraftarları takımlarını çok fazla hücum yaparken görmediler. Şimdi kullanacakları bu serbest vuruşta Messi topun gerisinde ceza yayının olduğu bölüme kümelendi. Futbolcular Messi arkadaşlarına bakıyor. Yerden paslaşarak kullandı. Messi geriye doğru çıkarılan top ve şimdi uzak bir mesafe. Messi hareketlendi. Messi ceza alanı sokuluyor. Sıyrılamadı rakibinden. İspanya için ani atak şansı olabilirdi ama Arjantinli oyuncular bir kez daha kazandılar. Ceza alanında tehlike, ortaya doğru çıkarılan top ve kaleci Unai Simon. İkinci yarıda belki de ilk kez top geldi ve topu almayı başardı. Şimdi İspanya hata etkili gelişiyor. Lamin Yamal ceza alanına giriyor. Lamin Yamal ve kaleci Emiliano Martinez. Lamin Yamal ceza alanına girerken vuruşunu yaptı. Emiliano Martinez bu arada orta alanda sert bir hareket. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Enzo Fernandez. Yaptığı sert hareketten sonra 83. dakikada sarı kart görmüştü. Bir sarı kart daha ve kırmızı kartla oyun alanının dışında Kubarsi'ye yaptığı hareketten sonra ikinci sarı kart ve kırmızı kart kararı geliyor. Tabii ki incelenecek pozisyon. Bu Dünya Kupası'nın yeniliklerinden biri. İkinci sarı kartın da incelenmesi. İkinci sarı karttan sonra gelen kırmızı kartlarda inceleniyor pozisyonlar. Enzo Fernandez rakibine müdahale etti mi etmedi mi? Bu müdahale kırmızı kartı, yani ikinci sarıyı gerektiriyor muydu, gerektirmiyor muydu? İşte bunların hepsini şimdi VAR inceleyecek. Bu akşam VAR'da Alman hakem Dankert var sayın dinleyiciler ve şimdi maçın son anlarında, duraklama anlarına giderken gerçekten çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Arjantin 0-0 berabere giden mücadelede uzatmaları 10 kişi oynamak zorunda kalabilir. Kırmızı kartı çıkardı maçın hakemi ama VAR'da inceleniyor şimdi. İkinci sarı kart. Enzo Fernandez hala çıkmadı. Yavaş yavaş çıkıyor şimdi. Enzo Fernandez. Sayın dinleyiciler, evet, çık dedi ve Enzo Fernandez ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun alanının dışına gidiyor. Oysa Enzo Fernandez o kadar önemli bir isim ki sayın dinleyiciler. İngiltere ile oynanan yarı final maçında 90+2'de Arjantin takımının golünü atan, uzaktan vuruşta topu ağlara gönderen isimdi Enzo Fernandez. Ve şimdi Arjantin 10 kişi kalıyor. 90+5'in içindeyiz ama bir duraklama dakikası daha oynanacak. Çünkü 90+3'te orta alandaki o sarı kartı getiren pozisyon gerçekleşmişti. Ve Arjantin 10 kişiyle oyuna devam edecek. Sayın dinleyiciler, İspanyol oyuncular şimdi hareketlendirdiler oyunu. Yaklaşık bir dakika daha oynanacağını ve ondan sonra da uzatmalara gidebileceğimizi hemen hatırlatayım. 0-0'lık beraberlik var. İspanya şimdi rakip yarı alanda gol arıyor. Pedri geriye doğru çıkardı ve topla buluşan oyuncu şimdi orada Rodri oldu. Sağ kanada doğru gönderiyor Rodri. Lamin Yamal'a gönderiyor. Lamin Yamal. Lamin Yamal ama gidemedi. Lamin Yamal gidemiyor. Arjantin için ani atak şansı olabilir. Kukureya araya girdi. Kazandı. Pasını verdi. Ceza alanının hemen dışında. Çok tehlikeli bir yerden. Şimdi son bir şans olacak belki de Arjantin'e sayın dinleyiciler. Ceza yayının üstünden bir serbest vuruş kazanıyor. Kaleyi tam karşıdan gören bir yerden Paredes düşürüyor. Ferran Torres'i ve serbest vuruş kararı.

Geliyor. Şimdi çok kritik bir an, çok kritik bir dakika. 90 artı 6'nın içindeyiz. Hatta 90 artı 6 bitti. 7'nin içindeyiz ve kaleyi tam karşıdan gören bir yerden şimdi serbest vuruş kullanılacak. Pedro Porro topun gerisinde sayın dinleyiciler. Pedro Porro. Kaleye bakıyor. Gerçekten çok kritik bir an. Şimdi Emiliano Martinez 4 kişilik bir baraj kurdurdu. Tam ceza yayının yaklaşık 1 metre gerisinden bu serbest vuruş kullanılacak şimdi. Pedro Porro ve Yamal topun gerisindeler. İkisi de vurma pozisyonunda. Biri sol ayağıyla, Lamine Yamal sol ayağıyla, Pedro Porro sağ ayağıyla hazırlık yaptı. Kaleye bakıyor Lamine Yamal. 4 kişilik baraj. Emiliano Martinez kalesinde dikkatli ve Pedro Porro Yamal'la birlikte hazır. Bakalım nasıl kullanacaklar. Çok kritik bir an. Vinčić, maçın Sloven hakemi, futbolcuları son bir kez uyarıyor. Sayın dinleyiciler, ve Dünya Kupası finalinde Yamal ve Emiliano Martinez. Yamal geldi, vuruşunu yaptı. Emiliano Martinez bir kez daha uzanıyor ve gole izin vermiyor. Tam köşeye giden topa uzandı ve topu kornere gönderdi. Köşe vuruşu kullanıldı. Nico Williams ceza alanına gönderdi ve Vinčić bitirdi. Uzatmalara gidiyoruz. 0-0. 90 dakikanın sonucu 0-0. Vinčić 90 dakikayı bitiriyor ve uzatmalara gidiyoruz şimdi. Uzatmalara giderken de en büyük pay hiç kuşku yok ki Arjantin milli takımının kalecisi Emiliano Martinez'in. Emiliano Martinez son anda yeni uzandı ve topu kornere göndermeyi başardı. Kornerden gelen topta da herhangi bir sonuç alamadı İspanyol oyuncular ve şimdi Dünya Kupası finalinde uzatma dakikaları bizi bekliyor. Arjantin için tabii ki çok zor bir uzatma olacak bu. Arjantin takımında sayın dinleyiciler, Arjantin takımında Emiliano Enzo Fernandez kırmızı kart görmüştü. Bizim arkadaş. Takımlar şimdi hazırlıklarını yapacaklar ve uzatmalar birazdan başlayacak. Biz de az sonra sizlerle birlikteyiz sayın dinleyiciler.

0: Radyo 1.
1: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
2: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
1: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
2: Hayat bir oyun değil.
1: Yasa dışı bahise dur de.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve hayata...

0: Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Tekrar sizlerle birlikteyiz sayın dinleyiciler. İkinci yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı ve Dünya Kupası finalinde artık uzatmalara gittik ve uzatma dakikaları birazdan başlayacak. 0-0 biten bu büyük finalde Arjantin uzatmaları 10 kişi oynamak zorunda. 83. dakikada sarı kart görmüştü Enzo Fernandez ve maçın son anında da kırmızı kart görerek, son anlarda kırmızı kart görerek 90+3'te ikinci sarı karttan sonra kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı Arjantin. Şimdi uzatmalar başlayacak. Dünya Kupası finallerinde uzatmalara giden 8. finali yaşıyoruz sayın dinleyiciler. Ve şimdi başlama vuruşu kullanılıyor. Uzatmalar başlıyor. Dev finalde. Bakalım 10 kişi kalan Arjantin neler yapacak? Messi'nin zaten çok fazla oyunda görünmediği, savunmasına çok fazla yardım etmediği bir Arjantin takımı neredeyse 9 kişiyle şimdi İspanya'yı karşılayacak. İspanya milli takımında neler değişecek göreceğiz. Şu ana kadar İspanya 4 oyuncu değişikliği hakkını kullanmıştı. Arjantin 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Tamamını bitirmişti ama maç uzadığı için iki takımın da şimdi birer oyuncu değiştirme şansı daha olacak. Bu değişiklikler neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Sol kanattan sağ kanada gelen bir top ve İspanya yine uzatmalara da topla oynayarak daha çok sahip olarak başlayan takım sayın dinleyiciler. Şimdi Pedro Porro pasını verdi. Lamine Yamal topla buluşamadı. Arjantin takımı çıkmak istiyor. Yapılan hareket faul ve serbest vuruşta oyun devam edecek. Dünya Kupası finalleri tarihinde bu akşam 23. şampiyonu alkışlayacağız sayın dinleyiciler ve 23 şampiyon belli olurken bu 23 finalden 8'i uzatma sürelerine gitti ve bu 8 finalden de 3'ü penaltı atışlarına kadar devam etti. Diğer 5 maçsa 120 dakikalık uzatma devresi sonunda tamamlanmıştı. Onlardan biri de penaltılara giden maçlardan biri de 2022 yılında oynanan Katar'daki final maçıydı. Arjantin ve Fransa 3-3 berabere kalmış ve penaltılarla Arjantin 4-2 kazanarak kupaya uzanmıştı. Arjantin'in bu akşamki planı şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla sayın dinleyiciler, maçı penaltılara kadar götürebilmek sanıyorum. Arjantin milli takımının tarihinde rakip kaleye şut atmadan bitirdiği bir maç var mı acaba? O kadar az etkili oldular ki. Şimdi Ferran Torres'le geriye doğru çıkarılan bir top. İspanya atağını izledik ama Arjantinli oyuncular karşıladılar. Arjantin takımı şu ana kadar rakip kalede hiç etkili olamadı. Pedri topu aldı, şimdi cezana doğru gönderiyor. Kafa vuruşu Nico Williams'tan ve Emiliano Martinez. Arjantin bir yana

Kaleci Emiliano Martinez gerçekten bir yana tek başına şu ana kadar mücadele ediyor sayın dinleyiciler. Az önce Nico Williams'ın ufak bir kafa darbesinde topu filelere göndermeye şansı vardı ama Emiliano Martinez uzandığı gole izin vermedi sayın dinleyiciler. Şimdi savunmasından çıkmak istiyor Arjantin ama 10 kişi oynamanın da dezavantajıyla 4. uzatma dakikasında 0-0'lık beraberlik devam ederken biraz yavaş hareketlerle topu oyuna sokma çabası içinde Arjantinli oyuncular. Serbest vuruş kararı geliyor. Şu ana kadar sayın dinleyiciler Arjantin'in kaleyi bulan vuruşu yok. Kaleye, rakip kaleye şutu yok. Gerçekten çok inanılmaz istatistikler var. İspanya'nın 16 şutu var kaleye. 11'i kaleyi bulmuş ama Emiliano Martinez Arjantin adına şu ana kadar en başarılı isim. Gole izin vermedi. Kalesinde adeta devleşti diyebiliriz. Mükemmel bir maçı geride bırakıyor şu ana kadar. Emiliano Martinez ve Arjantin herhalde kendi futbol tarihinin şu ana kadar rakip kaleye şut atmadığı, isabetli şutunun olmadığı belki de tarihinin ilk maçını bir Dünya Kupası finalinde oynadı Arjantin takımı. Böyle bir görüntüde yine de İspanya'ya karşı şu ana kadar fazla da pozisyon vermeden yollarına devam ediyorlar ama 10 kişi oynamanın, 1 kişi eksik oynamanın sıkıntısını bakalım uzatmalarda hissedecekler mi? Nico Williams hareketlendi. Şimdi pasını vermek istedi. Kukureya'ya gelmiyor. Arjantin takımı çıkmak istiyor ama olmadı. Ve şimdi Arjantin ileriye doğru gönderilen top. Taca doğru gidiyor. Simeone topu taşımak istedi. Olmadı. Top taca gidiyor. 96. dakikayı bitirdik. 97. dakikadayız. Uzatmalardayız. Pedri ile gelişen İspanya atağını izliyoruz şimdi. Orta alanda Rodri topu aldıktan sonra sağ kanada döndü. Orada Pedro Porro ceza alanı doğru bıraktı. Dönüyor, vuruşunu yapıyor Emiliano Martinez. Ve bu kez Nico Williams topu alana gönderiyor. Nico Williams ama hakemin faul kararı var. Hakem oyunu durduruyor. Vinčić Emiliano Martinez'e faul yapıldığını belirtiyor. Filelere giden top Nico Williams'ın vuruşunda. Şu an için gol değeri kazanmadı ama incelenecek pozisyon. Varda incelenecek. Ceza alanı içinde Merino'nun topu alırken Otamendi'ye faul yaptığını belirtiyor Vinčić. Şimdi tekrar pozisyonu izleyince Merino'nun da orada kaleci Emiliano Martinez'e doğru da bir müdahalesi var. Şimdi bunların hepsi Alman hakem, VAR hakemi Dankert tarafından inceleniyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Otamendi ile Merino mücadelesi çok kritik. Emiliano Martinez de yerden kalkamadı ve şimdi incelemeyi bekliyoruz. İspanya'dan Nico Williams topu ağlara gönderdi ama Vinčić faul gerekçesiyle serbest vuruşu verdi. Fakat VAR'da da inceleniyor pozisyon. Zaten Emiliano Martinez'in de bir sakatlığı vardı. O da yavaş yavaş kalkıyor. Şimdi herkes heyecan içinde bekliyor. Biz de bekliyoruz. Gerçekten finalde çok kritik bir karar verilecek. Şimdi
Otamendi çok net düşüyor ama bu düşüşte Merino'nun etkisi ne kadar? Bunun kararı verilecek. Bu arada İspanya takımı iki oyuncu değiştirecek. Evet, Rodri oyundan alınıyor. İspanya'da Rodri, kaptan Rodri, Laporte'la birlikte oyundan alınıyor. Zubimendi ve Eric Garcia oyunda. Dört numaralı formasıyla Eric Garcia ve Zubimendi. Evet, inceleme tamamlandı. Gol yok. Serbest vuruşta oyun devam edecek sayın dinleyiciler. Çok kritik bir incelemeydi. Ve Nico Williams'ın filelere gönderdiği top gol değeri kazanmadı. Şimdi İspanya'dan bir başka atak. Nico Williams topla buluştu. Yatarak müdahale. Arjantin takımının taraftarları topu kazandıkları anda, karşıladıkları anda futbolcularına moral vermek için bir gol atmışçasına ses yükseltebiliyorlar şu anda New Jersey'de sayın dinleyiciler. Şimdi bir başka atak sol kanattan Kukureya ile gelişiyor. Kukureya ceza alanına doğru bakıyor. Orta geldi ceza alanına. Tehlikeyi uzaklaştırdı Arjantinli oyuncular. Şimdi İspanya'nın oyuncu değişikliği hakkı bitti. Arjantin'in bir oyuncu değişikliği hakkı var. Messi'nin Kubarsi'ye yaptığı hareket faul. Lamine Yamal'la gelişen hata izliyoruz şimdi. Lamine Yamal içeriye doğru bıraktı. Pedro Porro ondan daha da içeriye. Kukureya. Kukureya topu aldı. Nico Williams'a bıraktı. İspanya'da Nico Williams oyuna girdikten sonra son derece etkili oluyor. Şimdi Pedri. Pedri topu aldı, arkadaşlarına bakıyor. Pedro Porro orta. Nico Williams'a gelmedi. Atak devam edecek. Kukureya topu aldı. Arkadaşlarına bakıyor. Şimdi geriye doğru çıkardı. Ve İspanya'dan Zubimendi. Bir atak daha geliyor. İspanya takımında sayın dinleyiciler orta alanda Pedri topla buluştu. Pedri Zubimendi yanında. Zubimendi bakıyor arkadaşlarına şimdi. Zubimendi geriye doğru çıkarılan top savunmasıyla rakip ceza alanına girmek istiyor İspanya. Lamine Yamal geriye doğru çıkarttı. Şimdi Pedro Porro verdi, hareketlendi Pedri. Lamine Yamal ama top üstten dışarı gidiyor. Lamine Yamal bu akşam istediği etkinlikte değil. Ve şu ana kadar istediği atakları yapamadı ve şimdi Arjantin'de son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor sayın dinleyiciler. Alvarez oyundan alınıyor. Julian Alvarez. Senesi oyunda. Senesi oyuna giriyor. Böylelikle iki takımın da oyuncu değişikliği hakkı bitmiş oluyor. 102. dakikadayız, uzatmalardayız final mücadelesinde ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Biraz tempoyu düşürdü bu değişiklikler. Oyunun durması Arjantin açısından biraz avantaj gibi oldu ama şimdi durmuyor İspanya, yükleniyor yine. Sağ kanattan Pedro Porro ileriye doğru çıktı. Pedro Porro sağ kanada bıraktı Lamine Yamal. Bir kez daha topu aldı Pedro Porro. Bu kez içeri yöneldi Zubimendi. Zubimendi yanında Pedri var. Pedri'ye bıraktı. Pedri'den bu kez sol kanada. Nico Williams ceza alanına doğru giriyor. Nico Williams orta. Kafa ve top dışarıda. Merino kafa vuruşunu yaptı. Kale sahası içinde. Asfaltta top out'a gidiyor. İspanya gole yaklaşıyor. İspanya kupaya yaklaşıyor sayın dinleyiciler ama o son vuruşu bir türlü yapamadı İspanyol oyuncular. Merino'nun kafa vuruşunda top direğin çok az yanından avuta doğru gidiyor ve kale vuruşuyla oyun devam edecek. İlk uzatma devresinde
103. dakikadayız. 2 dakika sonra ilk uzatma devresi tamamlanacak. İspanya'dan bir başka atak. Pedri topu aldıktan sonra bıraktı. Tekrar Pedri, artık ataklarını Pedri'ye yönlendiriyor. Özellikle Rodri oyundan çıktıktan sonra İspanya takımında sayın dinleyiciler. Pedri bir kez daha aldı. Pedro Porro Pedri'ye bıraktı. Sol kanada gönderilen top. Nico Williams çekti içeri. Nico Williams bir çalım daha atmak istedi. Nico Williams kaleye bakıyor. Nico Williams vuruşunu yaptı ama Arjantinli oyuncular karşıladılar. Sol kanatta Messi'ye gönderilen top. Messi bir çalım attıktan sonra ters kanada uzun mesafeli bir pas ve serbest vuruş beklentisi var. Kukureya'nın yaptığı hareket. Simeone'ye serbest vuruş beklentisi var. Oyun devam ediyor ve İspanya geliyor. Şimdi İspanya'da Lamine Yamal kontrol edemedi. Top taca doğru gidiyor. Bu arada çok büyük gerginlikler var. Yedek oyuncular da oyunun içinde. Simeone az önceki pozisyonda serbest vuruş bekliyordu. Hakeme baktı ama Kukureya ile girdiği ikili mücadelede oyunu devam ettirdi Vinicius ve bu pozisyona çok itiraz etti Arjantin takımı, Arjantinli oyuncular. Tagliafico ile de Lamine Yamal arasında bir gerginlik yaşandı az önce. Sayın dinleyiciler, gerçekten giderek tansiyonun arttığı dakikaları yaşıyoruz. Ve uzatmalarda ilk devrenin sonuna da gelmek üzereyiz. Bu arada Scaloni sarı kart görüyor. Arjantin teknik direktörü. Arjantin atağını izliyoruz şimdi. Simeone sağ kanada bıraktı. Molina daha geriye oynuyor Arjantinli oyuncular. Bu dakikalarda Arjantin biraz daha topa hakim ve ilk yarının, uzatmalarının ilk yarısının duraklamaları 3 dakika sayın dinleyiciler ve o 3 dakika başlıyor. Arjantin kendi yarı alanından çıkmak istiyor şimdi. Topla buluşan oyuncu Medina en geriye Otamendi'ye çıkardı. Otamendi topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. En geride Emiliano Martinez. Emiliano Martinez oynadı ileriye doğru ve şimdi Merino pasını verdi, hareketlendi. İspanya etkili geliyor. Ceza alanı doğru gönderilen top. Lamine Yamal faul bekliyor. Oyun devam etti. Ferran Torres yerdeydi. Oyun devam ediyor. İspanya'dan bir başka atak. Ceza alanına gönderilen top. Otamendi karşıladı. Messi'ye gönderiliyor top. Messi topu aldıktan sonra Arjantin şimdi kısa paslaşmalarla çıkıyor. Sayın dinleyiciler, Arjantin takımında Senesi pasını vermek istedi, olmadı. Şimdi hareketlenen oyuncu orta alanda, Arjantin takımında Messi aldı. İki oyuncu arasından çıkarmayı başardı topu. Basıyor, sol kanada doğru gönderdi. Sol kanattan gelişiyor atak ve top dışarıda taç. Messi pasını verdi. Top taca doğru gitti. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Arjantinli taraftarlar tribünde heyecan içindeler. Az önce Medina hareketlenmişti sol kanattan ileriye doğru. Sayın dinleyiciler, bu arada bir oyuncu yerde. Oyun alanında yine gerginlikler. Tribünlerden Messi sesleri. Ferran Torres ile Tagliafico arasındaki gerilim. Taç atışını kullandı Arjantinli oyuncular. Top İspanya'daydı ve taca doğru gidiyor. Son müdahale Arjantinli oyunculardan geldi. Pedro Porro taç atışını kullanacak. Üçüncü duraklama dakikasının içindeyiz. İleriye doğru gönderilen top, Ferran Torres topa yükseklik kazandırdı. Merino yerde ve top taca gidiyor. Arjantin taç atışı kullanacak. Az önce Merino yükselmişti. Top ondan taca doğru gidiyor. Kafa vuruşunu yaptı ama düşerken de kötü bir şekilde düştü. Şimdi yavaş yavaş kalkıyor.
Merino. 0-0'lık beraberlik devam ediyor ve

İspanya istediği etkinlikte ataklar geliştiremiyor. 10 kişi oynayan Arjantin iyi direniyor, kapanıyor şu ana kadar ve 3 duraklama dakikası da tamamlanıyor. Birinci devreyi bitiriyoruz uzatmalarda. Yine 0-0, yine gol yok. 0-0'lık beraberlikle ilk uzatma devresi de geride kalıyor sayın dinleyiciler. Merino'nun bir kafa vuruşu ilk uzatma devresinde en etkili ataklarından biriydi İspanya takımının, ama golü bulamadı İspanya yine ve ikinci uzatma devresi birazdan başlayacak. Dünya kupalarının en ilginç finallerinden biri olabilir bu. Arjantin şu ana kadar rakip kaleye 90-15 daha eklersek, duraklamaları da koyarsak, yaklaşık 110 dakikadan bu yana İspanya kalesine bir şut atamadı sayın dinleyiciler. Rakip kaleye gidemedi. Orta alanı geçmekte çok zorlandı ama gol de yemedi. Kapanıyor, direniyor Arjantin. Ve İspanyol oyuncular kenetlendiler orta alanda. Şimdi tekrar oyuna dönüyorlar. De La Fuente son talimatları verdi. De La Fuente eğer İspanya ile şampiyon olursa Dünya Kupası tarihinde bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. Dünya Kupası tarihinde 59 yaş üzeri hiçbir teknik adam dünya şampiyonu olamadı, Dünya Kupası'nı alamadı ve De La Fuente 65 yaşında İspanya ile dünya şampiyonu olmuş olacak eğer şampiyonluğa ulaşırsa. Scaloni şu anda oyuncularına son talimatları veriyor orta alanda, o da ve birazdan oyun alanına gelecekler. İki takımın artık son 15 dakikasını birlikte izleyeceğiz. 90+3'ten bu yana 10 kişi oynayan Arjantin direnmeye devam edebilecek mi? İşte bu sorunun cevabını alabilmek için artık son bölümdeyiz ve son uzatma devresi için takımlar oyun alanındaki yerlerini aldılar ve biz de bu son uzatma devresi için artık takımlara bakıyoruz. İkinci uzatma devresi başlamak üzere. Takımlar yerlerini aldılar ve ikinci uzatma başladı. 106. dakikadayız, durum 0-0. Yamal'la geliyor İspanya. Geriye doğru çıkarılan top orta. Ceza alanına tehlikeli indi. Top direkten döndü ve gol! Gol, gol, gol! Ferran Torres golü atıyor ve İspanya 1-0 üstünlüğü yakalıyor. Ferran Torres. 106. dakika ve durum 1-0. Dakikalardan bu yana bu golü bekliyordu İspanya. Arjantin kapandı, kapandı, kapandı. Ama en sonunda uzatmaların başında bu gole engel olamıyor. Ferran Torres'in vuruşunda top finallere gidiyor. Aslında bir önceki pozisyonda da top ağlarla buluşabilirdi. Sayın dinleyiciler, ceza alanına yapılan ortada top direkten geri geldi ve Ferran Torres takip ediyor, topu ağlara gönderiyor. Ferran Torres, Barcelona'dan tanıdığımız Lamine Yamal'ın ortasında, Nico Williams geriye doğru çeviriyor ve Ferran Torres

Torres topu ağlara gönderiyor. Nico Williams geriye çok çok iyi çeviriyor sayın dinleyiciler. Ve bir gol pası indiriyor adeta Ferran Torres'e, o da gelişine.

aslında ama belli olmaz, bilmiyorum. 4 sene sonra Arjantin'le gelir mi Dünya Kupası'na, ama bu Dünya Kupası'nı da kazanarak kariyerini noktalamak istiyordu. Lionel Messi, takımı şimdi 1-0 yenik durumda. Ferran Torres golü atan isim ve durum 1-0. Arjantin şimdi 10 kişi oynamanın da sıkıntısıyla bakalım yüklenebilecek mi? Maç boyunca şu ana kadar isabetli şut, topu bırakın kaleye şut atamayan Arjantin yükleniyor şimdi. Orta ceza alanına geldi. Kafa vuruşu Unai Simon. Unai Simon çıkıyor ve topu aldıktan sonra da şimdi arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekliyor biraz. Unai Simon ve yerden gönderdi. Sayın dinleyiciler, artık Kukureya, İspanya biraz daha kontrollü oynayabilir bundan sonraki dakikalarda. 1-0 üstünlüğü var. Şu ana kadar 8 final, 23. finalde, geride kalan 22 finalden 8'i uzatmalara gitmişti. 3'ü penaltılarla şampiyonun belirlendiği finaller olmuştu. Bakalım bu maç penaltılara gidecek mi? Maçın şu ana kadarki gidişine baktığımız zaman Arjantin'in bunu yapması çok zor görünüyor. Rakip kaleye gidemeyen, isabetli şut atamayan, hatta şut atamayan Arjantin. Bakalım kalan 11 dakikada golü bulabilecek mi? İspanya'nın baskısı var. Ferran Torres tribünlere hadi diyor ve onları heyecanlandıran, hareketlendiren bir işaret yaptı az önce. Lionel Messi topla buluştu ve bütün herkes şimdi Arjantin'de Messi'ye bakıyor. Hiç kuşku yok ki şu anda maçı etkileyebilecek en önemli isim Messi. Lautaro Martinez Arjantin takımında yedekler arasındaydı. Geçen maçta oyuna girdi ve maçı getiren adam olmuştu Lautaro Martinez. Ama bu kez böyle bir değişiklik şansı da kalmadı. Arjantin takımının 6 oyuncu değiştirme şansını bitirdi. Lautaro Martinez oyuna giremeden final maçını tamamlamış oluyor sayın dinleyiciler. Arjantin ata top kaleci. Unai Simon da kalıyor. Unai Simon arkadaşlarına baktı ve biraz yavaş hareket sırası şimdi Arjantinli oyuncularda, İspanyol oyuncularda ve Arjantinli oyuncuların biraz daha hızlı hareket etmek isteği var. Ama şunu söylemeliyim, onlar 10 kişi oynamanın dezavantajı ve sürekli kapanan bir takım olmanın dezavantajıyla gerçekten çok yoruldular şu ana kadar. Ve bundan sonraki dakikalarda İspanya'nın daha da etkili olmasını bekleyebiliriz. Tabii ki bu bir final maçı. İspanya ne kadar gider rakibinin üzerine? Oyun üstünlüğünü zaten elinde tutan takımdı İspanya. Bir de skor üstünlüğünü kazanınca iyice artık kontrol elinde ve McAllister bir sarı kart görüyor. Sayın dinleyiciler, Arjantin takımında Enzo Fernandez'in 90+3'te kırmızı kart görmesiyle uzatmaları 10 kişi oynamak zorunda kalan Arjantin için gerçekten çok zor dakikalar bunlar. İspanya takımı şimdi pas yaparak bu dakikaları geçirmek istiyor. Ve Lamine Yamal en geriye doğru oynadı. Pedri. Pedri topu aldıktan sonra orta yuvarlağın içine Merino bıraktı, hareketlendi. Hareketlenen oyuncu Kukureya. Ondan Nico Williams. Tekrar Kukureya. Orta alandan Pedri geldi. Sol kanalı bıraktı. Nico Williams. Tekrar Pedri. Alıyor topu. Döndü. İki oyuncu arasından çıktı. İspanyollar oley sesleriyle bu paslaşmaları destekliyorlar. Ve şimdi orta yuvarlağın içine kadar gelen oyuncu orada Kukureya oldu. Sol kanada gönderilen top ve Ferran Torres bıraktı. Nico Williams hareketlendi. Nico Williams hareketli, rakibinden sıyrılmak istiyor. Bir topuk pası ama pozisyon için

Offside bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. 113. dakikadayız. Dakikalar tükeniyor. 113. dakikada Emiliano Martinez kaleci topu aldı Arjantin takımında. Bu maçın en iyi isimlerinden biriydi Emiliano Martinez ama golde artık yapacak hiçbir şeyi yoktu ve 23. Dünya Kupası'nda final maçında artık son dakikalara doğru gidiyoruz. Lamin Yamal pasını verdi. Ferran Torres gole gidiyor. Ferran Torres gole gidiyor. Vurdu, top ağlarda gol ama offside. Yardımcı hakem bekledi. Pozisyonun tamamlanmasını bekledi ve offside bayrağını kaldırdı. Tabii ki VAR'da incelenecek pozisyon. Çok kritik bir karar olacak bu sayın dinleyiciler. Bakalım VAR'daki incelemenin ardından nasıl bir karar çıkacak? Evet, offside kararı geldi ve oyun tekrar hareketleniyor. Arjantin takımı sağ kanattan Medina ile bir atak geliştirmek istedi ama olmadı. Ve şimdi karşılıyor İspanyol oyuncular ama Nico Williams faul yaptı rakibine. Bu arada Parades çok sinirli, sarı kartı var Parades'in. Artık çok heyecanlı dakikalardayız. 114. dakikayı bitiriyoruz. 115. dakika. Son 6 dakikanın içindeyiz. 1-0 İspanya'nın üstünlüğü var. Ve finalde İspanya şampiyonluğa çok yakın. Arjantin bu maça kadar gerçekten çok iyi mücadele etti. Ve çok önemli maçları çevirerek geldi. Sayın dinleyiciler, Mısır maçını 2-0 yenik durumdan çevirmeyi başardı. İngiltere karşısında yenik duruma düştü. Yarı finalde çevirmeyi başardı. Bakalım finalde de bunu yapabilecek mi? Messi orta cezalarına ve korner. Eric Garcia topu kornere gönderdi. Köşe vuruşunu kullanacak Messi. Messi paslaşarak kullandılar. Tekrar Messi geldi. Topu aldı. Ortasını yapıyor cezalarına. Çok tehlikeli indi ama kalenin üstünden avuta gidiyor top. Top kalenin üstünden avuta doğru gitti. Kaleye değinebilirdi. Ve bir büyük tehlikeyi atlatmış oldu. Sayın dinleyiciler, Arjantin adına gelişen bu atakta İspanya kalesi. Ve şimdi İspanya takımı bir atak geliştirmek istedi ama İspanya özellikle golü attıktan sonra tamamen kontrollü oynuyor. Rakip kaleye gitmiyor. Sanki roller değişti. Tamamen kapanan, rakibini bekleyen görüntüde İspanya takımı sayın dinleyiciler. Ve şimdi Nico Williams. Nico Williams attı, önüne gidiyor. Nico Williams bir çalım daha. Ceza alanına mükemmel girdi. Nico Williams. Ayakları dolaştı, ceza alanına girdi, mükemmel getirdi topu ama ceza alanının içinde ayakları birbirine dolaştı ve çok basit bir top kaybı yapıyor Nico Williams. Arjantin çıkıyor şimdi. Parades topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına, Medina'ya gönderdi. Onun pasıyla Lionel Messi. Messi topu aldıktan sonra şimdi içeriye doğru bakıyor ve hemen yanındaki arkadaşına bıraktı. Uzun mesafeli bir vuruş. Ters kanattan tam taç çizgisi kenarında yatarak müdahale. Topu kazandı Arjantinli oyuncular. Messi geldi. Messi'nin vuruşu bu arada çok tehlikeli geldi. Hemen önündeki rakibinin üzerine, Merino'nun yüzüne çok tehlikeli geldi top. Merino yerde ve gerçekten çok önemli bir darbe. Merino'nun tam yüzüne, burnuyla alnının birleştiği yere gelen top. Merino henüz kalkamadı. Çok sert bir vuruştu gerçekten. Sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti Vinčić. Merino yavaş yavaş doğruldu. Yani futbol adına görebileceğimiz en olumsuz anlardan biri olabilirdi. Bu gerçekten çok talihsiz bir an Merino için. Şimdi
Şimdi yavaş yavaş kalkıyor Merino. Sayın dinleyiciler, sağlık görevlileri oyun alanında ve şu ana kadar Dünya Kupalarında bir kez mutlu sona ulaşan 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, ikinci dünya şampiyonluğuna çok yakın 16 sene sonra İspanya milli takımı tekrar şampiyon olabilecek mi? Arjantin, bugüne kadar kupayı 3 kez müzesine götüren Arjantin 4. kez kazanabilecek mi? Bir kez finalde kaybetmişlerdi 2014 Dünya Kupası'nda sayın dinleyiciler. Ve şimdi hakem atışıyla oyun devam edecek. 119. dakikadayız ama duraklamalar tabii ki oynanacak. Bakalım bu kez kaç duraklama dakikası oynatacak Vinčić. Artık Dünya Kupası'nın sonuna geldik. Son saniyeleri yaşıyoruz. Son dakikaları yaşıyoruz ve İspanya 1-0'lık avantajıyla kupaya çok yakın. Arjantin yükleniyor son anlarda. 10 kişi de olsa İspanya'yı kendi yarı alanına hapsetmeyi başardı Arjantin. Ve şimdi ileriye doğru gönderilen top. Kafayla indirdi Medina. Ceza alanına Messi'den bir pas yerini bulmadı. Ve İspanya takımı uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Serbest vuruşu kazanıyor Arjantin. Messi geliyor serbest vuruşu kullanmak için. Messi kullanacak ve bunu bir duran top şansı olarak görüyor Arjantinli oyuncular ve orta alana yakın bir bölümden Messi ceza alanına orta yapma hazırlığında. Ceza alanında çok büyük bir hareketlilik görüyorum Arjantin milli takımında. Messi paslaşarak kullandı. Aldı topu tekrar. Messi ceza alanına giriyor. Pasını verdi. Araya bıraktı. Arjantin tehlikeli geldi. Top dışarıda. Top dışarıda Arjantin. Çok tehlikeli geldi. Senesi ama top dışarı gidiyor. Çok çok tehlikeli bir ataktı Arjantin'den ve son anda bir müdahale var. İspanyol oyunculardan çıktı diyor hakem. Ve şimdi köşe vuruşu kullanılacak bir kez daha. Messi ceza alanına bakıyor. Messi orta, kafa, kafalardan sekti. Beraberlik golünü bulamıyor Arjantin. Tagliafico son olarak müdahale etmeye çalıştı Medina ile birlikte ama İspanyol oyuncular topu kornere gönderdiler. Bir korner daha, 5 duraklama dakikası oynanacak. Messi paslaşarak kullandı bu arada. Hayır diyor Vinčić, ceza alanında itişmeler var ve şimdi tekrar kullanılacak köşe vuruşu. Maç boyunca 115 dakika rakibin üzerine gidemeyen, şut atamayan Arjantin son anlarda beraberliği arıyor. Messi topun gerisinde. Messi kale sahası içine bakıyor. Orta yerden cezalında vuruş, üstten dışarı gidiyor. Üstten dışarı gidiyor. İnanılmaz bir an Arjantin adına. Beraberliği getirebilirdi Simeone. Simeone vuruşunu yaptı ve top üstten dışarı gidiyor. Gerçekten maç boyunca hiç rakip kaleye şut atmayan, rakibinin üzerine gidemeyen Arjantin'e herhalde taraftarların neredeydiniz şu ana kadar diye soracaklardır. Arjantin medyası, Arjantin basını, Arjantin halkı soracaktır. Bu kadar mahkum oynadıkları bir maç var mı acaba Arjantin'in? Hiç bilmiyorum ama yenik duruma düştükten sonra da verdikleri tepki, 10 kişi oynamalarına rağmen gerçekten takdir edilecek bir tepki. Ama biraz geç mi kaldılar acaba? 120+2 oynanıyor. 1-0 İspanya'nın üstünlüğü var. İspanya saniye saniye şampiyonluğa gidiyor. Dünya Kupası'nda sayın dinleyiciler, bu arada Arjantinli bir oyuncu yerde. Karartaç. Otamendi yerdeki isim ve şimdi
Tekrar yükleniyor Arjantin. Messi topu aldı. Messi arkadaşlarına bakıyor şimdi. Döndü sol kanada doğru. Tek toplar ve orta

Hareketlenen oyuncu McAllister geriye doğru bıraktı. Sol kanada gönderilen top Arjantin hata. Tagliafico pasını verdi. Bu arada ceza alanına girerken faul Arjantin oyuncuların yaptığını belirtiyor. Ve serbest vuruşu belirliyor maçın hakemi Vinčić. TRT Radyo 1'de tam 3 saatten bu yana birlikteyiz. Sayın dinleyiciler, büyük finalin heyecanını birlikte yaşıyoruz. Tek gol izledik 106. dakikada. Ferran Torres'in attığı gol. İspanya'nın 1-0 üstünlüğü var. Ve artık son anlardayız. 3 duraklama dakikası geride kaldı. 4. duraklamanın içindeyiz. 5 duraklama dakikası oynanacak. 120 artı 5 oynanacak. 120 artı 3 bitti. 120 artı 4'teyiz. Arjantin çıkıyor kendi yarı alanından. Orta alana gönderilen top. Messi topa bastı ama daha önce faul kararı var ve serbest vuruşla oyun devam edecek. Messi orta yuvarlağın içinden serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Arkadaşlarına baktı, ceza yayına gönderdi ve çıkıyor ceza alanının ön çizgisine. Çok yakın bir yerde Unai Simon topu alıyor, arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekliyor Unai Simon. Dünya Kupaları tarihinin en az pozisyon yaşanan finallerinden biri olabilir bu sayın dinleyiciler. 1994 Dünya Kupası'nda da İtalya ile Brezilya böyle bir final oynamışlar. Ve o maçta penaltılara kadar gitmişti, hatırlayacaksınız. Kazanan Brezilya olmuştu o mücadelede. Pozisyon zenginliği çok azdı 0-0 biten maçın sonunda. Şimdi İspanya bir atak geliştirmek istiyordu. Cucurella faul yapıyor ve Arjantin serbest vuruşu kullanacak. 90 artı 5'in içindeyiz. Bunlar son şanslar Arjantin için. İspanya saniye saniye şampiyonluğa doğru gidiyor. Ve dikkatler Vinčić'te. Kaleci Emiliano Martinez kullanacak serbest vuruşu. Orta çizgiden rakip ceza yayına doğru bir top yükseltecek şimdi. Emiliano Martinez ortasını yaptı. Ceza alanına doğru iniyor top. İspanya şampiyon oluyor. İspanya dünya şampiyonu. İspanya dünya şampiyonu. Vinčić bitirdi 90 dakikayı. 120 dakikayı. Her şeyi bitirdi. Ve İspanya dünya şampiyonluğunu kutluyor sayın dinleyiciler. 2010 yılından sonra ikinci kez dünya şampiyonu İspanya ve Lionel Messi. Üst üste dünya şampiyonu olan ilk kaptan olma umuduyla çıkmıştı bu maça.

0: ama olmadı Arjantin için ve şampiyon olan takım İspanya. Bu arada Scaloni İspanyol oyuncuları kendi oyuncularından uzaklaştırıyor sanıyorum. Tabii neden böyle bir şey yapıyor ya da İspanyol oyuncuları neden böyle tutuyor anlamak zor. Ama bir gerçek var ki şampiyon İspanya, De La Fuente, teknik direktör De La Fuente yönetiminde İspanya 37 maçtan bu yana kaybetmiyordu. 38. maçı da kaybetmedi ve 38. maçı uzatmalarda kazandı sayın dinleyiciler. Ve şampiyon İspanya oluyor. Lionel Messi üst üste ikinci şampiyonluğunu almak istiyordu ama olmadı. Arjantin'in bir başka efsanesi Maradona da bir zamanlar 1986 yılında Meksika'da şampiyon yapmıştı takımını ve 90 Dünya Kupası'nda da takımın başında kaptan olarak çıktı ama finalde Almanya'ya kaybetmişlerdi. O da yapamamıştı bunu. Maradona'nın yapamadığını Messi yapabilecek miydi Katar'daki şampiyonluktan sonra? Şampiyonluğu Amerika'da da alabilecek miydi Messi? Arjantin'le finale kadar geldi ama uzatmalarda kaybetti İspanya'ya. Şampiyon İspanya sayın dinleyiciler ve Messi'ye de tabii ki teşekkür ediyoruz. Dünya futboluna kattıkları için efsanenin son Dünya Kupası böylelikle bitti. Futbol tarihinin en büyük dönemlerinden biri kapandı. Kırılmadık rekor, kazanılmadık kupa bırakmadı. Sol ayağıyla futbolu bir sanata dönüştürdü. İmkansızı başarmayı ve pes etmemeyi öğretti dünya gençlerine. Sadece kupalar değil, milyonların da kalbini kazanarak Messi futbol dünyasından çekiliyor sayın dinleyiciler. Böylelikle TRT Radyo 1 yayınında da bizim de size veda zamanımız geliyor. 3 saati aşkın bir yayından sonra tabii ki bizim de dilimiz sürçebiliyor. Hepinizden eğer bir kusurumuz olmuşsa hoşgörü bekliyoruz. Affınıza sığınıyoruz. Teknik yayında görevli arkadaşım Ertuğrul Kaya ile birlikte sizlere veda ediyoruz. Maçın sonucu İspanya 1, Arjantin 0. Dünya şampiyonu İspanya. Hoşça kalın.
1: Radyo 1. Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

evimizdekiler. Yazan Mehmet Tamer Hırça, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik.

oynayan sanatçılar: yaşlı kadın Nurşen Girgin Koç, yaşlı adam Rüştü Asyalı, genç kadın Özlem Ersönmez, genç adam Cahit Çağran, erkek Cem Emiler.

0: Sanki canım uçup gidecekmiş gibiydi.
1: Nasıl?
0: Anla işte, sana da olmaz mı hiç? Kötü bir şey olacak sanırsın. Ya da eskide kalmış bir şeyin sıkıntısını duyarsın. Sonra bir düşünürsün ki hiçbir şey yok ortada. Her şey aynı. Yine de sıkılırsın. Sonra kendi kendine geçer. Söylesene, senin başına gelmez mi?
1: Bilmem.
0: Yok yok, nedensiz değildi. İçime doğdu. Bir şeyler olacaktı. Komşuya bir uğrayayım dedim. Zar zor merdiveni çıktım. İki laf ettim. Sonra dönüp hemen akşam yemeğini hazırlarım diye ayaklandım. Bizim kapıya gelince mektubu gördüm. O arada geldi herhalde. Belki önce geldi de ben görmedim. Her neyse, alıp getirdim. Çok şaşırdın değil mi? Ha? Mektup. Ne arasın bizim kapıda? Ama o hep beklediğim mektuptu. 10 yıldır beklediğim. 10 yılda yazılmış bir mektup. Koca 10 yıl.

0: Emir, şimdi biz gerçekten oraya mı gidiyoruz? Çok heyecanlıyım. Heyecanlanmam gibi gelmişti ilk başta. Ama uzaklık azaldıkça yüreğim bir kuş gibi çarpmaya başladı. Belki sen bile duyuyorsundur.
1: Ben bir şey duymuyorum. Yani bir tek şu kamyonları duyuyorum. Ne kadar gürültü yapıyorlar.
0: Sen heyecanlı değil misin? Bunca zaman sonra ömrünün büyük bir kısmını geçirdiğin şehre dönüyorsun. Hem de pek hoş ayrılmadığın bir yere. Ama anlıyorum, benim gibi olamazsın. Ne garip. İnsan zamanla yaparken çok kesin davrandığı işleri bile sorgulamaya başlıyor. Şimdi düşünüyorum da, acaba kaçmadan önce bir kere daha oturup konuşsa mıydım? Daha yumuşak davransaydım onlar da anlayış gösterirler miydi? Onlar göstermese bile benim içim daha rahat olurdu.
1: Çok geç. Neden şimdi düşünüyorsun bunları?
0: Aklıma şimdi gelmiş sanma. Bir süredir düşünüp duruyorum. Sonra diyorum ki, yılda bir iki kart atmaktan ötesini de yapabilirdim. Bir mektup, bir hediye, gönül alıcı bir şeyler. Bunlar zor değildi. Yapmadım. Belki de kendi haklılığımı abarttım. Gururlu davrandığımı düşündüm.
1: Mola vereyim mi? Az ileride çay içecek yerler var.
0: Yolumuz uzun, değil mi?
1: Yarın öğlen varırız. Bu kalabalıkta ne kadar acele etsem işe yaramaz. Zaten mektupta yarın orada oluruz diye yazmıştık.
0: İyi o zaman, duralım bir yerde. Hava almam gerek.

0: Geldiler mi? Gelmediler.
1: Yarın gelecekler. Bugün yola çıkacaklarmış. Ancak yarın varabilirler. Öyle yazıyordu mektupta. Ayın son cumartesi günü yola çıkıyoruz. Pazar günü oradayız. Hafta ortasına kadar kalırız herhalde. Biz geliyoruz diye kendinizi zora sokmayın. Çocukları getirmek isterdik ama ikisinin de dersleri çok yoğun. Emir ancak bu hafta zaman ayırabildi. Bir daha ya artık. Rahat okuyayım diye büyük harflerle yazmış. Ama dün vallahi okuyamadım. Daha doğrusu okudum da bir şey anlayamadım heyecandan. Sonra tekrar okuyunca kavradım. Mektup da tam zamanında geldi. Ya bir de 2-3 gün gecikseydi? Asıl o zaman çok şaşırırdım onları birden kapıda görünce. Hayır. Neden şaşırdın?

0: ki. Aslında evime her gün geleceklermiş gibi hazır tuttum. Geldiler mi? Yukarı odada, duvardaki dolapta şilteleri, örtüleri hazır. Mutfağımda onlara çıkaracak iki lokmam her zaman var. Yeter ki gelsinler.
1: Gelmeyecekler.
0: Gelecekler. Gelecekler. Geleceklerine inanmasan sen burada durur muydun? Söylesene. Neden gitmedin arkadaşının yanına bugün? Ha? Dükkanı mı kapalı?
1: Bilmem.
0: Ya. İşte. Sen de bekliyorsun değil mi? Ha? Ama bak, bana söz ver. Geldiklerinde ters bir laf etmeyeceksin. Ha? Ne düşünürsen düşün, kırmayacaksın. Gücenirlerse bir daha gelmezler. Biliyorum, senin içinde de bir şey yok. Ama zıtlaşıp da her şeyi berbat etme, ne olur.
1: İyi.
0: İyi demek yetmez. İyi. Söz ver, iyi davranacağım de. Aksilik yapmayacağım de. Hadi, hadi söz ver.
1: İyi. Söz.
0: Oldu şimdi. İstiyorsan çık dışarı. Hakkı merak etmiştir. Birazdan sordurmak için çırağını gönderir yoksa. Bir de ona laf anlatmak gerekmesin.

0: Bu sabah bir değişiksin. Pek rahat görünmüyorsun, ne oldu?
1: Yok bir şey.
0: Ama bir şey var. Önemli veya önemsiz. Kahvaltıya inmeden gelen telefonla mı ilgili? Neden verdin ki otelin telefonunu?
1: Ne yapayım? Beklediğim bir şey vardı ki verdim. Son yaptığımız işin mal sahibi 2 gün önce gelecekmiş. Onu bildirdiler. Benimle konuşmak istiyormuş.
0: Ne zaman? Çarşambadan önce değildir inşallah.
1: Salı. Biraz erken olacak sanırım. Ama konuşup geciktirebilir miyim bilemiyorum. Çalışacağım. 1-2 telefon görüşmesi yapmam gerekecek.
0: Kaçar gibi gitmek istemiyorum evden. Gelebilmek için bunca yıl bekledikten sonra bir gece kalıp dönmek istemiyorum. Halledersin değil mi? Bu çok önemli Emir. Çok önemli.
1: Başka çare yok sanırım. Evde telefon olmadığını söylemiştin. Ama neyse hallederiz canım. Senin için rahat olsun.

0: Nasılım? Kötü mü görünüyorum yoksa? Kötü görünsem ne olacaktı? İstemeye mi geliyorlar sanki? Ama insan kendini iyi hissetmek istiyor. Biraz uğraşınca kendine çeki düzen veriyorsun. Sen neden böylesin? Kalk daha iyi bir şey giy. Bu halde mi çıkacaksın karşılarına? Ne düşünürler sonra? Gitmeden önce de seni böyle görmüştür belki.
1: Ben rahatım. Kalsın böyle.
0: İyi öyleyse. Sen bilirsin. Senin yüzünden bana ters bir şey söylerlerse derim inadı tuttu diye. Bilir senin inadını. Kendi de inatçıydı zaten çocukluğundan beri. Ne dersin? Birazcık olsun değişmiş midir? Buraya geldiğine göre ne dersin?
1: Ne bileyim.
0: Birazdan gelirler herhalde. Kırmızı bir otomobilleri varmış. Oğlan söylemişti. Herhalde onunla gelirler. Şu ilerideki sokaktan görünürler. Çeşmenin yanından. Unutmamışlardır burayı. Sonra az aşağı çekerler arabayı. Çıkarlar. Yavaş yavaş gelirler. Ben de aşağı inerim karşılamaya. Kapı önüne. Hayır, onlar değil. Ama çok yakındalar. Hissediyorum.

0: Tanıyorum bu şehri. Çok iyi tanıyorum. Bu sokağı da biliyorum. Okuldan dönerken her gün geçerdim. Aynı taşlar döşeli. Evler biraz değişmiş sanki. Şu ilerideki de benim okulumdu, gördün mü? Bak şu sarı bina. Yoksa kapalı mı? Neden öğrenci yok? Bugün pazardı, unutmuşum. Yarın belki görürüz ha? Nereden gideceğini biliyor musun?
1: Bulurum herhalde. Çok karışık değil.
0: Çok yakındayız artık. Şimdi bakınca fazla zaman geçmemiş gibi geliyor. Hani filmlerde olur ya, adam doğduğu kasabaya gider, her şeyi değişmiş bulur. Sonra düş kırıklığı içinde geri döner. Yine de mutludur. Çünkü amaçladığını yapmıştır. Ben de tam tersi oluyor. Çoğu şey aynı. İçimde de huzur yok. Sanki... Yani...
1: Sanki ne? Pişman mısın?
0: Hayır, pişman değilim elbette. Ama geçen zaman bir hayalmiş gibi geliyor. Aslında buradan ayrılalı fazla olmamış. Duygular yatışmamış. Varır varmaz bütün o saçmalıklar yeniden başlayacakmış gibi.
1: 10 yıl hayal olamaz. İki çocuk da. Hem neden kendi kendine evham yapıp duruyorsun ki? Az sonra vardığımızda bütün o endişenin boşuna olduğunu göreceksin. Of! Bu yol neden bu kadar dar?
0: Canım, arabaların çalışmadığı zamanda yapılmıştır, ondandır. Bunun sonu bizim evin önündeki meydan gibi yere çıkıyor, biliyorsun. Hani çeşit çeşit taşlarla bezenmiş teras gibi bir yer vardı ya, oraya.
1: Biliyorum elbette. O taşların üstünde dolanarak az beklemedim seni. Bak, görüyorum işte. Aynı biçimde duruyorlar.

0: Bunca zaman yaşlı ayaklarımı taşıdınız. Değneğime destek oldunuz. Biraz daha dayanın taşlar. Şu yorgun ve titreyen bedeni biraz daha ayakta tutun.
1: Kararımı verirken sizin üstünüzdeydim. Giderken de. Ayaklarımı sürmedim hiç. Tereddüt etmedim. Şahidimdiniz. Suç ortağımdınız hatta.
0: Ama ben de sizin tozunuzu süpürdüm. Penceremden hep sizleri gözledim. Borcunuz da var bana. Çok şey istemiyorum sizden.
1: Bunca yıl sustunuz mu? Bana ihanet etmediniz değil mi? Ama unutmadınız hiçbir şeyi. Şimdi göreceğiniz ne olursa olsun yine unutmayacaksınız.
0: Ne çok dertleştim sizinle. Kendi kendime konuştuğumu sandınız belki. Ama yakınımda olan sizdiniz. Söylediklerimi işiten başkası yoktu.
1: Bugün siz bana anlatın. Siz söyleyin ne yapacağımı. En bilge olan sizlersiniz. Kimsenin duymayacağı yelden sözcüklerle fısıldayın kulağıma.
0: Allah'ım, ah Allah'ım, ne çok sevinmiştim ilk gireceğimde evimize. Taşların üzerinde durup bir zaman baka kalmıştım. Penceresine, ucu görünen bacasına, minicik balkonuna.
1: Cesaret olsun sözlerinizde, sonra sevecenlik. Şimdi bana en çok gereken bunlar. Neden korkuyorsun diyeyim. Orası senin evin diyeyim.
0: Zamanı gelince giderken de beni sizin üstünüze bırakacaklar. Son bir kez daha görebilir miyim ki evimin artık yıpranmış, yere almış tahtalarını? Aman, daha çok var buna.
1: Anne.

0: Nasıldı yolculuk? Yorulmuşsunuzdur. Dünden beri yoldasınız tabii. Neyse, geldiniz artık. Akşam dinlenirsiniz. Ama daha akşama çok var değil mi? Hay Allah.
1: Dert etme anne, yorgun sayılmayız. Bugün az yol geldik değil mi?
2: Hı hı.
1: Hem biz buraya dinlenmeye gelmedik ki. Baba, sen nasılsın? Halini kötü bulacağım diye korkmuştum. Ama iyi görünüyorsun.
3: İyiyim. İşte.
0: İyisin elbette. Ay kızım, baban çok korkuttu bizi 2-3 yıl önce. Felç gibi bir şey geldi. Sol yanı tutmaz oldu. Neyse ki düzeldi sonra. Hala kaldı bir şeyler ama idare ediyoruz. Duyunca sen gelirsin diye bekledik. Çok da telaşa vermedik aslında. Ah,
1: gelmek istemiştim anne. Geç haberim oldu. Yine de geliyordum. Sonra abimle konuştum. Şimdi gitmesen daha iyi olur dedi. Beni görünce öfkelenip daha kötü olabilirmiş. Bunun üzerine ben de vazgeçtim. Yoksa geliyordum.
0: Aa, ona neymiş? Aa, bana sormadan konuşmasaymış keşke. Bir daha gördüğümde söylenirim ona. Öyle şey denir mi hiç? Aa, Allah gecinden versin. Belki de son görüşün olacaktı.
1: Aa, neyse, olmadı işte kötü bir şey. Şimdi nasılsın baba?
0: Görüyorsun işte. Zor hareket ediyor. Ama çok şükür tutmayan bir yeri yok. Biraz da ağır konuşuyor. Ağzından bir iki laftan ötesi çıkmıyor. Yine de aklı yerinde. Bulamadı. Bir tek konuşması öyle işte. Ne yaparsın? Bu kadar da olsun.
1: Ne yapıyorsun baba? Canın sıkılıyor mu? Arkadaşın kaldı mı?
3: Ama var işte. Bir tane var.
1: Aa, hani şu berber vardı. O mu?
0: Evet, o. Onun yerine gidiyor gündüzleri.
1: Ben çocukken bile yaşlı biriydi. Şimdi nasıldır kim bilir. Yoksa daha berberlik yapıyor mu?
0: Yok, kendi yapmıyor. Ama yeri duruyor. Eski kalfası devraldı. O da bir kenarda oturuyor. Bizimki de yanında. Bir görsen, bütün gün ağızlarını açmadan oturup duruyorlar. Akşam olunca kalkıp ikisi de evine yollanıyor. Her gün böyleydi. Bugün sizin için gitmedi. Damat, sen nasılsın bakalım?
2: Sağ olun efendim, iyiyim. Kusura bakmayın, dalgınım biraz.
0: Zararı yok oğlum. Siz gittikten sonra annenle sık sık görüştük. Gelin damat yoktu ama iki dünür epey muhabbetimiz oldu. Sonra o da rahmetli olunca kala kaldım.
2: O öldükten sonra ben de buralara gelmedim. Şehirde başka akrabam zaten yoktu. Gerçi gelmeyi istiyordum ama olmadı. Bugüne kaldı.
0: Olsun. Hiç olmamasından iyidir. Odanı beğendin mi? Ha? Genç kızken yattığın oda. Neredeyse hiç değişmedi.
1: Evet anne, değişmemiş. Zaten değişecek ne vardı ki içinde? Bir yatak, ayna, iki parça eşya.
0: Öyle deme kızım. İnanır mısın? Onca zamandır hep hazır tutuyorum. Belki bir sürpriz yapıverirsin diye. Her temizlikte açıp tertemiz eder, sonra yeniden kilitlerim. İçinden de pek bir şey atmadı.
1: Atsaydın da olurdu. Pek bir değeri yok ki hiçbirinin. Eskiden ortada duran ıvır zıvıra çok kızardın. Ya kendin kaldır ya da sen yokken toplayıp hepsini atacağım derdin. Bunca yılda atacağını atmışsındır sanıyordum.
0: Atacaktım. Çok düşündüm. Ama elim gitmedi kızım. Elim gitmedi.

0: işittin mi? Çıtırtıları diyorum.
1: Evet. Ev esniyor gibi.
0: Esniyor. Geriniyor. Uykuya hazırlanıyor. Bütün evi dolanır bu çıtırtı. Özellikle yazın. Bir uçtan başlar, öteki ucuna kadar kasılır ev. Sonra uyur. İçindekilerle birlikte.
1: Her zaman mı?
0: Hayır. Her zaman değil. Bazen küçük bir kız uyumak istemez. Daha çok erken der. Gözlerini bir an önce kapayıp uykuya dalmazsa umacının gelip onu alacağını söyleyip korkuturlar. O da ürkerek söyleneni yapar. Evin çıtırtısını onu almaya gelen umacının ayak sesleri sanıp yorganın altına büzülür. Umacı diye birinin olmadığını bilen genç bir kız da itiraz eder evle birlikte uyuyup kalmaya. Ama yapacak bir şeyi yoktur. Pencereden bakar uzayıp giden karanlığa, sessizliğe. Uyuşuk şehrin uykusu onu da sarar sonra. Ah, ne kadar endişe ederdim bir bilsen. Kendimi bildim bileli bu odada ölünceye kadar gecelerimi bir başına geçireceğimi düşünürdüm.
1: O kadar kötü mü geçti çocukluğun? Böyle mutsuz olduğunu söylememiştin hiç.
0: Yok, hayır. Aslında çocukluğum kötü değildi. Hatta eğlenceliydi bile. Abimle aramızda epey bir yaş farkı vardı. Çok ilgilenirdi, eğlendirecek şeyler bulurdu. Sonra mahallemizdeki arkadaşlarla da aram iyiydi. Okula başladım. Orada da iyi dostluklarım oldu. Bizimkilerle de aile bağları fena değildi. Mahallenin dayak yemeden büyüyen tek çocuğu bendim herhalde. Gel gör ki olduğu gibi kalmıyor hiçbir şey. Okul bitti, arkadaşların çoğu da ortadan kayboldu. Kimi evlendi, kimi yüksek okula başladı. Kimi de öylesine gitti. Tabii bu arada abim de İstanbul'a yerleşti. Bir başına ben kaldım mahallenin yaşlılarıyla. Yıllarca hem de. Kendimi yaşlı biri sanmaya başladım. 20'li yaşların ortasında bir ihtiyar. Şimdi kendimi çok daha genç hissediyorum.

0: Bugün nasıl karşılaşacağımızı düşünmüştüm dün gece. Sabaha kadar hem de. Çok az uyudum. Hep gözümün önüne geldi hayali. Gelmiş, ayağıma kapanıyor. Hayır, ellerime sarılıyor. Ya da boynuma atılıp ağlamaya başlıyor. Bir başkasında öfkeyle yüzüme bakıp gerisin geri dönüyor, arabanın içinde duruyor, korktuğu için çıkamıyor. Ama hiçbiri olmadı.
1: Ne dedi sana?
0: Ha? Anne dedi. Anne. Yıllardır duymamıştım. Ne güzel bir söz. Yeniden anne olduğumu hissettim. Onu doğurup ilk kez elime aldığım gün gibi hem de. Ben bir şey diyemedim. Dondum sanki.
1: Üşüdüm.
0: Dalga mı geçiyorsun? Ama doğru. Ürperdim. Üşümüş gibi. Nasıl buldun onu? Gittiği zamanki gibi değil, ha? Kilo almış. Saçlarında da beyazlar var. Ama iyi görünüyor. Damadı da o zamandan beri görmedim. Sanki daha genç havası var. Çocukların fotoğrafını görmüştüm. İnsan üzülüyor. Onları büyürken görmek, yanlarında olmak isterdim. Sen istemez miydin?
1: Tabii.

0: Daha uyursunuz diyordum. Gürültüme kalkmadın ya.
1: Yok hayır anne. Benim normal kalkış saatim. İnsanın okula giden çocuğu olunca alışıyor.
0: Bilirim. Daha doğrusu bilirdim. Bu evdeki son öğrenci 20 yıl önceydi neredeyse. Daha da erken kalkardım ben. Hele kışın. Sobayı yakardım. Sonra çayı demlerdim. Sonra sizi kaldırmaya yukarı çıkardım. Hatırladın mı?
1: Nasıl unuturum. Okulu severdim ama kalkmak nasıl da zor gelirdi. Okul bir bitsin, kimse beni sabah yataktan kaldıramaz derdim. Bak şimdi nasıl kalkıyorum. Açık pencere önünde kış çıvıltıları arasında serin bir kahvaltı yapmak için. Yetişilecek bir yer olduğundan değil, yalnızca güne erken başlayayım diye.
0: O zamandan sonra buralara hiç mi gelmedin? Yoksa gelip de uğramadığın oldu mu?
1: Hayır anne, hiç gelmedim. Gelseydim mutlaka uğrardım. Kocam da gelmedi uzun zamandır. Hiç yolumuz düşmedi.
0: Kendiniz düşürmediniz. İsteseydiniz yapmaz mıydınız?
1: Anne, bize kızıyor musun?
0: Hayır, kızmıyorum. Zamanında çok kızdım. Ama şimdi kızmıyorum. Madem buraya kadar geldiniz, bu iki yaşlı insanı mutlu ettiniz, artık huzursuz etsem olmaz. Merak ediyorum sadece. Dün geceden beri kafamda hep aynı soru. Neden o kadar beklediniz?
1: Dedim ya anne, denk getiremedik. Önceleri biraz bekleyelim dedik. Yeterince bekledik derken, gündelik işler yoğun, yol uzak, biliyorsun. Hep istedik ancak erteledik. Erteliye erteliye de bugüne kadar geldik. Babamın rahatsızlığında gelecektik. Onda da abim engel oldu.
0: Peki ama ya yani bugünün farkı ne? İkinizin de işleri rahat değil. Kendin söyledin. Kocam huzursuz, işi var diye. Yani ne değişti?
1: Anne nasıl anlatsam? Bak, benim bir arkadaşım vardı. Benden 2 yaş küçük. 1 ay önce ölüverdi. Birdenbire. Sapasağlamdı. Hiçbir hastalığı da yoktu. Bir akşam yemeği hazırladıktan sonra yoruldum biraz dinleneyim demiş. Oturduğu koltukta da kala kalmış. İşitince allak bullak oldum. Daha da atamadım üstümden. Nasıl olur diyorum. O daha çok genç diyorum. Yaşarken çok dertleşirdik. Benim daha büyük olmama karşın öğütler verirdi kimi zaman. En büyük öğüdünü de ölürken verdi sanki. Bak dedi. Kimin ne zaman kayıp gideceği belli değil. Beni yarın sabah karşında göreceğinden ne kadar emindin? Şimdi cenazemin başındasın ve ben artık olmayacağım. Anne, sizlere bunu söylemek kötü ama ben çok korktum. Günün birinde nasılsa dönecektim. Ama belki de kimsenin yaşamadığı harap bir ev bulacaktım. Keşke diyecektim o zaman. Keşke daha önce gelseymişim. Şimdi de diyorum ya, hiç olmazsa korktuğum gibi olmadı.
0: Anladım. İnsan aklına getirmek istemiyor ama.
2: Günaydın. Oh, içerisi ne kadar güzel kokmuş.
0: Gel otur oğlum. Ekmek kokuyor. Kahvaltı edersin değil mi?
2: Çoğunlukla etmiyorum ama bugün bir değişiklik olabilir. Hep erken çıkmam gerekiyor evden. Tatil günlerinde bile aynı.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Dur bir dakika ya. Sen ne arıyorsun burada? İyice unutturmuştun kendini.
0: Hiç sorma, çok hayırsızım. Ne desen haklısın.
1: Yok, sitem etmeyeceğim abi. Gel otur şöyle. Çay içersin değil mi?

0: Hadi canım, bize iki çay söyleyiver. Taze demlikten olsun. Anlat bakalım, ne yaptın onca zaman? Sahi kaç yıl oldu görüşmeyeli?
1: 10 yılı geçti. Hiç anlayamadım bile. Biliyorsun işte, Canan'la evlenip İstanbul'a yerleştik. 2 çocuğumuz oldu. Onlar da büyüyorlar.
0: İyi iyi, çok sevindim abi. Beni de görüyorsun işte. Son gördüğünden bir farkı yok halimin. Pederden dükkanı devraldım, şimdi ben bakıyorum. Kumaş topları, naftalin kokusu arasında ömrümüz geçip gidiyor. Sahi sen ne yapıyorsun? Bunca yıl gelemeyecek kadar meşgul eden neydi seni?
1: Sıhhi tesisat işindeyim ben de.
0: Muslukçu mu yani?
1: Yok canım, inşaatlarda proje usulü iş yapıyorum. O kadar okuduk, muslukçu olmak için mi?
0: Yok abi, lafın gelişi söyledim. Seni hep takdir ettim, bilirsin.
1: Sağ ol.
0: Yenge nasıl?
1: İyidir, o da geldi. Zaten dün geldik, 1-2 günlüğüne.
0: Hanıma söyleyeyim o zaman. Okul arkadaşını özlemiştir o da. Belki ziyaret ederiz.
1: Bekleriz tabii.

0: Bir şey sorsam yanlış anlamazsın değil mi?
1: Sor abi, çekinme.
0: Biz giderken, yani daha doğrusu gittikten sonra hakkımızda ne konuşuldu? Kulağına geldi mi bir şeyler? Çok zaman geçti ama belki kalmıştır aklında diyorum.
1: Şu yoldan bir araba geçse, onun arkasından bile yarım saat konuşuyor insanlar. Küçük yer burası. Sizin lafınız da edildi haliyle. Biraz kıskananlar olmuştu sanırım.
0: Ne dediler?
1: Değişik değişik şeyler işte. Kimi en iyisini yaptılar dedi. Hayırsız evlat diyenler oldu. Daha çok eşin için konuştuklarını duymuştum. Bilirsin, yok beklemiş de turnayı tam gözünden vurmuş. Evde kalıyormuş da kim olursa olsun yeter ki beni buradan kurtarsın demiş. Bir iki ay konuşuldu, sonra millet başka konu buldu diline dolayacak.
0: Şu son dediğini biraz açsana. Hani kim olursa olsun demiş. Kimden işittin?
1: Unuttum vallahi abi. Öylesine konuşuluyordu. Güya yenge beni buradan götürecek ilk kişinin gözü kapalı ardına düşerim demiş. Ama benim hanım onunla iyi görüşürdü. Böyle bir şey söylemedi, söyleyemez diye bir yemin etmediği kalmıştı. Ne yaparsın abi, milletin ağzına laf lazım. Hı hı. Başkalarını mutlu görmek istemez kimileri. İleri geri konuşup ortalığı bulandırmayı pek severler.
0: Haklısın galiba. Telefonun var değil mi?
1: Var tabii, tezgahın ardında. Çocuğa söyleyeyim de kilidini açsın.
0: Yok, onun için değil. Telefon bekliyordum da, burayı arayıp not bırakabilirler mi? Ben gelip sorarım ara sıra.
1: Lafı mı olur abi? Oğlum, dükkanın telefonunu bir kağıda yazıversene. Ne o? Kalkıyor musun? Otur az daha, birazdan yemeğe gideriz. Özledim seninle muhabbet etmeyi. Yoksa seni sıkıyor muyum?
0: Olur böyle şey canım.
1: Nereye yetişeceksin o zaman? Çok mu acelen var?
0: Bilmem. Yok aslında. Artık yok.

0: Sabah eski bir arkadaşıma uğradım. Epey kaldım yanında. Sonra dolaşmaya çıktım şehri. Ara sokakları. Eskiden kaldığımız evi buldum sonra. Karşısında durup baktım. Pek bir şey hissetmedim. Hani derler ya, gözlerim filan dolmadı. Bir evdi işte. Zamanında içinde yaşamıştık. Şimdi tanımadığım başkaları oturuyor. Onlar gidince de başkaları gelecek.
1: Evet. Neredeydi?
0: Caddenin altında. Bir ara sokakta. Çeşmenin yanından inilince. İki kattı.

0: sarı renkli. Biliyor musunuz? Şehir değişmemiş fazla ama kalabalıklaşmış. Eskiden her iki adımda bir tanıdığa rastlardım çarşıya çıkınca. Artık tanımadığım yüzler doldurmuş ortalığı. Birkaç bildik yüz gördüm uzaktan. Hiçbirine yanaşmadım yine de. Sonra artık döneyim dedim. Berber dükkanını kapalı görünce evdesinizdir diye düşündüm. Doğruymuş. Neden açmadı ki bugün?
1: Kalfa köye gitmiş.
0: Ben de sıkıldım dolaşmaktan. İlk başta insana çekici geliyor ama sonra sıkılıyor. Dönüp evde oturmak daha iyi olur dedim. Biliyor musunuz? Ben daha önce bu eve hiç gelmemiştim. Yani önünde dolaşmıştım zamanında. Pencere altında da beklemiştim. Uf, ne kadar uzak geliyor şimdi. Ama hiç içeri girmemiştim. Derdim ki istemeye geldiğimde gireceğim. Sonra daha sık uğrarım herhalde. Hiç de öyle olmadı. Gidiverdik.
1: Öyle.
0: Hoş bir şey olmadı biliyorum. Ama benim elimden de bir şey gelmedi ki. İstediğim bu değildi. Kesinlikle değildi. Bir baktım ki yanımda kızınız. Yoldayız. Ne bir tören ne bir kutlama. Sadece ikimiz. Şey, canınızı sıkmıyorum değil mi? İyi. Aslında sizi de düşünüyordum o zaman. Acaba hakkımızda ne diyorlar? Veya yalnız kalınca ne yapıyorlar kim bilir? Sonra kızıyordu bir içten içe. Neden izin vermediler ki? Ne güzel, usulüne uygun olup bitecekti her şey diyordum. Zamanla böyle düşünmeyi bıraktım. Bize haksızlık yapıldığına inanırken bir de baktım ki bizim haksızlık yaptığımız kuşkusuna kapılmışım. Farkındayım. Biraz garip bu söylediklerim. Neden anlatma gereğini duyduğumu da bilmiyorum. Şimdiye kadar olup bitere hep kendi tarafımdan bakmıştım. Hata etmişim, onu gördüm. Buraya gelirken de önemli işlerimin arasında bir zaman parçası ayırdığımı sanıyordum. O da hataymış sanırım. Burada bulunmak, zaman geçirmek çok önemli. Şimdi kavruyorum. Ne çok konuştum değil mi?
1: Olsun.
0: Şey, yattığımız odadan görünen bahçe buraya ait değil mi?
1: Evet.
0: Bakımsız görünüyor ancak çok hoş. Oraya nasıl çıkabilirim? Evden çıkış var mı? Tabii bir sakıncası yoksa.
1: Mutfakta.

ne zaman biri çıktı ki? Çok garip. Terk edilmiş gibi görünüyor. Bütün otlar kendiliğinden bitmiş. Yine de garip, güzel bir havası var. Depo şurası herhalde. Odanın penceresinden gördüğüm kapı. Dur bakalım. Kilitli değil galiba. Ama bir yere takılıyor. Oldu işte. Ne kadar karanlık burası. Havasız da. Neler varmış bakalım. Eski bir bisiklet. Şu da Somya galiba. Buralarda ona ait bir şeyler olmalı. Neyse. Gözlerim biraz alıştı. Buldum sanırım. Bu bir okul çantası. Evet. Olsa olsa onundur. Ama da tozlu. Açsam ayıp olur mu sanki? Olmaz canım. Belki ortaya çıkmasına bile sevinir eskilerin. Dışarısı daha aydınlık. Orada bakayım. Vay vay vay. Ne hoş bir sürpriz.

0: Aa, sen burada mıydın? Neden aşağıda durmuyorsun? Yoksa hasta mısın?
1: Bir şeyim yok, biraz kestireyim dedim. Üzerime bir ağırlık çöktü de.
0: Aa, iyi. Ne yaptın bugün, halledebildin mi? Yoksa gidiyor muyuz?
1: Acele etmeye gerek kalmadı.
0: Şükürler olsun. Hemen gideceğiz diye annemi alıştırmaya çalıştım bugün. Kabul etmedi tabii. Şimdi o da sevinecek. Çok gergindi, hiç yüzü gülmedi neredeyse.
1: Görenler çocuklarının gelmesinden memnun kalmadı sanmıştır.
0: Canım, sanmam. Ama belli de olmaz. Zamanında insanların abuk subuk konuşmaları beni bezdirmişti. O kadar yıl geçse de öyle düşünenler, konuşanlar yine vardır.
1: Vardır. Ama artık ne konuşulursa konuşulsun kafanı takmazsın, değil mi?
0: Aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Nasıl takmam kafama? Neler söylediklerini biliyor musun ki sen?
1: Evet.
0: Yani nasıl biliyorsun? Sana hiç anlatmadım ki.
1: Aynanın önüne baksana.
0: Nereden buldun bunu?
1: Okul çantandan. Bahçedeki yüklükte, ilk gençliğine ait öteki eşyaların arasından.
0: Unutmuşum bunu. Tek dert ortağım. Ayrılana kadar her gün yazmayı sürdürmüştüm. Eski okul çantamın içinde saklardım. Demek birlikte aşağı inmişler ha?
2: Hepsini okudun mu yoksa?
1: Nasıl okuyayım, çok kalın. Ama son sayfalara baktım. Kendimle ilgili bölümlere. Fazla zamanı almadı.
0: Buraları mı?
2: Ne yazmışım bakalım.
0: Bu sabah yine onunla buluştum. Çok uzak bir kentte çalışmaya başlayacağını söylemişti. Ama bu kadar çabuk gideceğini tahmin etmemiştim. Aslında çok da çabuk değil. 3 aydır burada. Ve biz 3 aydır tanışıyoruz. Geçmek bilmeyen günler bitti. Şimdi su gibi akıp gidiyorlar diyordum. Eskisi gibi olacak yine. Ha, sonra dinle bak. Gizli gizli buluşmak zor geliyor. 16 yaşında olsaydım bundan zevk bile alırdım. 26 olunca işler değişiyor. Yine de hoş bir yanı var. İnsanın kendine değer veren biri olduğunu bilmesi güzel.
1: Güzel yazmışsın. Devam etsene. Neden sustun?
0: Annemle babam da bana değer veriyorlar. Ancak farklı biçimde. Beni yaşlılık günlerinin güvencesi olarak görüyorlar. Abimden o kadar zaman sonra doğmamın anlamı da bu herhalde. Onunla gitme ihtimalim onları ürkütüyor. Ömrümü onların dizinin dibinde geçirmemi istiyorlar. Bu şehre kapanıp kalmam onlar için önemli değil.

0: Ne dersin? Çok mu acımasız yargılamışım?
1: Bilmiyorum. Ertesi gün ne yazdığını da okuyacak mısın? Ha, son sayfalarda.
0: Nereyi? Aa, tamam, dur. Anladım galiba. Evet, okuyorum. Onunla yarın bir daha buluşacağım. Belki bu son görüşmemiz olur. Kim bilir bir daha ne zaman gelir? Veya hiç gelir mi? Neden böyle oluyor? Neden annem bir an önce karar vermek yerine beklememi istiyor? Gidince uzun süre dönmeyeceğinden haberdar. O yüzden ağır davranıyor, araya zaman koyup unutturmak istiyor. Babamla konuşmama bile izin vermiyor. Neden? Bu belki de benim son şansım. Bu unutulmuş şehirde artık benim yaşıtım sayılacak insan bile kalmadı bekar. Kalsa bile ne yapayım onları? Kendimi hapiste hissediyorum. Dev bir hapishane burası. Dedim ya, son bir şansım var. O da gidiyor. Yarın ne diyecek bana bakalım. Çok heyecanlıyım. Keşke bir an önce sabah olsa. Bak, her günün sonuna aynı notu düşmüşüm. Köşe başında ahşap bir evde yaşıyorum. Evimizdekilerle birlikte. Bir gün farklı bir şey yazabilmek umuduyla. Çok garip bir duygu bu. O günleri yeniden yaşadım sanki. Nasıl oldu da bulabildin bunu? Yoksa biliyor muydun?
1: Hayır, ama tahmin ediyordum. Yine de böyle bir şey bulmak kastıyla inmedim. Bahçeyi gezecektim yalnızca. Sonra baban söyledi. Dur bir dakika. Sakın benim bu günlüğü bulmamı istemiş olmasın.
0: Ya neden böyle bir şey yapsın ki? Günlüğü bildiğini bile sanmıyorum.
1: Ama çantayı biri oraya götürdü, değil mi? Sen de babanın bulduğu her şeyi okuduğunu söylerdin. Bence çok mantıklı. Çok akıllı bir adam senin baban.
0: Yok canım, ben yine de mantıklı bulmuyorum. Ne anlamı var ki?
1: Seni biraz daha tanımamı istemiş olamaz mı?
0: Nasıl yani? Beni yeterince tanıyamadın mı daha? Çok garip konuşmaya başladın. Senin başka sıkıntıların var.
1: Hayır, şu anda başka hiçbir sıkıntım yok. Hepsini erteledim. Hem garip de konuşmuyorum. Sen anlamazlıktan geliyorsun. Ben seni yeterince tanıyorum. Ama bugününü tanıyorum. İlk başlarda senin için ne ifade ettiğimi bilmek istiyorum. Buraya gelirken aklımın bir köşesindeydi bu soru. Şimdi tamamını kapladı. Bugün biraz da şans eseri üst üste geldi her şey. Şimdi karma karışık kafam.
0: Neler diyorsun? Başında, sonunda veya ortasında ne fark eder? Senin için ne düşündüğümü bilmediğini söyleme. Günlükte her ne okuduysan veya okuduğunu sandıysan. O kadar önemli mi? Söyle. Bilmiyor musun?
1: Yani bildiğimi sanıyorum. Rahat değilim yine de. Beni sevdiğin için çekinmeden peşime takıldığını düşünürdüm. Benim için evini terk ettiğini, doğduğun yerden uzak düşmeyi göze aldığını. Tam tersiymiş sanırım. Zamanında senin kaçabilmem için bir araç olduğumu, kullanıldığımı görmek biraz sarstı beni. Ama iyi de oldu. Buraya boşuna gelmediğimizi anladım.
0: Sana bu söylediklerin yüzünden kızmam gerekir aslında. Çocuk gibisin. Hani yaramazlık yapınca çocuğa onu artık sevmediğini söylersin, o da inanır ya. Sen kendi kendine kuruyorsun bunları kafanda. Ah, günün birinde böyle karşıma çıkacağını bilseydim, hiç acımadan yakardım o günlüğü.
1: İyi ki yakmamışsın.

0: Sen misin kızım?
1: Evet anne.
0: Ne oldu sana kızım? Yüzün solmuş, hasta mısın?
1: Yok bir şeyim. Yoruldum herhalde. Bugün iki yere birden gidince kendime gelirim şimdi.
0: Aman gel otur şöyle, gel. Ben de akşama pilav yaparım diye pirinç ayıklıyordum. Gözlükle bile taşını doğru dürüst göremiyorum. Bir de sen bakarsın değil mi?
1: Bakarım anne, bakarım. İstersen bırak, birazdan ben hallederim.
0: Yok, sen otur şimdi. Ne yaptınız, kalıyor musunuz? Kocan halletmiş mi meseleyi?
1: İşteki sorununu çözememiş ama gitmesek de olur diyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Hele bir sabah olsun. Hay Allah, sizi de ortada bıraktık. Ne gidiyoruz dedik, ne de kalıyoruz.
0: Olsun.

0: Sen kızım bizim için fark etmiyor. Gönlüm kalmanızdan yana da gitmeniz gerekiyorsa da ne yapalım? İş önemli tabii. Kocan haklı.
1: Haklı mı? Doğru. Anne, bir şey sorsam onun kulağına gitmesin ama.
0: Ne ki bu kadar gizli olan? Merak ettim, sor hadi. Benden bir söz çıkmaz.
1: Ben 10 yıl önce neden terk ettim sizi?
0: Neden? Sen daha iyi bilirsin.
1: Yo, hayır hayır. Ben senin ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Evde bir başınıza kalınca susup oturmadınız değil mi? Düşündünüz, kendi kendinize sorup durdunuz. Eminim, niçin kaçtığımı anlamaya çalıştınız. Aksi olamaz.
0: Ne diyeyim ki kızım? Doğru. Çok dert ettik kendimize bir zaman. Sonra geride kaldı. Çok sevdi herhalde dedik. Oğlan işe başlayıp biraz para tutana kadar bekleyemediler diye konuştuk.
1: Çok sevdi dediniz. Gerçekten öyle mi görünüyordu? Umutsuz aşık gibi. Söylesene anne.
0: Ne çok soru sordun. Aşık olup olmadığını ben nasıl bileyim? Bu kadar sevmesen bizi böylece koyup gitmezdin. Kolay mı çeyrek asırlık ananı babanı bir gecede bırakmaya karar vermek? Mutlu olurlar inşallah deyip düşünmeyi kestik bir zaman sonra. Ara sıra iyi haberlerinizi aldıkça da sevindik. Başka da bir şey geçmedi aklımızdan. Babana sor istersen.
1: Yok canım, hayır, inanıyorum sana. Çekinmeden söylüyorsun her şeyi. Sabah da bize baştan kızdığını söylemişti.
0: Öyle öyle, kızdım tabii. Ama niye kızdım? Ha? Annenin sözünü dinlemeyip başına ne geleceğini bilmeden hareket ettiğin için. Çocuk gibi.
1: Ya. Yani cadı kız bizi bir başımıza koydu demedin.
0: Kızım, bu zaten olmayacak mıydı? Bir yıl sonra ya da bir yıl önce. Kendimizi önceden biraz alıştırsak iyi olurdu tabii. Yine de kendimiz için kaygılandığımdan kızmadım. Hayır, hatta sağda solda güya beni tutup sana laf edenlere karşı bile savundum. O benim kızım, hayırsız falan da değil. Sitem edilecekse ben ederim. Sen kendi çocuklarına bak. Ya.
1: Ben çok çok şaşırdım. Doğru mu bu anne? Yani beni savunduğun.
0: Elbette. Senin iyi niyetinden kuşku duymadım ki hiç. Ne yaptın ki sen bize? Doğru. Başlarda kötü hissettim kendimi. Tek başına her şey daha zor olacakmış gibi geldi. Hakikaten de zorluk çektik bir zaman. Sonra baktık ki her şey yoluna girmiş yine. Düzenimiz değişti. Başka bir düzen oldu. Ama görüyorsun, ölmedik.
1: Aman anne, ağzından yel alsın.
0: Öyle olsun. İstediklerini öğrendin mi?
1: Hem de fazlasını öğrendim. Ya günlüğüm? Onu okudunuz mu?
0: Ha? Günlüğün mü vardı? Neredeydi ki? Hiç geçmedi elime.
1: Okul çantamdaydı. Onunla depoya inmiş. Bugün kocam bulmuş.
0: Yok kızım, hiç haberim yok. Bulsaydım da okumazdım. Çok önemli şeyler mi yazmıştın?
1: Hayır. Çocukça şeyler işte. Öylesine sordum, önemli değil.
0: Kızım, sana babanla evlenmemizi anlatmış mıydım? Anlatmışımdır herhalde.
1: Evet, bir şeyler söylerdin küçükken. Yakışıklı mıydı o zamanlar?
0: Ay, ne bileyim. Daha yeni çıkıyordu bıyıkları. Gözüme o zamanlar epey heybetli görünürdü. Ay, şimdi ne kadar uzak geliyor. 40 yıl oluyor şöyle böyle.
1: Ne kadar zaman geçerse geçsin, unutulacak şeyler değil bunlar. Anlıyorum. Güzel bir öykünüz var. Keşke bizimki de öyle olsaydı.

0: Bugün dünkü gibi değil. Hava diyorum kötü. Yağmur yağabilir.
1: Yağsın versin, zararı yok. Dün akşam çok toz kalkmıştı. Onlar çöker bari. Ama siz yola da gideceksiniz tabii ya.
0: Sorun olmaz, gideriz.
2: Bak, annem bize yolluk hazırlamış. Sabahın köründe kalkmış.
1: Ay, kısa oldu. Ama yine gelirsiniz diye ısrar etmiyorum. Çocuklar da gelir. Daha uzun kalırsınız. Ev burada duruyor, sizin sayılır.
0: Belki okullar açılmadan bile gelebiliriz. Çocuklar çok sevecek burayı. Öyle bahçe tam onlar için.
2: Yapma canım, çocuklara göre değil bahçe. Biraz tehlikeli.
0: Neden ki? İnsanın karşısına olmadık şeyler çıktığı için mi?
2: Ne diyorsun sen? Dün akşamdan beri damarıma basıp duruyorsun. Söyle, derdin ne?
1: Çocuklar, yapmayın. Yeri mi burası şimdi?
2: Of, anne kusura bakma. Bu aramızda ama dayanamadım. Annem haklı. Daha sonra istediğin kadar konuşuruz bunu.
0: Kızma, bunu konuştuk zaten. Diyecek bir şeyim kalmadı benim. Dersimi aldım.
2: İyi, sen bilirsin. Söylediklerimi böylece duymazdan gelerek nereye kadar gidersen artık.
0: Bana bir şey söylemedin ki. Şimdi kendimi nasıl hissettiğimi tahmin edemezsin. Bak, şu dışarıda uçuşan toz parçaları gibi görüyorum kendimi. O kadar önemsiz. Bana öyle olmadığımı söyle hadi.
2: Değilsin.
0: Teşekkür ederim. Bir de kanıtlar mısın?
2: Bunları yalnızken konuşsak iyi olurdu. Bak, senin işin için erkenden ayrılmaya razı geldim. Huzursuz görmek istemediğim için. Hiçbir anlamı yok mu bunun? Bana ne diyemez miydim? Anlasana, çok önemlisin benim için.
1: Neler söylüyorsunuz? Derdiniz nedir? Ay, benim de içime fenalık verdiniz.
0: Özür dilerim efendim. Bir an ben bilmiyorum, tutamadım kendimi.
2: Günlüğü söylüyorsun veya kulağına gelmiş başka lafları. İnanamıyorum. Bu şehir seni nasıl esir aldı hemen? Aşağı mahallenin koca karılarının lafıyla mı bu hale geldin? Günlüğü okudun son sayfasına kadar, değil mi? Peki birlikte giderken onu da götürseydim, burada bırakmasaydım, boş sayfaya neyi veya kimi yazacağımı bilmiyor musun? Ya ondan sonrakilere? Hep o toz parçasını, yalnızca onu.
3: Gelin, yine gelin, çabuk gelin.

0: toz parçası ha? Toz parçası. Nasıl olur? Bu kadar kötü biri miyim ben? Zalim, bencil, düşüncesiz. Bu ben miyim? İki çocuk annesi, fedakar kadın mıyım yoksa? Of, ne kadar zor karar vermek. Ne biri ne öbürü aslında. Veya her ikisi de.
1: Şimdi dönüyoruz. Yağmur başladı. Anne kapı aralığında duruyor. Babanın başı görünüyor üst kat penceresinde. Dönüyoruz. İri damlalar düşüyor yere. Değdikleri yerden toz kaldırıyorlar. Birazdan her yer ıslanacak. Tozlar suyla yıkanıp gidecek. Dönüyoruz.
2: Yine gelirler değil mi? Gelecekler. Söz verdiler. Şu yaşlı kadının yüreği rahatladı. Bir kez olsun görsem derdim. Gördüm. Bir daha görsem. Bir daha. Sonra yine gelecekler. Bu sabah tartışırlarken bile kötü değillerdi. Damat popozlanmak, şımartılmak istiyor. Kızım anlamıyor. Her erkek ister tabii. Kaç yaşına gelirse gelsin.
0: Yine çıkıyoruz şehirden. Bildiğimiz yollardan. O zaman da buradan geçmiştik. Otobüsteydik.

Ben üşüyordum. Başımı omzuna yaslamıştım. Ne düşünüyordum? Başıma neler geleceğini mi? Pek bir kaygım yoktu sanırım. Huzurluydum. Güven duyuyordum. Sadece üşümüştüm biraz. Şimdiki gibi.

Sevgili Gündüğüm, dün 18 yaşına bastım. Artık iyice büyüdüğümü söylüyorlar. Hatta halam evlenme yaşımın geldiğinden söz etti bir ara. Şaka yapıyordu sanırım. Ama dikkatli olmakta yarar var. Ne yapacakları hiç belli olmaz. Doğum günümü kutlamadım. En yakın arkadaşımı çağırdım sadece. Mutfakta gizlice kendimize kahve yaptık. Malum, genç kızlar kahve içmez. Ona gördüğüm bir düşü anlattım. Bir kuş görmüştüm. Uçan bir kuş. Sonra tepe gibi bir yer. Uçacakmışım yuvadan çok yakında. Öyle dedi arkadaşım. İçimde bir sıkıntı varmış ama geçecekmiş. Beni bekleyen biri vardı düşümde. Henüz göremiyormuş beni. Tepeyi aşınca karşıma çıkacakmış. Çok hayaller kurduk, gülüştük. Hatta hayallerimizi bir kağıda yazıp altına imza attık. Evet, 18 yaşındayım henüz. Köşe başında ahşap bir evde yaşıyorum. Evimizdekilerle birlikte.

evimizdekiler. Yazan Mehmet Tamer Hırca, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik.

0: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Çınay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Vakit buluyor musunuz? Şöyle güzel vakitler kendinizi eğlendirecek, neşelendirecek, yeni ufuklara taşıyacak ve sizi genç bırakacak hobiler buluyor musunuz? Bunları uyguluyor musunuz? Yaşadığınız çevrede mutlu edecek sizi bir şeyler bulabiliyor musunuz? Mesela sanatla ilgileniyor musunuz? Bir enstrüman çalmayı öğrenebiliyor musunuz? Bakın, hayat her gün yeni baştan başlar. Siz de hayatınızı yeni baştan başlatın. Yeni hikayeler bulun kendinize. Çok iyi olacak. Mesela şarkınızı yeni baştan besteleyin. Harika bir beste olabilir. Ha, kötü beste de olsa fark etmez. O bir bestedir ve o size aittir. Siz bunu yapabilirsiniz. Ben yapıyorum. Ben yapıyorsam siz benden daha iyisini yapabiliyorsunuz. Yaparsınız. Bu akşam güzel bir konuğum var. Konuğum Umur Özver. Peki biz Umur Özlüer'den neler öğreneceğiz? Niye bu akşam burada? Hep şunu düşünüyorum. Herkes oturdukları kentte, kasabada, köyde neredeyse orada yeni hayatların başlangıcına ön ayak olması lazım. Özellikle sanat açısından, edebiyat açısından, başka açılardan bir birlikler kurabilirsiniz. İstanbul'da bu bambaşka yürüyor çünkü İstanbul 20 milyon. İstanbul'un en büyük salonu, eğlence yeri diyelim ki 2000 kişi, 3000 kişi, bilemedin 10 bin kişi. O zaten İstanbul'un 20 milyonun içinden 20 bin kişi bulmak her zaman kolay. O İstanbul dışından ben bahsediyorum. Yerel yerlerden, yani olduğunuz küçük kasabalarda, köylerde, şehirlerde nasıl mutlu olacaksınız? Sanatla, güzellikle, edebiyatla nasıl iç içe olacaksınız? İşte bize şimdi kim yol gösterecek? Umur Özder. Çünkü Umur Özder yıllardır Marmaris'te bu işin en güzelini yapıyor. 12 ay değil mi bir sene? Umur'un 12 ay içinde oradaki toplumla beraber işbirliği yapıp güzellikler ürettiği 24 mutlaka projesi oluyor. Bunlar hep sanata, edebiyata, güzellikle dönük ve bütün Marmaris halkı Umur'a eşlik ediyor. Bu bence bulunmaz bir değer. Merhaba Umur Özler, hoş geldin.
1: Merhaba, Kali merhaba.
0: Evet, senin derneğin var, Kali merhaba. Kali merhaba, nereden, niçin? Yarısı Yunanca, yarısı Türkçe.
1: Kalimera Yunanca, merhaba Türkçe. Biz her iki dili evlendirdik. Yeni bin yılın dostluk, sevgi ve sanat dilini oluşturduk. Ve bununla bütün dünyaya Marmaris'ten sanat mesajları yayınlamaya ve etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz.
0: Sanat diyeyim her şey, güzellik,
1: kültür ve sanat.
0: Duralım orada diyorsun.
1: Ha, çünkü bu toprakların üzerindeyiz. Bu topraklar kültür sanatın beşiği zaten. Bizim bütün işimiz bu tarihi mirası güncellemek.
0: Peki dernek bu estetik değerleri Marmaris'te nasıl organize ediyor? Neler yapıyorsunuz kısaca?
1: Vallahi biz yılda 4 festival, 50 etkinlik yapıyoruz.
0: Bir dakika, dalga geçer gibi bir rakam söylüyorsun bana. 50 etkinlik 12 ayda.
1: Evet. Çünkü her hafta bir sanat sofrası düzenliyoruz. Sanat sofrasında yazarlar, şairler, çizerler, müzisyenler bir araya geliyor. Sanatla insanları kaynaştırmaya çalışan sohbetler ve geceler düzenliyoruz.
0: İhtiyaç var değil mi buna?
1: İnsanların en büyük ihtiyacı kendilerini ifade etme ihtiyacı. Bu ifade etmenin şeklini de sanat yoluyla yapmayı tercih eden insanlar birbiriyle buluştuğu zaman bir güç birliği oluşturuyorlar. O güç birliğini ne kadar yaygınlaştırırsak ülkemize o kadar renkli, o kadar güzel günleri getiririz diye düşünüyorum.
0: Peki şuradan yola çıkalım. Ben işte bütün Türkiye'de senin bu yaptığına benzeyen işleri herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Onlara bir yol haritası çizelim. Sen bir tecrübeli kişisin. Yıllardır bu işe hayatını verdin, dostluklarını kurdun. Kentlerde, kasabalarda, küçük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir dışında tutuyorum hadiseyi, Adana'yı falan da belki dışında. Onlara sanat zevki, yaşama zevki, arkadaşlarla kenetlenme tutkusu, kitap sevgisi gibi sevgileri neler yaparsak orada insanların yolları açılır.
1: Bir kere her şeyden önce bu bir yaşama biçimi olması lazım. Biliyorsun ben Yeşilçam'da kameramanlıktan sonra reklam şirketleri kurup ondan sonra en verimli zamanımda bütün iş yerlerimi İstanbul ve İzmir'deki 8 iş yerimi kapatıp Marmaris'e tercih etmiş ve orada dünyanın en güzel yerinde kültür ve sanat etkinliklerinin tohumlarını ekerek yeşertmeye çalışan bir insanım. Ben kendimi şöyle örnek aldığım insanlar olarak söylüyorum, öğretmenleri örnek alıyorum. Benim annem bir cumhuriyet öğretmeniydi ve gecesi gündüzü çocuklarına bir şeyler katmakla uğraşmakla geçerdi. Öğretmenleri de bulundukları yerlerde sanatın, kültürün, bilimin, eğitimin ışığını taşıyan insanlar olarak görüyorum.
0: Doğru.
1: Biz de onların öğrencileri olarak elimizdeki tüm imkanları ve birikimlerimizi bulunduğumuz yerlerde bu ışığı yaymak üzere kullanmak zorundayız. Tabii burada bizi engelleyen birçok unsur var. Ha. Fakat bu engelleyen unsurlar içerisinde bize tesir eden hiçbir şey yok. Niye? Çünkü biz sloganımızı belirlemişiz. Sloganımız sanat engel tanımaz. Sanat engel tanımaz deyince bunun altında da bir Yeşilçam kültürü var. Biz Yeşilçam'da biliyorsun olmazları olur yapan ekiplerde.
0: Yeşilçam başka bir olay tabii.
1: Evet. O mantaliteyle hareket ettiğimiz zaman inanılmaz şeyler başarılıyor. Yani düşünün İçmeler gibi bir beldede yaşıyorsunuz. Çöplük olarak kullanılan bir yeri görüyorsunuz. Ya burası çöplük değil de bir kültür sanat parkı olmalı diyorsunuz. O konuda çalışıyorsunuz ve birinci yılın sonunda
0: oluyor.
1: İş birlikleriyle ya o kültür sanat parkını oluşturuyorsunuz. Ve 2000 nüfuslu olan İçmeler'de, Marmaris İçmeler'de büyük kültür sanat parkının açılışını 120 kişilik Bilkent Senfoni Orkestrası ile Şef Gürel Aykal Solist Kusuna Kan'la yapıyorsunuz. Arka

0: arkasına kurduğunuz sanat sokağıyla 3000 kişiye turizmde görev yapan otellerin Türk mutfağını tanıtan yemeklerini sunuyorsunuz. Ve bu parkta çocuk tiyatroları, konserler, 500 kişilik bir tiyatro salonu, çok amaçlı salon oluşturup belediyenin altında her ay bir konser, bir tiyatro, bir sergi organizasyonlarını yeşertiyorsunuz. Ve bütün bunları sadece Marmaris yerel basını değil, dünya basınına taşıyan işler yapıyorsunuz. İçmeler Sanat Sokağı Şenliklerini yapıyorsun 95 yılında. Bu Sanat Sokağı Şenlikleri içerisinde İstanbul'dan 100 sanatçı katılmış, hala çiçekte konuşulan bir etkinliktir. Bunun içerisinde 1000 kişi sokakta dans ediyor. Portatif sahne üzerinde çeşitli müzik grupları var.
1: Peki.
0: Ve sokakta açık hava sineması kurulmuş, İngilizce altyapılı Muhsin Bey filmleri oynuyor. Erdal Öz, Muzaffer İzgü, Hüseyin Yurttaş kitaplarını imzalıyor. Halil Ergün, Cihat Temert, Füsun Demirel tiyatro sohbetleri yapılıyor. Ve bu insanlarla başladığımız şiir günleri şiir festivaline dönüşüyor. Aradan yıllar geçiyor. 12 ülkeden 40 şairle 1. Uluslararası Marmaris Şiir Festivali'ni yapıyoruz. Bu şiir festivalini yaptığımız sırada dünyadan gelen şairler Marmaris'i güzellikleriyle, içmeleri güzellikleriyle tanıma ve bunları kitaplarında, yazılarında, şiirlerinde dünyaya aktarma imkanını buluyorlar. Yani bir yerin sadece turizmle değil, aynı zamanda kültür sanatla da yoğrulması çok önemli.
1: Umur Özder, bütün bunları tek tabanca yaptığını biliyorum. Bu senin kafanda oluşan bir dünya olarak hayat buldu ve canlandı, yıllardan beri geliyor. Peki biz Anadolu'daki arkadaşlarımıza sanata yakın olup değil, ne önereceğiz onlara? Bir yol göster bakalım, bir yol haritası çiz.
0: Bir kere her şeyden önce sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek lazım. Bu sivil toplum kuruluşlarında aralarında dayanışmayı gerçekleştirmesi lazım. Bu dayanışma içerisinde de işbirlikleri oluşturmaları lazım. Ben 20 yıldır Uluslararası Kadın Sanat Festivali'ni yapıyorum. Ne yerelden ne genelden, hiçbir şey beklemeden yapıyorum. Sadece sanatçıların ve sanatseverlerin katkısıyla yapıyorum. Neden? Çünkü onların katkısı gelebilecek olan her türlü kaynaktan daha önemli. Ama, çünkü içinde onlar kalplerini koyarak iş yapıyor.
1: Ama bir konu var. Yerel yönetimler bu işte nerededir? Olmalıdır da, daha doğrusu.
0: Maalesef yerel yönetimler halka hizmet etmenin bilincinde kültür ve sanat konusunda değiller. Onları bu vazifeye bizim davet etmemiz, zorlamamız gerekli. Onlar kendi yönetimlerini bir AŞ gibi görüyorlar ve kar eden işlerle kendilerine övünç sağlamaya çalışıyorlar. Halbuki ayrımsız olarak onların kültür ve sanat konusunda hizmet veren herkesin yararlanabileceği mekanları bir kere öncelikle tahsis etmeleri lazım. Biz yerele ve genele rağmen maalesef bu işleri başarmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi son dönemde tiyatro etkinlikleri de yaptınız. Yaşlılarla yaptığınız bir takım çalışmalar var. Biraz onu anlatır mısın?
0: Tiyatro konusunda Tiyatro Fiskos. Fiskos Marmaris'in eski ismidir.
1: Öyle mi?
0: Çok iyi bildiğin Beldibi'nin tepesindedir eski merkez ve aşağısı da Beldibi'nin olduğu yer de limandır. Ve Tiyatro Fiskos oranın adıdır. Yani Fiskos oranın adıdır. Ve geçmişte biz Tiyatro Fiskos'u kurarak 7 ile 90 yaş arasında 60 öğrenciyi eğiten, onlara her şeyden önce...
1: Bir dakika, şu yaş kaç? 7 ile 90.
0: 7 ile 90 arasındaki öğrencileri eğiten eşim Selma Sonat'ın özverisiyle bu işleri başardık. Yani bu paylaşımlar onun katkısıyla çok değer kazandı. Bu öğrencileri sahneye adım attırdığımız anda biz onları bir oyuncu olarak değil, her şeyden önce iyi bir seyirci olarak hazırlamayı amaçladık. Seyircisi, izleyicisi, dinleyicisi olmayan hiçbir sanat alanının yaşama şansı yok.
1: İyi, güzel de biz şimdi o zaman şunu da diyebiliriz. Anadolu'nun değişik kentlerinde ya da kasabalarında hepiniz kendi oturduğunuz mıntıkada sanatsal, kültürel etkinlikler yapabilirsiniz. Bundan çekinmeyin. Evet, biraz zorlanacaksınız. Belki yerel yönetim sizi biraz zorlayacaktır, yerel yönetimler, ama sonunda başarı vardır ve siz gördünüz bu başarıyı. Zor da olsa Kaç senedir yapıyorsunuz?

0: bunu?
1: 40 yıldır.
0: Yeter. Yani emek istiyor. Çünkü hepimiz kendimize düşen görevi yaparsak Anadolu'muzun her yerinde sanat kültürü etkinlikleri yayılabilir, yayılır. Herkesi seviyor bir tiyatroda oynamak, bir şiir okumak, amatörce bunları yapmak herkesin çok hoşuna gidiyor. Resim yapmak çok hoşuna gidiyor. Bu tip insanlar bir araya gelip o kentte yeni bir ruh, yeni bir hayat hazırlayabilirler.
1: Yerel yönetimlerin bu konuda açtığı kurslar var. Halk eğitim merkezlerinin açtığı kurslar var. Ama bütün bunlar belli kalıplar içerisinde. Bu kalıpları aşan, yaratıcılığa yön verecek olan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıdır.
0: Yani yerel yönetimler oradaki sivil toplum kuruluşlarından işbirliği yaparlarsa senin gördüklerin içerisinde başarı var.
1: Evet.
0: Ayrımcılık yapmayacaklar.
1: Aynen öyle.
0: Kaynaşacaklar.
1: Ve Marmaris'te mesela bizim yıllardır kadınların el emeğini değerlendirdikleri bir kadın köy projemiz var. Çamlı'da bunu bir türlü hayata geçiremiyoruz. Geçenlerde değirmen yanında 7 hektarlık bir bölüm var. Orada el sanatları ve kadın köyü kuralım projemiz var. Onu da değerlendiremiyoruz. Yıkık vaziyette duruyor buralar. Halbuki bütün bunların hayata geçmesi bir tek yazıya bakıyor. Ve bu işi üstlenecek, götürecek gönüllülere bakıyor. Yani her şeyi var ama bir türlü bunları oluşturup bir araya getiremiyoruz. Sıkıntı orada.
0: Sıkıntı galiba şurada. Yerel yönetimler yetişemiyor işlere. Artık çünkü kentlerin istekleri çok fazla. Kentte yaşayanların ya da yerel yönetimin içinde bulunduğu mıntıkalarda. Mesela ben İstanbul'da yerel yönetimin içinde olmak istemem. Problem çok. Belki de bundan mı acaba sanata olan etkinliklere ulaşamıyorlar ya da ulaşmak mı istemiyorlar?
1: Hayır, katılmıyorum bu görüşüne. Çünkü bütün işlerini yerel yönetimler taşeron firmalara vermişler. Yerel yönetimin başındaki insanın işi sadece bulunduğu bölgenin vizyonunu aşmak olmalı. O vizyonunu aşacak projeleri hayata geçirmek olmalı. Yani bir kere bizim en başta yerel yönetimin başındakilere kültür sanat aşısını yapmamız lazım. 40 yıldır yapıyoruz, tutmuyor ama tutacağına inanıyorum.
0: Olur herhalde, daha iyisi olur.

0: Çamoğlan'ın Çamlara. Çok mu güzel balınız?
1: Balımız, çam ağacımız, denizimiz, ormanlarımız, insanımız.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Gerçekten güzel bir kent. Şimdi senin buradaki başarılarına 40 yıl uğraşmışım, çok şey öğrenmişim, çok tecrüben var yerel yönetimle ilişkilerde. Peki diğer Türkiye'nin diğer kentlerindeki insanlara bizim ne dememiz lazım?
1: Ben bütün bunları başarı olarak kabul etmiyorum, bir yolculuk olarak kabul ediyorum ve bu yolculukta ne kadar geniş yerlere ulaşabilirsek hepimiz için, ülkem için o kadar yararlı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızı örnek alabilecek, bizim bilgimizden yararlanabilecek her yere ulaşmaya, gitmeye biz hazırız. Türkiye'nin her yerinde sanatın, kültürün yeşertilmesiyle çok daha barışık bir hayatın, çok daha renkli bir hayatın, çok daha güzel bir hayatın olacağına inanıyorum.
0: Çok doğru düşüncen. Yani bunu sen becerdiysen herkes becerebilir.
1: Evet, ve enteresan olan şeyler var. Yani bugün Ağrı'da bir çoban bir taş buluyor, bakıyor o taşa, taş insana benziyor. Gece gündüz uyumuyor, bu tür taşlar aramaya başlıyor ve bu çoban, Ahmet adındaki bu çoban, şu anda insan suretlerinden oluşan taşlarla dünyayı dolaşan bir sergi yaptı. Her yerde böyle bir cevher var. Müzik konusunda var, edebiyat konusunda var, resim konusunda var, tiyatro konusunda var. Önemli olan bu cevherlere, bu insan cevherlerine sahip çıkmak, onları el üstünde tutmak ve bunu bulunduğu yerin gururu haline getirmektir.
0: O zaman yerel yönetime de rica etmemiz lazım. Bu çocuklara, bu gençlere, bu yaşlara sahip çıkılmasını isteyelim, değil mi?
1: Yerel yönetime hiçbir zaman rica etmiyoruz. Yerel yönetime sadece vazifeni yap, işini yap demek durumundayız. Onların bize ricacı olması lazım bu katkıları yapmamız için.
0: Bu tamamen katılıyor. Hakikaten. Evet. Çünkü yerel yönetimler bizim için var.
1: Ha bir de ben yerel yönetimlere bu katkıları götürüp, yani bu kadar yıllık birikimimi götürdüğüm zaman ve bu konuda danışmanlık hizmetini her zaman ücretsiz ve gönüllü verebileceğimi belirtiyorum. Sadece ben değil, bütün ekibim olarak. Bütün iş bundan yararlanmasını bilecek olan insanlarla çalışmakta.
0: Aslında o insanlar var.
1: Evet.
0: Var. Ben ona inanıyorum. Şimdi sen bir yerde de kaç yaşında oldun Umur?
1: Şu anda maşallah yaşındayım, 72.
0: 72 yaşındasın. Hayata bağlılığın da benim ayrıca dikkatimi çekiyor. Her gün yeni bir proje, yeni bir soluklanma, yeni bir ufuk peşinde koşmak. Benim burada bütün yaşlara ortak olarak söylediğimiz, Umur bunu çok güzel yaptığı için her zaman genç ve hep yeni projeler peşinde koşuyor. Yani başında söylediğim gibi bestesini devamlı değiştiriyor, yeni besteler yapıyor, yeni tarzlar uyduruyor ve bunların hepsini toplumla beraber yapıyor. Bunun senin

0: manevi hayatına etkileri ne oldu?
1: Çok güzel, çünkü yaşlılarımla bir araya geldiğimde bunun çok kesin belirtisini görüyorum. Yaşım 72, şu anda hala hayata geçirmeyi düşündüğüm 72 projem var. Ve bu projelerimin içerisinde düşünüp de hayata geçirmediğim projem olmadığı için bu projelerim hayata geçene kadar da genç kalıp yaşayacağıma eminim.
0: Kutlarım, böyle bakmak lazım hayata.
1: Böyle bakan bir grup tanıyorum. Biliyor musun? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tazelenme diye bir bölüm yaptı.
0: Bu tazelenme üniversitesi, evet biliyorum.
1: Tazelenme üniversitesi Marmaris kampüsüyle biz çok yakın ilişkideyiz ve eşim de oranın tiyatro öğretmeni. Talebelerinin yaşı 60 ile 88 arasında. Ve bu insanlar haftada 2 gün prova yapıyorlar. Oyunlar çıkartıyorlar. Çıkarttıkları oyunlarla Datça'ya, Muğla'ya, Köyceğiz'e turneler düzenliyorlar. Profesyonel bir tiyatro gibi, müziğiyle, dansıyla, kostümüyle, dekoruyla, her şeyle. Ve Tazelenme Üniversitesi'nin programında Profesör Doktor Muammer Tuna'nın olduğu, Marmaris'te de Bilal Göreci ve ekibinin başında olduğu bir organizasyondur bu. Bu organizasyonda yaklaşık 20 dalda Türk pop müziği, sanat müziği, halk müziği, folklor, halk dansları, resim, tiyatro,
0: tarih, coğrafya da var, bunlar da var.
1: Boçe ve teorik dersler. Yani teorik dersleri de dahil olmak üzere 20 ana dalda artı 60'ından sonra kaydolabileceğin ve 3 senelik bir eğitim sonunda da kep atarak mezun olabileceğin bir organizasyonun içinde insanlar hayatın içindeler. Sabah saat 9'da bir spor hocası nezaretinde spora başlıyorlar. Günde 3-4 tane ayrı kursa katılan insanlar var. Ve enerjileri hiç bitmiyor bu insanların. Takip ediyorum. Ve bu Tazelenme Üniversitesi'nin bir talebesi olarak da aldığım kartla...
0: Sen de mi oldun öğrencisin?
1: Öğrencisi oldum bir dönem. Aldığım kartla da müzelere ücretsiz gelebiliyorum.
0: Bu da güzelmiş.
1: Evet.
0: Bu da güzelmiş. Ama bu tazelenme üniversitelerini takip ediyorum. Türkiye'de çok yerde olmaya başladı. Evet. Gerçekten insanların yeniden hayata dönmesi, yeni umutlar, yeni ufuklar açısından çok faydalı. Çünkü giderek dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfus artıyor. Devletin sosyal imkanları bunları mutlu etmeye yetmiyor, yetemez de. Ama bu tip üniversiteler onlara yeni bir hayatlar, yeni bir kapılar açarak, yeni bir yaşam tarzı sunarak güzel yerlere ulaştırıyor. Ben onların bazılarından senin dediğin gibi konuştum, tanıştım. Hepsi çok mutlu.
1: Tazelenme Üniversitesi öğrencileri şu anda Ohri'de Halk Dansları Festivali'ndeler.
0: Daha ne olsun Allah aşkına. Bunu parayla pullan alamaz ki.
1: Alamazlar, evet. Yani ve burada çok güzel arkadaşlıklar doğuyor. Yalnızlıklar ortadan kalkıyor. Dayanışma ruhu ortaya çıkıyor. Güzel bir proje. Gelişerek devam etmesini diliyorum. Ama burada da gene bu projelerin yerel yönetimlerle işbirliği yapmasına büyük bir ihtiyaç var. Çünkü yerel yönetimlerin en önemli konusu bu organizasyonlara mekan tahsis etmek.
0: Ya etsin, evet. Ama
1: etmesi için elimizden gelen bütün çabaları gösteriyoruz.
0: Bunun göz...
1: Ve inanılmaz genç yerel insanlar var yerel yönetimlerin başında. Ama ekiplerini iyi organize etmeleri gerekiyor. Ben inanıyorum ki bugüncel sıkıntılar geçecektir. Ve onlar da
0: ben de inanıyorum
1: el verecektir.
0: Onlar da yeni nesil olarak yakında yerel yönetimlerin şekli değişecek, bakış açılarında değişeceğini ben inanıyorum. Kenetlenmeleri lazım zaten. Bu halktan rey alarak yerel yönetim oluyorlar. Niye bundan iç içe geçmiyorsun, değil mi? Burada ayrım yapmayacaksın yalnız. Burada ayrım yapmadan iç içe geçmek lazım.
1: Aldığın rey seni halkla bütünleştirmeli. Aldığın rey uzaklaştırmamalı halktan.
0: Evet, hepsi birden bir arada aynı kanadın altında güzel günlere uçabilirler.
1: Tabii, çünkü hepimizin istediği daha iyi, daha güzel bir Marmaris, daha iyi, daha güzel bir Türkiye.
0: O kadar. Bu bizim hakkımız mı istemek?
1: Evet.
0: İstiyoruz o zaman.
1: Evet.
0: Sayın Umur Özler, teşekkür ederim. Ne güzel bir

0: konuşmayı diyor.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir yaşını başını almış bir delikanlı var şu anda karşımda. Benden küçük olduğu için delikanlı diyorum sana. Ama yaşama sevincin ve gayretin bana göre örnek.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok örnek. Sen bu konuda bizim yol gösteren fenerimizsin.
0: Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Sünay, teknik yapımda Taner Yılmaz ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzel günler diliyorum. Yolunuz da bahtınız da açık olsun. Sanatsız kalmayın. Sanat bizleri yeniden yeşertecektir. Herkes türküsünü yeni baştan bestelesin. Yeni türküleri besteleyin. Hayatınızı renklendirin. Hoşça kalın. Hayat akıp gider.

efendim. Herkese selamlar, merhabalar. Ben Amir Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programından tekrar selamlar. Bugün sizlere yine özel hayatınızda ve iş hayatınızda size rehberlik edecek çok özel bir konuyla geldim. Özellikle psikolojik dayanıklılık konusunu konuşmak istiyorum. Çünkü çoğumuzun iş hayatının içerisinde yaşamış olduğu yüksek stres alanları daha sonraki dönemlerde hem fiziksel hem de psikolojik olarak bizlere etki ediyor. Tabii ki bu stres yönetimi eğer doğru bir şekilde yapılmazsa psikolojik olarak bizi de zora sokuyor, dayanıklılığımızı azaltıyor. Başta kişisel ilişkiler olmak üzere diğer ilişkilerimizi de maalesef bozuyor. İş hayatının içerisinde gelen bütün performans yüklerini, yöneticilerimizden gelen bütün beklentileri, müşterilerimizden gelen bütün o sonu gelmez ihtiyaçları bir şekilde karşılayabilmek için de elbette yeterliliklerimizi, yetkinliklerimizi doğru kullanabilmek, bilgi ve becerimizi performansımıza yansıtabilmek için tutumlarımızı, yani ruhsal iyi oluşumuzu da iyi hale getirmiş olmamız gerekir. Sağlığın birkaç türlüsü var, hepinizin bildiği gibi. Bunlardan bir tanesi fiziksel sağlığımız. Günlük hayatın içerisinde her türlü iç ve dış organlarımızın yeterli düzeyde çalışıyor olması ve bizi rahatsız etmeyecek düzeyde ortalama bir sağlığa kavuşmuş olmamız bizi hayatın içerisinde canlı tutuyor. Diğer taraftan bir de ruhsal sağlığımız var. Ruhsal sağlığımız fiziksel sağlığımızla tamamen bütünleşik, birleşik bir şekilde çalışıyor. Yani sizin fiziksel sağlığınızda yaşayabileceğiniz herhangi bir problem daha sonraki dönemlerde psikolojik olarak sizi yorabilir. Ya da psikolojik olarak hissettiğiniz bazı problemler bizi fiziksel olarak bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşmamıza ve yaşamamıza neden olabiliyor. Bunların her ikisini birlikte izliyor olmamız ve birbirine nasıl tetiklediklerini, birbiriyle olan ilişkilerini hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda izliyor olmamız gerekir. Örneğin herhangi bir kişinin iş hayatının içerisinde çok sık karşılaşmış olduğu bir baş ağrısının emin olun ki yüksek stresle doğru bir ilişkisi olabilir. Bunu hem sağlık uzmanları ile birlikte yakından takip etmek, eğer sürekli kronik bir rahatsızlık varsa, hem de psikolojik olarak acaba bu baş ağrısına neden olan kök neden nedir? Ya da beni ruhsal anlamda rahatsız eden şey nedir? Psikolojik olarak beni zorlayan, strese sokan işin kaynağında ne var? Bunu izlemek gerekiyor. Bu iki sağlık sorunu ya da iki sağlık durumu aslında son zamanlarda çokça konuşulan üçüncü bir sağlık sorununu aslında ortaya çıkarıyor. O da sosyal sağlık. Peki nedir bu sosyal sağlık? Aslında sosyal sağlık bizim hem psikolojik hem de fizyolojik olarak yaşamış olduğumuz bazı sağlık sorunlarının ya da problemlerin sosyal ilişkilerimize yansıdığı, bizi izole bir hale getirdiği, dışarıdaki insanlarla kurduğumuz

diyalogların azalttığı ve bizi daha içe dönük, daha kapanık, daha problemlerini kendi içinde yaşayan, başkalarıyla kurmuş olduğu ilişkilerde o muamelat diye tanımladığımız ilişki yönetiminde maalesef yeterli düzeyde ilişki kuramayan birine dönüştürebiliyor. Sosyal sağlık yakından uzağa doğru, yani ailemizden akrabalık ilişkilerimize, oradan da toplumsal ilişkilerimize kadar uzayan derin bir problem haline dönüşebiliyor. Sosyal sağlıkta son zamanlarda özellikle hem iş hayatında hem de özel hayatımızda bizim yakından takip etmeye çalıştığımız önemli konulardan bir tanesi. Psikolojik dayanıklılık ya da yabancı adıyla resilience dedikleri ama bizim kadim kültürümüzde daha çok eyvallah diyebilmek, sabırla yoğrulmak ve esneyebilmek olarak bildiğimiz o içsel gücü bugün programda biraz dile getirmek ve özellikle sosyal sağlığımızı ve ruhsal sağlığımızı destekleyebilecek önemli ipuçlarını, tanımlarını bugün Kariyer Aksı programında sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin önümüzdeki program boyunca hem evimizin içindeki o sakin limanda hem de iş hayatımızın o koşturmacalı meydanlarında bu gücü nasıl bulacağımızı birlikte arayalım. Evet, psikolojik dayanıklılık denince çoğumuzun aklına hiç sarsılmayan, çelikten bir zırh giymiş, hiçbir acıdan etkilenmeyen süper kahramanlar gelebilir. Oysa yanılıyoruz, çünkü psikolojik dayanıklılık acı çekmemek demek değildir. Fırtınayı hissetmemek hiç değildir. Dışarıdaki var olan şeylere tamamen kendinizi kapatmak, tamamen iç dünyamızda sakin, güzel bir ruh haliyle yaşamak demek değildir. Asıl anlamı aslında şu, fırtınanın farkında olmak, onun getirdiği yağmuru, soğuğu iliklerine kadar hissetmek ama o rüzgarda kırılacak meşe ağacı gibi diklenmek yerine bir söğüt dalı gibi esneyebilmektir. Evet, rüzgar dindiğinde, fırtına dindiğinde o dalın yeniden doğrulup göğe doğru bakabilmesidir psikolojik dayanıklılık. Peki bu güç özel hayatımızda ve iş hayatımızda maskelerini nasıl değiştiriyor? Özellikle aile hayatımıza baktığımızda, arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerimize baktığımızda, bir yakınımızı kaybettiğimizde, evliliğimizde ya da ilişkilerimizde bir kriz çıktığında ya da evladımızın okul telaşında işler sarpa sardığında devreye girer psikolojik dayanıklılık. Neden ben sorusundan, peki bu durumun içinde ben ne yapabilirim sorusuna geçebilme becerisi diyebiliriz. Acıyı yok saymak değil, acıyla birlikte yürüyebilme olgunluğu. İş hayatına baktığımızda ise aslında durum biraz daha profesyonelleşiyor. Bir lideri, bir yöneticiyi ya da bir çalışanı düşünün. Bunlardan bir role sahip olabilirsiniz. Bitmeyen mailler, dosyalar, hazırlıklar, revizyonlar, krizler, değişen ekonomik koşullar, taşınmalar, yeni yapılanmalar. İş hayatında psikolojik dayanıklılık bir başarısızlığı kişisel bir son olarak görmemek, tükenmişlik girdabına kapılmadan sınır çizebilmek ve değişime hızlı adapte olabilmektir. Hani o çok sevdiğim bir tanım var. Kriz anında panik butonuna değil, mantık butonuna basabilmek. Evet, mantık butonuna basabilmek içinse gerçekten durup düşünmeye ihtiyacımız var. Psikolojik dayanıklılığın ne olduğunu az çok tanımladık. Peki, var olan bu kapasitemizi kriz anlarında mantık butonuna basarak nasıl yönetebiliriz? Çünkü bilmek yetmez, tanımlama getirmek yetmez, yönetmek de gerekiyor. Kariyer Atlası programında çok sık yaptığımız şeyleri yapacağız yine. Önce tanım, sonra da bunu hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Bunu davranışa nasıl dönüştürebiliriz? Bunun yöntemlerine biraz bakalım isterseniz. Burada en önemli anahtar, psikolojide kontrol odağı dediğimiz kavram. Hayatta başımıza gelenleri genelde biz ne yaparız? İkiye ayırırız. Kontrol edebileceklerimiz ve asla kontrol edemeyeceklerimiz. Şöyle bir gözünüzün önüne getirelim. Sabah işe giderken

Trafiğin sıkışmasını, hava durumu, yöneticinizin o günkü ruh halini ya da küresel ekonomik dengeleri değiştiremezsiniz. Bunlar kontrol.

onun rüzgarına, onun fırtınasına kapılmadan değiştiremeyeceğiniz şey üzerinde herhangi bir şey yapamazsınız. Fakat onun sizin üzerinize bırakacağı etkiyi yönetebilirsiniz. Psikolojik dayanıklılığı yüksek insanlar enerjilerini değiştiremeyecekleri dışsal faktörleri harcayıp tüketmek yerine değiştirebilecekleri içsel tepkilere odaklanırlar. Size stres yönetiminin ne olduğunu bir cümlede söyleyeyim mi? Stres yönetimi nasıl yapılır? Stres yönetimi sizi strese sokan kaynakları tespit ettiğinizde ve bu kaynakların size ulaştığında sizi nasıl bir ruh haline sokacağını, ona nasıl tepki vereceğinizi önceden bildiğinizde ve bu kaynaklarla karşılaştığınızda nasıl tepki vereceğinizi yönettiğinizde gerçekleşen bir durumdur. Sizi gerçekten bu hayatın içerisinde dayanıklılığınızı ortadan kaldıran, sizi bir fırtınanın içerisindeki bir yaprak gibi savuran kaynaklar nelerdir? Bunları biliyor musunuz? Eğer bunları bilmiyorsanız ne stresinizi yönetebilirsiniz, ne de herhangi bir durum karşısında psikolojik dayanıklılığınızı güçlü tutabilirsiniz. İş hayatında bunu yönetmenin yolu duygusal çeviklikten geçiyor. Özellikle yoğun stres altında hemen öfkeyle ya da kırılganlıkla tepki vermek yerine duyguyla araya bir saniyelik de olsa, bakın bir saniyelik de olsa bir mesafe koyabilmek, kendimize şu soruyu sormak: şu an hissettiğim bu yoğun kaygı bana mı ait yoksa durumun kendisine mi? Ve bu duygu benim bir sonraki doğru adımı atmama yardım ediyor mu? Eğer etmiyorsa bu kaygı durumu çok yüksek, dayanıklılığınız çok zayıf, muhtemelen yanlış tepkiler vereceksiniz. Eğer bu duygu, içine düşmüş olduğunuz bu tedirginlik hali, bu korku hali, bu stres hali bir sonraki doğru adımı atmanıza yardım ediyorsa bu pozitif yönlü bir stres demektir. Bakın bu durum özel hayatınızda ise karşınıza çıktığında en büyük güç, bunu yönetmenin en iyi yolu sosyal destek ağlarımız. Ne demek bu? İnsanın düştüğünde tutunacağı bir eli olması demek. Sesini duyduğunda kalbini ferahlatan bir dostun olması demek. Bir eşin olması demek. Bir ailenin varlığı demek. Sosyal destek ağlarınız ne kadar kuvvetli. Yalnız olmadığını bilmek dayanıklılığın en büyük yakıtıdır. Bir insanın düştüğünde ekonomik olarak, psikolojik olarak düştüğünde yalnız olmadığını bilmesi, bir elin olduğunu bilmesi, sesini duyurduğunda kalbini ferahlatan bir dost sesinin olması. İşte bu sosyal destek ağlarının kuvvetli olduğunun göstergesi. Dayanıklılığının en büyük yakıtı budur insanın. Bazen de bu sosyal destek ağlarını koparan bizzat kişinin kendisi de olabilir. Nasıl? Peki siz doğuştan çok kırılgan biriyseniz bu saatten sonra psikolojik olarak dayanıklı olabilir misiniz? Bu sosyal destek ağları olmadığı halde kırılgan yapınızla, duygusal yapınızla psikolojik olarak dayanıklı hale gelebilir misiniz? Kesinlikle evet. Psikolojik dayanıklılık göz rengimiz gibi sabit bir biyolojik yazgı değildir. O daha çok bir kas gibidir. Kullanmadıkça zayıflayan, üzerine gittikçe, antrenman yaptıkça güçlenen bir kastır. Peki bu kası geliştirmek için günlük hayatımızda hangi egzersizleri yapabiliriz? Sizlere cebinize taşıyabileceğiniz 3 tane önemli ama fakat çok etkili anahtar bırakmak istiyorum. Birincisi, yeniden çerçeveleme. Başımıza olumsuz bir olay geldiğinde zihnimiz

hemen en felaket senaryosunu yazar. En olmadık şeyleri söyler. Her şey bitti. Ben zaten hep başarısız olurum. Dayanıklılık kasını çalıştırmak için bu hikayeyi değiştirmelisiniz. En kötü, en felaket senaryo yazarlığını bir kenara bırakmalısınız. Yaşadığımız zorluğa bir son gibi değil, bir öğrenme süreci gibi bakabilmeliyiz. Evet, bu proje başarısız oldu. Evet, bunu ben yapamadım. Peki bu başarısızlık, bu yapamadığım şey bana gelecekteki zaferim için neyi öğretti? Buna öğrenen zihniyet diyoruz. Öğrenen zihniyete sahip olan insanlar yaşamış oldukları problemlerden kazan kazan ilkesi içerisinde sürekli yeni bir şey öğrenip bir sonrakinde bunu nasıl yapmayacağının kanıtlarını arar. Öğrenmesini sağlar. Evet, yeniden çerçevelemek bizi en felaket senaryo yazarlığından kurtaran, bunun acaba başka bir yolu var mı? Ben bundan tam olarak ne öğreniyorum? Bir sonrakinde ne yapmamam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Bu soruların cevaplarını arayan bir zihniyet yapısı. Bu aslında pozitif psikolojiyle de ilgili bir durum. Bir insan sürekli bir şekilde hayatta kötü senaryoları düşünüp en kötü senaryoyu yazmaya alıştıysa, zihni sürekli aynı sokakları yürümeye alıştıysa, kişi için yapabilecek tek şey başka sokaklara girmek, yeni düşünce matematiğine ulaşmış olması. Evet, biz bunu öğreniyoruz. Bu bir beceri. Ben bugüne kadar hiç yapmadım. Bugünden itibaren yapmayı öğrenebilirsiniz. Ben bugüne kadar o sokaklarda hiç dolaşmadım. Artık o sokaklarda dolaşmanın vakti gelmiş olabilir. Çünkü hayatta bizi canlı tutan ve hayatta bizim yaşamamızı devam ettiren şey kötü senaryoları düşünme biçimimizdir. Neden? Biz o riskli durumları, kötü olumsuz senaryoyu düşünerek hayatta kalıyoruz. Elbette onu düşünmeye devam edeceğiz. Fakat en felaket senaryoyu düşünmeye de gerek yok. Bakın, araştırmalar bize şunu söylüyor. Kaygı durumu yüksek insanlar, kafalarında düşünmüş oldukları en felaket senaryoyu yaşama olasılıkları %8-9. Yani %90-91 bir insan kaygılanmış olduğu o kötü şeyi mutlaka yaşamıyor. 90-91 oranında yaşamıyor. Aslında biz sadece olumsuz senaryoyu, olumsuz sahneyi zihnimizin içerisine canlandırıyoruz. Korkularımızın çoğu cebimizde kalıyor. Hiç korktuğum gibi de olmadı. Aslında bu kadar da endişe etmeye gerek yokmuş. Bu cümleleri çok duyarsınız ya da siz de kullanıyorsunuzdur. İkincisi, öz şefkat. Kendimize karşı ne kadar acımasız olduğumuzu hiç fark ettiniz mi? Bir insanın kendinden daha fazla kendini eleştiren herhalde başka kimsesi yok. En yakın dostumuz bir hata yaptığında onu teselli ederken kullandığımız o yumuşacık, o şefkatli dil, kendimiz hata yaptığımızda bir kenara bırakıp kendimizi kırbaçlamaya başlıyoruz. Kendimizi inanılmaz derecede olumsuz senaryolarla, olumsuz kelimelerle, olumsuz bir akışla yargılıyoruz. Kendinize şefkat gösterin. Düştüğünüzde kendinize bir yabancı gibi değil, incinmiş bir dosta sarılır gibi sarılın. İnsanın kendini sevebilmesi, insanın kendine şefkat gösterebilmesi, öz şefkat ne kadar değerli bir şey. Ve psikolojik dayanıklılık da o kadar önemli ki. Aynaya baktığınızda kendinizi sevebiliyor musunuz? Kendi omuzunuza elinizle dokunup kendinize şefkat gösterebiliyor musunuz? Kendinizin sahip olmuş olduğu önemli yetenekleri kutlayabiliyor musunuz? Kendi kendinize gülebiliyor musunuz? Kendinizin içine düşmüş olduğu olumsuz durumlarda şefkatle kendinize yaklaşabiliyor musunuz? Bakın, bunların hepsi öz şefkatle ilgili konular. Evet, üçüncüsü ve sonuncusu bizi psikolojik olarak dayanıklı hale getirecek ve kullandıkça kaslarımızı kuvvetlendirecek üçüncü önemli beceri esneklik ve kabul. Hayatın bazen hayır dediğini

kabul etmek gerek. Her zaman istediğimiz gibi olmayabilir. Bazen yön değiştirmek, yeni yollar aramak gerekebilir. Planlarımız özellikle bozulduğunda esneyebilmek, yeni duruma uyum sağlamak, o dönüşümü sağlamak, dayanıklılığın bakın temelidir. Unutmayın, doğada en sert ağaçlar değil, rüzgara göre eğilebilen ağaçlar hayatta kalır. En sert ağaçların başına ne geldiğini biliyorsunuz fırtınadan. Hepsi ya kökünden kopuyor ya da kırılıp yollara savruluyor. Hem kendi hayatına son veriyor hem başka şeylere zarar veriyor. Oysa esneyebilen ağaçlar, dallarını aşağı kadar indirebilen ağaçlar, o fırtınadan sonra tekrar dikeliyor. Hayatın içerisinde biz de esnekliğimizi bu şekilde sağlayabiliriz. Esnekliği, toleransı, bizim dilimizde tahammülü daha da iyi hale getirebilmek için insanın sahip olması gereken önemli şeyler var. Onlardan birincisi, bakın esnekliğinizi artıracak en önemli şeylerden birincisi, yaşadığınız bu hayata bir anlam verin. Eğer yaşadığınız eviniz, bulunduğunuz mahalleniz, beraber bulunduğunuz iş arkadaşlarınız, işiniz, yaptığınız her neyse, iş hayatının içerisindeki rolleriniz, özel hayatınız içerisindeki rolleriniz sizin için artık anlamsız hale gelmeye başladıysa esnekliğiniz gider. Katı bir hale dönüşmeye başlarsınız. Artık en küçük problemler sizin için dayanılmaz hale gelir. İkincisi ve en önemlisi de kendinizi bir şeye ait hissetmeniz. Eğer aidiyetiniz kaybolursa esnekliğinizi kaybedersiniz. Bir yere olan aidiyetiniz ortadan kaybolursa esnekliğinizi kaybedersiniz. Toleransınızı kaybedersiniz. Dolayısıyla biz kendimizi ne kadar ailemize, topluma, bulunmuş olduğumuz mahalleye, şehre, yaşadığımız bu yere, çalıştığımız iş yerine, beraber iş gördüğümüz iş arkadaşlarımıza, yaptığımız işe, kendimizi ne kadar bu hayata ait hissediyorsak, esnekliğimiz ve toleransımız o kadar artar. Bakın, kendinizi en fazla esnek hissettiğiniz yer neresidir? Bir düşünün. Tatiller değil mi? Tatillerde başımıza ne gelirse gelsin bir şekilde onu unutuyoruz. Ya da tolere ediyoruz, esnetiyoruz. Tahammül ediyoruz. Neden? Çünkü tatilde bir anlam var. Kısıtlı bir zaman içerisinde, kendimi ayırmış olduğum bu zaman içerisinde mutlu olmak için pek çok sebep bulmaya çalışıyorum. Hayatta en fazla tolerans gösterdiğimiz kişiler kimler? Çocuklarımız, eşimiz, sevdiğimiz insanlar. Öyle değil mi? Onlara karşı bizi esnek yapan şey nedir? Sevgi, güven, aidiyet, anlam. Öyle değil mi? Anlam verdiğimiz insanların hatalarını biz tolere ederiz. Kendimize ait hissettiğimiz insanların yanında kendimizi onların problemlerine karşı esnek tutarız. Dolayısıyla esneklik ve kabul psikolojik dayanıklılıkta anlam ve aidiyetle doğrudan ilişkili. O zaman psikolojik dayanıklılığı hayata anlam vermekle, hayatın içerisinde kendimizi ait hissetmekle de ilişkilendirebiliriz. Eğer hayat size anlamsız gelmeye başladıysa ve kendinizi bulunduğunuz yere, iş yerine, çevreye, aileye ait hissetmiyorsanız zaten psikolojik dayanıklılıktan söz edemeyiz. Esneklikten söz edemeyiz. Öz şefkatten söz edemeyiz. Psikolojik yoğuluştan söz edemeyiz. Hayatın anlamını bulacak ve o anlamı gerçekten bir ajandaya yazacak kadar güçlü bir düşünceyle, güçlü bir sezgiyle, güçlü bir arayışla hayatın anlamını bulacak bir kararlılığa da ihtiyacımız var. Hepinizi bu hafta gelin, hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda, bu ailenin, bu insanların, bu iş yerinin, bu yaptığım işlerin benim için anlamı nedir? Hayatın anlamı nedir? Ben bu hayatın içerisinde nasıl bir anlam taşıyorum? Sorusunun cevabını aramaya davet ediyorum. Bu sayede kendimize ait hissedecek,